0: veriliyor. Almanya Başbakanı özellikle son dönemde köprüler de askeri lojistiğin de geçtiği Kiev'deki köprüler Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı duyurmuştu. Hedef olmuştu. Avrupa'dan ziyaretler, Dışişleri Bakanlığı'nın elçiliklere Kiev'den ayrılmaları takdirde sorumluluğun kendilerinde olacağı türünde açıklama Mayıs ayından sonra yeniden tekrarlanmıştı. Tabii Zelenski yönetimi de zor durumda. Sadece Ukrayna değil tabii ki, Avrupa'dan da notlarım olacak. Avrupa'da, Fransa'da liselerin isyanı devam ediyor. İspanya'da da konut isyanı var diyebiliriz tırnak içerisinde. Oradan da notlarım olacak sizlere. Ama bugün başka bir yere bakacağız. Aslında dün aktardım. Hafta sonunda Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi'nin kongresi vardı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev burada bir konuşma yaptı, hitap etti kongreye ve dış politika ağırlıklı tabii ki Karabağ Savaşı'nın, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşın sonuçları da vardı. Fakat tabii ideolojik güvenlik ya da Karabağ Savaşı'nı hiç kimsenin değil ama bir tek kendilerinin kazandığı vurguları çok dikkat çekti. Büyük bir tartışma koptu. Tabii farklı görüşler dile getirildi. Bugün birazcık doğuya döneceğiz. Can Azerbaycan'a. Yavuz Selim Demirağ gazeteci yazar konuğum olacak ve mesajlar nedir? Bir sıkıntı mı var acaba? Herkes çünkü Aliyev'in mesajlarını elbette sadece Türkiye değil İran, Rusya ya da Minsk grubu Batı'ya yönelik olarak algıladı ama bazı noktalarda direkt Ankara ile bağlantılar kuruldu. Biraz da bu yüzden bir tartışma yaşanıyor. Ne anlama geliyor mesajlar? Yeniden ilişkileri düzenleme girişimi mi? Soruları akla geliyor. Sayın Demirağ'ın görüşlerini alacağız son bölümde. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram kanalı ve X hesabından da Radyo Sputnik'e abone olursanız canlı yayınlar internet üzerinden takip edilebilir diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, bugün önce Yemen'de başlayacağım. Amerika-İran kapışması, Amerika ve İsrail'in daha doğrusu 28 Şubat'tan beri gerilim artık devam ediyor ama Amerika'da 3 Kasım seçimleri artık yaklaşıyor. Donald Trump elbette İran'la ilgili bağlantılı mesajlar veriyor fakat denklemde Kızıldeniz öne çıkıyor bu hafta. Nedeni tabii yaklaşık 3-4 hafta önce Yemen'de nüfusun %80'i başkent dahil kontrol eden Ensarullah hareketi, siyasi hareketin liderliği de herkes Husiler diyor. Tabii Husiler bir aile, bütün bir ülke bir aile olamayacağı için başkaları da var elbette. Ve çok çöllük bir bölge. 2011 isyanlarında, Arap isyanlarında çok dikkat çekmedi ama büyük bir kaos, birlik hükümeti sonunda iç mücadeleler, bir iç savaş olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bu iç savaşta Husiler diye anılan Zeydiler, Ensarullah hareketi, onların öncülüğündeki güçler başkente hakim olmuştu. Tabii Çinlilerin arabuluculuğunda bir ateşkes hakimken bu yaz aylarında denklem bozuldu. Hamaney'in cenaze törenine bir heyetin gitmesi, sivil uçak kalkması abluka devam ediyordu. Çünkü Suudi Arabistan kendi desteklediği güçler hakim gelsin istediği için havaalanı vuruldu Sana'da ve ardından fırtına koptu. Evet, o gün bugündür konuşuyoruz. Tabii 3 hafta önce başkent Sana'daki hükümete bağlı Yemen güçleri Kızıldeniz kıyısında bir taarruz başlattı ve önemli bölgeleri ele geçirdi. Babülmendeb Adalar bölgesi ve bu hafta sonu da tam aksi oldu. Riyad'ın desteklediği uluslararası planda tanınan hükümet güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri de buna katıldı. Daha önce Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl başından nüfus mücadelesinde ilişkileri gergindi ama şimdi birlikte hareket ediyorlar gibi bir görüntü var ve onlar atağa kalktı. Atağa kalkınca işler değişti. Dün pek çok gelişme yaşandı, aktaracağım birazdan. Neler oluyor Yemen sahasında sorusuna, evet yarın ayrıca Yemen'i konuşacağız ama Türkiye ve Pakistan, önce buradan başlayalım, Mekke ittifakında Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'la 7 Ağustos'ta bir ittifak anlaşması, NATO'daki 5. madde, yani birimiz hepimiz içindir maddesi, 3 silahşörler tarzı, gerçi başka ülkeleri de açık olduğu, Pakistan 6 ülke daha ilgileniyor katılmaya diyor ama pek çok tartışma var. 3 ülke şu an ön planda. Dolayısıyla da bu son gelişmeler ışığında acil toplantılar yapılıyor. Geçen hafta genel başkanları Riyad'da toplanmıştı. Bu hafta da daha güçlü bir ortak komite toplantısı, stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı yapıldı. Riyad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar katıldı. Türkiye'den tabii Pakistan ve Suudi Arabistan'dan da aynı düzeyde ve bir ortak bildiri yayınlandı. Bu bildiride Sana hükümetinin saldırıları şiddetli bir biçimde kınanıyor. Kolektif güvenliğin üç ülkenin ayrılmaz parçası olduğu, her bir tarafın güvenliğinin, ortak kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçilmesi, bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, daha meclise gelmediği için tam bilemiyoruz, ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirler almayı vaat ediyor bu bildiri. Ve tabii hazırlık durumu, askeri entegrasyon, kolektif kapasiteyi güçlendirmek. Bunlar kararlaştırılmış gözüküyor. Tabii burada Mekke ve Medine, kutsal kentlerin hedef alınması girişimine atıf yapılıyor. Bu şiddetli bir biçimde kınanıyor. Ensarullah bu arada Sana hükümeti de kınamıştı. Bunun bir yanıltma operasyonu olduğunu söylüyorlar onlar. Ama bu ortak bildiride açıkça sanki yani Yemenliler Müslüman değilmiş gibi bir, ya da kutsal yerlere saldırıyorlarmış, öyle söylüyorlar, öyle ifade ediyorlar ve şiddetle kınıyorlar. Suudi Arabistan'ın güvenliği, toprak bütünlüğü, Suudi ordusunun, Suudi Arabistan silah kuvvetlerinin profesyonelliği, yüksek yetkinliği gibi vurgular var burada. Ve tabii güçlü taahhütler teyit ediliyor bu ortak bildiride. Genel sekreter atandı bir de Pakistan'dan emekli Kor General Numan Mahmut, 3 yıl süreyle ittifakın genel sekreteri olarak atanmış durumda. Şimdi tabii bakacağız ne olacağını, bilmiyoruz, yorum da yapamıyoruz çok fazla. Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman El Suud'un açıklaması toplantı sonrasında X hesabından hatta düştü. Açıkça kendisi Yemen Silahlı Kuvvetleri, yani hükümeti ve Ensarullah Hareketi'nin yalanladığı saldırılara atıf yapıp krallık ve kutsal mekanlara yönelik iğrenç saldırılara karşı dayanışma ve birliği yeniden teyit etmiştir vurgusu yaptı X hesabından. Ve aynı zamanda ittifak çerçevesinde kolektif caydırıcılık önlemlerini etkinleştirmeye karar verdiklerinde ilan etti. Tek bir cephede duruyor ülkelerimiz, menfur saldırılar karşısında dayanışma, ortak duruşu teyit ediyor dedi. Tabii Türkiye'den yapılan açıklamaların tonu bir parça şimdiye kadar daha düşüktü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kurumsallaşma çalışmalarına sonuna geldiklerini belirtiyor. Yani tabii mecliste anlaşmanın bir onayı olduktan sonra mı yapmak lazım bunları bilmiyorum tam olarak. Türkiye'de çok pek çok insan da, analiste nasıl yorumlayacağını tam bilemiyor. Ulusal ama metinde, tabii ortak metinde ulusal mevzuatlara da atıf var. Türkiye'deki ulusal mevzuat. böylesi bir asker gönderme, işte ittifak anlaşmasını zaten mecliste tartışılıp onaylanmasını da gerektiriyor. Göreceğiz hep beraber. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Kurumsal gelişimin bir parçası olarak komitenin aldığı

de birleşik bir tutumu somutlaştırdı. Bunun teyit edildiği pratik uygulamalar, askeri güç ve yeteneklerin sağlanması, hızlı bir biçimde konuşlandırmanın temini için gerekli önlemler, onaylanan düzenlemeler ve tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olarak alınmasına karar verildi deniyor. Aslında aynı şeyler söyleniyor. Pakistan'da açıkça Pakistan Dışişleri açıklamasında da asker gönderilmesi, kolektif savunma maddesinin devreye sokulması konusunda anlaşıldığı var. Bu işlemleri en ilk heyecanla karşılayan manidar bir isim oldu. Şimdilerde son dönemde Şahin Cumhuriyetçi senatör, ki Ağustos'ta hayatını yitirmişti, Lindsey Graham onun yerini almaya soyunuyor gibi gözüken Joe Wilson, Mekke İttifakı'nın bu açıklamasından çok memnun kaldığını duyurdu. Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahiptir. İran destekli Husi saldırıları karşısında ittifakı harekete geçiren müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım diye ifadeler kullandı. Amerika'ya gerek kalmadı diye. Evet, yani hakikaten kritik bir eşik varmış gibi gözüküyor. Buradan nereye gideceğini hep beraber göreceğiz ama sahadaki kapışmalar, Yemen'in zorlu şartları, bizim türkülerde giden gelmiyor, dönmüyor denir. Nerelere varacak henüz bilemiyoruz. Hafta sonundan bu yana bir operasyon başlattı. Suudi Arabistan'ın desteklediği Başkanlık Konseyi diye anılıyor. Başkent kontrollerinde değil tabii ki. Reşat El Alimi açıklamayı yapmıştı. Yemen Şafağı adını verdikleri bir operasyon başlattılar. Fecr El Yemen diye anılıyor bu. Dün de aktarmıştım. 100 savaş uçağı ile hava saldırıları, 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı operasyon koalisyon sözcüsü. Amerikalılar da katılıyor bu arada. Yani Suudi Arabistan Yemen'i Amerikan desteğinde vuruyor. Sadece Amerika'da değil, Fransa ve İngiltere, Macron Yanbu Limanı'na Kızıldeniz'de asker gönderme, işte ekipman gönderme kararı almış. Gerçi Fransa meclisinde tartışmadık ki, mecliste nasıl yani diye sorular sorulmuştu ama dün tabii Amerikalılar bu arada, Suudi Arabistan biraz da Amerikalılara öfkeliydi. Trump'ın yanıt vermediği, yardım etmediği söyleniyordu ama dün artık hava saldırılarında Amerikan tarafının açıkça yardım ettiği haberleri Batı medyasına da yansıdı. 200'den fazla askeri istihbarat analisti hedef seçiminde, analizinde yardımcı oluyor. Gerçi bunlar ne kadar etkili onu bilmiyoruz. Sahadaki istihbarat öyle, başka yerlerdeki Yemen'in zorlu coğrafyası. Çünkü Amerikalılar daha önce geçen senede Sana hükümeti ya da Ensarullah ya da onlar Husiler diyorlar, onlara Kızıldeniz hattında operasyon başlatmıştı. Sonuçta çok pahalıya patladı. Amerikalılar çekildiler. Şimdi tabii sahada, bir karada destekledikleri bir ordu olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Elbette Amerikan tarafı dün Suudi Arabistan elçiliği vatandaşlarına uyarıda da bulundu. Dün sabah saatlerinde Riyad destekli hükümetin önce büyük bir ilerleyiş kaydettiği haberleri geldi. Batı bombardımanı eşliğinde, Batı desteğinde, Suudi bombardımanı eşliğinde. Ancak daha sonra akşam saatlerinde Ensarullah Hareketi ya da Sana hükümetinin Murat ve Babül Mendeb'i geri aldığı haberleri geldi. Bu arada rivayet o ki Adem merkezli bu Başkanlık Konseyi'nin çatısı altındaki Yemen devleri Tugay'ı, ulusal direniş Tugay'ları, bunlar konvoylarla bir saldırı yaptılar. Aralarında bir takım gazeteciler, El Arabiya'dan, El Cezire'den, onlar işte bir takım Babül Mendeb burunda görüntüler çektiler. Murat kasabası ve Zubab havalanı Ömer kışlası, buradan gerçekten çok dehşetengiz görüntüler gördüm bu arada. İnsanlar araçlarla eziliyor. Bütün dünyaya yayıldı yani. Daha sonra ama çekildikleri, Haç vilayetine geri döndükleri bilgileri var. Tabii kayıplar var. Ensarullah'ın saflarında da kayıplar var. Akşam saatlerinde tabii Batı medyasına göre bu güçler Başkanlık Konseyi Muha'yı da ele geçirdiğini iddia ettiler. Fakat Ensarullah görüntü yayınladı Muha Uluslararası Havaalanı'ndan ve tam tersine iddiaları

0: yalan diyor. Bu arada akşam saatlerinde yine Taiz kenti çok kritik bir önemde. Kuşatmanın neredeyse tamamlandığına, Ensarullah kuşatmış durumda. Ve işte belirli bölgelerde harita üzerinde Taiz kenti de düştü düşecek diye haberler çıktı. İddialar bu şekilde nereye varacak bilmiyorum. Ayrıca tabii ki hava saldırıları, Suudi Arabistan hava saldırılarına Yemenler'de Sana hükümeti de yanıt veriyor. Akşam saatlerinde Riyad'da Kral Halid Havaalanı'nın vurulduğunu duyurdular. Suudi sivil havacılığı da doğruladı bu saldırıları. Cizan'da, Necran'da. Bu arada Suudiler toplamda 1576 hava saldırısı yapmışlar Yemen'e karşı. Dün Yemen ordusu askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Vurdukları 3 dalga halinde vurdukları yerleri duyurdu. Aynı zamanda da insani yardım operasyonları merkezi yine Sana hükümetine bağlı. Havayolu şirketlerine de bir uyarı yayınladı. Sorumluluk kabul etmiyoruz. Uçuşları durdurun Suudi hava sahasında diye bir çıkış yaptılar. Riyad'da bu arada başka kararlar da alındı. Özellikle de Suudi kralının Suudi Arabistan'da yasa dışı ikamet eden Yemen yurttaşlarının durumlarıyla ilgili yasal çözüm çalışması, işte ikametlerinin düzenlenmesi, Yemen halkına destek veriyoruz teması herhalde olarak algılanabilecek açıklamalar. Evet, tabii bu arada bu sabah itibariyle, daha doğrusu gece geliyordu haberler. Kızıldeniz'de bir Amerikan helikopterinin MH-60 Seahawk savaş helikopterinin acil durum sinyali verdiği haberleri vardı. Düştüm düşmedim, Amerika'dan henüz bir doğrulama görmedim ama arama kurtarma uçağı gönderdikleri bilgileri vardı. Tam da bütün Babilmendeb hattında bu gerginlik yaşanırken ve tabii Amerikan tarafı ne kadar destek veriyor, sadece 200 danışman mı sorusu var. Amerikalılar açıkça Riyad'ın arkasında duruyorlar. Marco Rubio Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor şimdi, açıklama yaptı. Suudilerin Husi saldırılarına uğradığını söyledi. Savunma ve güvenlik anlaşmamız var, gereklerini yerine getirmek niyetindeyiz dedi. Suudiler ve Yemen güçleri Husilerin Boğaz'a yakın bölgeyi kontrol etmesini kesinlikle istemiyor dedi. Yani tabii enteresan tarafı şu burada ve ikilemler burada. Gazze meselesi, hani Müslümanların kendi aralarında dayanışmaları söz konusu olduğunda pek çok söz, ifadeler kullanıldı. Pek çok açıklama hala da yapılıyor. Ama harekete geçen tek unsur Husiler diye anılan Ensarullah hareketiydi. İsra hatırlayacaksınız, Gazze krizi en alevli olduğu zamanlarda, geçen yıl Trump'ın meşhur, pek de işe yaramayan ateşkesi devreye girmeden önce Eilat Limanı'nı ya da İsrail'i vuran tek güç Husiler diye, çıplak ayaklar diye küçümsenen Sana hükümeti ya da işte Yemen ordusu idi. Tabii bu da ayrı bir hikaye. Bu arada Pakistan'la ilgili dün ben atlamıştım. İmran Han darbeyle devrilmişti. Amerikan darbesiyle Pakistan'da Nisan 2022'de mecliste güven oyuyla düşürüldü gibi tabii background'lar da yazıyorlar. Kendisi açıkça Amerika'nın kendisine darbe yaptığını da söylemişti. Bir kişi tabii hapiste şimdi, bir takım suçlamalar hakkında 1001 ithamda bulunuyorlar. Protesto gösterileri için sokaklara döküldü. Daha önce de insanların hayatını yitirdiği gösteriler olmuştu. İslamabad girişinde kapatmış durumdalar. Böyle bir hareketlilik var. Bir sonuç getirme bilmiyorum. Bugün tabii Riyad bir misafir ağırlıyor. Yeni Suriye'nin lideri Ahmed el-Şara, Muhammed bin Salman Veliaht Prensi ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmiş durumda. İkili ilişkileri düzeltiyorlar, sürekli de temastalar, bildiğimiz o. Peki İran'da ne var? İran'da çok fazla yeni gelişme yok bugün itibariyle. Kürmüz krizi, tabii Amerika'da 3 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Trump'ın bir paniği var. Trump miting üstüne miting düzenliyor. En son Nebraska'da bir miting yaptı dün. Cumhuriyetçi eyaletlerden sayılıyor Nebraska ve tuhaf açıklamalar yaptı. Dedi ki, yani İran da gündemden düşürmüyor. Unutmayın, savaşla ilgili bu durum yapay bir durum. İşte biz dünyayı güvende tutmaya çalışıyoruz dedi. İranlılara atfen olduğunu düşündürecek şekilde bir şehri yok edebilirler. Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. Bırakın San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi son derece küçük bir bedel. Neler oluyor? Tümüyle aklım gitmiş durumda. Yakında sona erecek. Yani İran Savaşı'nı kastediyor. Esasen neredeyse bitti sayılır. Bir süre daha devam edebilir. Yakında bitecek. Şimdi tabii Kaliforniya valisi Gavin Newsom Trump'ın aklı dengesi yerinde olmayan tehlikeli biri olduğu yorumu yapmış buna. Hakikaten biraz tuhaf tabii yani. Şimdi İran Savaşı tabii Amerika'da verilmiyor. İranlar yani Los Angeles öyle bir güçleri de mi var? Tabii sorusu da akla geliyor ama tabii niye Trump bunları söylüyor? Los Angeles ve Kaliforniya çok demokratları destekleyen nüfusun yaşadığı yerler. O yüzden herhalde herkes buna yordu. Fakat her koşulda tabii ki bir devlet başkanının kendi şehirleriyle ilgili olarak aman bırakınız vursunlar çok küçük bir bedel demesi enteresan bir durum yaratıyor. İran tarafında tabii Pezeşkian Ermenistan Dışişleri Bakanı'nı ağırlarken Amerika ile müzakere nasıl yürütelim yani görmüyor musunuz diye bir açıklama yapmış. İşte diyalog peşinde değiller. İran'ı yıkma peşindeler diyor. İranlılar 3 Kasım sonrası yeniden bu işlerin alevleneceği ne düşünüyorlar? Kimi yorumcular İran'ın önleyici saldırı yapacağını da söylüyor burada. Bir sürü hibrit iddialar dolaşıyor ortada. Neyse. Atemül Enbiya karargahı yeni bir İran'ın komuta kademesi. Yeni bir saldırının ateşi herkesi sarar diye açıklama yaptı. Tüm General Ali Abdullahi'nin açıklaması. Yani yeni bir ateş yakarsanız bütün bir bölgeyi saracak diyorlar. Bölge komşu ülkeleri de mesaj veriyorlar. Trump'ın tabii derdi asıl Hürmüz Boğazı'nın açılması. Petrol fiyatları da son düştü ama biraz stratejik rezervlerin serbest bırakılmasıyla alakalı gibime geldi. Tabii ki uzmanı değilim petrol piyasalarının ama Reuters haber ajansı en son Amerikan petrol rezervlerinin, ham petrol rezervlerinin 83.8 milyon varile gerilediğini, 1982'den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda. Trump'ın baskılarıyla az da olsa Avrupa Kanada'da 100 milyon varil stratejik rezervlerinden serbest bırakmayı kabul etmişti. G7 toplantısı sonrası dün aktarmıştım. Ama bunlar az rakamlar, oranlar. Dolayısıyla belki psikolojik olarak piyasaları etkiliyordur bilmiyorum. Çünkü bugün yine Hürmüz'de bir Hindistan'la bağlantılı Panama bayraklı bir MT Barış gemisi vurulmuş. MT Peace, On Peace gemisi. Uman açıklarında bir kaçakçılık rotası oluştu İran düzenlemelerine karşı oradan. Yani tabii İran'ın düzenlemesi ne kadar uluslararası hukuka aykırı ayrı dava. Böyle tanker çıkartmaca ne kadar uygun o da ayrı bir dava tabii ki. Amerika'nın böyle gemilerin sinyallerini kapatarak gizlice tanker çıkartması da enteresan. Yani genellikle kaçar yapıyor öyle eylemleri. Neyse sonuç itibariyle hakikaten dramatik 12 denizci yaralanmış bu İran. Ben bizden izinsiz geçerseniz vururuz diyor İranlılar. Çünkü İran saldırı altında olağanüstü durum var diyorlar. Dolayısıyla bu kadar tanker vurulurken petrol fiyatları niye düşüyor? Nasıl bir manipülasyon var? Doğrusu kestiremiyorum. Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco yani stoklarla ilgili bir açıklama yapmış. CEO'su Amin Nasır yapmış açıklamayı Londra'da bir toplantıda. Acil durum önlemleriyle ham petrol ve işlenmiş yakıt stoklarının tükendiğini, tekrar eski seviyesine getirilmesinin 2 yılı bulacağını söylüyor. Bu arada bizim cebimiz yanıyor tabii ki. Suudi Arabistan'da sıkıntı çok da bir yandan Yemen'de yeniden çatışmaları sırf havaalanı ablukası yüzünden bir kez daha alevlendirdiler. Şimdi en son Dünya Kupası stadyumunu iptal etmiş Suudi Arabistan. 2034 FIFA Dünya Kupası için çok iddialı bir stadyumun inşasını yapacaklardı ama süresiz olarak ertelemişler. Bu neon planları var. Tabii para sıkıntısı, artık petrol ihracatı etkilendi. Çünkü Suudi Arabistan'ın öyle ya da böyle yeni yollar arasalarda Vizyon 30 programı, Veliaht Prens'in falan. Dolayısıyla ilk defa bu bir proje, bu neon projesi çerçevesinde iptal edilmiş ya da ertelenmiş gözüküyor. Evet efendim, bu hafta tabii geçen haftadan kalma bir de yanıltma operasyonu mu soruları yaratan dünyada olaylar vardı. Fly Dubai uçağındaki tuhaflıklar. Ya bir şey oldu ama tam olarak ne oldu kimsenin anlayamadığı. Bir de İngiltere'deki Amerikan üssü Fairford üssü. 5 genç serbest bırakıldı. Yakıt kaçakçılığı yaptıkları anlaşılıyor. İngiltere'de artık karne devreye sokulacak söylentileri alıp yürümüşken bir İran asıllı birini gözaltına aldılar ama onu da bıraktılar. Dolayısıyla bu arada Amerikalılar artık Londra hükümetine tepki mi bilemiyorum, bombardıman uçaklarını çekmiş, dün aktarmıştım, çektikleri haberi düşmüştü. Şimdi de İran'ın İngiltere'ye gizlice İHA sokup o İHA'larla Fairford üssünü vurmasına dair istihbarat alındığı iddia ediliyor. Bu yüzden B1 bombardıman uçaklarının çekildiği Amerika tarafından. Bilmiyorum, gerçekten artık her şey sanki birileri Hollywood'da oturmuş senaryo yazıyorlar ve o oynanıyormuş gibi bir hisse kapılıyorum. Bunların hangisinin doğru olduğunu da kısa sürede öğrenmemiz zor. Bütün savaşlara yanıltma operasyonlarıyla gidildi biliyorsunuz. Alman Nazileri 2. Dünya Savaşı başlatırken, Polonya'ya girerken Polonya'nın kendilerine saldırdığını iddia etmişlerdi. O yüzden Avrupalıların bugün bize saldırıyorlar laflarını ben okuduğum zaman aklıma nasıl sanki kendilerine bir saldırı varmış gibi, kendileri saldırıya geçmeden önce toplum psikolojisini biçimlendirdiklerini hatırlıyorum doğrusu. Bu da tabii İran bağlamında benzer bir şey.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Ne, birileri ne kadar çok bize saldırılıyor, saldırılacak diye bağırıyorsa alert durumda olmakta, alarma geçmekte fayda varmış gibime geliyor. Fly Dubai gelişmelerini aktarmıştım. İşte Ummanlı pilot sorguda, Tel Aviv havaalanı terminalini vuracağı iddiaları ortaya atıyor. Ne kadar doğru bunların bilmiyorum. Yani o pilot o uçakta nasıl uçabildi onu bile anlayamadım. Ya da 35 saniyede 30 bin fit aşağıya düşen bir uçak nasıl parçalanmaz? Oksijen maskeleri nasıl çıkmaz? Onları çözemedim doğrusu. Dolayısıyla kimse çözemedi açıkçası. Ama tabii İsrail'de seçimler var. Netanyahu 27 Ekim öncesi açık kabine toplantısı yaptı. Orada Hamas'ın İsrail seçimlerini etkilemek için yeniden saldırı yapacağını iddia etti. 7 Ekim yıl dönümü 2 gün sonra tabii ki önlemler var olağanüstü. Son anketlerde Fly Dubai olayından sonra Netanyahu epey bir toparlamıştı. Şimdi ama Kanal 12'de en son bir anket yayınlanmış. Muhalefet bloğu Gadi Eisenkot eski genelkurmay başkanı liderliğinde Yaşar Partisi 54 sandalyeye ulaşıyor. Netanyahu'nun koalisyon ortakları ise 49 sandalyede, yine aşağıda gözüküyor ama tabii yanılabilir. İsrail'de gerçekten çok parçalı koalisyon yönetimleri var. Arap partilerde bir takım yükselişler gözleniyor. Fakat en dikkat çekici haber belki CIA'nin raporuyla ilgili. Maarif gazetesi İsrail'in yayınladı bunu. Dropsite bence çok ilginç haberleri de imza atıyor. Dropsite News oraya dayandırıyor. Maarif oradan alıntılamış. CIA bir gizli rapor yayınlamış. İsrail içerisinde siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar, uzayan savaşla, yani Gazze'de başlayıp İran'a uzayan savaşla ve de tabii zorunlu askerlik krizi, İsrail'deki dindar kanatla seküler kanadı karşı karşıya getirdi. Asker muaf tutulması tabii toplumda bir adalet hissini etkiliyor, öyle diyelim. Kendi evlatlarını gönderirken Harediler göndermiyorlar tabii ki. Netanyahu'nun şahsıyla ilgili bir krizden de CIA raporunda bahsedildiğini yazıyor Maarif. Aynı zamanda İsrail'in giderek dünyada tepki çekmesi, dış tecrit, Amerika kamuoyunda desteğin azalması, parya devlet tırnak içerisinde psikolojisinin etkili olduğunu söylüyor. Ne kadar abartıyorlar doğrusu bilmiyorum. Gazze'de değişen çok bir şey yok efendim. Trump'ın barış planı var. O plana imza atanlar tabii etkilemiyorlar gelişmeleri açıkçası. İsrail şu an Gazze'nin %70'ini işgal altında tutuyor. Varlığını genişletmiş durumda. Hatta Gazze'yi bölmek için devasa hendek yaptıkları haberleri düşüyor. İtamar Ben-Gvir, aşırı sağcı Netanyahu'nun bakanı, ben en son haberlerde bir dozer üzerinde Doğu Kudüs'te, Batı Şeria yani Doğu Kudüs'te bir Filistinlilerin yaşadığı 5 katlı 10 daireli yaklaşık 70 aile yaşıyor. Onların konutlarını yıkarken sevinçle gülümserken görüntüleri, pozları var gerçekten. Yaklaşık 10 binayı yıktık, nasıl da yıktık binaları diye. Etnofaşizm böyle bir şey. Gerçekten artık Avrupa'da da yayılıyor maalesef. Etnik temelli nefret üzerine her şey tesis ediliyor. Karşıt gördüğünü düşmanlaştırmak üzerinden bir psikoloji, herhalde dünya bunları en son 1930'lu yıllarda gördü. Şimdi İsrail'de de benzerinin yaşanması çok dramatik tabii ki. Evet, böyle gelişmeler var efendim. Trump tabii bir yandan anket mücadelesi veriyor. CNN'i yine CNN muhabirinin sorularına sinirlenmiş. İşte Amerika seçimlerini artık tabii bir 15 gün sonra daha fazla konuşacağız. Ama Amerika içerisinde Trump'ın İran başta olmak üzere savaş politikalarına tabii tepkiler var. Ekonomik kriz. Bir de yeni bir senatör adayı konuşuluyor. Çok öne çıkmış bir isim. Abdülsayed Demokrati'den, Michigan eyaletinden. Benim en son gördüğüm Soros'un bu Abdülsayed'i fonladığı olmuştu. Hani kimileri yeni bir Arap asıllı bir sol mu yükseliyor diye düşünebilir. Soros solu demek gerektiği kanaatine vardım fonlamadan, fonlamayı gördükten sonra. Neyse, o tabii bir Fox News'a hem de sağ yayın organı Trump'ı destekleyen, ona röportaj vermiş ve yani savaşı eleştiriyor, durdurmaları gerektiğini söylüyor. Neden bu savaşı veriyor, hangi amaçla? İşte dünyayla böyle iletişim kurmamalıyız. İran'la Obama döneminde nükleer anlaşma da yapıldı. Trump bozdu bunu. İnsanlar şimdi markette, Michigan'da, benzin istasyonlarında kendi vergileriyle ödedikleri bir savaşın sonuçlarıyla karşı karşıya geliyorlar gibi son derece haklı da şeyler söylemiş. 5 Ağustos'ta tabii ön seçimlerde rakibini yenmişti. Amerika'da tabii seçim öncesi sosyolojinin de dönüşümüne işaret ediyor. Tabii Amerika her şey parayla. Yani Amerika'da siyaset de parayla. O yüzden kampanya yürütecekse fonlara ihtiyacı var. Öyle Amerika'da bedavadan kimse etki nüfus işlerine bulaşmadan kimsenin siyasete atılması çok mümkün değil doğrusu. Evet. Trump'ın dün aktarmayı unutmuştum. Vergiden muaf dizel yakıta erişimi genişletecek bir başkanlık kararnamesi hazırladı. Bu dizel dedikleri şey daha çok karayollarında, işte tarımda, karayolu taşımacılığında kullanılan bir şey. Bu tabii ne kadar hafifletecek Amerika 3 Kasım seçimleri öncesi kendisi için durumu, onu göreceğiz efendim. Avrupa, bu arada Avrupa'nın Çin ile bir ticaret savaşına hazırlandığına dair işaretler. Von der Leyen'e Fransa ve Almanya'dan mektup gönderilmiş. Bu kill switch diyorlar, AB iç pazarından Çin'i atalım. Elektrikli araç mesela, ek vergiler getirmek gibi. Bilmiyorum bu tartışmalar nereye varacak. Almanya son dönemde tabii Çin'le bu işleri bu şekilde yürütemeyiz kanaatine varmıştı ama kim bilir, belki de Fransa ile birlikte yeni bir yönelim içerisindelerdir. Moskova'da bu arada dün Afganistan, bu aslında Moskova danışmanlık toplantısı deniyor toplantıya. 6'dan beri yapılıyor. Afganistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, işte Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, özel temsilciler katılıyor. Sergey Lavrov açıklamalar yaptı. Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Muttaki katıldı. O da ağırlandı Moskova'da. Bu vesileyle Lavrov'un NATO'nun altyapısını Afganistan ve komşu ülkelere konuşlandırmasının kendileri açısından kabul edilmez olduğunu, ABD'nin 20 yıllık işgalden sonra çekip gittiğini, tarihsel deneyimlerin ayrıca NATO varlığının ülkelerde istikrarsızlık ve çatışma riskleri yarattığını ortaya koyduğunu söylemiş. Taliban yönetimini de destekliyor Rusya, Çin. Yani ne yapacaklar başka? Orta Asya'daki durum düşünüldüğü zaman tam orta yerde bir istikrarsızlık kaynağı haline dönüşmesi riski düşünüldüğü zaman bana açıkçası normal geliyor bunlar. Avrupa üzerinde sürekli Batı basınında nereye açsanız hibrit savaş, Rusya saldırısı, hazırlık, askeri hazırlık. Moskova'dan sürekli hiç öyle bir dertlerinin olmadığı, Ukrayna'daki özel harekatın kendi iç tırnak içerisinde meseleleri olduğu vurguları yapılıyor. 2014'te Amerikan darbesiyle Kiev'de iç savaşı tetiklediğinden biri. Batı'da işin bu yüzü pek aktarılmıyor tabii, sanki böyle aniden bir şey oldu gibi dosyayı da bilmeyenler sürekli olarak işte bir böyle farklı bir durum varmış, aniden bir takım şeyler olmuş gibi aktarıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl kuruldu, barış harekatı neden yapıldı mesela, değil mi? Hani Türkiye bir akşam uyandı, ha ben Kuzey Kıbrıs'a gireyim diye liderler karar aldılar, o yüzden mi? Nasıl ki Türk halkı Kuzey Kıbrıs'ta yaşananları hatırlıyorsa, nedenlerine dair bir fikri varsa, aynı mercekten dosyalar farklı olsa bile bakılabilecek bir şey. Bir ülkede BM hukukuna göre iç müdahale yapıp darbeyle size yarayacak insanları iktidara getirdiğiniz zaman tabii bunu kabul etmeyenlerle iç savaş yaratıyorsunuz. Maalesef öyle bir durum. Tabii bunun üzerinden bütün jeopolitik şekilleniyor. Polonya'da toplantı yapacak Amerikan Pentagon siyasi işler şefi Elbridge Colby. Bazı ülkeleri de dışladığından şikayet ediyorlar, bilemiyorum ama bu çerçevede bir takım planlar sunulacakmış. 12 Ekim'de yapılacağı söyleniyor. İşte bir hayali Rus saldırısı, onu nasıl püskürtürüz gibi planlar ortaya atılıyor. Mert Kiev'i ziyaret etmişti Alman şansölyesi. Evde çok zor durumda bu arada anketlerde. Ama Zelenski sayesinde bir enerji patlaması yaşadığını söylüyor. 1.3 milyar eurodan fazla yardım sözü var. Zaten Almanya yılda 11 milyar dolar para veriyor bu arada. Alman vergi mükellefleri savaşa para veriyorlar. Başka ne diye herkes soruyor. Çünkü son olarak bir sonuç da üretmedi. İşte yeni İHA'lar, ortak projeler vesaire. Bir de tabii insanın aklına Toros füzeleri geliyor. Almanya Scholz yönetimi daha önce vermemişti Almanya şansölyesiyken. Çünkü bunlar Moskova'nın vurulması hakikaten Dünya Savaşı'nı çıkartabilir kaygıları vardı. Ben aktarmıştım size herhalde, 2 yıl oluyor. Alman subayları açık hattan ne yaparız ne ederiz de Kerç Köprüsü'nü vururuz diye konuşuyorlardı. Yani bunlar yeni işler. Kendi aralarında açık açık saldırılar yapmaktan bahsederken Ayaz'da yakalanmışlar. Neyse, şimdi tekrardan böyle planlar var mı bilmiyorum doğrusu. Çünkü Zelenski FP1 diye bir böyle füzeden bahsediyor. Hiç denenmemiş, test edilmemiş bir füze. Bilemiyorum. Acaba başka füzeleri kullanıp da bu FP1 derler mi? Onu da bilmiyoruz. Her şey olabilir. BM Genel Kurulu vesilesiyle tabii Zelenski'nin açıklamaları Güney Kore ile ilişkileri baltalamıştı. Çünkü gizli bir sır, devlet sırrı olan şeyi ifşa etmişti. İki Kursk'ta Rusya toprakları içerisinde yakalanan iki Kuzey Koreli'yi Güney Kore'ye verdikleri. Güney Kore lideri köpürdü. Sosyal medyadan Zelenski'yi kınayan açıklama yaptı. Sonra özür dilenmiş, fakat özrü bizzat Zelenski dilememiş. Dışişleri Bakanı'na diletmiş. Güney Kore Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Yetmez bize diyor. Bir özür yaptılar ama beklentilerimizi karşılamıyor. Büyükelçi geri çekmeyi düşünüyorlarmış. Mert memnun olmuş olabilir ama Güney Kore tabii önemli. Çünkü silah ve mühimmat Amerika'nın teşvikiyle Güney Kore Kiev'e aktarıyordu. Uzun süredir aktarıyor daha doğrusu. Bugün Almanya'dan bir istihbarat krizi haberi var. Ülkenin 1998-2005 yılları arasında BND, yani Federal İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olan eski direktör August Hanning ve yardımcısı gözaltına alınmış efendim Baviera'da ve binlerce belgeyi aldıkları, gizli belge bunlar, 2000 belge. Görevi bıraktıktan sonra da bu belgelere erişimi devam etmiş. ve bir takım yabancı istihbarat da geçiyor ama onlar verilmiş mi? Biraz kendi kişisel kullanımı, yani onlar üzerinden analiz yapıp sattığı gibi algıladım ama belki de onunla sınırlı değildir tam çerçevesini. Bilmiyorum yani ama bir dava açılmış durumda ve devlete ihanet kapsamında casusluk faaliyetleri yürütmekle ilgili suçlamalar kapsamında gözaltına alınmış. Dikkat çekici, bu düzeyde ben böyle bir vaka Almanya'da hatırlamıyorum doğrusu. Bunun dışında Polonyalılar savaşa hazırlanıyorlarmış. Ordunun çabalarıyla bir taslak tasarı, işte şimdiden savaş hali öyle söyleyeyim. Savunma müdahale planları, NATO ile entegre, değil mi entegre? Ben anlayamıyorum, Polonya NATO üyesi zaten. Çözemedim. Hazırlık birimlerinin sayılarının arttırılması, savaş öncesi rejimin tanımlanması gibi gibi bir takım şeyler gördüm. Dolu dizgin savaş planları yani. Litvanya topraklarına nükleer silah konuşlandırma konusunda adımlar atıyor. 3 ay içerisinde netleştirecekleri söyleniyor. Parlamento başkanı duyurdu. Ayrıca Litvanya hükümeti Amerika'ya kalıcı üs vermek istiyor. Topraklarında askerlerin iaşelerini de biz karşılarız diyorlar. Trump da zaten bahsetmişti bu konuda. Hatta bir de halkı eğitmek için bir mobil oyun bile geliştirmişler. Mühendislik engellerini bu sayede yani bilemiyorum tabii. Bilgisayar oyunuyla nasıl bir askerlik hazırlığı olacak onu çok kafam almadı. Bugün Kremlin'den Litvanya ile ilgili açıklama var. Rusya'nın güvenliğini sağlamak için tüm tedbirleri alacağını ama böyle topraklarına nükleer silah konuşlandırmanın Avrupa'da istikrara katkı sağlayamayacağını söylemiş Dimitri Peskov. Almanya'nın yönelttiği Rusya'ya yönelik savaş iddialarının tümünün asılsız olduğunu söylüyor. Rusya'yı yapay bir soyut düşman olarak kurguladıklarını söylüyor Kremlin sözcüsü. Bu arada Ukrayna'dan bir iki ilginç not aldım. Gerçekten şaşırdım. En son tabii Kiev'de köprüler, özellikle Irma, Dinyeper'in bir kıyısından öbür kıyısına askeri mühimmat sevkiyatının çok yoğun olduğunu askeri blokçular aktarıyor. Onu oradaki lojistiği etkileme hedefli olduğunu söylüyorlar saldırıların. Bunlar devam ediyor ve bu Odessa'da 2 Mayıs 2014'te büyük bir katliam olmuştu. Darbe sonrasında işte orada video çeken milletvekili oldu. Soros gençliğinden Gonçarenko. O tabii Kiev'de hassas yerlerin hedef alınması karşısında barış çağrısı yaptı. Çok da radikal bir isim. Aslında Bosna'nın yanıp yıkılmasını istiyoruz ama Kiev yanıp yıkılacak. Hani masaya oturup belli tavizler veririm gibi laflar etti. Bir ölüm sitesi var Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, ona almışlar milletvekilini sadece barış çağrısı yaptığı için. Dün ayrıca Ukrayna'da 100 yaşında vefat eden SS Galicia tümeninden bir gazi Zenon Vrublevski'yi de Lvov'da askeri törenle toprağa vermişler. Şimdi Batılılar tabii ay yok hiç nazizmle ne alakası var diyorlar ama yani işte yani, bu SS Galicia tabii ne olduğunu birazcık tarih bilenler nazilerle bağlantısını bilirler. Ukrayna'da bunlar el üstünde tutuluyor. Maalesef 2014'te Victoria Nuland'ın gerçekleştirdiği iç savaşı tetikleyen darbe sonrasında işleri bu hale getirdi. Artık neo-naziler, eski naziler askeri törenle gömülüyor efendim. Evet ve Fransa, dün de aktardım, hafta sonu boyunca gerçekten işler çığırından çıktı Fransa'da. Öğrenciler bugün de büyük gösteriler, pek çok kentte, sadece Paris değil Lyon'da barikatlar ateşe verilmiş, Lille'de çöp konteynerlerini yakıyorlar, polisle kapışıyorlar, tazikli sular. Ve sadece lise öğrencileri de değil, anladığım kadarıyla üniversite öğrencileri, veliler hatta katılıyorlar. Bayağı çatışmalar var. 30'dan fazla kent ve kasabada yaklaşık 900'e yakın okulda dersler ya tamamen ya da kısmen durdurulmuş. Eğitim Bakanlığı açıkladı. Yani hakikaten çünkü lise protestoları epey bir çığırından çıkmıştım da. Bir 15 yaşında çocuk bu arada hayatını yitirmiş, pardon elini kaybetmiş. Yani polis gaz bombası almış, eline almış, infilak etmiş. Maalesef böyle şeyler de oluyor. Tabii sendikada öğrencileri destekliyorlar. Başbakan Sebastian Lecornu öğrencilerin şikayetlerinin meşru olduğunu söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Biraz da herhalde protestoları yatıştırmak istiyorlar. 5 temel taleplerini dikkate alma talimatı vermiş. Özellikle tabii öğretmen eksiği var. Okullardaki durum, devlet okullarındaki durum fena. Onların düzeltilmesi, okul günleri Avrupa'da en uzun, galiba Fransa'da, ondan da şikayet ediyorlarmış. Yani o yaşlarda öğrencilerin tabii okula gitmeleri gerekiyor bana sorarsanız. Sonra neyse tabii farklı görüşler olabilir. Bakalım üniversite, bu arada Belçika'ya da yansımış durumda. Bu kriz ne olacak? Bütçe kesintileri var tabii. Öğretmen kadrolarında azaltma var. Maalesef bütün dünyada neoliberal model, özel liseler, üniversiteler, veliler, devlete vergi veren vatandaşlar inanılmaz paralar ödüyorlar. Eğer çocuklarına iyi bir eğitim vermeleri gerekiyorsa bunu devlet artık eğitim hakkını sağlamıyor. İnsan hakkı dediğiniz şey sadece cinsellik ya da cinsiyet kimliği ya da işte etnik kimlik gibi şeylerden ibaret sayan sağlık, eğitim gibi hakların en temel insan, konut gibi hakların en temel insan hakkı olduğunu hiç bir biçimde vaaz etmeyen bir dünyada gelinen yer. Fransa'da en azından bu, pek çok ülkede farklı mı durum bilmiyorum. Ebeveynler hayatlarını çocuklarını özel okula götürmek için, para kazanmak için uğraşıyorlar. Çünkü biliyorlar ki devlet eğitimi problemli. Evet, İspanya'da da konut krizi artık erken seçime yol açmış durumda. 29 Kasım diye dün aktarmıştım ama sendikalar da grev kararı almışlar. Tam tarihi belirlememişler ama konut hakkını vurguluyorlar. Ülkenin en büyük iki sendikası, işçi komisyonları ve Genel İşçiler Birliği bu kararı duyuruyor. Sadece başkentte de değil, kiracı sendikaları, konfederasyonları var. Tabii kamuya ait korunaklı, kalıcı konut stoku, kira kontrolü, konut hakkı kanunu istiyorlar. Anladığım kadarıyla Avrupa'da, sadece İspanya'da değil aslında Almanya'da da kira meselesi büyük bir problem haline gelmişti. Son seçimlerde de başlık haline geldi. Evlerden zorunlu tahliye kararları arka arkaya, en son bu kriz tabii bir yaşlı bir kadının evinden çıkarılmasıyla tetiklenmişti. Kira sözleşmeleriyle ilgili devletten haklar talep ediyorlar. Aynı zamanda tabii emlak yatırım şirketleri de hedefte burada, onu söyleyeyim. Nereye evrilecek göreceğiz. Evet efendim, dün bir de gerçekten akşam saatlerinde gözlerim yuvalarından fırladı. Bir anda böyle Rusya, veba, neler oluyor, İrkutsk falan gibi. Aslında geçen hafta sonundan beri bir takım Batı medyasında, daha doğrusu sosyal medyada kaynatılan söylentiler vardı. Böyle hani büyük bir veba salgını geliyor falan, ne oluyor falan diye bakayım dedim. Çünkü hafta sonu o kadar da ilgimi çekmemişti. Batı medyası daha temkinli de olsa böyle bunları güzel güzel işleyecek şekilde. Sibirya'da bir araştırma enstitüsünde bir kadının bir zatürreye yakalanması sonrasında bu işler salgın, veba salgını diye duyuruldu. Dün Dmitri Peskov'a sordular. O görevli kurum Rosporet Nadzor, onlara sorun. Yani onlar bu işin uzmanı diye açıklama yaptı. Zatürre teşhisi konuyor ve iki Covid vakası, iki rhinovirüs vakasını tespit ediyorlar. Tarama yapıyorlar. %60'ını da tamamlamışlar. Ve zaten yani vaka sayısında artış falan da yok ortada. İstikrarlı bir durum var diyor ama bunun üzerine Batı medyasında Allah, öyle sanki veba çıktı falan gibi, gerçekten inanamadım. Hani kanıt falan da olsa tamamen söylentiler üzerine. Bu arada Marco Rubio'ya kadar vardı iş. Takip ediyoruz falan diye açıklamalar yaptı. Bu arada Amerika'da bütün bu hastalık salgın merkezi abi dedi, her yıl yani böyle bir vaka değil 7 veba vakası bildirildiğini, Haziran 2026'da en son vaka New Mexico'da bir kadın hayatını yitirmiş. Çok acayip bir hal aldı ama. Yani bir söylenti, bir aslında bir algı operasyonu diye belki anlamak lazım. Burada tesadüf ki New York'ta acil bir afet durumu New York valisi Kathy Hochul ilan etmiş. Kızamık vakalarında aşı tartışmaları vardı biliyorsunuz Amerika'da. Kızamık vakalarında 2026 boyunca artış kaydetmiş. 108 vaka tespit etmişler. Çoğu da Temmuz ayından bu yana. Rusya'nın bu halk sağlığı teşkilatı da bulaşıcı salgınla mücadelede yardım teklif etmiş efendim. Evet, fakat şimdi biz biraz Azerbaycan'a bakacağız. Haydar Aliyev'in enteresan çıkışını konuşacağız. Gazeteci yazar Yavuz Selim Demiray'la az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Sattığımızın diğer ucunda Sayın Yavuz Selim Demirağ var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Güzel yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşmamıştık sizinle. Öncelikle evet, sizi gördüğüme çok memnun oldum Yavuz Bey. Şimdi tabii dünyanın her yeri yangın yeri, sürekli olarak İran, Hürmüz krizi, işte Kızıldeniz, Ukrayna derken pek çok gelişmeyi aktarmaya çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum konuklarımla. Epeydir tabii Karabağ Savaşı'ndan beri başımızı kaldırıp pek Azerbaycan'a bakmıyoruz tabii. Fakat bu hafta sonu ilginç bir gelişme oldu. Biraz ben değerlendirmek istedim sizinle. Ben dinledim bu arada, kongre vardı, Yeni Azerbaycan Partisi'nin kongresi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması 2 Ekim'de yaptı. Bu konuşmada çok ilginç bir takım şeyler, biraz dış politika odaklı, yani Karabağ Savaşı'nı biz kazandık, başkası değil dedi, geçmişiyle hatırlatmalar, tabii İran, Rusya, bölge ülkeleri kendince belirli eleştirileri vardı ama bir de ideolojik güvenlik diye bir vurgu yaptı sürekli olarak. Sürekli birileri Azerbaycan'ın iç işlerine karışmak istiyor gibi. Bilmiyorum, evet, bakabildiniz mi size söylediklerimi?
2: Baktım ki
0: şimdi bu Türkiye'de kavga yarattı bayağı. Yani sosyal medyada herkes birbirine de girdi. Mübalağa mı ediliyor yoksa gerçekten bir sorun mu var? Onu çözmeye çalışıyor herkes. Ne dersiniz?
2: Aslında çok ciddi bir sorun var. Türkiye'de kendilerini Türkçü, milliyetçi falan iddia eden tatlı su milliyetçileri Azerbaycan'ın tarihini bilmiyor. Yani tarihini bilmedikleri gibi Azerbaycan kültüründen de bir haberdar. Yani Azerbaycan 600 yıl Hanlıklar döneminde bile kendi kültürel zenginliklerini korumuşlardı. Hatta yaklaşık 90 yıl süren komünist rejimde bile Azerbaycan dilini korumuş, törelerini korumuş, kültürünü korumuş, sanatını da geliştirmiştir. Giderek de geliştirmiştir. Ama bizde hamasi nutuklarla işte vatan millet Sakarya diyenler Azerbaycan'ın Karabağ'ı sanki Türkiye olmazsa Karabağ'ı kurtaramayacakmış gibi. Karabağ'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtardığı, AKP hükümetinin kurtardığı gibi son derece basit, gerçeklerle alakası olmayan cümleler kuruyor. Yani Türkiye olmazsa Azerbaycan olmazsa. Türkiye Türk devletlerinin ağabeyisidir. Yani bırakın bu ağabeyi. Yani bir taraftan diyorsunuz ki kardeşiz diyorsunuz. Bir taraftan hayır ben senin ağabeyim. Böyle bir şey yok. Uluslararası ilişkilerde bu olmadığı gibi Türk tarihinde de yok, Azerbaycan tarihinde de yok. Evet, Azerbaycan 700 yıl kadar hanlıklarla idare edildiğinde bile herkes kendi hanlığının iç işlerine bir başka hanın veya bölge güçlerinin karışmasına müsaade etmemiştir. Yani dediğim gibi Azerbaycan'ın kültürü ve dili bütün Sovyetler, Sovyet ülkeleri arasında kendi dilini çok rahatlıkla kullanabilen ve yazan ender ülkelerden biriydi Azerbaycan. Hı hı. Yani mesela Şimdi Azerbaycan'da tabii kıyamet nereden kopuyor? Aliyev, ki benim kendi adıma söylüyorum, Azerbaycan'la ilgili hukukum çok eski. Ben Karabağ Savaşları esnasında da oradaydım. Aliyev'le zaman zaman fikir ayrılığına düşeriz ama altını çizdiği ve özel bir durum var. Azerbaycan'da bu türban denilen, aslında işte peçeye kadar giden bir takım sözde İslami inançlarla ilgili konularda Azerbaycan tavrını aldı. Hayır dedi. Resmi kurumlarda bir yerlerde böyle dedi, başörtüsüydü, peçeydi vesaireydi. Bunu dini inanç. Bunu sadece Müslümanlar değil, bunu Hristiyanlar da yapamaz. Bunu Yahudiler de yapamaz. Diğer dine mensup olanlar da yapamaz. Bizim ülkemizin bir anayasası var, bir kültürü var, ona uymak zorundadır dedi ama bizdeki dinbazlar, dinbazın altını diyorum, yani dindarlarla ilgili hiçbir meselemiz yok. Din üzerinden pazarlama yapanlar, vay efendim Aliye başörtüsüne karşıymış. Ya herkes kendi önündekine bir baksın yani. Azerbaycan'da zaten başörtüsü diye bir hadise yok. Azerbaycan'daki kadın hakları Hanlıklar dönemine kadar uzanır. Ben Azerbaycan'da 90'lı yıllarda bulundum. Ki Ebu Fezelçi Bey'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Ermeni işgali esnasında ordu yoktu. İlk gönüllü birlikler taburunu kadınlar kurdular. Yani gönüllü kadınlar taburunu kurdular 1991'de, 92'de. Oradaydım. Ve o kadınlar Azerbaycan erkeklerini, kendi kocalarını, oğullarını Ermeni işgaline karşı savaşmak için de ciddi şekilde motive ettiler. Azerbaycan'da mesela 20 yaşın altındaki kızlar evlenemezler. Bunu bizim dinbazlar bilmez. Yani Azerbaycanlı kız çocukları en az liseye kadar okumak zorundadır. 20 yaşın altında evliliğe asla izin verilmez. Ama bizde biliyorsunuz tarikat şeyhleri, işte dinbazlar 7 yaşında 8 yaşındaki sabi çocuklara, çocuk dediğimiz kızlarla nikah kıyabiliyorlar. Azerbaycan kültürü, daha doğrusu Türk kültürü buna izin vermiyor. Ve Azerbaycan'ın yazılı veya yazılı anayasasının yanında yazılmayan ama binlerce yıldır devam eden de bir geleneği var. Bu geleneğin çizilmesine, bu geleneğin törpülenmesine karşı çıkıyor. Aliyev'in geçtiğimiz haftaki çıkışı sadece bu konuyla ilgili değil. Bizim ünlü biliyorsun, dünyaya biz ihraç ediyoruz ya o ünlü dizileri. Yani Aliyev işte bundan 4-5 yıl önce Türk dizileri çok fazla izleniyordu Azerbaycan'da. Dedi ki bir dakika, bizim öz kültürümüzü, bizim öz dilimizi bozuyor bu Türk dizileri dedi. Ve onları Azerbaycan lehçesiyle, seslendirmeyle seyredilmesine izin verdi. Yani bu da bir kültürün, binlerce yıllık oradaki kültürün korunması amacıyla yapılan bir girişim. Yani yine Azerbaycan lehçesiyle Aliyev şunu söyledi. Kimse bizim dayımız değil, kimse bize dayılık yapamaz. Dayı orada işte. Bizim Anadolu'da dayı tabiri kullanılır. Orada bize kimse abilik yapamaz, bize akıl öğretemez demek istedi. Onu, yani Azerbaycan bizden çok çok gerideydi. Ama gerek tabii ki doğal gaz ve petrol büyük bir gelir onlar için, ama o Türk Cumhuriyetleri arasında en fazla gelişen ülke oldu. Diyorlar ki Azerbaycan işte bir avuç Ermeniyle baş edemedi. Yani bir milletleşme süreci vardır, uluslaşma süreci vardır. Bizim İstiklal Harbi esnasında da ordunun %60'ı kaçaktı, firariydi. Azerbaycan ilk bağımsızlığını kazandığında da evet, milli bir ordusu yoktu ama Diyorlar neden 33 yıl beklendi, neden 35 yıl beklendi? E tabii milletleşme süreci 3 günde olmaz. Bazen yüzlerce yıl sürer. Azerbaycan evet bir milletleşme, bir milletti. Ama yani 90 yıl Sovyet emperyası altındaydı ve ordusu, milli ordusu yoktu. Evet, Türkiye'nin yardımları olmuştur. Türkiye orada askeri okullar, harp okullarının açılmasını sağladı, eğitimlerini yaptırdı ama Azerbaycan hem teknolojik olarak hem de nüfus olarak de tarihi birikimiyle Ermenileri 44 günde, bakın altını çiziyorum, yani İsrail Gazze'yi yıllardır bombalıyor değil mi? On binlerce insanı katletti ama Azerbaycan 44 günlük bir operasyonla, bir savaşla sivil halka zarar vermeden, sivil Ermenilere zarar vermeden Ermeni ordusunu hem işgal ettiği Azerbaycan topraklarından hem de Karabağ'dan söküp attı. Bunda kimileri işte efendim İsrail olmasa yapamazdı, İsrail'in desteği var, Türkiye'nin desteği var. Yani bunlar böyle kahve edebiyatı değil. Savaş meydanı, çatışma hattında İsrail'in desteği, Türkiye'nin desteği gibi konular konuşulmaz. Evet, istihbarat ve teknik anlamda destekleri olmuştur. Hatta Türkiye'den benim de askeri okuldan arkadaşlarım gittiler. Orada kurmay subaylara dersler verdiler. Hatta harekat esnasında, harekat merkezinde sevk ve idare eden generallere kendi tecrübelerini aktardılar. Ve 44 günde bitti bu mesele. Ama Türkiye'de kraldan çok kralcılar diyorlar ki işte 33 yıllık, 35 yıllık Ermeni işgaline AK Parti döneminde Recep Tayyip Erdoğan sona erdirdi. Yani o zaman niye bekledi Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl, değil mi? Bunların hepsini çok ya. Bunların hepsini çok ya. Dolayısıyla ben yani Aliyev'e katılıyorum. İlham Aliyev kendi milletini, kendi devletini, kültürünü ve itibarını koruyabilmek için bence son derece haklı bir çıkış yaptı. Kimse Azerbaycan'a dayılanmasın. Kimse Azerbaycan'a ders vermeye kalkışmasın. Kimse biz olmasak siz olamazdınız gibi cümle sarf etmesin. Bu hani bizim neredeyse 40 yıldır tek millet, iki ayrı devlet, tek millet diyoruz. Azerbaycan'la dost ve kardeşliğimiz üzerine. Ama kardeşlik hukuku da eşitliğe dayanır. Bir abilik taslarsanız o kardeşinizin onurunu ve gururunu rencide edersiniz. Hele hele büyüme tarzında bu kültürlerine müdahale etmek, inançlarına, bazı inançları dayatmaya kalkışırsanız orada herkes bir durum der. Bu yüzden Türkiye'de kendilerini yani Erdoğan'ı tek adam rejime vesaire diyoruz ama bir de kraldan kralcılar var. Erdoğan'dan çok Erdoğancılar var. Onların sözde eleştirilerini ben hiç de yerinde bulmuyorum. Yani dış işlerinde, uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet dediğimiz bir ilke vardır. Karşılıklıdır bunlar. Ama siz hayır başörtüsünü yasaklayamazsınız. Siz oraya niye Kur'an kursları açmıyorsunuz? Niye din derslerini mecbur etmiyorsunuz gibi dayatmalar hiç de uygun değil. Kaldı ki bunların hepsi uluslararası hukukta bir laiklik ilkesine aykırı konular. Azerbaycan laiklik meselesini yüzlerce yıl önce zaten çözmüştü yani. Bu yüzden ben Aliyev'e hak veriyorum ve Türkiye'de kendilerini Turancı, Türkçü, Türk milliyetçisi olduğunu iddia edenlerin de Azerbaycan'a böyle emri vaki kelimeler etmemesini konusunda da uyarıyorum.
0: Evet. 2021 tarihinde Şuşa'da konvansiyonu imzalanmıştı hatırlayacaksınız.
2: Evet. Yani
0: orada da tek millet iki devlet ilkesi bir kez daha vurgulandı. Ama sonuç itibariyle tabii ayrı bir devlet yapısı var ve bu aslında metnin içinde de egemenliklere ya da iç işlerine karışmama ilkesi aslında burada da var. Herhalde evet. Burada şöyle bir yorum yapılabilir mi diye aklıma düşüyor. Yani Türkiye'de sivil tırnak içerisinde bir sivil toplum kanıyla, yani biraz Batılıların aslında tüm dünyayı yaptığının kalıp olarak benzeri. Burada bir Aliyev'in yeniden bir siyasi, çünkü son 5 senedir ilişkiler gerçekten çok iyi Bakü ile Türkiye arasında. Yeniden bir çizgi çizmek diye, yani siyasi analiz yaparsak burada kibar ifadelerle ya da olabildiğince diplomatik bir dille ideolojik güvenlik diye bir kavramlaştırmayla bir çizgi çektiği yorumu yapabilir miyiz? Ankara'dan da fazla bir ses de duymadım ben bu arada. Onu yorumlamak lazım.
2: Evet, şimdi zaten bazı konularda dış işlerinde hiç ses çıkmaz. Dış işlerinin zaten yüzlerce yıllık bir geleneği var ama dediğim gibi kraldan çok kralcılar burada hapşuruyorlar, öksürüyorlar, itiraz ediyorlar. Yani şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan da bu iddialarla ilgili herhangi bir cevap vermedi. Her defasında da kardeşim Aliyev, işte yakınım, dostum vesaire de. Burada evet bir çizgi çizilmeli. Yani siz Azerbaycan'daki yayın gazetelere, oradaki televizyonlara, oradaki eğitim sistemine Türkiye'de yapıyorlar. Yani Türkiye'de son 25 yılda kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti, kaç defa ders kitapları değişti. Ama bunu Azerbaycan'a siz de bunu yapacaksınız gibi yüksek perdeden dayatmaya kalkışmak, İşte bir cevap alırsınız ve sesiniz çıkmaz, oturup kalırsınız. Ve yüzlerce yıllık, hatta binlerce yıllık dostluk ve kardeşliğe de zeval getirirsiniz. Neden? Yani siz yani Türkiye gidip de yani Belçika'ya, Fransa'ya, Almanya'ya veya Amerika'daki eğitim sistemine karışıyor mu? Siz bunları neden yapmıyorsunuz diyebiliyor mu? Diyemiyor. Yani Lozan Anlaşması'na rağmen Yunanistan'daki bulunan Türk azınlığa, Müslüman azınlığın kendi imamların kendi müftülerini seçmesine izin vermiyor Yunanistan. Ama bizimkiler papaz okulunu açtırıyorlar. Şimdi karşılıklı olmalı bu. Papaz okulu açılacaksa Batı Trakya'daki Türkler de kendi müftülerini belirlemeli. Kendi eğitimlerini belirlemeli. Ama bunların hiçbirisinde bir şey yok. Eymiş efendim, Azerbaycan'da işte türban yasaklanmış. Yani türban, ben Azerbaycan köy köy bilirim. Yani önemli yıllarım geçti orada. Azerbaycan'ın köylerinde bile, bakın en ilkel, en küçük köylerinde ki evlerde en az iki tane enstrüman olur. Azerbaycan'da tanrı vergisi diyelim veya genetik mi diyelim. Evet. Ama şöyle her evde en az iki enstrüman olur. Mutlaka musiki konusunda olağanüstüdür. Bakü'nün nüfusu 1 milyondur. Bunun 300 bini Musiki Şinas Derneği, Ressamlar Derneği, Yazarlar Birliği dernekleri üyeleridir. Yani sokaktan çevirdiğinizi Azerbaycan'da Türkiye'ye getirin, sahneye çıkarın, çok da güzel türküler ve bütün şeyleri, enstrümanları da çalarlar yani. Resim konusunda olağanüstüler. Siz şimdi bunları sözde dindarlık adına yok sayacaksınız, bir de giyimine kuşamına müdahale etmeye çalışacaksınız. Hani hadi oradan derler ya, yani Aliyev'de bir uygun bir lisanla, çok kaba bir lisanla da değil ki, Azerbaycan lehçesi, Azerbaycan Türkçesi çok da güzel cümlelerle çok da kinayelidir. Mesela Şeki diye bir şehri vardır. Orada hemen hemen herkes şairdir. Azerbaycan'ın en ünlü edebiyatçıları, Bahtiyar Vahapzade'den itibaren hepsi Orada şairdir, ozandır o şehirde. Bu edebiyatı, bu kültürü siz dayatmalarla eleştirmeye kalkışırsanız en yakınınızdan da gereken cevabı alırsınız.
0: Peki son olarak bir de şey rica edeceğim. Tabii çok eleştiri yapılıyor İsrail'le ilgili. Sanıyorum petrol sevkiyatı bağlamında. İran krizinin başında da böyle bir takım yanıltma operasyonları da olmuştu. Ama daha sonra dengeledi Aliyev yönetimi. Yani hatta insani yardım da gönderdi. Bölgedeki denklemin böyle çok karışması çok da çıkarları da değil tabii Azerbaycan'ın. Ya da en azından öyle gözükmüyor. Bunları yani bir de tabii Moskova'dan bayağı eğitim olarak da sağlam da bir eğitimi var Aliyev'in bu arada.
2: Tabii ki.
0: Yani bu hesapları yapabilecek yani böyle bir İsrail

0: Oradaki Yahudi kökenler de Azerbaycan kültürüne ayak uydurmuş, her türlü kuruluşun içerisinde görev alırlar. Kalkıp İsrail'e de gidip oraya da yardım edebilirler. Bakın burada, şimdi hani çok ünlü bir sözdür. Dış işleri konusunda sevgili Ceyda, sana bunları söylemekten utanıyorum ama dinleyicilerimiz en azından hatırlasın. Ülkelerin dostlukları yoktur, çıkarları vardır.
1: Tabii.
0: Birincisi budur. Niye? Şimdi Azerbaycan'ın yani İsrail'e petrol satışını ele alalım. Petrol nereden gidiyor? Yani Bakü ile Tel Aviv arasında bir boru hattı yok. Değil mi? Boru hattı yok. Bakü'den deniz yoluyla da İsrail limanlarına gidemiyor. Nereden gidiyor? Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den, yani Azerbaycan petrolü Türkiye'den İsrail'e daha yakın olduğu için taşıma ve navlun ücretleri vesaireyle çok daha uygun olduğu için oradan gidiyor. Yani bunu İsrail başka bir ülkeden de alabilir. Amerika'dan da getirtebilir başka ülkelerde ama dediğim gibi ticaret. Ama burada şimdi bizim dinbazlar, bu iktidardan çok iktidarcılık yapanlar Filistin mitinglerinde meydanları ellerinde bayraklarla doldururlar. Ama bunların çocukları, bunların akrabaları İsrail'le ticaret konusunda milyon dolarları kazanır. Yani İsrail'e ticaret, İsrail Türkiye'den bu senelerdir devam eden Gazze katliamında kullanılan demiri, çeliği, çimentoyu nereden alıyor? Amerika'dan getirtmiyor, Türkiye'den alıyor bunları. Diyorlar ki efendim bizim işte ticaretimiz yok. Ya, yani bıraksınlar bu işleri. Yani bütün maliye kayıtlarında işte o gemilerin, şileplerin hepsinin kayıtlarında ki bunlar uluslararası hukukta zorunlu kayıtlardır. Onların hepsi ortada. Yani siz meydanlarda, televizyon ekranlarında İsrail karşıtlığı yapıyorsunuz ama İsrail'le ticareti de hiç elden bırakmıyorsunuz. Çünkü sizin için dolar, yani onlar için dolar kıymetli. Ticaret yani yapıyorlar. Ticaret başka, bu başka. O zaman niye Azerbaycan'a laf ediyorsunuz?
1: Evet.
0: Yani
1: Ortada
0: Azerbaycan,
1: bir ikilem var.
0: evet,
1: Evet.
0: tabii ki.
1: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: değerlendirmeniz için. Çok
0: ediyorum.
1: sağ olun
0: Sağ olun
1: Gülfettin.
0: Ceyda Hanım.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Evet, Sayın Yavuz Selim Demirağ ile konuştuk. Hakikaten Türkiye'de Azerbaycan'ı en iyi bilen isimlerden birisi Aliyev'in yeni Azerbaycan Partisi kurultayında yaptığı konuşma, verdiği mesajlar çok tartışıldı sosyal medyada. Hani ne anlama geliyor? Tabii ki jeopolitik olarak başka ülkeler ama Türkiye Azerbaycan ilişkileri bakımından ben daha çok ele almak istedim. Çünkü hakikaten son 5 yılda bu kadar üst düzeye çıkmışken birazcık eleştirileri var gibi gözüküyor belli konularda. Tabii ayrı bir devlet, sonuç itibariyle ayrı bir devlet yapısı, Sayın Demirhan dediği gibi onun liderinin mesajları söz konusu. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın Yemen bakacağız. Nalan Yazgan sağ olsun, onunla birlikte epeydir konuşmuyorduk ama dünya gündeminde size aktaracağım elbette. Yarın yine Eksen'de görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Ve bugün stüdyo konuğu Ferman Akgül olacak. Kıymetli dinleyiciler, biliyorsunuz Manga grubunun solisti aynı zamanda. Ama solo çalışmaları da var. Bugün kendisini burada ağırlayacağız. Stüdyomuzda, Radyo Sputnik stüdyosunda güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz kıymetli dinleyiciler. Birazdan canlı yayında bizlerle birlikte olacak saat 12.30'dan sonra. Teknik masada sevgili Özgür ve Mikail, editör masasında değerli dinleyiciler bugün bizlerle birlikte. Güne yansıyan gelişmelere önce bir bakacağız, neler var neler yok, sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Hanımlar beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik Twitter hesabını mutlaka takip edin. okanaslan.com Instagram hesabını isterseniz, arzu ederseniz takip edebilirsiniz hanımlar beyler. Ve WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Eskiden biz çatıya çıkar anten ayarlardık. Vallahi aşağıda biri olur, cama çıkar, 3 kişiyle yapılır bu iş. Çatıdaki, camdaki, televizyonun başındaki, ama 2 kişiyle de olabilir.
3: Hanım, görüntü geldi mi? Bak televizyona bak.
4: Geldi geldi, tamam, antenle oynama. Oynama, böyle kal.
2: Yani camdaki aynı zamanda televizyonu görebildiği bir yerdeyse sorun yok. Yukarıdaki bütün sıkıntıyı çeker. Donar ya da çok sıcaklar.
5: Az daha gel gitti karıncalı
2: falan diye. Allah'ım ne günlerdi be. Çamlıca'ya doğru çevirirdik anteni böyle.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
7: Zeki, Zeki bırak Zeki.

Hanımlar beyler, şimdi genelde şu anda içeride Mikail ile Özgür vardı yani dinleyiciler, bildiğiniz normal insanlar yani. Bunlara ne iltifat yapayım Allah'ını seversen sevgili dinleyicimiz ya. Ne diyeyim yani? Şimdi bizim kızlara güzeller, güzel editörüm diyorum. Güzel simge diyorum falan. Yani Özgür'e ne diyeyim Allah'ını seversen? Yapmadığı huysuzluk da kalmıyor. Neler yapacağım sana diyor. Yayın boyunca diyor. Buradan şimdi söyleyemiyorum. Söyleyeceklerime yayın yasağı var. O kadar. Mikail de onu gaza getiriyor. Mikail de onun destekçisi değerli dinleyiciler. Bana şeyden yürüyorlar. Ne kızlar burada olunca onlara güzeller güzeli kızlar. Şöyle böyle biz oturmuşuz buraya iki. Dedim ya yayın yasağı değerli dinleyiciler. Hani gülmekten karın kaslarımı ağrıttılar. Gözlerim yaşardı ya bildiğiniz gibi. Ben mümkün mertebe en azından kızlar gelene kadar rejiye bakmadan yayını götürmem lazım. Bakarsam kopabilirim. Bunlardan her türlü şey beklenir. Aha başladılar. Benim için problem değil. Şimdi senden sonra o masaya oturacak olan düşünsün. Çünkü onun bir sonucu olacak. Ya onu demeye çalışıyorum Özgür. Dikkat et. Çok iyi. Çok acayip şeyler oluyor. Radyo Sputnik Stüdyosu'nda değerli dinleyiciler. Mikail'im uyma. Özgür'e uyma. Doğru yoldan şaşma. Bak. Kaybedenlerden olma. Kazananlardan ol. Efendiliğini koru. Mikail. Oturduğun yerde şu tipe bak, dön şuna da bir baksın sana. Al, kime güvendiğine bir bak Mikail. Sevgili dinleyiciler, anlatılmayanları anlatıyoruz. Bizdeki hikaye bu. Şimdi gündemdeki başlıklarla başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Birazdan Ferman Akgül burada olacak. Sevgili dinleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu, açıklamaları vardı. Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır dedi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek. Sistem ruhuna uygun işletilmiş olacak. Bu arada AK Parti'den böyle bir açıklama henüz pek yok. Yani daha çok Sayın Bahçeli'den geliyor bu, hani adayımız şudur, adayımız budur açıklamaları. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı pergelimizin sabit ucu Ankara'dadır dedi değerli dinleyiciler. Terörsüz Türkiye, temel hedefimiz Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeyi terörün ürettiği güvenlik tehditlerinden bütünüyle arındırmak, gelecek kuşakların siyasi, ekonomik ve toplumsal refahını teminat altına almaktır dedi Sayın Bahçeli. Yeni yasal düzenlemelerin yapılmasının en hayati konulardan olduğunu söyledi. Fon soruşturması ile ilgili olarak kamu kaynaklarının usulsüz kullanılmasına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı. İşlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olması gerektiğinden ve 2028 yılında da işaret ettiği grup toplantısında Sayın Bahçeli. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yayın yasağı var ama yine de hani en azından sadece bir cümleyle geçelim. Başakşehir'de detay vermeyeceğiz yani hani olayın dezenformasyon, çünkü bu tarz olaylarda çok yaşanıyor. Değerli dinleyiciler, yayın yasağı var. Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bir bıçaklı saldırı, ardından da 8 yaralı hastanelerde tedavi gördüğüne dair açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Memişoğlu bir yaralının kritik, iki yaralının orta ağır durumda olduğunu belirtti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı getirildiği kararını bildirdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan da bu karar açıklandı değerli dinleyiciler. Mersin'de 3 belediyeye operasyon. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediyesi Ankara, orayla ilgili olarak da yine değerli dinleyiciler, Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı, başkan dahil olmak üzere. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu, eski başkan Serdar Sandal dahil olmak üzere 45 gözaltı var.
Normalde 48 gözaltı kararı ama 45 gözaltı uygulandı. Değerli dinleyiciler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Baybel AŞ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada Eraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Cumhuriyet Halk Partili Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 45 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Türkiye Belediyeler Birliği yeniden seçime gidecek çünkü 3. başkan da tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, değerli dinleyiciler, tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekili seçimi yapılacak. Seçer son seçimde 446 oyla Belediyeler Birliği başkanı seçilmişti. Rakibi AK Partili Fırat Görgel 311 oy almıştı. Diğer taraftan 19 Mart'ta başlayan operasyonların ardından, değerli dinleyiciler, ikinci kez başkan vekili, birinci kez de başkanlık seçimi seçimi yapıldı sevgili dinleyiciler. Hemen haber verelim mi? Ferman Bey gelmiş, aşağıdaymış. Nurcan Hanım hemen ilgilensin arkadaşlar. Ben de yazıyorum arkadaşlar iniyor diye. Ferman Akgün'ün menajerine Murat Bey'e. Sevgili dinleyiciler, Ferman Akgün Radyo Sputnik'te olacak birazdan kıymetli dinleyiciler. Evet, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi haberi var. Başsavcılık TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yürütülen fon soruşturması kapsamında ödeme yaptı. Habere göre daha önce fona 163 milyon 46 bin TL'yi yatırdı. Yaklaşık 4 ay sonra da 2.7 milyar TL çektiği bilgisi var. Son gelişmede yatırılan ana para dışında kazanç kısmının TMSF'nin isteğine bağlı iade hesabına gönderildiği aktarıldı. Bankalarının ödeme konusunda görüş sorması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işleme izin verdiğini belirtti ve haberin temel tartışması Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri üzerinde yürütülüyor değerli dinleyiciler. Şimdi ilgili düzenlemeye göre belirli suçlarda elde edilen veya başkasına sağlanan menfaatin iki katının hazineye ödenmesi gündeme gelebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, ki Radyo Sputnik'e de açıklamaları vardı, yapılan ödemenin bu şartı karşılamadığını savundu. Gökhan Günaydın'a göre 2 milyar TL civarındaki iade yeterli değil. İki kat şartı uygulanırsa ödemenin 4.4 milyar TL olması gerektiğini öne sürüyor. Fakat 4.4 milyar TL hesabı muhalefetin yorumu, bu tutarın mahkeme veya savcılık tarafından kesinleşmiş bir borç bilgisi yönünde herhangi bir bilgi yok değerli dinleyiciler. Etkin pişmanlık hükümlerinin kesin olarak uygulandığı ve soruşturmanın kapandığı sonucu da buradan tabii çıkmıyor, onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Türkiye Ekim 1987 Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez 4 mağlubiyeti üst üste aldı. Türkiye milli futbol takımı İtalya'dan da yine değerli dinleyiciler farkıydı. Ve Montella'nın açıklaması: futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Belki de İtalya'dan çok çok daha çok maçta olduğumuzu söyleyebilirim. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok mutluyum. Umutluyum demiş. Ya yeter artık be kardeşim be. Vallahi açık açık söyleyelim mi ya? Gerçekten tadını kaçırdınız artık ya. Bir istifa edin de gidin be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Böyle saçma sapan bir açıklama olabilir mi ya? Milli futbol takımının teknik direktörü Montella'ya sesleniyorum. Ya Türkiye'de dura dura açıklamalarınızın şekli de değişmiş yani. Hakikaten ya, yeter artık ya. İstifa mı ediyorsunuz, ne yapıyorsanız bir gidin be kardeşim ya. Bu nasıl bir açıklamadır ya? Neymiş, futbolcularımı tebrik ediyorummuş. Belki de İtalya'dan daha çok futbolda. Kardeşim sonuca bakarız. Kötü oyna 1-0 al ya. Berbat oyna 1-0 al ya. 500 tane pozisyon ya ama 1-0 yen. Bu kadar basit. Ne konuşuyorsunuz? Hala yok şöyle iyiydik, yok böyle iyiydik falan filan. Ne bu ağızlarla bizi kandırmaya çalışıyorsunuz? Ne bu ağızlarla oyalıyorsunuz? Futbol Federasyonu Başkanı'na kardeşim başarısızsanız çekin gidin ya. Verin istifanızı gidin Allah aşkına ya. Ya gerçekten ya, birazcık bir sorumluluk alın ya. Bu işin sorumluluğu bizde var kardeşim deyin. Biz yaptık bunu deyin. Biz bu başarısızlığın sorumluluğunu alıyoruz deyin ya. Ya biraz böyle bir hani bir duruş sergilemek lazım ya. Hala utanmadan yapılan açıklamaya bak. Futbolcularımızı tebrik ediyorsun. Neyini tebrik ediyorsun ya?
tebrik ediyorsun. 4 tane maç üst üste yenilmişler. Ya kardeşim seviyoruz, ediyoruz. Ya ayrı mesele. Milli takım başımızın üstünde yeri var. Her zaman destekleyeceğiz. Yense de yenilse de berabere kalsa da karda kışta kıyamette evet destekleyeceğiz. Stat'tan destekleyeceğiz, televizyondan destekleyeceğiz, yurt içinden, yurt dışından, dünyanın neresinde olursa olsun destekleyeceğiz. Eyvallah. Biz görevimizi yapıyoruz da biraz da siz yapın be kardeşim ya. Ya rahatınız da yerinde yani. Her şeyiniz var, her imkanınız var. Bak hep söylüyorum. Sayısız başarıları imza atan voleybolcular, filenin sultanları tarifeli uçakla gidip gelirken siz özel uçaklarla, mis gibi uçaklarla, mis gibi imkanlarla gözümüz yok. Ama kardeşim yeter artık, bu nedir ya? Vallahi billahi. Özgür bir soluklandır beni, şunu da bir kısayım, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.

Sevgili dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalar var. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını az önce aktarmıştık. Akın Gürlek'te Anadolu Ajansı editör masasında son dönemdeki konularla ilgili olarak açıklamaları var. Fon soruşturması olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar, terörsüz Türkiye süreci şu anda devam ediyor değerli dinleyiciler. 5 kişi haksız kazançlarını iade etti diyor Gürlek. Zararın iki katına karşılaması etkin pişmanlık durumu diyor. Bununla ilgili açıklamalar. Değerli dinleyiciler, fon soruşturmasında tüm önleyici tedbirleri aldık dedi. Detaylara ilerleyen dakikalarda haber merkezinden arkadaşlarımız mutlaka bakacaklar. Sevgili dinleyiciler, bu arada futboldan bahsettik. Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu. Arda Güler de bu listenin içinde, 100 milyon euro. 19. sırada. Listenin 1. sırasında da Lamine Yamal var, 220 milyon euro ile. Değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifiyle yeşil pasaport talep eden meslek grupları var. Hangi meslek grupları? Köy ve mahalle muhtarları, TÜRMOP ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler, en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirler, TB üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış serbest eczacılar, TTB'ye üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış serbest çalışan doktorlar. Değerli dinleyiciler, yeşil pasaport. Hakemler dosyası, resmi belgede sahtecilik üzerine soruşturma başlatıldı. Akın Gürley'in açıklamaları, dediğim gibi bu önemli açıklamalar bunlar. Editör masasına katıldı değerli dinleyiciler. Bakalım orada neler söyleyecek, detayları, önemli açıklamalar arkadaşlarım iletecekler. İstanbul'da ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanan isim değerli dinleyiciler. 23.437 lira para cezası kesildi. Araç trafikten men edildi. Araç kullanmaktan 4 ay hapis cezası verildi. Alkollü araç kullanmaktan. Adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 4 aylık hapis cezası 12.000 TL para cezasına çevrildi. Peki bu isim kim? İstanbul'da ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanarak yakalanan kişi kim? Blok 3 değerli dinleyiciler. Rapçi Blok 3, 23.437 lira para cezası, araç trafikten men edilmiş sevgili dinleyiciler. Kendisinin de 4 aylık hapis cezası paraya çevrilmiş. AYM'den ihlal ve tazminat kararı var, onu aktaralım. Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak. Anayasa Mahkemesi ikinci bireysel başvurusunda yeniden yargılamasına karar verdi. AYM, Kahraman'ın bireysel başvuru hakkı ve hakkaniyeti uygun yargılama hakkının ihlal edildiğini hükmetti ve 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Değerli dinleyiciler, enflasyon 57 ay sonra %30'un altında. Türkiye İstatistik Kurum verilerine göre aylık enflasyon %1.84, yıllık enflasyon 31.51, %29.73 geriledi. Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına indi. Baktığımız zaman manşet enflasyonunda düşüşe rağmen temel harcama kalemlerinde yine çok daha hızlı artışlar var. Yıllık fiyat artış konut, su, elektrik, gazda %39.99, %40. Kira artış oranı belli oldu. Değerli dinleyiciler, 31.49 olarak gerçekleşti. Yeni yapılacak kontratlarda bu oran gerçekleşecek. Emekli ve memur için 3 aylık takip, Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %5.57 oldu. SSK ve Bağkur emeklileri için bu oran şimdiden enflasyon farkı olarak yansıyor değerli dinleyiciler. Bu konularla ilgili olarak da Melih Selmen her cuma saat 15'te radyonuzda değerli dinleyiciler sizlerle. Çalışma Hayatım programında. Kamuda psikiyatriste ulaşmak zormuş. Ruh sağlığında fatura hastaya diye bir haber var. Nedir bunun detayı? İnsanların ruh sağlığı hizmetinde duyduğu ihtiyaç artıyor. Kamuda psikiyatri randevusu bulmak giderek zorlaşıyor. Hastalar MHRS ve 182 üzerinden defalarca denemelerine rağmen uygun randevu bulamadıklarını söylüyorlar. Türkiye'de 100 bin kişiye yaklaşık 9 psikiyatri uzmanı düşüyor. Değerli dinleyiciler, bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında sondan 3. sırada. İsviçre 53, Almanya'da 29. Sadece psikiyatri değil, psikolog, psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanı eksikliği de yaşanıyor. Kamuda randevu bulamayan insanlar özel kuruluşlara gidiyorlar, sağlık kuruluşlarına. Ancak özel psikiyatri seans ücretleri 5.000 ile 15.000 lira arasındaymış.
hizmeti geniş kesimler için erişilmez kılıyor bu rakamlarda. Yoğunluk nedeniyle hekimlerin hastalığı ayırabildiği süre kısıtlı ama eksik ya da hatalı tanı riskini artırıyor bu durum. Uzmanlar psikiyatrik değerlendirmenin zaman gerektirdiğini ve tedavinin sadece reçete merkezli hale gelmesinin tehlikeli olduğunu da vurguluyor. Ağır ruhsal bozukluğu olan ve akut dönemde yatırılması gereken hastalar için uygun psikiyatri yatağı bulmakta ciddi güçlükler yaşanıyormuş. 43 ildeki 126 sağlık alanı ve veya tesisin özelleştirme kapsamına alınması tartışması var. Bölgeye hizmet veren tarihi sahip 400 yatakta Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bu listede yer alması yine tepki çekiyor değerli dinleyiciler. Uzmanlar ve siyasiler toplum ruh sağlığı merkezlerinin sayısının artırılması, meslek örgütlerinin katılımıyla yeni bir toplum ruh sağlığı yasasının acilen ne olması, hazırlanması gerektiğini söylüyorlar sevgili dinleyiciler. Onu da söyleyelim. Bu arada 1 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelinde adli kontrol hükümleri uygulanan kişi sayısı 140.280'e ulaşmış. Adalet Bakanlığı verilerine göre ve denetim takibi yapılan çocuk büyükümlü sayısı 10.821. Özgür biraz sesi alsana. İktidara muhalif kesimlere yönelik soruşturmanın artmasıyla cezaevlerindeki doluluk oranının %45'e dayandığı bilgisi var. Hukukçular ve işte hukukçular baktığınız zaman değerli dinleyiciler kararlar işte burada alınan kararlar, adli kontrol kararları, gazeteciler, bazı muhalif isimler gençleri sindirmek için susturma aracı olarak değerlendiriyorlar. Sevgili dinleyiciler baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler. Şimdi konuğumuz geldi, onu çok fazla bekletmeyelim. Sevgili Ferman Akgül değerli dinleyiciler canlı yayında konuğum olacak. Radyonuz Radyo Sputnik'te hanımlar beyler. Ben sizlerden yüksek müsaadım. Birazdan buradayız.

0: var ya bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan. Bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var. Yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
1: Takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün gerçekten benim için çok özel yayınlardan bir tanesi. Ben yayın öncesinde de çektiğim videoda söyledim, sadece benim için değil birçok insan, hepiniz için çok önemli isimlerden bir tanesi, çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi sevgili Ferman Akgül. Hoş geldin. Çay içmeye geldin.
2: Çay içmeye geldim. Çok sıra bakmıyor. Kulaklık da yok bak. Anlamam yani hüplettim.
1: Rahatına bak abi, gözünü seveyim ya. Çayı seviyor musun bu arada?
2: Fena. İyiyse seviyorum yani. Bu iyi.
1: iyi. Oradan yırttık. Bir dakika abi, çayın iyiliğini seven insan bilir yani, anlayan insan bilir şimdi. Eskiden demlediğimiz çaylar gerçi yok da.
2: Abi yok.
1: Çayın demleme şekli bile değişti
2: tabii
1: artık.
2: Tabii şimdi çok alelacı, hızlı alelacı, demliyoruz.
1: Hızlı. Yani. Bir de var ya, ben şeye gıcık oluyorum. Burada demliyorsun çayı. İsmini vermeyeyim şimdi buradan. Ya misafirimiz var, ismini söylemeyeyim. Demlenmeden açıyor ya çayı.
2: He.
1: Sinir oluyorum ya.
2: Demlenmeden servis mi ediyor?
1: Abi bizim şurada içeride demlik büyük, tamam mı?
2: Ha tamam yani.
1: Can Hanım demliyor.
2: İlk gelen yanıyor yani.
1: Abi onun bir şeyi var ya, çayın abi adı üstünde, demlenme süresi tabii var ya. Canım. Bir yarım saat bekleyeceksin yani. Aynen. 10 dakika sonra geliyor, 7-8-10 dakika sonra geliyor.
2: Yok.
1: Çayı dolduruyor.
2: Hatta sonra da dibine de kalmayacak. Yani ne ilk ne son olacak. Ortadaki yaşar. Tabii abi.
1: Nasılsın bu arada, iyi misin?
2: İyiyim.
1: İyi bir enerjide gördüm
2: seni.
1: Sağ
2: ol abi, teşekkürler. İyiyim, konserlere geldim. Kopenhag'da yaşıyoruz biz ailemizle.
1: Ne kadar oldu oraya gideli?
2: İki buçuk sene oldu galiba, evet.
1: Şimdi önce bir konserlerden başlayalım. Olur. Etkinlik neticede, onları bir duyuralım. Onu merakla bekleyen insanlar var. Hem solo hem manga.
2: Evet.
1: Ama şeyi de merak ediyorum. Yani Danimarka, Kopenhag kararı yakın zamanda. Bu arada gittim ben. Orada bir hafta sonu falan geçirdik.
2: Tamam, iyi laflarız aranızda.
1: Çok yani. Güzel. Tamam. Orası niye? Nasıl bir yer falan, onayla konuşuruz. Abi konserler nasıl? Ne alemde?
2: Konserler iyi. Şimdi hem yani geldiğim zaman tabii blok yapmam gerekiyor. Hem manga konserlerini yapıyorum, hem kendi solo turnem başladı. Çünkü bir single çıkarttım. Bir yer var diye.
1: Hı hı. Girerken yayınladık onu.
2: Eyvallah. Teşekkür ederim. onun işte yarından itibaren işte Çorum, Amasya, Kastamonu, Karabük bir dörtlü yapacağım.
1: Hı hı.
2: Ardından Sakarya'da manga konseri yapacağım. Hı hı. Sonra döneceğim. Bunu işte Ekim'deyiz. Kasım'da yine böyle bir blok olarak geleceğim. Yani her ay böyle 4-5 blok geliyorum. Benim solo konserlerim daha çok mangayla çalamayacağımız ufak kongre merkezlerinde oluyor, işte oturmalı salon.
1: Hı hı.
2: Küçük sahne. Orada daha çok böyle sohbet, türküler söylüyorum, sevdiğim coverları çalıyorum, hikayeleri anlatıyorum.
1: Dur birazcık sana doğru.
2: Mikrofonu mu? Okey. Tamam. Daha böyle yakın temas, samimi bir ortamda geçiyor. Sonra da zaten manga konserlerinin işte onun büyüsü farklı.
1: Bambaşka tabii.
2: Yani iki deneyimi de aslında yaşıyorum. Birinde daha böyle seyirciyle daha içli dışlı sohbet, temas. Diğerinde de daha büyük sahne, işte büyük ışıklar. Benim için iki uçta çok keyifli.
1: Hmm. Evet. Abi şey zannedenler var, senin bu solo konserlerden dolayı manga bitti falan diye düşünenler falan oldu yani. Ya öyle bir şey yok halbuki.
2: Evet yani. O kaldı yani, o bir kesim hala manga yok diye biliyor. Ama konsere gidiyoruz işte.
1: Yazık yani, konserleri de kaçırıyorlar. Ha,
2: bir de konsere gidiyoruz dolu böyle binlerce insan, onlar mangayı biliyor. Diğerleri ne yazık ki orada kaldı.
1: Alo İsmet, oğlum bak ayrılmadılar. Evet. Konser var. Gel.
2: Abi o çok komik oluyor. Şimdi gidiyorum, turneye atıyorum. Çalmışız böyle 10 bin kişi festivalde. Sabah uçakta, havalimanında biri geliyor. Abi siz de iyiydiniz ya. İyiydik ya, iyiydik. Ne diyeyim ona yani ben.
1: Abi bu solo ne kadar zamandır? Yani ben notlarıma falan baktım ama sohbet havası olsun diye.
2: 2014'te ben bir solo albüm yaptım. Duruyorum içimde diye. Ondan tabii ondan önce bir Pascal'la bir single'ım var hatta. Pascal'la.
1: Bilmez miyim? Bir abi var ya, ne Aruna sesini arabada açıp bağıra bağıra yüksek sesle. Hele bir de sen konuk, tarih belli olunca. Tekrar bir özlemişim, bir süredir böyle bir dönüp bakmıyordum falan, müthiş.
2: O solo albümden sonra, ama bu Türkiye turnesi ilk Türkiye turnem. Hı. Ya ben çok fazla öyle solo konser yapmadım aslında. Hı hı. Çok tek tük, belki özel işler, belki birkaç festival. Hı hı. İlk defa böyle yoğun aldım elime gitarı gibi hakikaten çıkıp turluyorum. Muhtemelen bunun sonunda bir şarkı daha paylaşıp sonra belki işte Manga albümünü de ona göre planlayıp bir solo albüm yapacağım.
3: Ha, güzel. Manga olarak da burada şey yapalım.
2: Seve seve.
3: Misafir ederiz vallahi. Çok tabii, güzel olur yani.
2: Mutlu oluruz.
3: Şey, bir yer var. Onun bir hikayesi var mı? Yani bu gidişle falan alakalı bir ilgisi var mı?
2: Herhalde var. Yani çünkü şehir değişikliği, ülke değişikliği beni çok etkiliyor. Manga'nın Şehri Yüzün albümü de öyle çıkmıştı aslında. Hı. 2009'da. Ya bana düşen kısmı en azından. Hı hı. Ankara'dan İstanbul'a taşınmak da bizim için ülke değişikliği gibiydi yani. Hele o yıllarda. Şimdi de ülke değiştirdiğim için o beni etkiliyor. Yani oradaki yaşam, buraya git geller.
3: Niye böyle bir karar alındı?
2: Yani eşimle birlikte aldık. Eşimin işleri o dönem yurt dışı işleri vardı. Danimarka'da takip etmesi gereken işler vardı. Ve ben de dedim ki yani orada olmak daha iyi olacaksa senin için, benim için fark etmiyor yani, uçağa atlayıp geleceğim.
3: Yani ne yani, güzel.
2: Hanım köylü olduk ama
3: hayır diyemedik yani.
2: Hayır diyemedik.
3: Araya birilerini soksaydın aileden.
2: Yok aile. Ya hiç torpil işlemedi. Aldı götürdü beni. Yani tabii.
3: Abi, ama neden olsun sana, öyle kolay bir karar değil yani.
2: Ya aslında benim için çok zor bir karar da değildi. Çünkü ben farklı deneyimleri gezmeyi, görmeyi çok seven biriyim. İşim dolayısıyla da.
3: Yeniliklere açıksın.
2: Açığım. Yani şimdi bu günde 3-4 tane uçak varken. O yüzden başka bir ülkede olmak benim için de belki bir deneyimdir diye gittim. Ama ondan önemlisi tabii hani eşim, ailem, çocuklar. Onların rahat etmesi önemli. Çocuklar da rahat adapte oldu.
3: Herkes iyi mi yani orada?
2: Çok iyiler.
3: Düşündüğün yani iyi yani, değil mi? Öyle mi?
2: Evet evet, yani insan gidince birazcık tabii yalpalıyor birkaç ay. Hı-hı. Çocuklar da birazcık insan böyle bir tedirgin olmadık değil yani. Hı-hı. Çünkü yabancı bir ortamdalar. Hemen ana dilleri gelmedi. Ana dilleri Danca. Yani
3: Danca.
2: Ya Türkçe tabii de hani, şimdi kelime kökü olarak ana dili gerçekten Danca. O hemen gelmedi. 2-3 ay sonra birazcık orada bir öğrenci bulduk. Onlara yardım etti falan. Sonra abi işte küçüklerin beyni o kadar gelişmiş ki aslında.
3: Hayretle bakıyor.
2: Tak diye bir anda
3: kopyala yapıştır.
2: Anadan doğmak konuşmaya başladı.
3: Ciddi misin yani? Ya? Sende hikaye ne?
2: Ben birazcık orada kurslara gittim birazcık. Yani derdimi en azından anlayabiliyorum. Konuşmak çok kolay olmuyor. Danca çok zor.
3: Zor da bir dil.
2: Çok yuvarlıyorlar. Ama işte okurken işte artık birazcık gazetede okuyup neler olup bittiğine falan bakabiliyorum en azından. Zaten hani telefonu koyup da çevirebiliyorsun. Ama şey, öyle konuşmak hem çok anlamak zor. Çok yuvarlıyorlar yani.
3: Şeyi soracağım şimdi, müzikte merkez İstanbul derler ya, bizim ülkemiz için söylüyorum, İstanbul derler ya. Evet. Bu arada senin aile olarak almış olduğun bu kararı aslında uygulayan birçok ünlü isim var. Ünlü sanatçı, senin gibi iyi isimler
2: duyuyorum,
3: var.
2: Duyuyorum, doğru.
3: Yani başka ülkelere giden insanlar var. Evet. Şunu merak ediyorum abi. Şimdi Danimarka'da, Kopenhag'dasın ama hoş konserler içinde geldin. Bu biraz etkiliyor mu müziği, ne dersin? Yani haberi duyanlar işte, aa bak işte Ferman şeye gitti, Danimarka'ya gitti, artık müzik de olmaz, şu da olmaz, bu da olmaz
2: ya
3: falan.
2: Ya tabii
3: falan.
2: Onu oluyor mu o tarz şeyler? Öyle biraz ön yargıyla yaklaşan hayranlarımız da oldu. İnsanlar hani gitti bıraktı gibi de düşünenler de oldu. Öyle böyle biraz haberler de çıkmıştı. Ama yok yani, aslında ne yalan söyleyeyim, bizim turne hayatımızı bence daha pozitif etkiledi. Çünkü daha düzenli olmak zorunda kaldık.
3: Düzensizlik mi vardı?
2: Hayır da yani Türkiye'de konserler, turneler birazcık daha son zamanda belli oluyor. Yani belki son 1-2 senede bu daha Avrupa, dünya gibi işlemeye başladı ama mesela Avrupa'da 7 ay 8 ay önceden konser tarihini belirlemen gerekiyor. Ona göre hayatını düzenliyorsun ama burada son 2 hafta kala da konser teklifi gelir. Son 1 hafta kala da gelir.
3: Allah Allah.
2: O yüzden şimdi ben orada olduğum için bize gelen teklifleri de ona göre değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Ve diyoruz ki yani blok yapmamız lazım. Şu ay şu olur, bu ay bu olur. Yine de hani geri çevirmek istemediğimiz güzel bir teklif gelirse onu birlikte değerlendirip benim uçak durumlarıma, aile durumlarıma bakıp tabii ki son anda geldiğimiz de oluyor. Ama büyük oranda dediğim gibi daha düzenli olmaya itti bizi. Beni çok o anlamda pozitif etkiledi. Oradaki hayat çok planlı. Yani bizim hiç alışık olduğumuz bir hayat değil. Yani arkadaşınla görüşürken bile randevu gerçekten randevu alıyorsun. Yani işte şeyine, takvimine mutlaka işlemen lazım. Bir de bizdeki gibi son anda geliyor musun? Oğlum geliyor musun? Geliyorum ya.
1: Aşağıdayım.
2: Aşağıda hani burada aramazsan aramazsan mesela son gün ertesi günkü randevu olmuyor ya. Mesela sen gidiyorsun kapıda kalıyorsun. Oğlum buluşacaktık. Aramadın. Oğlum yazdım ya ben, yani niye bir daha arayayım seni? Yani?
3: Bak ben sana bombasını söyleyeyim. Şimdi sevgili Ferman'la çok şükür burada bu yayını gerçekleştiriyor olmamızda sevgili Hayrettin'in
2: çok selamlar.
3: Buradan çok selamlar gönderiyorum. Katkısı var. Sağ olsun. O kendisiyle irtibat kurdu. Çok da mutlu oldum. Abi hikaye şu. Sen geliyorsun diye dün buraya gelecekti Hayrettin. Dedi ki ben de geleyim dedi. Hem göreyim dedi. Bir sarılayım dedi. Konuşalım, sohbet, muhabbet. Tamam olur abi dedim. Tatsız bir durumdan dolayı detayına girmeyelim. Ertelemek durumunda kaldık. Bir gün ileriye aldık. Programımızı çevirdik ama şükür burada. Abi ben bunu Hayrettin'e söylemeyi unutmuşum.
2: Geldi mi?
3: Allah'tan Ömerli'nin oradan geri döndü.
2: Hadi. Ya iyi.
3: Beni bir aradı. Abi dedim, Ferman dedim, bugün gelmiyor, yarın geliyor, ben sana nasıl unuttum falan.
2: Sen tersi olmuş, o olabilir. Yani.
3: Ama hani şu da var yani.
2: Ertelemeyi unutmuşsun.
3: Çok normal. Ha tamam o zaman döneyim ben Ömerli'den dedi.
2: Bu ona çok alıştık.
3: Orada öyle olur. Bir şey yok yani.
2: Hayır.
3: Orada.
2: Yok yani çok
3: söz
2: mahcup.
3: Verdin yapacaksın.
2: Çok mahcup olursun yani. O iyi arkadaşlık ilişkilerine, iş ilişkilerine çok direkt yansır yani. O yüzden o acayip dikkat etmemiz gereken bir şey. Yani.
3: Peki bir şey soracağım. Yurt dışında sen artık yurt dışındasın. Orada şeyler var mı? Müzik var. Sahneler falan var mı? Nasıl orada?
2: Ya Kopenhag, Ankara'yı bilir misin bilmiyorum abi. Yani özellikle eski zamanları çok, şimdi de öyledir belki bilmiyorum da çok tam bir müzik şehriydi. Yani birçok grup birbirini tanır. Birçok müzisyen birbirini tanır. İç içe geçer gruplar, müzisyenler. Bir gün o onunla sahne alır.
3: Öyle bir birliktelik var yani.
2: Vardı Ankara'da. Kopenhag'da bir benzeri var. Ben eski küçüklüğümdeki Ankara'yı buldum diyorum insanlara. Çünkü tam işte sakinlik, az insan o zaman. Pazar günleri kimsenin dışarıda olmayışı, ki Ankara'da öyleydi. Yani kimse çıkmazdı dışarı. Müzisyenlerin birbirini tanıması, bilmesi, birbirleriyle sürekli şeyler yapması, yani provalar, farklı sahneler, ister istemez orada eşim de tabii sağ olsun oradaki ortak bir arkadaşımıza dedi ki bu arkadaşı al, bir hani entegre et ülkeye, yabancılık çekmesin.
3: Yazık çocuğu.
2: Şu garip, şu garibanı bir al da bir şey yap dedi, sağ olsun.
3: Sen yeni türküler yapmışsındır orada, yanık türküler.
2: Tabii tabii, aynen. Bir başıma köşede çalarken yazık dedi, bunu al. Ben gittim abi, kendimi bir anda gerçekten, onlar bana yardımcı olmaya falan başladılar. Bak bu Ferman buradan gelmem ne. Göçebe arkadaş.
3: Hayır, Ferman iyi ki. Hani biraz daha gitse tip mip de değişecek ha. Potür şapka, takım elbise, bıyık falan, ondan sonra elini almış sazı.
2: Tabii tabii. 70'lerdeki Almanya göçleri gibi 60'lardaki.
3: Çok iyi ya.
2: Abi kendimi ya orada çok iyi arkadaş, iyi müzisyenlerle kurulu bir çevrede buldum. O bana çok tabii ülkeye entegre olmakta da kültürel bir ortama girdiğin zaman daha kolay adapte olabiliyorsun.
3: Çok güzel.
2: Müzik yapmaya başladık. Şimdi böyle orada bir tane grup kurduk, bir proje grubu. Herkesin kendi grupları var. Nasıl bende Manga varsa onların da kendi aktif müzik grubu hayatları var. Ama farklı şeylere çok açıklar. Bir de ben böyle, yani ben onlara Anadolu müziğini de anlatıyorum.
3: Harika.
2: Ve İngilizce ve danca yapıyorduk ilk başta. Ben İngilizce söylemeye gayret ediyordum. Sonra bir gün Türkçe mırıldanmaya başlayınca dediler ki yani bence Türkçe söyle ya. Çok güzel geliyor yaptığın şey.
3: Sana da güzel gelmiştir.
2: Tabii çünkü o benim gırtlağım, nameler onlara çok güzel gelmeye başladı. Ve şimdi galiba işin içine iyice girdik. Mesela Amerika Amerika'ya ve Avrupa'nın birçok ülkesine aslında Türkçe söylemek, Türkçe nameler birazcık ters geliyor, bozuk geliyor. Ya bizim komalar falan onlara böyle nota dışı geliyor ve kabullenmekte zorlanıyorlar. Bizim ritimlerimiz de onlara. Amerika'da biz çok zorluk çekmiştik. Yani işte hep 4-4'e alışıklar. Biz gidiyoruz oraya 6-8'ler, 9-8'ler bilmem ne. Ben name yapıyorum. O onlara bozuk sesler gibi. Ama mesela İskandinav ülkeleri de galiba belki kökende de bir zaten derler yani Orta Asya dilleri İskandinav dillerinin içine girmiştir. Yani bir göç durumu var. Bu gırtlak onlara çok yabancı gelmedi. Çok hoşlarına gitti. İyi dedim o zaman zaten bir solist arkadaşımız daha var.
3: Evet.
2: O kendi grubunda İngilizce söylüyordu. O abi İngilizce söylüyor. Ben Türkçe söylüyorum.
3: Harika ya. Yani.
2: Öyle bir sentez müziği ortaya çıktı.
3: Şimdi burada blok bir çalışma olacak, konserler var. Bu arada onları bir daha tekrarlayabilirsek hani sen bakarsan hem Manga hem Manga hem sevgili Ferman'ın kendi solo. Vay hayranlar da geldi buraya yani. Hazır buldunuz bedavadan çekimi de yapın. Ferman Akgün geldi. Ekip arkadaşlarım seni görmeye geliyorlar.
2: Görüşürüz
3: bu arada.
2: Birazcık.
3: Abi şimdi konserler belli mi?
2: Abi yarın başlıyoruz Çorum'dan. İşte Karabük,

0: Sen dönersin abi. En kötü. Hayrettin'le Gülen ablanın konserine gidersin.
1: Ona da selam olsun.
2: Hayır, arada Hayrettin'le güme gitti.
1: Aynen.
2: Ulan beni niye karıştırdın?
0: Beni niye yaktın? Bekleriz abi, misafirimiz.
2: Abi olsun. Müthiştir seni. Ben seni canlı sahnede izlemedim ama inanılmazdır diye düşünüyorum. Nasıl o sahne havası?
0: İyiyiz galiba ya. Yani çok hızlı ve çok enerjisi yüksek geçiyor konserlerin. Harbiye'de o yüzden insanlar bir süre sonra mecbur hep ayakta izliyorlar.
2: Hiç unutamadığım, böyle hakikaten etkisinde kaldın, aman bu konser gerçekten çok güzel dediğin bir konser var mı?
0: Abi bunu sorarsan bak aklıma çok acayip bir konser geldi. Şimdi nasıl ya diyeceksin de. Bak line-up'a bak. İbrahim Tatlıses, Petek Dinçöz, Manga. Karadeniz Ereğlisi 150 bin kişi. 150 bin kişi.
2: Bir şey söyle, fıkra değil mi bu gerçek?
0: Hayır abi, ben böyle bir konser hayatımda görmedim.
2: İbrahim Tatlıses, Petek Dinçöz, Manga. 150 bin kişi.
0: Bizi niye kattılar o line-up'a? Hiçbir fikrim yok. Yani hani biz dedik ki biz gerçekten olmalı mıyız burada? Yani şey olmasın, seyirciye sıkıcı gelmeyelim yani.
2: İsim benzerliği de yok. Manga olduğunu emin misiniz hocam? Bak.
0: Abi inanılmaz bir şeydi ya. Ben sonunu göremediğim bir konser hayatımda ilk defa yaşadım. Müthiş ve seyircinin seyirci de yani her müziğe tepkisi muazzam.
2: O çok güzel bir şey değil mi? Evet. Şarkıların biliniyor olması. Çok. Sana senin yazdığınız şarkıların, bestelediğiniz şarkıların o insanlar tarafından söylen müthiş bir şey değil mi?
0: En güzeli bu. Ya bunu yapma amacımız da bu zaten. Yani paylaşmak onu, hatta yeni çıkan parçayı ilk çaldığımız konserin heyecanı inanılmaz oluyor yani.
2: Bu arada onu soracağım. Şimdi konserleri falan söyledik. Bu arada sevgili dinleyiciler, konser tarihlerini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
0: Evet.
2: Onların duyuruları yapılıyor. Hem Manga'nın sayfasından, hem sevgili Ferman'ın, Ferman Akgül'ün sayfasından yapabilirsiniz. Stüdyo konuğum Ferman Akgül. Değerli dinleyiciler, 0500-571-6656 mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Abi yeni proje, Manga ya da solo olarak şimdi bir yer var. Senin solo proje. Kendi hazırladığın.
0: Tamam, her şeyini kendim yaptım. Hatta AI da kullandım.
2: Karşı değil misin?
0: Peki. Şu anda değilim.
2: İhtimal mi var?
0: Rahat durursa değilim.
2: Gıcık ediyor mu?
0: Gıcık etmediği sürece bir problem. Yani
2: ne yapıyor? Onu yapıyorsun, başka bir şey mi yapıyor?
0: Yok. İyi yönetiyorum ama yani kendi AI, kendime geliştirdiğim, arkadaşlarımın bana geliştirdiği, iş arkadaşlarım AI tool'ları, araçlarımız da var. Benim kendime ait bir söz yazma AI aracım var mesela. Onu kullanıyorum. Diğer platformlar var. Yani aslında en iyisi neyse, her şeyi bir yere vermektense iş bölümü yapıyorum. Ve onlar benim asistanlarım gibi hakikaten.
2: Abi biz bir tanesine bir yükleniyoruz. Ben Cemine'ye bir tane fotoğraf veriyorum. Bir tane bir şeyi düzelt diyorum, en son 4-5 oluyor fotoğraf, zaten bu böyle
0: sonra bambaşka bir şey. Sen yoksun zaten sonundaki halinde, sen yoksun, o seni beğenmemiş, başka bir şeyle değiştirmiş. Ama müzikte yani çok iyi işler ben kendi adıma çıkarttım yani, çünkü aranje yapmak, mix.
2: Ne kadar kullanmak lazım yani, onu söyleyecektin herhalde. Ya şunu, yapay zekanın desteğini ne kadar almak lazım?
0: Şunu ben zaten doğam gereği yapamam yani, al bana bir tane müzik yap diyemem. Ben zaten bir kalıp oluşturuyorum, bir taslak, müziği, sözü müziği yazıyorum. Onu bir demo haline getiriyorum, 3 dakikalık. Onu bir kanallarını ayırıp onu kullandığım araca veriyorum. Diyorum ki bunu aranje et. Bana fikirlerini söyle. Yani o bana 3-4 tane şöyle hip hop altyapısı istersen böyle olur. Biraz daha rock istersen böyle olur. Bunu değerlendirip tamam, oradan onu al. Yani ben onu benim prodüktörüm oldu artık o. Hatta kullandığım araçların CEO'larıyla toplantı yaptım. İşte Los Angeles'tan bağlandı onlar. Birisi harika. İsveç'ten bağlandı. Onlarla belki ortak bir şeyler yapacağız. Çünkü onların da aslında gerçek müzisyenlere de çok ihtiyaçları var. Yani birçok insan taraftar olduğu gibi birçok müzisyen de karşı, doğal olarak. Ama ben genelde teknolojiyi böyle iyi tarafından tutup
2: çok güzel
0: insana çevirme taraftarıyımdır. Yani, şimdilik iyi gidiyor yani.
2: Duyguyu verme anlamında hep bunu konuşuyoruz abi. Duyguyu verme anlamında, bir insanın duygusunu verme anlamında hiç bir zaman yeterli olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü biz onu bileceğiz.
0: Mümkün yani, değil, evet.
2: Evet, bu yapay zeka

0: diyeceğiz ama bir şarkının sadece oradan destek alınmış olması, bir takım yerlerinin fikir alınmış olması ama yine söyleyenin gerçekten o isim olması, o sanatçı olması başka bir şey.
1: Ya yani. Şimdi birçok farklı proje yapıyorum ben, yani türkü de var içinde, arabesk de var. Çünkü benim kökenimden dolayı, Anadolu'dan dolayı türkülerle de büyüdüğüm için ister istemez bazen kendimi böyle türkü bestelerken de buluyorum. Hatta arabesk bestelerken de buluyorum. Şimdi onları değerlendireceğim bazı projeler de var. Ben mesela bir demo yapıyorum. Kendim söylüyorum. Diyorum ki ben bunu söylemeyeceğim. Sen söyleyeceksin ama bak şimdi sana bir de AI versiyonunu atıyorum diyorum. Bak bu şekilde olacak. Yani onun daha iyi hayal etmesi için bana çok faydası oluyor. Çünkü benim en azından yaptığım bazı basit demolarımdan bazen karşı taraf anlamıyor. Ya da bir yapımcı da basit demolardan çoğu zaman hayal edemiyor yani. Ben diyorum ki bak burada benim sesimle, benim müziğimle bu demosu var abi ama bak sonunda böyle bir şeye dönüşebilir. Deyince insanlar daha iyi hayal etmeye başlıyor. Keza aynı şey bence filmler ve klipler için de olmaya başladı. Çünkü ne yapıyorduk? Çiziyorduk, gösteriyorduk. Şu olacak, başka birinin klibinden ya da filminden şuna benzeyecek
0: ama
1: diyorduk.
0: Ama onu da ben orada sana katılıyorum. Yapacaksan iyisini yap be kardeşim. Ben bazı klipler görüyorum. Müzisyene hiç az önce verdiğim örnek gibi benzemiyor yani.
1: Benzemiyor.
0: Buna biraz dikkat etmek lazım.
1: Orasında çok yokum mesela hala.
0: İşte
1: yani
0: ben Ferman Akgül'de ne bileyim ya da Manga'da böyle bir şey görmek istemem açıkçası.
1: Yok evet onu denendi, ben istemedim yani şu anda orada değiliz bence.
0: Abi az önce bahsettiğin bu projeler, hayata geçirmeyi planladığın projeler, bir de hani Manga ile ilgili falan kıyıda köşede bekleyen yeni bir şeyler var mı?
1: Var.
0: Bu sene mi geliyor onlar?
1: Manga ile ilgili ilk aşamada şu var. Şimdi bizim çok 2009'da yaptığımız albümün çok büyük bir hayran kitlesi. Ve o çok uzunca yıllar çalışılmış konsept bir albümdü. Bizden gerçekten o albüm gibi bir albüm isteyen, bekleyen bir
0: haklı olarak
1: kitle var ve onları cevapsız bırakmayacağız. Onun ilk adımı olarak da oradan çok sevdikleri bir parçayı alıp biz tekrar kaydettik.
0: Bitti.
1: Onun akustik versiyonunu yaptık, remixlerini yapıyoruz ki o bir girizgah olsun. O dünyaya biraz tekrar gidiyoruz. Bu sanırım uzunca yıllardır albüm yapmadık. Ve biriktirdiğimiz çok fazla demo var.
0: Abi özledik. Yani eyvallah. Gerçekten hani hakikaten özledik ya. Öyle değil mi Simge? Öyle bir hakikaten öyle bir hareket.
1: Biz de stüdyoya girmeyi özledik.
0: Harbiye yani. Konserinde yeni şarkı duyar mıyız? Ne diyorsun?
1: Harbiye konserinde duymayız. Yani kıvıramadım.
2: Vay arkadaş ya.
1: Kötü bir ticari satış oldu. Duyarız. Orada vallahi çok sürpriz var.
2: Öyle de. Bizde
1: sürprizi biz bol konser.
2: Biz bende kal.
1: Ama yani her konserde değişik bir şey yapıyoruz biz. Seyirci yaptırtıyor zaten. Onu gelen yani bizim konserlerimizdeki en büyük özelliklerden birisi, bazı konserlerde doğaçlama yaptığımız şeyler zamanla bütün konser sirayet ediyor. Mesela şimdi çaldığımız konserlerde kalıplaşmış ara şovlar vesaire aslında bizim atıyorum 10 konser öncesinde
0: yaptığınız
1: denediğimiz
0: spontane bir
1: doğaçlamadır.
0: Vay be.
1: Yani o yüzden Harbiye'de de muhtemelen bir şey çıkacak.
0: Bir şey çıkacak.
1: Biz seneye onu yapacağız.
0: Abi bir jingle'ımızı giriyoruz. Ondan sonra tekrar buradayız. Ferman Akgül canlı yayında konuğum. Hanımlar beyler 0505 171 66 56.
3: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detaylı, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çok güzel bir şarkı olmuş ya. Bir yer var.
2: Sevdin abi.
1: Valla gerçekten çok güzel olmuş. Türkü arabesk tarz dedin ya, o konuda evet. Ciddi misin?
2: Ciddiyim.
1: Ha, böyle bir proje mi geldi?
2: Yani gelecek bir prodüktörlük yapma arifesindeyim. Bir arabesk. Ama klasik arabesk tabii o başka bir profesyonellik. Onu yapamam ama ben yine farklı altyapılarla rap, hip hop, rock ya da elektronik altyapıların üzerine melodiler yazıyorum. Farklı bir aslında ilham kaynağım şey, yani Müslüm Baba'nın vefat etmeden önce işte o Teoman'ın şarkısını yapmıştı. Bir albüm yapmıştı.
1: 17 ne şarkılar.
2: O albüm zaten bence yani vefat etmeseydi bambaşka bir şeyin kapısını zaten araladı da o albüm devamı başka bir yerlere gidecekti müzikal olarak. Oradan birazcık feyz aldım. Onu daha böyle işte altyapılarını biraz daha elektronik yapıp bakalım yani istiyorum çünkü
1: çok güzel olacaktır ya ondan.
2: Yani seviyorum, gırtlak olarak çok seviyorum, o yüzden mangayla kendim de yapamıyorum, mangayla da yapmam zor, benim söylemem de çok zor, o yüzden bakalım.
1: Çok güzel bir şey olacağına şüphemiz yok yani. Abi bir gün müzik yapmayı bırakırsam muhtemelen nokta nokta nokta yaparım ama senin öyle bir durumun olamaz yani.
2: Yani mümkün değil. Mimarım ben aslında. Tekrar mimarlık yapar mıyım bilmiyorum ama.
1: Yani
2: sor artık bu saatten
1: sonra. Yani bu saatten sonra.
2: Abi, ilginç bir şey söyleyeyim, basketbol koçluğu yapmaya başladım.
1: Orada mı?
2: Danimarka'da.
1: Ciddi misin?
2: Evet abi.
1: Nasıl oldu o hikaye?
2: Şimdi orası ya abi şimdi bak. Instagram'a vesaireye girdiğin zaman işte
1: ben dünyanın görüyorum, tamam.
2: En zengin ülkesi, en mutlu ülkesi, eyvallah ama bak bizim şu anda belki Anadolu'da değil, Anadolu'da hala var ben görüyorum ama büyük şehirlerde kaybettiğimiz bu imece duygusu orada hala var. Yani komşular arasında iş bölümleri var. Mahallelerin içinde velilerin iş bölümleri var.
1: Ciddi misin ya?
2: Yani ya sokakta her pazar çöpü toplayacaksın. Belediye tabii ki çalışıyor ama atıyorum hani ormanlık alan içinde insanları görüyorsun, böyle yaşlılar çıkmış işte, atılan varsa bir iki tane çöp, bir iki tane hakikaten. Onları, yani bizim gibi torbalar yok da onları topluyorlar ya da işte bizim çocukları, ben basketbol geçmişim de olduğu için basketbol oynamalarını çok istiyordum. Basketbola başlattık. Sonra basketbolda da futbolda da aynı şey var. Yani bir evin babası ya da annesi koçluk yapıyor. Ve bu değişiyor. İşte haftaya sen yap. Önüm ben yapayım. Lan anlıyor musun? Anlamıyorsun, hiç umurlarında değil yani. Yaparız yani. Ben dedim ki ya ben az çok hani bunu biliyorum. Çok çok oynadım. Çok amatör, yarı profesyonel gidecek kadar da oynadım hatta. O yüzden hocalarımdan gördüklerimle şimdi zaten elimizde YouTube'da var, kitaplarda var. Ben bir şeyler yaparım deyince abi bayağı kendimi eşim de tabii gazı verdi bana, yani süper olur dedi bak. Entegre olman için müzik, şimdi al bu garibanı müziğe şey yaptı. Şimdi gazı
1: abi ver. Doğru yolda ilerliyor muyuz, çok emin olamadım ha. Abi, bak konser monster, evet. Yeni albüm, şarkı, gözünü seveyim.
2: Ben haftada iki gün koştuk yapıyorum ya. Yemin ediyorum sana. Cumartesi sabah 8'de kalkıp çocukları alıp ama çok eğlenmeye
1: başladım.
2: Bir dakika,
1: bu takım mı bu arada?
2: Bildiğin mahalle takımı.
1: Mahalle takımı.
2: 11 yaşında ve 9 yaşında çocukların 18-20 tane. Onların tek başıma değil tabii. Çünkü her zaman gidemiyorum konserlere gittiğim zaman. Orada bir Amerikalı bir ailenin bir üyesi var. Eşim basketbol sever, bilir. O var. Başka bir hanımefendi var. Yani kendi aramızda böyle bilenler.
1: Abi ne güzel bir şey ya.
2: İlk maçımızı ben burada yoktum. Eşimle diğer arkadaşlarım takımın başındaydı. Bu pazar ilk maçımızı da kazandık.
1: Ha, kazandınız.
2: Kazandık.
1: Ha, iyi.
2: Çocuklar çok mutlu. İyi yani, hoşuma gitmeye başladı. Keyif alıyorum. Yani.
1: Orada peki hani aktiviteler ne ya? Aktiviteler derken nasıl geçiyor zaman? Ne yapıyorsun mesela? Hani neler yapıyorsun?
2: Bahçe işleriyle çok vakit geçiyor. Çünkü öyle
1: ev yani, böyle bahçeli mahçeli bir ev mi?
2: Evet, bahçeli bir ev. Bu yani şey bulmak, çalışan bulmak kolay değil. Hı hı. Buradaki kadar rahat değil yani.
1: Elinden geliyor mu bari iş?
2: Gelmek zorunda falan kaldı artık.
1: Ha, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne bileyim, böyle matkap falan kullanıyor musun?
2: Abi artık her şeyi yapmak öyle zorunda mi kaldım. Yani evin dışında bir atölye kurdum artık.
1: Yazık çocuğu, ne hale getirmişler ya.
2: iki günüm bahçede geçiyor. Net.
1: Ne yapıyorsun abi?
2: Bir kere biçmek, maktan, tohumlarıyla uğraşmaktan.
1: Domates, salat, böyle bir şeyler ekiyor musunuz?
2: Domates de ektik.
1: Ciddi misin?
2: Tabii, yeni. Çünkü şey, pazardaki domates salatalıkları çok iyi değil yani.
1: Aa,
2: değil.
1: Bak buna şaşırırım işte.
2: Salatalık salatalık değil yani. Şey, içi su dolu böyle koyu mavi bir şey. Koyu yeşil.
1: Seni evin önünde tezgahta hayal ettim de.
2: Yani o kadar ilerlemeyeceğim. Ama yapan
1: komşu, gözünü seveyim.
2: Yapan komşularım var.
1: Bak kolay gaza geliyorsun gibi gördüm seni. Abi, gözünü seveyim.
2: Ürün fazlaysa, ürün fazlaysa kapı önüne koyuyorsun tezgahı. Bak yalan değil bu. Yapan komşularımız var. Bizde o kadar yok. Biz yani 3-5 saksı işte bize 2-3 haftaya yetecek bir şeyler üretiyoruz ama çok fazla büyük bahçesi olanlar çok fazla ürün orada doğal olarak çöpe atmayı da sevmedikleri için. Hı-hı. Bizde de öyledir. Hı hı. Tezgahı açıyor dışarıya.
1: Çok iyi.
2: Koyuyor ama başında durmuyor.
1: Çok iyi ya.
2: Telefon ödemesi var. Bir tane QR kodu yapıştırıyor.
1: Ben bunu espri olsun diye söyledim.
2: Yok, yoldan yani o şey için değil, para kazanmak için yaptığı da bir şey değil. Yani israf olmasın.
1: Evet, çok
2: değerlensin.
1: Güzel.
2: Başında da durmuyor. Zaten herkes şey olduğu için kimse, hı-hı, alıp götürme niyetinde değil. Hı-hı. Telefonla ödüyorsun. Kendi kilonu tartıp devam ediyorsun.
1: Abi çok güzel ya. Yani imreniyoruz biliyor musun? Gerçekten evet, imreniyorum şu anda. Buradaki hayatta tamamen bambaşka bir hayat yani.
2: Çok. Ama yani benim küçüklüğüm öyleydi zaten. Hı. Eminim senin de küçüklüğünde
1: tabii canım,
2: çok benzer.
1: İstanbul bir kere öyleydi zaten.
2: Onu bilmiyorum
1: İstanbul'un
2: mesela. Ama duyuyorum yani şimdi Asya tarafındaki özellikle mahallelerimizde. Hı hı.
1: Tabii, tabii.
2: Aynı. Şu anda bu benzerin yaşandığı mahalleler hala var. Görüyorum ama çok az kaldı. Hı hı. Büyük şehirde çok zor ama Anadolu'ya gittiğin zaman zaten bu var ama şey mümkün değil tabii. Hani bırak da alan alsın, ödeyen ödesin gibi bir durum, hı, bizim yapamıyoruz. O uzak bir hayal yani.
1: Meslektaşım mimar Ferman abiye söyleyin, mimarlık öğrencisiyken manga dinleyerek sabahlardık, sabahladık. Hmm. Şimdi hala çizim yaparken açıyorum. Ankara'dan sevgiler demiş.
2: Aa,
1: Ece Hanım.
2: Süper. Ankara'ya sevgiler.
1: Şöyle bir bakalım. Öğrencilerime mangayı açıyorum. Onlar da dinliyor. Aynı grubu iki neslin sevmesi çok özel demiş. Ne diyorsun bunu?
2: Bir şey yazmış. Öğrencilerime mangayı açıyorum. Ona dinliyor. Ben de
1: anlamıyorum.
2: Anlamadım ya.
1: Ya.
2: Ya bu bizim ev.
1: Ayşenur hocam.
2: Ayşenur hocama selamlar. Abi konsere geldiğinde inşallah göreceksin yani bu 7'den 77'ye durumu bizde var, oluştu ve bu beni o kadar mutlu ediyor.
1: Çok güzel bir şey.
2: Her çıkma tüylerim dik yani. 3 yaşında çocuğunu getiren baba, zaten babada bizim kasetimiz var, o onun çocuğunu dinletiyor. Annesi gelmiş, yemin ediyorum ya 60-70 yaşında 80 yaşında gelenler oluyor.
1: Aa, ne güzel ya.
2: Ve bu çünkü baktığında da mesela 70 yaşında ya, 20 sene sonra orta yaşlarındaydı zaten. Muhtemelen hani oradan dinliyordu bizi. Biliyordu.
1: Vay be.
2: O ondan daha büyük bir kazanç, ödül olamaz bizim için zaten.
1: Müthiş gerçekten. Bir dakika. Sevgiler, saygılar demiş. Çok güzel bir sohbet, zevkle dinliyorum demiş dinleyicimiz. İsminizi görebilecek miyim? Halit Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler.
2: Selamlar,
1: gönderiyorum. Manga'nın albüm kapakları, klipleri, sahnini bizim kuşak için yalnızca müzik değildi, komple bir dünyaydı demiş. Evet. Abi bir de herkesin olur da sizlerde manga da bir başka. Yani yakından takip eden, bağlı olan, her şeyini bilen, evet, inceleyen, evet, böyle değil mi? Sıkı sıkıya bağlı çok ciddi fanlar var yani.
2: Ya tabii mi? Onlar o öyle olduğu için bir süre sonra artık birbirimizi beslemeye başladık. Yani, hı-hı, bizim kapaklarımız, kliplerimizdeki her detayı bildikleri için, hı-hı, biz muhtemelen azdır yani. Hani 5-6 klip ardı ardına tek bir hikayeyi, devamlılığını anlatan çok fazla grup yoktur. Ama onların da sayesinde karşılıklı iletişim. Yani işte bir sonraki klipte ne yapacaksın? Neyi, bu hikaye nasıl devam edecek? Şimdi doğal olarak o yıllardaki gibi çalışmalar bizden bekliyorlar. Haklılar Hı-hı. beklemekte de. İşte Hı-hı. biz de onu yapmak adına şimdi araçlar da gelişti. AI da çok gelişti. Muhtemelen böyle tekrar bir o hikaye yoluna gireceğiz yakın zamanda.
3: İnşallah sabırsızlıkla bekliyoruz. Allah'tan hani konserler de var da şu dönemde onlar güzel olacak. Evet. Sahneye çıkmadan önce mutlaka nokta nokta nokta.
2: Klasik ritüeller var ya, yani el, takım, spor takımı gibi el ele tutuşup.
3: Öyle mi?
2: Üç kere manga. üçlü çektirmek gibi işte. Zıplama aşamasına geçmedik.
3: Var mı böyle unutmadığın bir konser hikayesi?
2: Bir de şeyden, bir şey, pandemiden kolonya kaldı o ritüellerin içinde. Pandemide el ele tutuştuktan sonra kolonya sıkıyorlardı elimizi. O da abi kaldı şimdi. Hala el ele manga yapıyoruz. Biri getirip kolonya döküyor elimizi. Bir madem diyoruz. Ben de enseme falan vuruyorum.
3: Çok iyi.
2: Pandemi alışkanlığı.
3: Var mı böyle enteresan böyle şeyler, hikayeler, konser öncesi sonrası falan, ne bileyim?
2: Ya bizim ilk Anadolu turnemizde öyle şeyler var ki. Ben onların da büyük bir kısmını belgeledim. Hı. O zamanki 2009 albümümüzde de DVD olarak çıkartmıştık. Hı hı. Tabii DVD'ler kaybolunca o da kayboldu. Şimdi YouTube'da bölük pörçük de olsa düşük çözünürlükte var ama o, ne bileyim abi, yani böyle Erzurum'da mesela onu hep hiç unutmayız yani. Tur minibüsünün tıkış bıkış gittiğimiz zamanlar yani klima suyu arkada aletlerin üstüne akıyor. Bizim Yağmur'un, gitaristimizin gitar pedallarını yakıyor.
3: Evet.
2: Daha doğrusu açınca yanıyor. Abi Erzurum'dayız. Yani bırak Erzurum'u, o tip şeyleri, aletleri İstanbul, Ankara'da hemen bulmak kolay değil yani. Kara kara düşünüyoruz, adam o tonlar olmazsa çalamaz yani. Kötü bir şey çıkar. Yemin ediyorum sana, Erzurum, ha dedik ki alın şu pedalı. Heh. Bizim teknisyene bir götür yani Erzurum'da. Heh. Ne bileyim, bir genius, bir elektronikçi çıkar ya. Heh. Bir amca belki yapar. Abi kime götürdüyse herkes, bu ne ya, ben buna dokunmam falan bilmem. Dürüstlerdi ama sağ olsun. Yemin ediyorum abi, haber kahveye kadar gitmiş. Manga pedal alıyor diye. Şimdi düşünce çok absürt geliyor. Kahvede bir çocuk okey oynarken. Ben de var ya ondan. Bizim şimdi teknisyen kahveye girmiş de inanmayarak girmiş. Şimdi düşünsene o şey. Ya giriyordu.
3: Manga'nın teknisyeni kahveye giriyor.
2: Bunu soruyor.
3: Pedal lazım diyor.
2: Ve herif bende var diyor. Bu bizimki yani, olan peki abi diyor, getir diyor. Okey bırakıyor. Eve gidiyor. Kutusundan böyle bir kere açılmış de jelatini falan duran pedalı getiriyor.
3: Vay arkadaş ya.
2: Bizimki ağlamış orada yani. Artık abi, yani ben sana bir şey.
3: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu olaya öyle bakmam. Yani manga ne kadar tertip, kadar güzel, ne kadar samimi, kalbi çok temizmiş ya abi. Abi hakikaten bu, ya.
2: Ve çocuğu sonra arkadaşıyla konsere davet ettik. Hı. Anlattık işte, onları çektik falan. Onlar YouTube'da, kendi kanalımızda var. Dedi, abi dedi, ben bir grup kurmuştum zamanında Erzurum'da dedi. İnşallah ilini yanlış hatırlamıyorum, affetsinler. Yani. Ne oldu dedim. Dağılın dedim, dağıldı. Böyle anlatıyor, tamam mı? Okey'e geri döndük abi diyor. Yani İstanbul'dan getirtmiş o pedalı. Evde koymuş, satamamış. Evet, dedi, kim alacak onu? Ve o bize denk düştü. Ya bundan böyle hikayeler çok yani.
3: Abi çok enteresan. Çocuğun da havasını düşünüyor musun? Vallahi bu manga konser için geldi.
2: Ben olmasam bunlar yoktu yani.
3: Yani pedalı verdim, yazık.
2: Ya, doğru turneyi kurtardı yani. Yemin ediyorum sana.
3: Çok iyi ya. Nokta nokta konusunda gereğinden fazla takıntılıyımdır. Var mıdır takıntıların?
2: Takıntılarım var ya. Yani
3: ne gibi mesela?
2: Çok detay, çok detaycıyım.
3: Her şeyde mi? Müzikte falan da mı?
2: Evet, her şeyde çok detaycıyım ama böyle şöyle kötü huylarım da var. Çabuk da sıkılırım.
3: Öyle
2: mesela
3: mi?
2: Yani çok fazla detayda boğulurum. Hı.
3: Bırakır mısın?
2: Ondan sonra da o kadar dağıtırım ki o masayı detaylarla, anladın mı? Sonra da deyip başka bir şey geçiririm. Şimdi ama aklımda orada kalır. Hı.
3: Tekrar dönüyorsun o zaman.
2: Dönmüyorum da işte. Ciddi başka misin? Bir şey yaparken de, ne bileyim, başka bir müzik yaparken de aklım orada yaptığım ama düzeltmediğim hatalarda vesaire de kalır. Yani bilirim neyin yanlış, neyin doğru olduğunu o müzikte veya çizimde vesairede. Üşenirim de düzeltmeye. Ya kendi kendine dert açmak derler ya. Kendi kendime.
3: Sahnede böyle kafanın uçtuğu zamanlar olur mu? Düşünürüm diyorsun ya böyle sahnedeyken.
2: Seyirciyi çok gözlemlemeyi sevdiğim için birinin yüzü asıksa falan böyle saçma sapan ne derdi var diye düşünüyorum böyle. Yani sormuştuğum da vardır yani.
3: Ciddi
2: mi size? Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Çünkü yani binlerce kişi eğleniyor, bir kişi böyle somurtuyor, tamam mı?
3: Bir de onu bulursun ya.
2: Bulurum abi ve ona kilitlenirim yani. Sonra diyorum ki bizde mi bir yanlışlık var? Bir şey yanlış mı söylüyoruz? Bu çocuk yakaladı mı acaba? Benim sesim mi kötü bugün? 5 şarkı onu düşünürüm mesela. 6. şarkıya 7. şarkıda çocuk eğlenmeye başlasa oh lan bir şey yokmuş dedi. Kötü bir uyum.
3: Abi ne yaşıyorsunuz ya?
2: Kötü uyum.
3: Vallahi ne yaşıyorsunuz
2: ya? Ya orada geç canım anladım. Binlerce seyahat. Çocuğun bir derdi var belki de. Ya da ilk 3 şarkıyı sevmedi. Kendi şarkısını bekliyor. Yani de öyle çıkıyor zaten yani.
3: Abi çok iyi ya.
2: Aynen.
3: Repertuar falan değişiyor mu konserlerde falan?
2: Konser sırasında değişiyor. Bizimkiler de onu çok sevmiyor. Bence birçok solist de bunu yapıyordur ama. Çünkü biz birebir o atmosferi seyirci, her seyircinin her zaman tepkisi aynı olmuyor. Yani bazıları 5. şarkıda açılıyor. Bazıları ilk şarkıda hemen açılıyor. Bir de biz çok enerjisi yüksek çaldığımız için seyircinin ritmi ona uymadığı zaman ben onu sahne sırasında düzenlemek zorunda kalıyorum. Yani bir sonraki şarkıyı değiştirip onu 3 şarkı ileriye atıyorum. Belki aradan bir hiti alıp öne çekiyorum. Bir de gittiğimiz yerde işte bizim yaptığımız şey o oranın türküsüyle böyle akapella bir şeyler yapıyoruz en sonunda böyle. Bizim davulcu Özgür muhteşem sesiyle.
3: Özgür'le tanıştım bu arada.
2: Tanıştın
3: abi mi? Nerede tanıştım biliyor musun? Bak çok güleceksin. Yok be tünelde değil. Hayrettin'e buradan selamlar sevgiler.
2: Hayrettin ya.
3: Abi Hayrettin bildiğin gibi değil. Güler Duman Oğuz Aksaç konserine gittik Harbiye'ye.
2: Aa Özgür gitmiştir ona tabii.
3: Tabii Özgür de oradaydı. Ha. Ondan sonra arkada Okan gel dedi. Senin dedi bak kiminle tanıştıracağım dedi. Ha. Ben dedi işte manga dedi. Yani daha doğrusu Özgür demedi. Hayrettin
2: Türkiye
3: dedi.
2: Türkü konserindeki punk. O saçlarıyla.
3: Onu da alacağız yayına. Buradan aslında, Özgür'e selamlar sevgiler selam. Gönderelim. Ya, zaten konuşuyorsunuz.
2: Abi Hayrettin'in kardeşi Hayrettinler bizim ilk bardo yani 25 sene öncemizi biliyorlar. Hayrettin çok iyi bilir yani. Onun kardeşi bizim teknisyenimizdi. Ya barın teknisyeniydi. İki sene üç sene birlikte büyüdük yani.
3: Çok enteresan bir konuşması var. Yayından girmeden evvel aradı gelme dedi Ferman. Yok abi dedim dur daha gelecek yani. Adam yolda dedim geliyor yani. Dur geldiği zaman selamlar sevgiler gönderelim ona da. Şimdi oğlum sayesinde manga dinlemeye başladım. Şimdi bazı şarkılar bazı şarkıları ben ondan daha çok biliyorum demiş Gül Hanım göndermiş.
2: Aa, süper selamlar.
3: Hem mimarlık okuyup hem müzik yapıp sonra sinema yüksek lisansı yapması.
2: Evet, bir de öyle bir şey yaptım.
3: Vay arkadaş ya.
2: Reklamcılık doktorası da yaptım da bitiremedim onu. Dedim ki yok abartma bu kadar değilim. Masada 20 tane kitabı bulunca.
3: Böyle bir huyun var mı? Yani hani bir şeyleri denemeyi, yapmayı, farklı şeyler yapmayı falan.
2: Ya o da bir takıntı. Çünkü öykü yazıyordum. Bir gün bir film çekmek hayalimdi.
3: Orada klip yönetmenliği falan mı yapıyorsun? Yönetmenliği... Başka isimlerin klip yönetmenliğini yaptın?
2: Tabii tabii. Birçok underground klipler çektim. O da şeyden geliyor. Yani eğer bir şey yapıyorsam birazcık daha tekniğini ve hikayesini bileyim de yeterli olabileyim yani.
3: Ne güzel.
2: Diye, sinema yüksek lisansı yapma nedenim de oydu. İşte senaryo yazarlığı üzerine korku filmlerini çok seviyordum. Tezimi korku filmleri üzerine yaptım ki ondan sonra da işte korku öyküleri çıkarttım. Bir roman yazdım. Bir gün hep hayalimde var. Bunlar tabii çok vakit ve bütçesel işler.
3: Evet,
2: film
3: evet,
2: yapmak yani evet. Şu dönemde. Ama uğraşıyoruz işte.
3: Onun dışında var mı böyle hani resimdi, başka bir hobiydi, mobiydi falan filan ne bileyim spordu mesela. Yemeklerle aran nasıl bu arada?
2: Spor hep var hayatımda.
3: Ne yapıyorsun abi?
2: Koşmak zaten şeyde Danimarka'da milli spor gibi herkes simülasyonda gibi sabah bir anda koşmaya başlıyor. Ben de koşuyorum. Bir de orman hemen.
3: Bu gerçek mi acaba falan?
2: Evet evet hakikaten neler yani. Yaz, kış sürekli koşuyorum. ben de koşuyorum haftada 3-4 gün. Sonra yüzebilirsem yüzüyorum hava müsait olursa. Yemeklerle aram iyi, yemek yapmayı çok seviyoruz.
3: Öyle mi?
2: Balığa çıkıyoruz. Şimdi balık tekrardan hobim oldu.
3: Bir de orada ne balıklar vardır abi.
2: Ya işte öyle değil.
3: Aa.
2: Vallahi yok.
3: Niye?
2: Yani uskumrudan başka bir şey yok.
3: Biz öyle demediler.
2: Ama bildiğini uskumru. Yani, Türkiye'de bu kadar uskumru yemedim ya. Buzluğu aç, bizim alttan tezgaha kadar uskumru dolu.
3: Bir şey söyleyeceğim. Yemek, normal yemek yapmıyor musunuz? Burada ev yemeği yani.
2: Yapıyoruz.
3: Sen yapıyor musun?
2: Ben deniz mahsullerini eşim bana bırakıyor. Ve onun dışındakiler onda. O mesela Türkiye'den alışık olduğu şey, onların da var. Sevdiği tavuk çorbası mesela.
3: Aa.
2: Bizim bir de ritüeller var. Yani belki o da bir takıntıdır ama yani işte pazartesi salı çorba günümüzdür. Çarşamba balık, perşembe bir sebze, haftada bir et.
3: Danimarka'ya bir daha gelirsem gelirim bak.
2: Lütfen. Bekleriz.
3: Ya böyle lütfen diyorsun ama.
2: Gel abi, misafir evimiz, stüdyomuz onlar... var. Gel yani. Oradan süper. Yap bir program yani.
3: Vallahi var.
2: Mikrofonun falan her şeyin hazır.
3: Ne havam olur biliyor musun ya? Ferman Akkın'ın evinden.
2: Çağır 40 yıllık o arkadaşını, dinleyicini de.
3: Of, ne havam olur biliyor musun? Tabii canım. Çok iyi, çok iyi. Müthişsin ya gerçekten.
2: Estağfurullah.
3: Bu arada gelen mesajlar var. Bak bunu konuşmayı, dedesiyle Aşık Veysel arasındaki hikaye çok değil mi?
2: Evet.
3: Müthiş.
2: Dedem.
3: Ondan bahsetmiş dinleyicimiz, evet. Emre Bey, Sivas.
2: Sağ olun Emre Bey. Tabii biz Şarkışlılıyız. Hı, hı. Dedemler, anne tarafım hep Ozan. Aşık Veysel de büyük dedemin, Aziz Üstü'nün arkadaşı, hı hı. Saz arkadaşı. Hı hı. Yani onunla birlikte turlamışlar. Tabii ondan bize kalan çok
3: şey var.
2: Şey var. Çok yapılmamış, duyulmamış türküler var, bestelenmemiş şiirler var.
3: Düşünüyor musun onlarla ilgili bir şey?
2: Yani Mangayla bir tane yaptık. Hı hı. Ben bir tane hatta Mangayla iki tane yaptık. Bir tane Yaranmaz Aşık diye bir türküsünü okuduk. Bir de Eleman diye, hatta anneannem rahmetli o zaman Sen Koy ismini falan demişti. Hı hı. Bir onun bestelenmemiş bir şiirini besteledik.
3: Hı hı hı.
2: İstiyoruz.
3: Çok da güzel olur.
2: Dün işte sen dedin ya tatsız söylemek, evet. İstemedin sağ, evet. Oldu. Ama hani ben söylemiş olayım, yad etmiş olayım. Teyzemi cenazesi vardı. Teyzem vefat.
3: Evet, nur içinde yatsın. Başsağlığı diliyoruz sana ve ailene.
2: Teşekkür ederim. Onun tabii cenazede işte bütün herkes oradaydı. Hı hı. Yine ayaküstü bizim orada cenazede olsa, bizim Sivas'ta ayaküstü konu mutlaka Türkiye geliyor bir şekilde. Orada da işte yine dedemi nasıl analım, Veysel'i nasıl anabiliriz? Hı hı. İşte müzikaller yapılıyormuş. Yine bir hemen minik cenazenin bir köşesinde bir külliyat tartışması yaşandı. Hı. Onu oradan bulmamız lazım, bunu buradan çıkartmamız lazım. Sonra herhalde yine bir şeyler yapacağız dedemin türküleriyle.
3: İnşallah, inşallah. Bakalım. Ne kadar vaktimiz var Simge? Ha, son iki dakikamız. Şu kelimeler bölümümüz var abi. Aklına ilk gelen şeyler, kelime.
2: Aman.
3: Ankara.
2: Hiç beceremem. Ankara, çocukluğum.
3: Eurovizyon. Vay be.
2: Eurovizyon.
3: Ne muhteşemdi be.
2: Hiç olsun. Bitmesin yani.
3: Müthiş.
2: Bitmesin.
3: Müthiş. Kahve.
2: Günde... Bir tek kelime mi söyleyeceğim?
3: Ya aklına gelen neyse. Tek kelime olursa güzel olur tabii.
2: Kahve az.
3: Az. Hmm. Birkaç kelime de olabilir, sen boş ver. Tamam. Torpili geçelim abi. Gece.
2: Gece yok.
3: Yağmur.
2: Kopenhag.
3: Kopenhag? Vallahi Kopenhag.
2: Kopenhag Ankara. Nasıl saçma sapan cevaplar oldu.
3: Basketbol.
2: Çocukluğum.
3: Abi tamamen sana özel hazırlanmış. Korku.
2: Korku hayatım. Yani bu da saçma oldu. Hayatım korku. Ne var hayatımda?
3: Korkularla mı geçiyor yani?
2: Hayır, çok seviyoruz korku filmi izlemeyi de, o yüzden.
3: Bu arada çok eğlenceli ya sevgili Ferman. Sağ gerçekten. Abi, hakikaten ya, muazzam şimdi bir enerjim var. Karşı. Radyo Sputnik. Beğendin mi abi?
2: Dinlerim.
3: Takip ederim.
2: Ederim.
3: Abi cansın ya.
2: Eyvallah.
3: Son baba.
2: Baba her şey.
3: Her şey.
2: Evet.
3: Vallahi. Gerçekten öyle. Çocuklarla bu arada görüyorum, sosyal medyada falan da görüyorum. Çok ilgilisin. Çok güzel vakit geçiriyorsun. Yani, aynı olarak güzel vakit geçiriyorsun.
2: Sağ olabildiği kadar.
3: Harika ya.
2: Yani umarım öyledir. Sonuçta yine de konserlere geldiğimiz zaman, hı-hı, kendimizle baş başa yazmak istediğimiz zaman içime kapandığım dönemler de oluyor. Hı-hı. İşte onları tölere etmek için olabildiğim kadar onlarla tabii vakit.
3: Onlar manga şarkılarını seviyorlar mı, dinliyorlar mı?
2: Yani şimdi küçük kendi aleminde, ona çok bulaşmıyorum yani. Ama büyük böyle işimde heavy metal dinlemeye, hı-hı, ve çalmaya başladı.
3: Vay.
2: Bir de kendi kendine ben hiç şey taraftarıyımdır yani, müzisyen de olsam, hı-hı, onu bir yaşa kadar hiç yönlendirmek istemedim. Benden görürse, isterse başlasın kendi diye eşime de hep öyle söyledim. Hı-hı. Öyle de oldu yani, tabii stüdyoya geldikçe.
3: Çok gittikçe, güzel bir şey. Kendi istediği şeyi yapacak olması güzel bir şey.
2: Öyle yani abi.
3: Abi veda vaktimiz geldi.
2: Süper. Gerçekten oldu, harikaydı.
3: Ama ne olur bunu tekrarlayalım, olur mu? Olur. Gerçekten bak, benim çok hoşuma giden.
2: Mangayla yapalım.
3: Vallahi mangayla yapalım. Senle yap, hiç problem değil. Biz çok mutlu olduk.
2: Özgür'e selam söyle.
3: Özgür buraya geldi de söyleyeceğim, merak etme. Sevgili dinleyiciler, Ferman Akgül canlı yayında konuğumdu. Ayağına, yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkür
3: ederim. Konserleri sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Harika konserler. Hem solo hem manga konserleri bizleri bekliyor. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Zevkliydi, sizler de.
3: Harikasın. Hanımlar beyler, veda vakti. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel başlıyor.
1: Yepyeni bir Gündem Özel'den herkese merhabalar efendim. Bugün 6 Ekim 2026 Salı'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
2: Fethi Yılmaz.
1: Ve sizlerle birlikteyiz. 6 Ekim 2026 Salı dedik. Bugün İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılındayız. Bir şehri düşünün, bir şehrin işgal edildiğini düşünün. Sabah uyanıyorsunuz, Boğaz hala orada, vapurlar çalışıyor, sokaklar aynı, dükkanlar açılıyor. Ama şehrin üzerinde başka bayraklar dalgalanıyor ve siz artık kendi şehrinizde, kendi ülkenizde artık eskisi kadar özgür değilsiniz. İşte bugün İstanbul'un tam 103 yıl önce yaşadığı o büyük değişimin hikayesini anlatacağız. Çünkü bugün 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 103. yılı ama tabii ki bu hikaye 6 Ekim 1923'te başlamıyor. Biz 1918'e kadar gideceğiz, 13 evet. Kasım'a kadar gideceğiz ve evet. Şu sözle ben başlayıp hemen size vereceğim sözü. İstanbul'un boğazına İtilaf devletlerinin savaş gemileri geliyor ve işte Mustafa Kemal Paşa'nın o zaman söylediği hala da hepimizin kulaklarında olduğu o cümleler.
2: Geldikleri gibi
1: giderler diyor. İşte onun o meşhur sözü tarihe geçti. Bugün bütün bunları konuşacağız. Değerli de bir konuğumuz bizlere eşlik edecek ama öncesinde siz neler söylemek istersiniz?
2: Tabii şöyle, geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal'in de İstanbul'a indiği günler. Yani şundan dolayı işgalin başlamasıyla Adana'da kendisi ve bir sürü yazışmalar yapıyor. Mondros mütarekesiyle ilgili itirazlarını. Sonra kendisi İstanbul'a geliyor. 12-13 Kasım 1918 fiili işgal başlangıcıdır bu. Bunu tabii konuğumuzla detaylı bir şekilde konuşacağız.
1: Onu hep karıştırıyorlar. Evet,
2: tabii fiili işgal. Fiili işgal yani artık İtilaf devletleri İstanbul'u işgal etmeye başlıyorlar ama resmi işgal vardır bir de. 16 Mart 1920 kanlıdır. Şimdi kurtuluş ifadesine sürekli yani İstanbul'un kurtuluşu deyince bir de hak edildiği gibi de kutlanmıyor aslında. Çünkü Selin İstanbul 4 yıl 10 ay 23 gün yaklaşık 5 yıl ağır bir işgal geçirmiş. Ağır dememin nedenleri var. Yani bir sürü olay var, bir sürü kanlı olay var. Ama maalesef İstanbul'un bu 5 yıllık işgal dönemi çok hak edildiği gibi anlatılmıyor. O dönemi yaşayanlar da vakti zamanında çok böyle bunu detaylandırmamışlar. Çünkü hani böyle şey tarifleri var. İşte utanırlardı onları anlatmaya söyleyemezlerdi. Çünkü gerçekten utanılacak olaylar oldu. Kanlı olaylar oldu. Bunları tek tek sıralayacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Unutulan işgali, unutulan derken unutturulan ya da unutturulmak istenen. Çünkü kurtuluş ifadesini kullanmaktan bugün dahi maalesef duymak istemeyenler, rahatsız olanlar var.
1: Evet, bununla ilgili ithamlar da var. Ve bugün bize eşlik edecek bir isim var ki bu konuyla ilgili böyle dolu dolu onun anlatacağı hikayeleri bekliyoruz efendim. Harp coğrafyası ve yakın tarih alanlarında çalışmalar yapan yazar ve araştırmacı Sayın Selim Erdoğan hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğan, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhabalar Sayın Selim Erdoğan, hoş geldiniz tekrar. Ben hemen hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Biraz önce söyledim, İstanbul'un işgali yaklaşık 5 yıl çok ağır bir işgal geçirdi İstanbul. İtilaf devletleri tarafından. Ama nedense Selim Bey, bu işgal, bu 5 yıllık işgalde İstanbul'da yaşananlar çok anlatılmadı, anlatılmıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz?
3: Şimdi öncelikle sesim umarım iyi geliyordur, net geliyordur.
2: Tabii ki çok iyi duyuyoruz.
3: Şöyle söyleyeyim, ben bunda açıkçası hani bir komplo teorisi aramıyorum altında. Nedeni şu, kazananın vakarı diyorum ben buna aslında. Yani biz sonuçta bu her ne kadar 4 yıl kan gözyaşıyla devam etmiş olsa da, çok ağır bedel ödemiş olsak da, sonunda zaferle noktaladığımız yakın tarihimizin belki de tek mutlu sonla biten hikayesi bu. Dolayısıyla her şey bittikten sonra artık o kazananın biraz her şeyi unutup belki de artık önüne bakma durumu söz konusu. kaybedenler dikkat ederseniz bir mazeret arama adı altında yenilgilerine ya da o kuyruk acısıyla sonradan işte bu sözde Pontus soykırımı vesaire gibi şeyleri ortaya atarak olayı biraz sulandırmaya çalışıyorlar, gayretleri var. Bu sadece İstanbul'un işgali değil, bakın dikkat edin, İzmir'in işgalinde de 15 Mayıs 1919'u hep konuşuruz. O ilk kıvılcımın çakıldığı yer, belki de Batı Anadolu'da direnişi bir milli mücadele seviyesine taşıyan olayı konuşuruz. Ayrıntılarını biliriz ama 6 Mayıs 1919'u çok fazla bilmeyiz. Daha sonrası konuşulmaz. İzmir'de neler oldu, neler bitti. Ancak olayın ayrıntılarına vakıf olmak isteyenlerin ayrıntılı okumalar yaparak, araştırarak ulaştığı şeyler vardı. Ama her yerde her zaman konuşulan, herkesin bildiği şeyler değildir. İstanbul'da da aynı şekilde 13 Kasım'ı, 16 Mart 1920'yi hepimiz biliriz. Evet. İşte Şehzadebaşı Karakolu'nun basılması, uykusunda 10. Kafkas Tümeni'nin bando mızıka takımından Erat'ın şehit edilmesi, bunları biliriz. Ama 21 Mart 1920'de, 17 Mart 1920'de İstanbul'da neler oluyordu konuşulmaz. İşgal yılları konuşulmaz. Bakın aynı şekilde Yunanların Batı Anadolu'da, Fransızların, Ermenilerin birlikte Güney Anadolu'da yaptıkları, yine Ermenilerin keza Doğu Anadolu'da yaptıkları mezalim konuşulmaz. Bizim o aslında bir soykırım denemesidir, ciddi bir etnik temizliktir Yunanların Batı Anadolu'da yaptığı, ki Lozan Antlaşması'nda da bunu 59. maddeye yanılmıyorsam kabul ettikleri için, evet, zaten bu konuyu artık resmi olarak uluslararası alanda tescil edilmiş bir soykırım girişimidir, denemesidir. Buna rağmen biz konuşmayız, bir anıtımız yoktur. Bu o günleri hatırlatacak, o acıları hatırlatacak kalıntıları bile süratle ortadan kaldırmıştır insanlarımız. Biz bu tarz acıları, gözyaşını hatırlatan şeyleri anıtlaştırmak yerine tam tersine üzerini kapatıp unutup önüne bakma eğiliminde olan bir milletiz. Yunanların, Ermenilerin tam tersine. O yüzden İstanbul'un işgali sırasında olanların çok konuşulmamasının, unutturulmaya çalışılması ya da çok önem atfedilmemesinden ziyade bu refleksimizden kaynaklı olduğuna inanıyorum ben.
2: Şimdi konuşulmaz, üzeri kapatılır deyince daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik, 30 Ağustos yayınında da. Şimdi konuşulmayınca, üzeri kapatılınca o boşluklara bazı yalanlar sokulmaya başlanıyor. Evet. Mesela İstanbul tek kuruşun atılmadan alındı şeklinde bir yalan var. Yani bunu, İstanbul gerçekten tek kuruşun atılmadan mı kurtuldu 1923 yılına, evet, geldiğimizde?
3: Şimdi İstanbul, evet, tek kuruşun atılmadan kurtuldu. Ve bununla gurur duymak yerine bunu bir sorgu sual meselesi haline getirmek asıl anlamsız olan. Yani asıl başarı bir ordunun gücü savaşta değil, caydırıcılığındadır. Bakın, evet, bir kuruşun atılmadan belki İstanbul'u teslim aldık. Ama aynı şekilde İngilizler de bir kuruşun atmadan İstanbul'u teslim almışlardı. Biz İstanbul'u o mağrur, o burnu büyük, yere düşse burnunu eğilip yerden almayan İngiliz aristokrasisinin elinden söke söke aldık. Ve de bunu tamamen diplomasi yeteneğimizle ve ordumuzun caydırıcı gücüyle başardık. Buna gelinceye kadar aslında en büyük sıkıntı şu, bizim anlatmak zorunda olduğumuz insanlara çanak krizidir. Evet. Yani evet, 18 Eylül'de son Yunan askeri de Anadolu'dan ayrıldı. Ama elimizde hala geri almadığımız bir Doğu Trakya kalmıştı. Daha doğrusu Trakya kalmıştı. Evet. Ve o dakikadan sonra bütün mücadelemizi Trakya için yaptık. Ve amacımız şuydu. Evet, bir mütareke imzalanacak ve o mütarekeden sonra da barış görüşmeleri başlayacak. Bu her savaş hukukunun bitmesi için elzem olan şeydir. Görüşmeleri ve sonunda bir barış antlaşmasının imzalanması. Ama Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin üst komuta kademesi, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin istediği, talebi şuydu. Biz mütareke görüşmelerine başladığımızda da Trakya'yı Yunanlılar boşaltacaklar. İşgal bitecek. Yani onların Rodosto dediği Tekirdağ'dan çekilecekler. Kırklareli'den çekilecekler. Edirne'yi boşaltacaklar. Zaten en büyük krizin, o çanak krizi dediğimiz ve baktığınız zaman aslında 19 Eylül'den yani Yunanların son Yunan askerinin Bandırma Erdek'ten ayrılmasından bir gün sonra başlayan 19 Eylül 1922'de başlayan ve ancak 3 Ekim 1922'de Mudanya görüşmeleri, mütareke görüşmeleri başladığında hatta mütareke imzalandığında 11 Ekim 1922'de sona eren o süreç. Yani baktığınız zaman yaklaşık 17-18 gün süren bir süreç, bir kriz var ki o kriz aslında savaştan daha beter. İngiltere'de hükümetin düşmesine neden olan İngilizlerin o dönem yere göğe sığdıramadıkları efsane başbakanları Lloyd George'un siyasi hayatının bitmesine neden olan Yeni Liberal Parti'nin bir daha koalisyonla bile iktidar yüzünün görmemesine neden olan çok önemli İngilizlerin ağır bedel ödedikleri 18 günlük bir süreçtir. Kanada'nın yine aynı şekilde Birleşik Krallık'tan kop sebebidir. Bugün isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz Google'da çok basit bir tarama yaptıklarında Kanada bağımsızlık ya da Mackenzie King diye tarama yaptıklarında görecekleri şey Mustafa Kemal Paşa'nın ve milli mücadele kadrolarının o çok büyük başarıyla İstanbul'u tek kurşun atmadan geri almamıza da neden olan Çanak krizindeki o psikolojik savaşta elde ettikleri başarıdır. Bizim her şeyden önce Çanak krizini insanlara iyi anlatmamız, o psikolojik savaşı nasıl verdiğimizi, 100 bin askerle Çanakkale ve İstanbul'un kapısına dayandığımızda İngilizlerin korkuyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını, Yugoslavlara, Romenlere bile asker yalvarmak, dilenmek zorunda kaldıklarını insanlarımıza anlatmamız lazım. Bunu anlatmadığımız zaman gelip İstanbul'u tek kurşun atmadan İngilizler niye terk etti? Terk etmedip ne yapacaklardı? 100 bin kişi o sırada. Ama baktığınızda ordunun mevcudu 200 bin kişi ve dünyada savaşa en hazır, taarruz harekatına en hazır ordu istimini almış. Gümbür gümbür dağdan yuvarlanan çığ gibi geliyor. Karşısında kim durabilirdi? İngilizler de duramazlardı. Nitekim aklı selim İngiliz Genelkurmayı maceraperest başbakanlarının önüne geçti ve İngilizler adına çok büyük bir faciayı önledi. Bir. İkincisi, bu Çanak krizi arifesinde İstanbul'daki Yunanların gizli yeraltı örgütü Mikdiazi'deki Amina'nın yaklaşık 20 bine yakın Rum'u silahlandırdığını biliyoruz. Buna karşılık aynı şekilde Mustafa Kemal Paşa da buna hazırlık yaparak aynı şekilde 20 bine yakın orada gönüllüyü silahlandırmıştı. Yani eğer Çanak krizinin sonunda Mudanya mütarekesiyle bir barış ortamı tesis edilmiş olmasaydı, hemen ardından barış görüşmeleri başlamamış olsaydı, büyük ihtimalle İstanbul'da çok kapsamlı bir meskun mahal muharebesi yaşanacaktı ve taş taş üstünde kalmayabilirdi. Şimdi bu durumda İstanbul neden tek kurşun atılmadan İngilizler tarafından teslim edildi diye soran insanlara da ben şunu sormak istiyorum. İstediğiniz nedir? Bir 50 bin asker de orada mı şehit olsaydı? Ya da İstanbul, güzelim canım İstanbul, ata yadigarı İstanbul, ecdat yadigarı İstanbul'da İzmir gibi yanmış, yıkılmış, elimizde viran bir şehir enkazı olarak mı kalsaydı? İstenen şey bu mudur? Vatanını seven, ben Türk'üm diyen hiç kimse böyle saçma sapan bir soru sormaz, sormamalı.
2: Peki. Şimdi tekrar İstanbul'un işgaline dönmek istiyorum. Yani 5'e yakın bir süre biraz önce söyledik İstanbul işgal edildi ancak resmi işgal 16 Mart 1920. Biraz önce siz de söylediniz ki
3: Evet.
2: Şehzadebaşı Karakolu'na baskın yapıldı ve 5 asker orada şehit edildi. Şimdi kuva bir anlamda milli mücadele Anadolu'da devam ederken İstanbul'da da tabii çok ciddi bağlantılar var. Ve orada da bir mücadele veriliyor. Fiili işgal sonrası resmi işgale geçildiğinde, yani İngilizler, Fransızlar bütün oradaki bir şekilde yapıyı kontrol altına, İstanbul'daki yapıyı kontrol altına aldıklarında Ankara'nın buna karşı tavrı ne oldu? Nasıl mücadele etti? Yani bu işgal süreci boyunca İtilaf devletleriyle bir çatışma hali, askeri bir çatışma hali oldu mu hiç?
3: Elbette. Şimdi 16 Mart 1920 aslında bağıra bağıra gelen bir işgaldir. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle en büyük endişelerinden ve gidenlere yaptığı uyarılardan bir tanesi Sivas Kongresi kararları uyarınca açılacak olan ve İstanbul hükümetinin o dönemki sadrazamı biraz daha ılımlı bir politika, biraz daha Anadolu ile uzlaşma yolu arayan Ali Rıza Paşa'nın da onayıyla Amasya mülakatından sonra Meclis-i Mebusan'ın açılması biliyorsunuz artık karara bağlanmıştı.
2: Evet.
3: Ve bu Meclis-i Mebusan'ın nerede açılacağı çok büyük bir problemdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da bunların yaşanacağını bildiği için özellikle İç Anadolu'da, Eskişehir ya da Ankara, ama tercihen Ankara'da açılması konusunda ısrarcıydı. Fakat tabii tek başına değil, heyeti temsilinin önemli isimleri Rauf Bey, Karavasıf, bunların da özellikle bastırmasıyla Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılmasına gönülsüz de olsa rıza göstermek zorunda kaldı. Ama bunun olduğunda şunu da çok iyi biliyordu. Misak-ı Milli beyan edildiğinde, çünkü Meclis-i Mebusan açılacak evet, ama giden mebusların hepsine bir şartı var, birkaç şartı var. Bunlardan bir tanesi Misak-ı Milli'nin açık oturumda net bir şekilde yedi düvele beyan edilmesi. Yani Misak-ı Milli'nin özüne baktığınız zaman aslında bir savaş beyanıdır. Yani bir manifestodur. Orada

0: milli adıyla beyan edilmiş olsa da. Mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu kurma şartı vardı. Onun yerine bir felah-ı vatan grubu kurulmuş olmasına rağmen, meclis başkanı gıyabında o seçilmemiş olmasına rağmen, yine de atılan bu adımların hepsi başta İngilizler olmak üzere işgal güçlerini fazlasıyla tedirgin etti. Ve bunun bu şekilde geleceğinin geri dönüşünün olacağını, ama bu şiddette olacağını düşünüyor muydu onu çok bilemiyoruz tabii. Biliyordu. Hazırlıklar neler yaptı? Mesela Anadolu'nun dört bir tarafında saha ajanı olarak çalışmakta olan, başta Albay Rawlinson olmak üzere, Binbaşı Smith olmak üzere önemli İngiliz subayların hepsinin tek tek adı, eşkali, yeri, yurdu belirlenmişti ve kararlaştırılmıştı. Bir tek emre bakıyordu. Nitekim 16 Mart günü bu işgaller olur olmaz Mustafa Kemal Paşa'nın ilk talimatı Kazım Karabekir 15. Kolordu'ya, daha önce kararlaştırdığımız şekilde harekete geçelim der ve 32 İngiliz subayı tereyağından kıl çekilir gibi tutuklanarak savaş esiri, bakın bunun altını çiziyorum, esiri olarak tutuklanır. Aynı şekilde Adapazarı Geyve istikametine giden bizim Karanlık Boğaz dediğimiz, bugün İstanbul Ankara demiryolu hattının da geçtiği o boğazı düşünün, Bilecik'ten geçerek giden. Orası son derece kritik. Hem iletişim açısından, muhabere açısından, çünkü telgraf hatları oradan geçiyor, İstanbul'la Eskişehir'in bağlantısı oradan ve aynı şekilde demiryolu hattı oradan geçiyor. Çok kritik. İlk emirlerinden birisi derhal Karanlıkboğaz, Adapazarı Geyve'ye kadar, Lefke'ye kadar, şimdiki Osmaniye'ye kadar işgal edilecek. İngilizler oradan sürülüp atılacak. Aynı şekilde Eskişehir'deki İngiliz taburu oradan sürülüp atılacak. Bütün demiryolu ve iletişime tamamen el konacak ve bunun dışında İstanbul'la tüm iletişim kesilecek. Bu emirler süratle yerine getirilir ve artık o dakikaya kadar biraz böyle mütarekeyi ilk bozan taraf olmamak için birbirine değmeden etrafından dolaşmaya çalışan İngilizlerle Türklerin karşılıklı kılıçlarını çektiğini görüyoruz. Şimdi 16 Mart'la beraber neler oldu? Bir ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Evet, İstanbul'da olan biten o işgal sürecinin artık daha da çetin hale geldiği bir süreç var. Evet, onu konuşuruz yine. Ama bir de İstanbul'un dışında İstanbul'la Anadolu bağlantısına neler oldu? Mesela 16 Mart'ta olan o şiddet, ben artık terör eylemi diyorum İngilizlerin yaptığını, o Şehzadebaşı Karakoluna, Soğukçeşme Rüşdiyesi'ne, Maltepe'ye vesaire hep yaptıkları. Ama bunun dışında dışarıya da ellerini kollarını uzatma gayretine girdiler. Mesela Mayıs 1920'de yaşanan Adapazarı Geyve Muharebesi, hani İngilizlerle savaşmadık diyorlar ya, Adapazarı Geyve Muharebesi'nde biz kiminle savaştık? Bugün Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığına gittiğiniz zaman gördüğünüz mezar taşlarında Mayıs 1920, Haziran 1920 tarihli mezar taşlarındakiler yani ishalden mi öldüler? O İngilizler nasıl öldü? Onları bir sorgulamak lazım. Ama en önemlilerinden bir tanesi mesela 5 Temmuz, yanılmıyorsam 5 Temmuz'du, 1920 tarihinde Kuvayi Milliye Beykoz'daki İngiliz karakolunu basar. Bakın Amerikan gazetelerinde ayrıntıları vardır.
1: Evet.
0: Çünkü bir Amerikan muharip o sırada şahit olmuştur olan bitene. Hatta bir İngiliz subayın kafasını kesilerek öldürüldüğü detayına kadar anlatır. Üç subay, 20'den fazla da Hint kökenli İngiliz askeri o çatışmada hayatını kaybeder. İngilizlerle artık kılıçlar çekilmiştir ve kıran kırana bir mücadele başlar. Ama bu sürecin çok sürdürülebilir olduğunu İngilizler düşünmediği için derhal alışık oldukları şekilde bir taşeron aramaya başlarlar. Ve Anzakları, Yeni Zelanda ve Avustralya kökenli askerleri daha çok kullanmışlardı Çanakkale'de. Filistin'de de kullandılar. Şimdi sıra kime geldi? Londra'daki görüşmeler sırasında ben buradayım diye kendisini gösteren Venizelos'a bir şans verdiler. Ve Venizelos'un bir tümeninin başına komutasını tamamen İngilizler alarak, onlar özellikle Kocaeli istikametini hareket ettiler. Ve bir de Mil hattını geçerek Haziran'da, 20 Haziran 1920'den itibaren Bursa ve Uşak üzerine ileri harekata başladılar. Bu ileri harekatı hep Yunan ileri harekatı gibi basitçe anlatır geçer tarih anlatımımız, ama öyle değil. Hayt'ta yapılan 3. konferanstan sonra bunun müşterek bir ileri harekat olmasına karar verilmiştir. Fransızlar, İngilizler, Yunanlar aynı anda, hatta Ermeniler de dahil olmak üzere aynı anda eş zamanlı olarak harekete geçerler.
1: Ve denizden de
0: Temmuz
1: yanlış hatırlamıyorsam bir bombardıman da yapılıyor Bursa'nın işgali
0: tabii
1: sırasında.
0: Sadece mesela Mudanya, Karamürsel, Gemlik gibi liman kentlerini bombardımana tutarak Yunanlıların önünü açmak var. Bir

0: bir de onun dışında mesela İzmit'teki çuha fabrikası, Kuvayi Milliye'nin ciddi örgütlendiği, üs olarak kullandığı terk edilmiş çuha fabrikasını denizden yine topa tutarak yerle bir ederler. İngilizler hatta Mudanya'ya önden deniz piyadelerini çıkartırlar. Biraz ortalığı onlar yumuşatır, arkasından Yunanlar gelir. Zaman zaman bu da tartışılır. İşte mesela bu Ethem isyanı gündeme geldiği zaman, ya Ethem varken işte her yere yetişiyordu. Bakın düzenli ordu karşısında duramadı. Ya düzenli ordu değil, düzenli orduyla beraber desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri, düzenli ordu bile değil. Düzenli ordudan bölükler, taburlarca desteklenmiş Kuvayi Milliye müfrezeleri bu ileri harekatın karşısında duramadığı için Bursa'da düşer ve mecliste o puşi değil siyah serilir. Bursa kurtulana kadar da o siyah örtü meclisin kürsüsünde kalacaktır. Yani 16 Mart 1920 ile başlayan aslında bir şiddet süreci var. Ama bu şiddet sürecinin sonunda zaten bunun amacı şu: bir an evvel sevri dayatmak, kabul ettirmek. Ve dikkat edin, Yunanların özellikle başını bu Batı Anadolu'daki ileri harekat hemen Sevr Antlaşması'nın imzalandığı tarihte son bulur. Böyle bıçakla kesmiş gibi biter. Ama ne olur? Sevr Antlaşması'nı sadece Saltanat Şurası kabul eder. Dolayısıyla Sultan Vahdettin de kabul etmiştir. Her ne kadar bunu sulandırırlar, Sultan
1: Evet,
0: Vahdettin
1: neden
0: toplantıda
1: kabul
0: bile...
1: etti? Mesela Saltanat Şurası dediniz ya. Mesela Saltanat Şurası'nın
0: Evet.
1: başında kim var? Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Saltanat Şurası düzenli toplanan bir yapı değil. Saltanat Şurası olağanüstü hallerde birkaç kez toplanmış. Bu da yanılmıyorsam üçüncü ya da dördüncü toplantısı. Ve doğal olarak Saltanat Şurası'nın başındaki kişi de Sultan Vahdettin, mutlak iradeye sahip olan kişi. Evet, toplantıyı erken terk eder. O karar bağlanırken, antlaşma onaylanırken belki salonda değildir. Ama daha sonra onaylandıktan sonra bunu veto etme hakkına sahip. Ben bunu kabul etmiyorum, çok onursuz bir antlaşma deme şansına sahip. Bunu yapmamıştır, yürürlüğe girmesine seyirci kalmıştır. Bu ne demektir? Sultan Vahdettin de salonda olsun ya da olmasın Sevr Antlaşması'nı onaylamıştır. Sevr Antlaşması'nı onun onaylamasıyla bitmedi. Ankara hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu reddetti.
1: Evet.
0: Reddettiği anda bir çöptür dedi. Herhangi bir değeri, diplomatik ya da resmi hukuki bir değeri nezdimizde yoktur. Biz misak-ı milli uygulamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hiçbir şey değişmedi dediği andan itibaren Sevr Antlaşması bir çöptür ve o dakikadan sonra 16 Mart'tan beri İngilizlerin kurguladığı senaryo da boşa çıkmış olur. Neden? Asıl direnişi hızlandıran belki de biraz bu olmuştur. Evet, biz hep 15 Mayıs 1919 uyuyan herkesi uyandırdı, milli mücadele biraz daha ivme kazandı deriz ama bana göre asıl hem düzenli orduya geçiş hem muharebeler döneminin başlaması 16 Mart 1920'de İngilizlerin gerçek yüzünü göstermesiyle olmuştur. Bu arada bir parantez açalım bence kafa karışıklığını engellemek için. Şunu bana şu ana kadar soran olmadı, hep beklediğim bir sorudur. Ya derler ki 13 Kasım 1918'de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, hatta Japonlar bile vardı
1: Evet.
0: aralarında, Amerikalılar bile vardı. İstanbul'u işgal ettiler. Gemiler geldi 65 parça. İşte Mustafa Kemal de aynı gün hatta İstanbul'a geldi, aralarından geçerken geldikleri gibi giderler dedi. O günkü işgal değil miydi? 16 Mart 1920'de nedir diye. 13 Kasım 1918'de yapılan da, daha sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunanların çıkışında yapılanı da uluslararası kamuoyuna anlatmak için İngilizler hep şunu söylediler: bu kalıcı bir işgal değil, asayişi tesis etmek için, işte Mondros Mütarekesi'nin 5. 7. hükümleri uyarınca geçici olarak barış antlaşması imzalanana kadar geldik. Yani burada jandarma polis görevi görmek üzere geldik sadece. Ve aynı zamanda da yenilen tarafın yenilgiden doğan ödemesi gereken bedeli, ki bu da nedir? İşte orduların terhis edilmesi, silahsızlandırılması Türk tarafını, bunları sağlamak için buradayız demişlerdi. Ama 10 Mart 1920'de İngilizler deniz piyadeleriyle İstanbul'a girip de süngülü tüfeklerle şiddet eylemlerine giriştikleri andan itibaren artık bu söylemlerinden vazgeçtiklerini, bunu daha fazla ifade etmediklerini ve bu olay gittiği yere kadar gider şeklinde bir politika izlediklerini görüyoruz. O yüzden iki farklı tarih var. Bu tarihlerden 16 Mart 1920'ye kadar olan süreç, yani yaklaşık baktığınız zaman bir yıl 4 ay gibi bir süre ediyor, 16 ay gibi bir süre yapıyor. Bu süre içerisinde çok fazla şiddet kullanmadıklarını, dedikleri gibi daha çok asayişi tesis etme, işte polis görevini mesela bir karar alıyorlar, onu gerçekleştirme ve bir de cadı avı yapıyorlar elbette. Nedir bu da? Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine en büyük sıkıntıları yaşatmış olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında savaşa girdiği için sorumlu tuttukları İttihat ve Terakki'ci avına başlıyorlar.
1: Evet.
0: İttihat ve Terakki'nin üç önde gelen isminin, daha doğrusu hep üç önde gelen ismi diyoruz ama başkaları da var tabii, Bahattin Şakir gibi. Onların yurt dışına çıkmasıyla beraber elde Anadolu'da, İstanbul'da kimler kaldıysa teker teker, işte valiler, işte Diyarbakır Reşit Bey, Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey, bunların peşine düşüp kimi yakalayabilirlerse bedel ödetme telaşı var.
1: Ki idam
0: Bunlarla
1: ediyorlar.
0: uğraşıyor.
1: Boğaziyen
0: Tabii yani
1: Kaymakamı'nı.
0: biz mesela sadece o değil, ona bakarsanız Urfa Mutasarrıfı'nı da aynı şekilde ve
1: Evet.
0: hatta onun hikayesi çok daha acıdır. Önce 15 ay kürek mahkumluğuna mahkum ederler. Adamcağız girer 15 ay kürek mahkumu olarak cezasını çeker. Hemen salı verildikten sonra tekrar tutuklanır. Bu sefer Nemrut Mustafa Divanı'nda yargılanır ve idama mahkum edilip bu sefer o da aynı şekilde Beyazıt Meydanı'nda idam edilir. Daha çok böyle nokta şeylerle uğraşırken İngilizler ve işgallerini de noktasal bazda tutarken 16 Mart 1920'den itibaren artık hem Yunanlıların önünü açarak hem de kendileri bizzat İstanbul'da despot bir yaklaşımla idareyi tamamen ele alarak gerçek yüzlerini göstermişler.
1: Peki hiç kesmek istemedim, o yüzden çok akıcı bir şekilde anlattığınız için. Şimdi şunu merak ediyorum. Mesela siz bahsettiniz, aslında öyle hani tek kurşun atmadan diyoruz ama İngilizlerle ciddi bir çatışma, savaş hali olmuş. Diğer tablo mesela Fransızlar için de, çünkü bizim tarihimizde bu boşluklar maalesef çok anlatılmıyor. Yani İstanbul'a işte hatta o biraz görkemli bir şekilde Fransız general geliyor, İstanbul işgal ediliyor. Ama bir yıl sonra Fransızlarla, evet, Fransızlarla anlaşma yapılıyor ama bu arada neler olduğu, yani Güney Cephesi'nde Fransızlara verilen zayiatlar, oradaki çatışmalar, bunların hiçbiri anlatılmıyor. Haliyle şöyle düşünülüyor. Yani İtilaf Devletleri arasında evet malum bir çatışma hali var. İtalyanlar özellikle çatışma hali var. Ama hani bir yıl sonra Fransızlar bakın milli mücadeleyi gördüler ve bizle anlaşmayı imzalayıp çekip gittiler. Gerçekten böyle kolayca çekip gittiler mi Fransızlar? Yani bu kolay mı oldu bu anlaşmaya germek?
0: Şimdi bakın, bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu tarz tarihi olayları değerlendirirken günümüzden kopuk, o arada yaşanmış, izole, böyle farklı bir ekosistemde, kapalı bir ekosistemde yaşanmış bitmiş olaylar gibi bak. O zamanki insanlar da aynı bizim gibi duyguları olan, zaafları olan, üstünlükleri olan, avantajları olan insanlar, etten kemikten insanlar, duyguları olan insanlar. Aynı şekilde o zaman da aynı bugün olduğu gibi muhatap olduğumuz dost ya da düşman tarafların başkalarıyla ya da kendi içlerinde olan başka dinamikleri de var. Bir örnek verelim size. Şimdi Orta Doğu Arap saçına dönmüş durumda, cadı kazanı gibi kaynıyor yıllardır.
1: Evet.
0: Yaklaşık 15 yıldır. Hakikaten sonu da nereye varacağını bilmiyoruz. Ama değişmeyen bir tek şey var. En çok Orta Doğu'da bir şeylerin değişme ihtimalinin olduğu zamanlar hangi zamanlar? Amerika'da seçim olduğu zamanlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Amerika'da Biden geldi, Trump gitti. Trump gitti, Biden geldi. Ondan önce işte Obama
1: Obama.
0: vardı, şu vardı, bu vardı. Yani gelen başkanla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki siyasetinde bir takım değişiklikler olma ihtimali. Ve insanlarda düz zaman artık biraz ortalık durulur mu hayali, düşüncesi, umudu olmaya başlıyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şey bundan 100 sene önce de geçerli. Muhatap olduğunuz tarafta bir seçim olduğu zaman daha önce şahin politika güden, mesela bir Clemenceau gidip de yerine Millerand geldiğinde biraz daha ılımlı, Fransızlarla olan ilişkilerimizde ve bizim onların Kilikya dedikleri, Silisi dedikleri Çukurova bölgesinde bir takım şeylerde Fransızların siyasetinde değişme olma ihtimali gündeme geliyor. Nitekim yaşanan tam olarak bu. Yani Orta Doğu'yu kasıp kavuran, yangın yerine çeviren siyasi yaklaşımıyla ülkelerden bir tanesinin siyasetinde bir değişiklik olunca, siyasi aktörlerinde değişiklik olunca, mesela Amerika ne diyor? Irak'ı boşaltacağım diyor. Ya da ne diyor? Suriye'den çekileceğim diyor. aynı şey. Başka hiçbir farkı yok bakın, altını çiziyorum. Fransızlarda da şahin politika güden işgal yanlısı Lloyd George'un kankası diyelim sokak ağzıyla, Clemenceau görev süresi dolup da seçim yapılınca o gittikten sonra yerine Milrand gelir. Milrand yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi gelir hemen 8 ay sonrasında. Bu sefer Milrand parlamento içerisinden seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak saraya gidince, Tüileri'ye gidince, bu sefer onun yerine de ondan da ılımlı sosyalist Aristide Briand gelir. Briand'ın seçime girerken zaten verdiği sözdür bu: çocuklarınız yuvaya geri dönecek. 65 bin asker tutuyorlar Orta Doğu'da. 30 bini bizim tarafımızda, 35 bini Suriye tarafında. Öbür tarafta Faysal ayaklanmasıyla zaten başları dertte. E biz de Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta canlarını okuyoruz bu adamların. Ekonomik hiçbir şey edememişler. Üstüne üstlük Sykes-Picot anlaşması sırasında, mutabakatı sırasında onlara bırakılan Musul'u da İngilizler işgal etmiş, ellerinden almış. Petrol konusunda da çırak çıkmışlar. Ve bunun üzerine bir de sürekli gün aşırı tabut geliyor Fransa'ya. Bakın, sadece Maraş Harbi'nden sonra Maraş'tan Islahiye yönüne kaçarak uzaklaşan General Köret'in Islahiye'ye varana kadar yolda bıraktığı ölü Fransız askeri sayısı 400'dür. Sadece Pozant'ı kuşatması ve arkasından Karboğaz'ı baskınında bir taburun yarısı esir alınmış, yarısı imha edilmiştir. Fransızlar bu kadar ağır bedel ödedi. Yunanlılara yakın, neredeyse Yunanlılara yakın ölü bıraktılar bu topraklarda. Şimdi bu adamların bir tek derdi kalmıştı. Londra konferansı sırasında Şubat 1921'de elimizde bir tek Antep kaldı. Maraş'ı söke söke elimizden Türkler aldı. Urfa'yı aldı. Pozantı'yı aldı. Karboğaz'ında bizi mahvettiler. Rezil rüsva olduk. Artık Antep bir prestij mücadelesi haline gelmişti. Nitekim Antep harbi de o 11 ayın sonunda Antep halkı artık açlığa, Fransızlara değil açlığa teslim olup da şehri boşalttıktan sonra mücahitler, artık o dakikadan sonra Fransızlar rahatlamıştır ve nitekim Milrand bu sefer temsilci olarak geldiğinde, Aristide Briand açılış konuşması sırasında Londra konferansında Şubat 1921'de der ki, çok uzun bir meşakkatli sürecin sonunda dünyanın en iyi donatılmış, en iyi eğitilmiş orduları olsak da çok ağır bedeller ödeyerek de olsa Antep'i aldık. Artık bu dakikadan sonra barış görüşmemiz lazım diyor. Yani adam, ben Antep'i alarak prestij kavgası haline getirdiğim olayı bir şekilde çözdüm. Artık bu dakikadan sonra ben savaş istemiyorum diyor adam. Ve o nedenle Şubat 1921'de başlayarak yavaş yavaş yaklaşmaya başladıklarını, bir an evvel Anadolu'da işgal ettikleri bölgeleri boşaltıp Suriye'ye doğru kaydırmak ve ellerinde tutacakları az miktardaki askeri Orta Doğu'da tutacakları sadece Suriye'de tutma eğiliminde olduklarını net bir şekilde gösteriyorlar. Bakın, yıllık 1 milyar 800 milyon frank harcama yapıyorlar bu Orta Doğu işgali için. Fransız ekonomisi için de bu çok ağır bir yük. Bunu telafi edeceklerini düşündükleri Almanya'dan alacakları savaş tazminatını da 2 yıl alamıyorlar. Fransız ekonomisi tepe taklak gidiyor. Aristide Briand verdiği sözü tutamıyor. Bu şartlar altında siz olsanız ne yaparsınız? Bir an evvel bu bataklıktan çıkmak istemez misiniz? Amerikalıların Suriye'den, Irak'tan çıkmaya çalıştığı gibi. Fransızların da gidişi aynen bu şekilde. Ha, burada yanlış anlatılan tek şey şudur: güneyde Fransızlara karşı verdiğimiz mücadele bağımsız şehir mücadeleleri değildir. Yani Urfa ayrı, Maraş ayrı. Hayır, bunların hepsi Kasım 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir büyük komutanların bir araya gelip yaptıkları toplantıda kararlaştırdıkları ve buna istinaden 17 Kasım 1919'da Develi'de, Kayseri Develi'de Ali Fuat Cebesoy'un yanına çağırdığı, davet ettiği gerilla subayları, bunların hepsi subay, görevlendirerek gönderip başlattığı Kuvayi Milliye muharebeleridir. Tamamen bir plan dahilinde, tamamen tek bir merkezden yönetilen, Sivas'tan o tarihte, daha sonra Ankara'ya taşındı tabii, heyeti temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kurgulanıp yönetilmiş bir gayri nizami harp stratejisine dayalı savunma uygulanmıştır orada.
1: Benzer bir durum Musul için de var aslında, değil mi? Ben yanlış bilmiyorsam Özdemir miydi?
0: Tabii. Şimdi biz büyük taarruza hazırlanırken, yandan da şartlar önümüze çok önemli bir fırsat getirdiği için Mustafa Kemal Paşa bu fırsatı değerlendirmek ister ve batıda Yunanlara karşı büyük taarruz, sat taarruz planı hazırlanırken Aynı şekilde Musul Kerkük tarafına doğru da bir taarruz planı hazırlığına girişilir. Neden? O bölgedeki aşiretler ayaklanıp İngilizleri çok zor durumda bırakınca bunu değerlendirmek gerektiğini düşünür Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'dan bölgedeki lehçelere hakim, dil sıkıntısı olmayacak ve gerilla harbi konusunda tecrübesi olan, tercihen teşkilat-ı mahsusa kökenli bir subayı hemen oraya göndermek gerektiğini söyler. Aynı tarihlerde de Cevat Çobanlı Paşa El Cezire Cephe Komutanı olarak Diyarbakır'a gönderilir ve ikisine de verilen talimat budur. Önden Şefik Özdemir Bey derhal Musul tarafına geçerek oradaki aşiretlerden bir Kuvayi Milliye yapısı oluşturmaya başlar. Onun da ilk sonuçları Derbent Muharebesi'nde, bakın hani İngiliz'le savaşmamıştık ya, Derbent Muharebesi'nde iki İngiliz zırhlı aracını tahrip ederler. Yüzden fazla İngiliz askeri orada hayatını kaybeder. İngiliz taburu kendisini kaçarak zor kurtarır. Çok ağır zayiat verirler. Ve Mustafa Kemal Paşa bunu görünce Aralık 1921, tamam der, artık zamanı geldi, harekete geçiyoruz. Kazım Karabekir'e, Doğu Cephesi Komutanlığı'na ve El Cezire Cephesi Komutanlığı'na birer talimat emir gider Genelkurmay'dan. Kazım Karabekir'den iki piyade ve aşiret süvari tugayları oluşturması emredilir. Aynı şekilde El Cezire Cephesi'nde Cevat Çobanlı'ya da iki piyade bir süvari tümeni teşkil etmesi ve emir geldiğinde birisi Dicle'nin doğusundan, birisi batısından hareket ederek Musul istikametinde Şefik Özdemir Bey'in kuvvetleriyle buluşacak şekilde İngilizlere karşı ileri harekata başlama hazırlığı yapılır. Ama Nisan 1922'de büyük taarruza sayılı zaman kala işte Revandiz harekatı denen harekatta İngilizler bu sefer orantısız güç kullanır. Doğrudan havadan yere muharebeyle, hava unsurlarıyla o Kuvayi Milliye müfrezelerini Şefik Özdemir'in dağıtınca bu plan için bir süre beklemeye karar verilir. Ardından da zaten mütareke ve barış görüşmeleri başlayınca bu harekat ertelenir.
1: Peki.
0: Ama sonuçta Mustafa Kemal Paşa'nın aynı anda hem Yunanlarla hem İngilizlerle savaşmayı göze aldığının da altını çizelim.
1: Peki, son olarak şimdi saatimiz de yavaş yavaş daralıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz hiç kesmeden dinliyorum sizi, o yüzden çok detaylı da anlatıyorsunuz. Çünkü çok üzerinde durulmayan tarihi başlıklar bunlar. Anlatılmayan tarihi başlıklar, o yüzden çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi İstanbul'un kurtuluşu, yani bizim aslında şu anki coğrafyamızın, şu anki sınırlarımız içerisindeki şehirlerimizin büyük bölümünde bir kurtuluş günü var. Ama şimdi bu kurtuluş ifadesinden sürekli bu bir tartışmaya neden oluyor. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın ismi dahi bir tartışmaya neden oluyor ve hani itiraz ediliyor ya da hak edildiği gibi ilgi görmüyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu kurtuluş isminden hani bir şehir, İstanbul'da neler yaşandığı ortada. Sadece baskından vesaire hani bahsedildi ama toplumsal hayata neler anlatılmaya, anlatmaya utanıyoruz diyordu o dönemi yaşayanlar. Neden bu kurtuluş ifadesinden bu kadar rahatsız olunur? Son sorum bu olsun.
0: Kurtuluş Savaşı'nın gerçeklerini masaya yatırdığımız zaman, hani zaten kurtuluş kelimesine gelene kadar daha önce bir de hatırlarsanız bu yedi düvel ifadesine de takıntıları vardır.
1: Evet.
0: Hani nerede yedi düvelle savaştık, bir işte kötü Yunan'la savaştık alt tarafı falan derler. İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı, Ermeni'yi, Gürcü'yü hesaba katmazlar ama bunların da ötesinde bir de asıl canımızı çok yakan, başımızı çok ağrıtan bir iç isyanlar dönemimiz var bizim. Şimdi bu iç isyanlar döneminde isyan eden, Kuvayi Milliye'ye karşı, Türk askerine karşı silah doğrultup ateş eden, hatta şunun altını çizelim, 3 tümen komutanımız var. En üst düzey kayıplarımız onlardır, şehitlerimiz. Bu şehitlerimizden 3 şehit tümen komutanından bir
1: Evet.
0: tanesini isyancılar şehit etmiştir. İkincisi de o isyanı bastırmak için gidip isyanı bastırdıktan sonra cephede dövüşürken şehit olmuştur, şehit Nazım Bey'di. Yani 3 şehit tümen komutanından ikisinin yolu iç isyanlardan geçiyor burada. Hiç konuşulmayan bir şey. Bakın Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Sakarya gazisi komutanlarımızdan o zafer büyük payı olan Cemil Cahit Paşa, Cemil Cahit Toydemir. O kadar başarılı bir komutan neden büyük taarruzda da komuta kademesinde değildi? Çünkü en az Batı cephesindeki yaşadığımız sıkıntı kadar Pontus ayaklanmasıyla da uğraşmamız gerekiyordu. Pontus ayaklanmasını bastırması için Cemil Cahit Toydemir görevlendirilip oraya gitti. Şimdi Pontus elbette iç isyanların bir parçası olduğu için dile getirdim. Ama geri kalan özellikle Ankara'yı tehdit eden Adapazarı, Düzce, Bolu, Hendek isyanları, aynı şekilde Anzavur, 1. Anzavur, 2. Anzavur isyanı, Adapazarı, Geyve muharebelerinde doğrudan Kuvayi İnzibatiye'yi milli mücadelenin üzerine, Kuvayi Milliye'nin üzerine salan, yani bunlara baktığınız zaman teşvik eden, onları silahlandıran ya da onlara fetva vererek bir şekilde onları legalize eden kimdi? İstanbul'du. İstanbul hükümetiydi ve başındaki Sultan Vahdettin'di. Yedi düvelin içerisine bunu almamak olur mu? O yedi düvelden bir tanesi de buydu. Şimdi yedi düvel alerjisinin temel sebeplerinden biri bu. Kur'an, biz neden kurtulduk? Her ne kadar o zat-ı muhterem çıkıp da Milli Eğitimsizlik Bakanı dese de işte biz neden kurtulduk? Kendisi de bal gibi biliyor neden kurtulduğumuzu. Şimdi bakın, cumhuriyetle barışık olmak, Atatürk'le barışık olmak her yiğidin harcı değil. Çünkü şu anda akıntıya kürek çeken insanlar bu insanlar. Dünyada konjonktür, Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz, Rusya, Ukrayna'nın halini görüyorsunuz. Kuşatılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kuşatılmış Türkiye'de kolay olan şey teslim olmak. Teslim olmanın da en kolay yolu yeni Osmanlı kayığına binip onlarla beraber işte bu yeni Amerikan büyükelçisinin ara ara çıkıp da zırvaladığı gibi bu tarz söylemlerle o tarafta, o safta yer tutmak. Asıl zor olan şey şu anda cumhuriyetçi olmak, Atatürkçü olmak. Asıl zor olan şey şu anda Kuvayi Milliyeci olmak. Asıl zor olan şey şu anda emperyalizme kafa tutmak. Adamlar da kolay olanı yapıyorlar. Neden kurtulduk sanki diyor orada, üstüne düşeni yapıyor.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Selim Erdoğan, harp coğrafyası uzmanı, tarihçi. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: O kadar güzel anlattı ki hiç araya giremedim. Hatta bir sorum vardı kaldı ama evet, çok güzel anlattı. Kendisine birazcık İstanbul'un görünmeyen direnişçilerini sormak istemiştim aslında. Bu işte İstanbul işgal altındayken herkes oturup beklemiyor. İstanbul'un gündüzü başka, gecesi başka. İşte bu gecesinde İstanbul'dan Anadolu'ya subay, silah, cephane, malzeme, bilgi ulaştırmak için gizli örgütlenmeler kuruldu.
1: Tabii tabii, Mimim grubu var. Hı-hı. Muhtemelen yani Hı-hı. Şimdi süremiz azaldığı evet. için keşke daha uzun uzun konuşabilseydik.
2: Başka bir zaman inşallah.
1: Başka bir zamanda daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü bunlar çok hı hı. tarih içerisinde çok konuşulmuyor.
2: Evet, konuşulmuyor.
1: Hani hep diyorum
2: şeyler.
1: Selin, yani o boşluklar hı hı. bırakılınca hı hı. aslında boşluk da bırakılmıyor ama çok araştırılmıyor. Şimdi Selim Erdoğan'ın o konuda hakkını teslim etmek lazım. Daha yeni bir şehitlik de bulundu hatta yaptıkları araştırmalarla ve harp coğrafyası doğrudan coğrafyayı gezerek coğrafyada neler olduğuna bakarak bunu yapıyorlar. Kendi sosyal medya hesaplarından daha yakından takip etmek isteyenler takip edebilirler. Şimdi işgal yıllarında tabii bir de işgalin içindeki İstanbul var. Yani hı hı. bu işgali yaşayan insanlar var. Düşün, işgal oluyor ve okul, hastane, yetimhane her yere el koyuyorlar. Hı hı. El koyuluyor gerçekten böyle. Yağmalar oluyor, yiyecekler, askerler yağmalar oluyor. Hatta mesela bazıları var. Kayıtlara geçenlerden bahsedeceğim hı hı. sadece. Kayıtlara geçenler de çok sınırlı bir anlamda. Hı hı. Ama var tabii bayağı bir işte Galata Selim Bey hala hattaymış. Son bir şey demek istiyormuş.
2: Lütfen.
1: Alalım tekrar o zaman arkadaşlar. Selim Bey hoş geldiniz. Buyurun. Tekrar.
0: Hoş bulduk. Şimdi gayri ihtiyari kulak misafir oldum, kusura bakmayın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın, işgal İstanbul'unu, işgal İstanbul'undaki bu gizli örgütlenmeleri aslında roman diliyle anlattığım gerçek kurgu ama içerisinde çok fazla gerçek öğe barındıran Hain ve Şafak Sökmeden diye iki romanım var benim. Dilerseniz daha ilerideki bir tarihte onlar üzerinden konuşabiliriz. Çünkü çok ilginç anekdotlar var o konuyla ilgili. Mesela Tophaneli Cambaz Mehmet'in General Harrington'ın arabasını çalıp karargahın önünden getirip Mustafa Kemal Paşa'ya hediye etmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e o arabayla girmesi gibi. Yani bunları konuşabiliriz daha sonra, ileride başka bir program.
2: Keyifli.
1: Tamam,
2: her zaman bekleriz.
1: O zaman sözünü aldık diyelim. Yakın zamanda Hain ve Şafak Sökmeden romanlarının içinde biraz kurgu ama gerçeğe yaslanan kurgular bunlar. Bunları evet. Sayın Selim Erdoğan'la tekrardan anlatacağız. Tekrar irtibata geçeceğiz sizle. Çok teşekkürler Selim Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Şimdi Selim, bazı bilgileri vermek istiyorum. Mesela hı hı. İşgal İstanbul'un da hani vakalardan bahsettik. Bunlar hı hı. bu arada kayda geçenler hı hı. ve hı hı. bazıları, ben hepsini tabii burada okuma imkanım hı hı. Söz konusu değil. Şimdi mesela Galata Köprüsü'nde muhafaza memuru Şaip Efendi'nin Fransız askerlerince öldürülmesi hı. ve şöyle oluyor. Özellikle 16 Mart 1920'deki işgalden sonra, ismi işgalden, biraz önce Selim Bey de anlattı. İşgalden sonra mesela bir artık Osmanlı vatandaşı o zaman tabii öldürülüyor ya da bir kadının bunu kayıtları o şekilde ırzına geçiliyor ya da tecavüz ediliyor. Ve mahkemelere de el koydukları için yargılanamıyorsun, biliyor musun? Yargılamıyorlar. Geliyorlar, kendi askerlerini alıyorlar, götürüyorlar. Şimdi bazı örneklerden o yüzden vermek istiyorum. Mesela ev aramalarından çok şikayet ediliyor. Ve hani silah arama falan diyorlar ama bayağı bir buralarda yağmalar vesaire de yapılıyor. Mesela bir rakam vereyim. Beyoğlu, Galata, Beyoğlu'nda askerlerin talebiyle birlikte, işgalci askerlerin talebiyle birlikte İstanbul'da genel ev sayısı inanılmaz derecede artıyor işgal döneminde. Beyoğlu'nda sadece 81 tane. Galata'da 77, Üsküdar'da 10, Kadıköy'de 6, toplamda 175 tane, resmi rakamlardır bunlar, 175 tane genel ev var. Ve vesikalı olarak o dönemde çalışan kadın sayısı, şöyle hemen hızlıdan yanlış olmasın diye, 2171 tahmini rakam. Ama bunun 5000, hatta 5000'in üstüne kadar çıktığı söyleniyor. Yani kayıt dışı çalışanlar. Bunlar bu arada sadece bizim bildiğimiz hani o genel ev olarak. Hı hı. Yoksa işte bazı randevu evleri var vesaire. Hani böyle evler var ve inanılmaz derecede artmış durumda bu. Ve bu bir şekilde genel ev ya da burada çalışan kadınların %38'i Müslüman olan kadınlar. Diğerleri çünkü açlık var, sefalet var. Hani bir savaş, işgal hı hı. dönemi, tecavüzler var bunun dışında. Bunların da şeylerin rakamlarını vereceğim. Şu genel evlerle ilgili bilgi ve öyle bir durum ki bunları mesela İtilaf Devletleri'nin askerleri talep de ediyorlar. Ama burada ciddi hastalıklar da ortaya çıkıyor. Ve denetleme yetkisini de İtilaf Devleti, yani hem kullanan hem denetleyen İtilaf Devletleri askerleri. Böyle bir tabloyla karşı karşıya maalesef İstanbul. Şimdi biraz hani o dönemin insanları utanırdı yaşananları anlatmaya dilince, hani insanların aklına biraz gelsinler. Hani o yüzden sadece bu da değil. Mesela çocuklar, kız çocukları. Fuhuşa zorlanan kız çocukları var. Hatta yani bu rakamlar da şundan çıkıyor. Resmi kayıtlarda tabii 12, 13, 14 yaşındaki kız çocukları haliyle yok. Nereden çıkıyor? İşte Şişli Etval Hastanesi, Etval çocuk demektir, Şişli Çocuk Hastanesi. Oradaki kız çocuklarının rakamla, oradaki kız çocuklarının böyle hani oraya bu rahatsızlıktan hı-hı. dolayı ya da bu aslı bu işte tedavi olma amaçlı gittiklerinde bu rakam çıkıyor. Keza Kemal Tahir'in Esir Şehrin insanlarında da geçer. 113 kız çocuğu diye. 113 kız çocuğu maalesef o yıllık esir şehir olduğu dönemde bu evlerde, bu barlarda, bu işte neyse artık onların adı, hı hı. oralarda çalışmak zorunda kalırlar. Bazı vakalar da var, onları da hızlıdan anlatayım. Mesela kayıtlara geçenlerdir bunlar, tekrar söylüyorum. Kayıt dışı olan böyle yüzlerce vaka var. İşgalin ilk yılları Kasım 1918'de Fransız askeri mesela bu nerede yazıyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim hemen. Kaynak Yeni Gün gazetesi o hı hı. zaman. 18 Kasım'da Fransız askerleri bir kadına, gazetede yazıldığı gibi hani, tecavüz ediyorlar. 2 Mayıs 1920'de Başıbüyük Kartal Maltepe'de İngiliz Hint askerleri bahçede çalışan Hikmet adlı kadını kafasına taşla vuruyorlar, tecavüz ediyorlar ve bunlar, Osmanlı askerleri bunları yakalıyor. Bostancı karakoluna görüyorlar, İngiliz müfrezesi geliyor, karakoldan onları geri alıyor. Yani bir yaptırım da yok. Yani işgal edilmenin ne demek olduğunu biraz anlasın anladım insanlar için diye bunları anlatıyorum. Hani kurtulduk ifadesinden rahatsız olanlar biraz duysun diye, hani ondan rahatsız, hani neyden kurtulduğunuzu bilin diye. Bitmedi tabii. Nisan 1921 Kadıköy'de Süleyman Efendi, bu hikaye çok daha uzun, orada rusumat memuru Süleyman Efendi elleri bağlanıyor, gözü önünde ailesine tecavüz ediliyor. ve bunlar bu işte bunlar resmi evrakları olan olaylar ve yine bunu yapanlar yine karakola dahi gitmeden alınıyorlar efendim. Haziran 1921'de iki Fransız bahçeli Beyoğlu gazinolarında garsonluk yapan o zaman bir Rum kızı Marika'yı kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar, gemide öldürüyorlar, denize atıyorlar ve bundan dolayı da mesela bir evrakta bir yaptırım gücü olmuyor. Çünkü işgal altındasınız. Çünkü sizin karakolunuz, polisiniz, askeriniz o dönemde Osmanlı askeri bunlara bir şey yapamıyor. Ve işgal altında olduğunuz için ses çıkartamıyorsunuz. Keza Mayıs 1921 Çerkezköy hattında İstanbul Edirne yolu Çatalca mutasarrıflı İstanbul'dan posta ve ekspres treniyle yola çıkan Yunan memurlar, Yunanistan, Yunan askerleri orada bir iki Müslüman kadına tecavüz ediyorlar. Çatalca'dan bildiriliyor bu dahiliyeye. Dahiliye Nazırlığı, yani İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Ama o Yunan askere hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Bir örnek de daha vereyim. Böyle çok örnek var. Bunlar sadece resmi kayıtlara girmiş olanlar efendim. Bunları böyle yüzlerce vaka var ama resmi olarak kayıtlara geçmemişler. Bir de o dönemin koşullarını, o dönemi bir düşününce anlatılmayanlar, söylenmeyenler bir sürü olay var. 2-3 Mart 1920 Alpullu istasyonu, orada da Baba Esen ailesiyle Alpullu'ya giden bir yüzbaşının hanımına, üç Yunanlı asker tecavüz ediyor. Böyle bir tablo. İstanbul'un yakınında olan tecavüzler böyle. İstanbul'daki genel evlerde ya da tırnak için fuhuştaki patlama böyle ve bu hani bazen neden anlatılmıyor, utanırlar da anlatmaya denilince akıllara maalesef bunlar geliyor. O yüzden belli ki anlatamamışlar ama bunları şimdi anlatmak lazım. Neden 6 Ekim önemlidir? Neden İstanbul'un kurtuluşu önemlidir? İşgal altında olursanız işte böyle oluyor ve hakkınızı dahi arayamıyorsunuz. Çünkü mahkemeleriniz de işgal altında. Sizin mahkemeniz yok.
2: İşte bunların hepsi İstanbul'un hafızası aslında, bir şehrin hafızası ve biz işte bugün bu hafızada bir yolculuk yaptık. 13 Kasım 1918'de başlayan iş sürecinden 16 Mart 1920'deki resmi işgale kadar, milli mücadeleden Lozan'a kadar, 6 Ekim 1923'te Türk birliklerinin İstanbul'a girişine kadar çok güzel bir hafızada yolculuk yaptık ama sonunu ben birazcık romantik bitirmek istiyorum. Tabii. Tüm dünyanın kıskandığı İstanbul, o güzel boğazımız, her şeyle. Sizin için İstanbul ne ifade ediyor? Bununla bitirelim.
1: Yani şimdi bu tarihi okuduktan sonra benim için İstanbul, hani bu programa şey, hani bir anlamda nasıl tarif edebilirim diye düşünüyorum. Aslında hani işte Şehzadebaşı baskınından da bahsettik. Biraz direniş diye. Direniş ya da işbirliği. Şimdi o öyle bir keşmekeş bir kent. Tek bir kelimeyle şu an beklemediğim de bir soruydu. Ama bir anlamda hem direniş ruhunun olduğu, bir anlamda da işte işbirlikçilerin olduğu maalesef böyle bir kozmopolit
2: kalbinizdeki
1: kent.
2: Kalbinizdeki İstanbul nasıl?
1: Bugünün İstanbul'unu tarif edersek o bambaşka zaten. Ona dair söyleyecek birçok, ben değil birçok şairin şiirinden yararlanırım bunu söylemek için ama o dönemin İstanbul'unu maalesef bu rakamları söyledikten sonra da ağzımdan çok güzel bir şey çıkmasını bekleme yani.
2: Olsun, biz İstanbul'u ömür boyunca özgür bir şekilde yaşamaya devam edelim diyelim. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: T. Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi. Gündem özel tekrar yayınını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazen bir hata yaparsınız, durumun ciddiyetini anlarsınız ve artık geri dönüşün olmadığını fark edersiniz. İşte o anda halk arasında şöyle bir söz duyulur: "Buyurun cenaze namazına." Bu deyimin kökeni Murat dönemine dayanıyor. Sert yönetimiyle bilinen padişah tedbirli kıyafet geziler yapar, kurallara uymayanları denetlerdi. Bir gün Üsküdar'daki bir kahvehaneye girer. İçeride tütün içildiğini sezen padişah kahveciye adını sorar. Kahveci, baba erenler adınızı bağışlar mı diye sorar. Padişah Murat deyince kahveci dona kalır. Arkasından şu cevabı alır: sultanı da var. Bu cevabı duyan kahveci çaresizlik içinde söylenir: öyleyse buyurun cenaze namazına. Padişah bu nükteli teslimiyete güler ve kahveciyi affeder. Bu olaysa halk arasında anlatıla anlatıla deyime dönüşür. Bugün kötü bir durum karşısında artık yapacak bir şey kalmadı demek için hala bu sözle karşılaşırız. Kimi sözler çaresizliği bile espriyle anlatır. Bugün buyurun cenaze namazına deyim tarihi hikayesini dinlediniz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu bir polis memuru şehit oldu. Başakşehir'de okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaralanan 8 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. 2026 KPSS lisans sonuçları açıklandı. 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek gen tür oturumuyla 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu bir polis memuru şehit oldu. Pursaklar ilçesinde şok uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arka koltukta oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Türkoğlu kaldırıldı. Hastanede şehit oldu. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Valisi Yakup Cambo Bolat, araçtaki iki kişinin gözaltına alındığını, olayın failinin ise olayın hemen ardından intihar girişiminde bulunduğunu, şu anda da durumunun ağır olduğunu bildirdi. İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaralanan 8 öğrenciden biri hayatını kaybetti. Başakşehir'de 15 yaşında bir kız öğrenci dün sabah saatlerinde eski okulu olan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bilinmeyen bir sebeple 8 kız öğrenciye bıçakla saldırmış. Yaralanan öğrenciler tedavi altına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı yaşamını yitiren öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut olduğunu açıkladı. Olayın incelendiği için iki müfettiş görevlendirildi. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu yedek üyesi Ali Emre Ballı dün İstanbul Çekmeköy'de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Ali Emre Ballı'nın yapılan ilk incelemelere göre tabancayla hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Genel Kurul'da fon soruşturmasına ilişkin genel bilgiler verecek. Ve fon tasfiyesine ilişkin teklif de meclise gelecek. AK Parti'nin fon krizinin ardından ilk aşamada 1 milyon liranın altında, daha sonra ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılmasını düzenleyen kanun teklifini bu hafta içinde meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon ve hakemler dosyası soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon kurulunun kararlarının vatandaşlara bir külfet getirmeyeceğini belirten Bakan Gürlek, ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre şu ana kadar 206 kişi hakkında işlem yapıldı, 85 şüpheli tutuklandı, birçok kişinin mal varlığı da donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda patlayan hakemler dosyası soruşturması ile ilgili de konuştu. Soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzerine başlatıldığını söyleyen Gürlek, özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı, bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MYK Başkanı Ferhat Bey tutuklandı. Devam eden bir süreç var ifadelerini kullandı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara puslu 21 derece, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır 23, İzmir 25 derece, Antalya yerel sağanak yağışlı 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve Van çok bulutlu 18 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %40'lık bir yoğunluk bekliyor. Özellikle Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen önemli bir uyarımız olacak. Bomonti Dolmabahçe tüneli, Bomonti Dolmabahçe yönünde elektronik sistemler revizyon çalışmaları var. Bundan dolayı 16 Aralık tarihine kadar burada gece yarısından 06 arasında burası trafiğe kapalı olacak. Ve hemen bir başka bilgiyi daha aktaralım. Güneşli, Halkalı, Güneşli Kavşağı, Fatih Caddesi yönünde de alt geçit güçlendirme çalışmaları var. Sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özkan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyor.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...7 Ekim 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulaklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösterirken ne yapıyoruz, ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorular vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabah yaptığımız gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına izniniz olursa hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için de X, Instagram ve Blue Sky adreslerimi hatırlatayım. Üçü de aynı, Güçlü Özkan, birleşik harfle Güçlü Özkan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz bizler için çok çok önemli. Bunun için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını kaydediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bir okul saldırısı daha İstanbul'da Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde saat 8-8.30 dolaylarında meydana gelen bir saldırı. Hemen şunu söyleyeyim başlangıçta, tabii çok bilgi, çok anlatılan, önümüze gelen detay, ayrıntı da var ama bir yayın yasağı da gündemde. O yayın yasağı çerçevesinde resmi açıklamalar ışığında ne oluyor, ne bitiyor ya da ne oldu, ne bitti, bunlara bir özetle şöyle girişte hemen hızlıca bir bakalım. O lisede Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta öğrenim gören 15 yaşındaki bir kız çocuğunun, öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı. Bilanço şöyle bir, yine söylediğim gibi yapılan, bir kere şunu söyleyeyim, bugün, dün ve bugün itibariyle, dün bu saldırı gerçekleşir gerçekleşmez okulda da eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaralı öğrencilerimizden, ki 8 yaralı öğrencimiz vardı, o öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, ikisi orta ağır olmak üzere 8 öğrenci o saldırı sırasında yaralandı. Söylediğim gibi birinin hayatını kaybettiğini biz Milli Eğitim Bakanı'ndan öğreniyoruz. Kaymakam'dan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öney'den başka bir açıklama var, onu da söyleyelim. 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisini kendisi paylaştı kamuoyuyla. Yine valiliğin dediğim gibi açıklamaları var, benzer açıklamalar bunlar ama Radyo Televizyon Üst Kurulu da olaya ilişkin bir yayın yasağı getirdi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bu yasağın geldiğini de hatırlatalım. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı hani hem olayla ilgili olarak konuştu, gazetecilerin, gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Bir yandan da şöyle bakıyorum, başka bir savunma bakan açısından enteresan bir nokta, dikkat çekici bir nokta. Şöyle dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA sonuçlarına değindi, yaptıklarını övdü, ne kadar başarılı olduklarını bu PISA sonuçlarının, ki onları da konuşmuştuk değil mi? O detayları da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Önce dedi seslerini yükselttiler, sonra geçen yıl Ramazan ayındaki etkinlikten sonra birdenbire bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek bir noktaya getirdiler gibi doğrusunu söylemek gerekirse bugün yani okulda gerçekleşiyor, bir okulda bir saldırı gerçekleşiyor, yaralı öğrencilerimiz var. Böyle bir zamanda bu açıklamanın yeri ve zamanı mı, hani programın adına da gönderme yapalım, acaba öyle mi diye de sorduran bir detay, bir ayrıntı olarak benim hafızamda kaldı. Muhalefetin tepkisi var mı? Tabii ki muhalefetin tepkisi var. Özgür Özel konuştu. Grup toplantısında dün konuşmuştu. Bizim de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir görüntü vardı, hatırlayınız. Hani öğrenci çantalarına zırh, değil mi, kurşun geçirmez öğrenci çantaları imal eden, Ankara'daydı yanlış hatırlamıyorsam, bir şirketin reklamından bahsetmiştim size. Hatta görüntüleri de paylaşırken eleştirmiştik de burada aslında son dönemde yaşanan bu özür dilerim okul saldırılarını fırsata mı, yani krizi fırsata mı çeviriyorsunuz şeklinde, ya da kimse bu insanlara ya siz ne yapıyorsunuz diye sormuyor mu diye eleştirmiştik. Özgür Özel de benzer tam da bu konuya dikkat çekti. Okulda dedi güvenlik yok diye, okulda çocuğu koruyacak polis yok diye kurşun geçirmez çanta üretilmiş, 3000 kişi Cumhurbaşkanı korumakla meşguldü çünkü o sıralarda şeklinde bir eleştirisi var. Ana Muhalefet Partisi yeni partinin genel başkanı Özgür Özel'in bu eleştirisi benim en çok dikkatimi, dün itibariyle en çok dikkatimi çeken konu. Söylediğim gibi konuşulacak çok konu var, aktarılacak çok başlık var ama bir de radyo televizyon üst kurulunun gündemine aldığı ya da gündeme getirdiği bir yayın yasağı var. O yayın yasağı kalkana kadar o detayları sizlerle paylaşamayacağız. Şimdi geçelim şu fon meselesine. Bir de bir başka başlığımız, değil mi? Önce can güvenliğimizi konuşuyoruz. Arkadan bu konulara elbette geçmek durumundayız. Bazı mağduriyetler, yani 350 bin yurttaşın mağduriyetinden, 450 bin yurttaşın mağduriyetinden bahsediliyor. Bir yasal düzenleme gerekiyor elbette bu mağduriyetlerin.

ödeme planlanıyor. Bu bir ilk o yasa önerisinin, yasal düzenlemenin en önemli, en dikkat çekici başlığı bu. Ödemeler nasıl yapılacak? Kademeli yapılacak. Bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla 1 milyon liranın üzerindekiler sonraki aşamayı bekleyecekler. 1 milyon liralarını alacaklar ve sonrasında geri kalan paralarını daha sonraki aşamalarda alabilecekler. Yatırımcılara ana parayla enflasyon farkının ödenmesi de öngörülüyor. Diyeceksiniz ki peki bu ödemeler nasıl yapılacak? Yani hazineden mi, kamu kaynakları kullanılarak mı yapılacak? Hayır, değil efendim. Bu kanunun detaylarına baktığımız zaman da bu ödemelerin kamu kaynaklarından yapılmayacağı detayı, ayrıntısı yine var. Benim dikkatimi çekti bu. Onun için sizlerle paylaştım. Tabii bunu söylüyorum, ilk günden beri 16 Eylül'de bu iş patlamıştı. 16 Eylül'den beri de neredeyse yayın yaptığım her gün nasıl bir paradan bahsediyoruz, bunu bir konuşmak gerekiyor diyorum ya. Pek çok örneği sizlerle bugüne kadar paylaştım. İyi Parti'de ilginç bir paylaşım yaptı dün sosyal medya hesabından. Hani 17 milyar dolardan bahsediyor. Farklı bir hesaplama yapmışlar. Hani 20 milyar dolar diyen var, 21 milyar dolar diyen var. İşte 17 milyar dolar da ne yapılabilirdi diye de bir hesaplama yapmış İyi Parti. Bence çok da iyi yapmış. Neyi konuştuğumuzu, neyi tartıştığımızı bilmemiz açısından önemli. Mesela bu parayla 17 milyon emekliye kişi başı 1000 dolar, yaklaşık 49 bin lira ödeme yapılabilir diyor. Bayram ikramiyelerini hatırlatıyor İyi Parti. Yani bunu ikiye bölsek diyor. O dini bayramlardan, Ramazan bayramından ve Kurban bayramından bahsediyor. 24.500 lira her bayram emeklimize, 17 milyon emekliye mesela ödeme yapılabilirdi diyor. Mesela yine bu tutarla 17 milyardan bahsediyoruz. 280 bin ailenin, 280 bin rakam bu. Ben şaşırıyorum böyle rakamlar üzerine konuşurken. 280 bin ailenin konut sahibi yapılabileceğinden yine aynı şekilde bahsediyor. KYK yurtları öğrenciler için yapılan yıllık harcamaların yaklaşık 5 katına bu paranın denk geldiğinden bahsediliyor. Ve KYK bursu ve kredisi alan 1,5 milyon üniversite öğrencisine 6 yıl boyunca 12 bin lira, aylık 12 bin lira ödeme yapılacağını yine söylüyor. Böyle bu liste uzuyor gidiyor aşağıya doğru. Hani söylediğim gibi bunları böyle hatırlayabilmek, görebilmek adına aslında bakılırsa önemli karşılaştırmalar. Hani bizim için tabii çok büyük paralar bunlar. Hani bu kriz ilk patladığında bir milletvekili, yanlış hatırlamıyorsam ama ismini şu an hatırlamıyorum, ama yeni partili bir milletvekiliydi. Hani biz sadece bu paraları filmlerde görürüz diyordu ya. Evet, gerçekten de bizlerin filmlerde tanıklık edebileceğimiz, görebileceğimiz paralardan bahsediyoruz burada. Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle SPK'dan bir açıklama var. SPK'dan bir açıklama var. Bu bence önemli. Abdülkadir Selvi'nin, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bazı bir iddiası vardı. Köşe yazısında taşıdığı bir iddia. O iddia üzerine SPK'dan bir açıklama. Borsa İstanbul'un şüpheli fonlarıyla ilgili 130 kez uyarıda bulunduğu yönün bir iddiası vardı. Kimin? Dediğim gibi Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin uyarısıydı. Daha düzeltiyorum, yazısındaki iddiasıydı. Bu iddiaları SPK yaptığı açıklamada reddetti. Borsa İstanbul'dan gelen tüm bildirimlerin dedi titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli denetimlerin yapıldığını söyledi. Abdülkadir Selvi'nin bu anlamdaki yazısı da SPK'dan yapılan bu açıklamayla yalanlanmış oldu. Bu dikkat çekici. Ve Akın Gürlek, Adalet Bakanı, şu sizin dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Şimdi bu kriz işte yaşanıyor, bütün bu soruşturmalar ağırlıklı olarak tabii mali boyutu var. Maliyeyi ilgilendiren özellikle denetim, bütün bu kurumlar, adını andığımız borsa, SPK vesaire, değil mi? TMSF, bunların tamamı kimin sorumluluğunda, hangi bakanın sorumluluğunda? Hazine ve Maliye Bakanı'nın sorumluluğunda, Mehmet Şimşek'in sorumluluğunda. Ama bütün bu süreçte Mehmet Şimşek'ten çok kimin açıklamalarını yani doğrudan açıklama ya da sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarını görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in. Dün de Adalet Bakanı Anadolu Ajansı'na konuştu.
Floransa'nda biliyorsunuz editör masası diye bir bölüm düzenli olarak siyasetçileri, yetkili, ilgili kişileri alıp bazı sorular yöneltiyor Anadolu Ajansı muhabirleri, yetkilileri. Orada konuştu Akın Gürlek. Zararın iki katı ödense de dosya kapanmaz ifadesi benim dikkatimi çekti. Fatma Betül Sayankaya'ya

0: bir göndermesi vardı. Dilerseniz bir dinleyelim ne demiş, arkasından devam edeceğiz.
1: Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. İyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan paraların iadesi konusunda karar verildi. TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi, yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Devam eden bir süreç var burada.
0: Bu tabii bakanın, Adalet Bakanı'nın işaret ettiği mesele Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak da, onun da dün aktardık belgesiyle size göstermiştik. O iadeler savcılığın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle yapıldı ama hani hangi bankadan yapıldığı vesaire, değil mi? Bunlar, bu sorular biraz böyle havada kaldı, yanıtsız kalmıştı. O sorularımızı dün zaten burada sıralamıştık. Burada Akın Gürley'in verdiği bir bilgi benim dikkatimi çekti. Hani TMSF'nin hesaplarına iadeler meselesi var ya. Paraların, haksız kazançların iadesi. Bakan diyor ki bu iadeler soruşturma yapılmayacağı anlamına gelmiyor, bu iadelerin gerçekleşmesi. O iadelerle ilgili de bir rakam verdi, bir sayı verdi. Kaç kişi parasını, ya o haksız kazancı iade etmiş biliyor musunuz? Birini biliyoruz. Kim olduğunu biliyoruz, değil mi? Fatma Betül Sayan Kaya, eski bakan, aynı zamanda AK Parti yöneticisiydi. Gerçi ne oldu? O görevlerinden istifa etti. Daha da ağır bir yaptırımla bütün WhatsApp gruplarından da çıkartılmıştı kendisi. Onu da hatırlıyoruz. AK Parti'nin bütün WhatsApp gruplarından çıkartılmıştı. Oldukça ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştı kendisi. Bakan diyor ki, Adalet Bakanı, şu dakikaya kadar Fatma Betül Sayan Kaya da dahil 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunu öğreniyoruz bakanın açıklamalarından. Masak raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları gibi dosyalar, deliller diyor. Şu an itibariyle dosyada neden bahsediyor bu ifadesinde? Hakemler soruşturmasına da onunla ilgili de sorular yanıtladı. Gerçi oraya geleceğim de yine de bir hatırlatmak istedim şimdiden. Hani bunu da unutmadık, konuşacağız, onu unutur muyuz demek için de sizlere o detayı, o ayrıntıyı anlattım. Meclis mesela bu konuda sorular var, değil mi? Kafalarda, bizim temsil akıllarda, bizim mecliste bizleri temsil eden vekiller de diyorlar ki ne oluyor, olayın boyutu nedir, ne değildir, bu konuda bilgilenmek istiyoruz diyordu. Evet, o bilgilendirme mesela bugün gerçekleşecek. Cevdet Yılmaz bugün Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, titrini de, görevini de söyleyelim, hatırlatalım elbette. Bugün Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu fon soruşturmasına ilişkin hükümetin elinde ne var, hangi bilgiler var, hangi bilgiler yok, bunları aktaracak. Bakalım biz de elbette Cevdet Yılmaz'ın aktaracağı bilgiler ışığında neredeyiz? Tamam o parayla ne yapılabileceğini her gün konuşuyoruz burada ama... Bakalım o bilgiler açık şekilde bizleri, kamuoyunu, bizler kimleriz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu bakalım bizleri tatmin edecek açıklamalar gelecek mi, göreceğiz hep beraber. İlginç bir ölüm olayı. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki fon soruşturmasından bahsederken Güçlü nereye doğru gidiyorsun? Hayır, tam olarak bu soruşturma kapsamında adı geçen kişilerden bir tanesi Emre Ballı, Ali Emre Ballı. Kimdi Ali Emre Ballı? Finansal Kurumlar Birliği Başkanı. Sadece bu değil, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yedek üyelerinden. Enteresan bir tablo. İstanbul'da Çekmeköy'de boş bir arazide bir aracın sürücü koltuğunda hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Yapılan incelemeler var, başsavcılıktan açıklamalar var. Dilerseniz 46 yaşında bahsettiğimiz bu isim ve fon soruşturması kapsamında adı da geçiyordu. Onu da hatırlatacağım ama başsavcılık ne dedi onu bir sizlere aktarayım. Dün saat 15.40 sıralarında boş bir arazide bir araç içerisinde bir şahsın bulunduğu ihbarı üzerine bir soruşturma başlatıldı. İşte bu şahsın, bu kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edildi. Deliller toplandı. Süreç, soruşturma devam ediyor şeklinde bir açıklama. Tabii hayatına mı son verdi, başka bir durum mu var? Neden söylüyorum bunu? Bu tip süreçlerde, bu tip dönemlerde, bu tip olayların, soruşturmaların yaşandığı dönemlerde her ölüm, ki savcılık da bunu söylüyor, gerçekten gerçekten şüpheli ölüm olarak akıllarda kalır. Bu şüphenin giderilmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli çalışmaları yapıyor. Peki fon krizinde bu kişinin adı geçiyor demiştim, Ali Emre Ballı'nın. Şöyle söyleyeyim, yönetim kurulu başkanı olduğu Adil Katılım Bankası üzerinden geçmiş ve tüm mal varlığına orada geçmişti adı ve tüm mal varlığına tedbir konmuştu. Hatta şöyle söyleyeyim. Mustafa Yazıcı'nın da hatırlıyorsunuz, o yine aynı dönemde aynı bu isimlerle birlikte mal varlığına el konmuştu. Bu tedbir kaldırıldığında Ballı'nın da adı, yine bu tedbirin kaldırılması kararında adı geçiyordu. Kimdi Mustafa Yazıcı? O da Adil Katılım Bankası'nda AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu, onun da bir ortaklığı vardı. İlginç süreçler, yani ilginç tartışmalar bunlar. Söylediğim gibi bu tip dönemlerde yani böyle olayların üzerinde hep bir soru işareti vardır. Bir sis, bir pus tabakası vardır. Bakalım göreceğiz savcılığın bu konudaki çalışmaları sonrası nasıl bir tablo ortaya çıkacak, hep beraber tanıklık edeceğiz. Bir soruşturma daha var, hani onu aktarayım size. Uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilen 95 kişinin de dün İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alındıklarını hatırlatmak istiyorum. Beyoğlu ve Şişli'deki iki ayrı çağrı merkezi üzerinden uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor bu kişilerin. Yani o da yine bu forex, çok bu forex piyasası açısından söylenebilir bu operasyonun ayrıntıları. Çok fazla detay yok bu operasyonla ilgili olarak. İşte bu 95 kişi, bakalım adliyeye sevk edilecekler mi emniyetten sonra, ne olacak, ne bitecek, iddialar neler, onları da elbette o detayları da sizlerle paylaşacağım. Söyledim işte az önce Akın Gürlek'ten bahsederken Anadolu Ajansı'na bir röportaj verdi demiştim. Orada hakemlerle ilgili de MHK soruşturmasına dair de bazı açıklamalarda bulundu. Resmi belgede sahtecilik, mobbing ve mobbing iddiaları üzerinden bu soruşturmaların yürütüldüğü bilgisini verdi. Şu ana kadar 5 tutuklu var. 2 kişinin adli kontrol altında olduğunu söyledi. Hakemler dosyası olarak tanımlıyor Adalet Bakanı bu dosyayı ve işte MHK Başkanı da tutuklu şu an itibariyle. Son durum ne? Şöyle diyor bakan, MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları gibi deliller bulunduğunu ellerinde söyledi. Hakemlere baskı yapıldığı, bazı hakemlerin özel olarak belirli maçlara yönlendirildiği ve sınavlarda ayrıcalık tanındığı bazı hakemlere yönündeki iddialar somut veriler. Bu benim dikkatimi çekti, bakanın bu ifadesi çok dikkat çekici. Somut deliller üzerinden inceleniyor, değerlendiriliyor dedi. Dün de sormuştum, yine soracağım aynı soruyu. Diyor ki bakan, bazı hakemler özel olarak belirli maçlara yönlendirildi, sınavlarda ayrıcalık yapıldı, hakemlere baskı yapıldı. Ben de diyorum ki neden? Şimdi hakemlere baskı yapanlar bu soruşturma kapsamında değil mi? Şu an işte bazıları tutuklu, bazıları işte onun haklarında işlemler yapılıyor. Bir diğer konu yine hakemlerin özel olarak belli maçlara yönlendirildiği meselesi var. Yani yönlendirenler var. Bu hakemleri yönlendirilen hakemler de var. Ve sınavlar meselesi. Hangi hakemlere hangi sınavlarda ayrıcalık yapıldı? Bunlar ne? Elbette bu soruların yanıtlarını bekliyoruz biz bu soruşturma kapsamında. Ama asıl soru şu: kim için yapıldı? Hangi amaçla yapıldı bütün bunlar? İşte o yüzden yani şu an itibariyle tabii bu soruşturmalarla dair bir detay, bir ayrıntı yok. Benim bu sorumu karşılayacak bir ayrıntı yok ama ben bir şekilde bunun da önümüzdeki dönem itibariyle öne çıkacağını ya da bunun daha çok konuşulacağını söylemek istiyorum. Yasin Kol, biliyorsunuz, Süper Lig hakemi. Yani çok iddialar vardı. Geçmiş dönemde de çok tartışmalı bir isimdi kendisi. Bütün neredeyse kulüp başkanlarının hedef aldığı, eleştirdiği isimdi kendisi ki bu Futbol Federasyonu da gerçekten sahip çıkıyordu. Hatta pek çok derbi karşılaşmasına, hani çok önemli, gergin derbi maçlarına da kendisinin atandığını biliyoruz. İlginç detaylar, ilginç ayrıntılar var o soruşturma. Yasin Kol'un hesaplarındaki tuhaflıklara dair ilginç detaylar var. Mesela onun yapılan incelemeler sonrasında tabii soruşturmalar kapsamında ortaya çıkıyor. Bakınız, Yasin Kol'un hesaplarına giren paraların %58'inin gerçek kişilerden geldiği belirlenmiş. Bu önemli. Yani Futbol Federasyonu'ndan tamam paralar geliyor ya da Karadeniz Teknik Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Oradan gelen paralar da tamam, maaş ödemeleri vesaire bunlar da kabul edilebilir ama gerisi bakın 11 farklı bankada toplamda 50 hesap açtığı ve para transferlerinde 41 ayrı IBAN kullandığı yine Yasin Kol'un, bir hakemden bahsediyoruz değil mi? Bu kadar parayla pulla bir hakemin ne işi olabilir ki? Bu önemli. Bakın bir ayrıntı daha var. Emeğe saygı. Ben bunu bu bilgileri nereden alıyorum? Türkiye Gazetesi'nden alıyorum. Türkiye Gazetesi'nin haberinden sizlerle paylaşıyorum. Onur Tokmak isimli bir kişiden bahsediyor Türkiye Gazetesi. Yasin Kol'a gelen toplam bu isimden Yasin Kol'a 1.98 milyon yani 1 milyon 980 milyar liralık bir para geliyor. Onur Tokmak isimli kişiden Yasin Kol'a. Para gönderen kişinin adı, yani bu isim terfi sınavını kazanan bir hakemle bu ismin adı aynı. Enteresan bir benzeşme, enteresan bir tesadüf değil mi? Tabii bu kişinin aynı kişi olup olmadığı, yüksek tutarlı transferlerin gerekçesi vesaire. Şimdi bunlar bu gerçekten o kişi mi? Tabii bir soru işareti. Bunların tamamı dediğim gibi Türkiye Gazetesi'nden alıntılıyorum bu haberi. Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. Dahası daha enteresan bir durum var. Bazı maçların öncesi ve sonrasında yardımcı hakemlere 47 defa para gönderildiği tespit edilmiş. Dosyada en ilginç, en dikkat çekici ayrıntılar. Söylüyorum işte transfer para transferlerinin neden maçlardan sonra hangi amaçla gönderildiği meselesinin ben bu soruşturma kapsamında bir şekilde ortaya çıkacağını umut ediyorum. Böyle söyleyeyim. Umut etmek istiyorum. Federasyon başkanı istifa etti mi etmedi. Dün bir toplantıları vardı. İddia şu yönde. Yani şöyle bir iddia var. Yani doğrulanmış bir iddia değil ama Cuma günü önümüzdeki Cuma günü Futbol Federasyonu'nun seçim gündemiyle, dikkat, seçim gündemiyle toplanma kararı aldığı yönünde bir iddia. Tanıklık edeceğiz hep beraber ama eleştiriler yok mu Futbol Federasyonu'na, olmaz mı? Biz de buradan dile getiriyoruz elbette. Yani bu hakem atamaları vesaire hangi federasyon döneminde yaşandı ki değil mi? Bu görevlendirmeler, bu seçimler, ortadaki iddialar, bunları da bir konuşmak gerekiyor. Bir isim Mevlüt Aktan, kim? Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli olan bir isim, tüm bu tartışmaların sonrasında efendim istifa ettiğini açıkladı. Bunu dikkate alıyorum. Yine birkaç gün içerisinde, yine o Cuma gününe kadar bu istifanın bir kişiyle sınırlı kalmayacağı yönünde de elimde bir bilgi var. Bakalım doğru çıkacak mı bu bilgi? Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle bakıyorum diğer ayrıntılar üzerinden. Şu mesele. Yine konuştuk dün, dışlarından gelen açıklama üzerinden konuşmuştuk. Mekke anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında gerçekleşti, imzalanan o anlaşmadan bahsediyoruz. Anayasa 90-92'ye gönderme yapmıştım dün değil mi? Uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesi için mecliste onaylanması gerekiyor. Mecliste tartışılıp sonra onaylanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın bu konuda bir sorunu yok. Sayısal olarak bir sorunu yok. Demiştik ki niye gelmiyor? Geliyor. Mekke Anlaşması'nın yakın bir dönem içerisinde, hatta bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Bu detayı, bu ayrıntıyı da söyleyelim. Namık'tan, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık'tan dün bir soru sordu. Şöyle bir soru gündemdeydi Namık Tan'ın. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı olmadan bu anlaşma nasıl uygulanabilir diye sordu. Ben de evet, benim de dikkatimi çekti bu soru ki biz de dün dile getirmiştik bu meseleyi ve bir takım endişeler var. Mesela asker gidecek mi yine Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarından korumak için Türk askeri o bölgeye gidecek mi diye sorduran sorular. Namık Tan'la ben de dün aradım, konuştum sizler adına. Dedim ki konuğumuz olun, konuşalım yarın, hangi endişeler var? Gerçekten asker gönderme ihtimalimiz var mı Suudi Arabistan'a, ya da meclis onayı tartışmalarını bizimle paylaşır mısınız dedim. O da tamam dedi. Yaklaşık yarım saat sonra Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, zamanında tabii sadece milletvekili titri yok. Eski Washington Büyükelçimiz kendisi, bu anlamda diplomasi boyutu da işin, diplomasideki uzmanlığı konusunda da tecrübelerinden kendisinin faydalanacağız. Söylediğim gibi yaklaşık yarım saat sonra programın ikinci bölümünün başında kendisi konuğumuz olacak ve bütün başlıkları konuşacağız. Hani dedim ya, Mekke anlaşmasıyla Türk askeri bir şekilde Libya nereden çıktı? Suudi Arabistan'a gider mi gitmez mi tartışmaları. Valla işte az önce Türkiye Gazetesi'ne gönderme yaptım. Hadi bir daha yapalım. Bir haber bugünkü Yılmaz Bilgen. Emeğe saygı, Yılmaz Bilgen'in haberi Türkiye Gazetesi'nden. Şöyle söyleyeyim, spotunu sadece okuyayım size. Hani bunu sadece biz böyle tartışmıyoruz kendi kendimize. Hükümete yakın medya açısından da durum pek de farklı değil. Deniyor ki haberin spotunda, 2 ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı'nı ilk defa fiilen devreye soktu bu 3 ülke. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan. Ülkede bir Türk üssü kurulması masada. Bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi koruyabilir gibi bir spotu var bu haberin, Türkiye'nin haberi. Hani bunlar sadece hani muhalefetin gündeminde olan meseleler değil, işte iktidara yakın medyanın da gündeminde olan başlıklar. Benim dikkatimi çekti, en azından sizlerle paylaşmış da olayım. Dediğim gibi eski büyükelçi ve aynı zamanda şimdi de milletvekili, yeni parti milletvekili Namık'tan bu konudaki aklımızdaki soruları yanıtlayacak programın ikinci bölümünde. Dilerseniz bir kısa müzik haberi verelim. Siyaset, Bahçeli tabii grup toplantıları başladı. Şimdi siyasetin gündemi, o klasik tabirleri kullanmayı sevmiyorum ama hadi kullanayım, ne yapalım. Siyasetin gündemi sıcak diyelim. Bir müzik arasına gidelim, o başlıkları sizlerle paylaşacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Bugünkü şarkılarımız dikkatinizi çekmiş. Senin hazırladığı listede bas gitarın önde olduğu şarkılardan mesela Fugazi'ye açılışta Waiting Room'u çalmıştık. Emeğe saygı. Orada da basta kim vardı, bas gitarda? Joe Layli vardı. Az önce işte Queen'den Another One Bites the Dust'ı dinledik. Orada da John Deacon'ın basta olduğunu, bas gitarda olduğunu da hatırlatalım. Nirvana'dan, Megadeth'ten yine şarkılarımız, parçalar olacak programın ilerleyen dakikalarında. Ozzy bu hafta için özellikle onu söyleyeyim. Hani yarın için de bir liste hazırladı sağ olsun, ama cuma günü gerçekten hani cumaya yakışır, böyle keyifli, bizi rahatlatacak, şahane, hadi onu da söyleyeyim, böyle Balkan esintileri de var, şahane bir müzik listesi hazırlamış. Ara ara dönüp ben sizden önce elbette avantajımı kullanıyorum ve o şarkıları Ozzy'nin hazırladığı, cuma için hazırladığı, yarın için de var başka bir listemiz de, cuma için hazırladığı listeyi de tekrar dinliyorum. Bunu da hatırlatayım, eline emeğine sağlık. Ozzy'ye de buradan selamlar. Dinleyicilerimizden, sizlerden gelen mesajlar da bakıyorum, işte az önce aktardım, 17 milyar dolarla neler yapılabilir, İyi Parti bunu anlatan bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı, onun detaylarını paylaşmıştım sizlerle. Bir dinleyicimiz diyor ki doğru, bu parayla küçük esnafa faizsiz kredi verilebilir ve piyasa hareketlendirilebilir diyor. Tabii ki öyle. Bir başka dinleyicimiz, fon krizi haberlerine yayın yasağı gelmemiş olması enteresan diyor. Orada da başka tartışmalar var mesela, bu konuyla ilgili fikir beyan eden, yorum yapan pek çok yetkin kişinin sosyal medya hesabının, biliyorsunuz, ulaşıma, erişime kapatıldığını da hatırlatalım. Hani direkt doğrudan bir yayın yasağı yok elbette, ama hani böyle bir tabloda var. Evet, bir yine dinleyicimiz yazmış, emeğe saygı. Evet, yani bunu söylüyoruz, söylemek mecburiyetindeyiz. Medyada da, bütün sektörlerde çalışıyorsunuz, sizler de iş hayatındasınız, okul hayatındasınız, ev hayatındasınız, değil mi? Emeğe olan saygısızlığı biliyoruz, yaşıyoruz ve ben de burada sık sık haberleri konuşurken, aktarırken evet, kendi ulaştığım haberler de var, oluyor, onları zaten paylaşıyorum, ama eğer bir herhangi bir yayın organından bir gazeteci arkadaşımın, bir muhabir arkadaşımın haberi ise tabii ki ismini de anıyorum burada. Bundan doğal olan başka ne olabilir ki? Gayet işin doğasında var. Bunu tekrarlamaya, bundan sonraki dönemde de elbette tekrarlamaya ve bunu bir şekilde yaygın hale gelmesi için tekrarlamaya devam edeceğiz. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Ayşe Hanım diyor ki her sabah bizdedir. Selamlar olsun Ayşe Hanım'a, Ayşe Celep. Tabii işte hafızası güçlü bir program diyorum. Dinleyicisi de aslında, dinleyicisinin de hafızası oldukça güçlü. Soruyor mesela, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hiçbir gelişme yok. Ona dair pek çok soru işareti vardı, hatırlayınız. Yani konuşuyoruz da, konuşmaya da devam edeceğiz. Bir gelişme olur ise elbette biz de onları konuşuyoruz. Yani bir şekilde o gündeme gelirse elbette biz de sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Şöyle bakıyorum sizlerden gelen mesajlara. Mesela Mekke anlaşmasından bahsediyor bir dinleyicimiz. Birazdan konuşacağız da, hani Pakistan yıllardır Hindistan'la arası kötü. Evet, dün de konuşmuştuk bunu. Dünyanın öbür ucundaki Hindistan'la savaşa mı gireceğiz böyle bir şey olursa ve böyle bir anlaşma devreye girerse? İşte biz de bu sorularınızı soracağız. Biraz sonra Namık'tan konuğumuz olacak ve onunla, kendisiyle bu ayrıntıları paylaşacağız. Daha doğrusu o bize deneyimiyle, emekli bir büyükelçi, o deneyimiyle bu sorularımıza yanıt verecek. Simge, hadi devam edelim biz.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
1: Biraz hızlanalım. Bahçeli konuştu dün grup toplantısında. Bir 2028 çağrısı vardı. Seçimler ne zaman yapılacak? Nisan 2028'i AK Parti sürekli olarak işaret ediyor. Bahçeli de bunu anlatan bir açıklama yaptı. Dinleyelim.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir.
1: Bahçeli bunu işaret etti. Muhtemeldir ki neydi o tarih? 16 Nisan 2028. Bir ay öncesinde alınacak seçimler. Yani işte eğer bir anayasa değişikliği vesaire de olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının da önü bu şekilde açılacak. Bunu biliyorsunuz mecliste düzeltiyorum. Beştepe'den yapılan açıklamalarla da görmüştük. Bunun herhangi yasalarla anayasaya aykırı bir durum olmadığını savunuyor Beştepe'deki isimler. Özel de konuştuğu grup toplantısında çok uzun, çok ayrıntılı, pek çok başlık tabii gündemindeydi. Yeni parti, bir kez daha İyi Parti diyordum. Yeni parti dedim değil mi? Yine İyi Parti dedim. Yeni Parti Genel Başkanı. Benim orada dikkatimi çeken en önemli, yani pek çok başlık var elbette ama bu fon soruşturmasında adı geçen kurumlar, adı geçen isimler üzerinden bir eleştirisi vardı Özgür Özel'in. Diyor ki Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın atadıkları aslında bu meselenin, bu işin tam da göbeğinde. Aslına bakılırsa hatta isim isim anlattı, şu isim şu zaman atanmıştı, bu isim bu zaman atanmıştı diye Özgür Özel bütün o uzun grup toplantısında Yeni Parti Genel Başkanı'nın benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi. Bir diğer konu İzmir. İzmir'de bugün bir değişim yaşanacak görebildiğimiz kadarıyla. Zaten günlerdir biliyorsunuz bu meseleyi siz benden daha iyi takip ediyorsunuz. İzmir'de yaşayanlar açısından, İzmir'deki seçmen açısından söylüyorum. Muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek bugün itibariyle belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Bu tartışmalar yapılıyordu zaten haftalardır, günlerdir. İlginç bir görsel paylaştı Adalet ve Kalkınma Partisi kendi X hesabı üzerinden. İrem onu Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimizle de şimdi paylaşıyor. Şu an sizler de oradan takip ediyorsanız o paylaşımı da görebilirsiniz. Orada İzmir Marşı'na da bir gönderme var. Bir çöp yığını var. O çöp yığının üzerine yapay zekayla hazırlanmış bir görselden bahsediyoruz elbette burada. İşte o çöp yığını kamera alttan yaklaşıyor. Böyle çok 5 saniyelik bir İzmir Marşı hatırlatması var. O İzmir Marşı çalınırken de o çöp yığınının yeşerdiğini, çiçeklerin açtığını da görüyoruz. Bugün itibariyle bizim anlayabildiğimiz kadarıyla İzmir'de de bu değişimin sinyalini, İzmir'de yaşanacak, İzmir'in yönetiminde yaşanacak bu değişimi de AK Parti X hesabı üzerinden böyle bu şekilde paylaşmış. Hani yapay zeka dedim ya. Yani bir tek şunu belki bir hatırlatmak yani gerekir miydi ya da onun üzerinden tartışmak gerekir miydi bilmiyorum. Eğer yapay zeka üzerinden hazırladıysa bu videoyu arkadaşlar ya da işte orada AK Parti'deki ilgili birimler, hani şunu da sorsalardı, o marştaki çiçekler neyi temsil ediyorlar diye bir sorsalardı yapay zekaya, çok basit girselerdi, herhangi bir yapay zeka aracına sorsalardı şöyle bir karşılık bulacaklardı. Onu izninizle paylaşayım sizlerle. Edebiyatta ya da halk kültüründe çiçekler, özellikle de gelince karanfil gibi kırmızı çiçekler, bu toprak uğruna hayatını feda eden şehitlerin simgesidir. Bir siyasi tartışmanın herhangi bir parti arasında, herhangi bir şehir açısından söylüyorum bunu, o siyasi tartışmaların odağında olmaması gerektiğini de görürlerdi. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim bu tartışmalara dair, yani bu videoya dair en dikkat çekici konu bu. Hani bir yandan da tepkiler var mı? Olmaz mı? Tabii tepkiler de var. Şöyle söyleyeyim size, Özgür Özel Cemil Tugay'ı eleştirdi. Yine grup sonrasında işte bahsettim ya, bu videoların vesairenin ortaya çıkmasından sonra şöyle dedi. Yeni Parti Genel Başkanı, şimdi de bir bedmayeden tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. İzmir'e gavur diyenlerin İzmir Marşı'na merakı da manidardır diyor. Buradaki bedmaye sözcüğü dikkatimi çekti. Ne anlama geliyor? Ahlaksız, sütü bozuk anlamına geliyor. Bu Özgür Özel'in ifadesi benim... Yani dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Bu Tuncay Özkan da İzmir milletvekili, günlerdir İzmir'de bu sürece tepkisini dile getiriyor. Bu filmi az önce işte sizlerle Telegram üzerinden de paylaştığımız bu görüntüyü bir İzmir'e bir hakaret olarak, çöp dağları vesaire bunlar gösterirken İzmir'e bir hakaret olarak değerlendiriyor. Söyledim, bir 5 saniyelik bir İzmir marşı göndermesi de var. o videoda. Onu da şöyle söylüyor: İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşı da korkak bir tutumla alt müzik olarak kullanılmış gibi de bir eleştirisi var. Kimin? Tuncay Özkan'ın. Yani bu konuya dair tabii çok söylenecek söz var da en güzelini gazeteci büyüğüm, çok da severek okurum haberlerini de, Çiğdem Toker bir hatırlatma yapmış sosyal medya hesabında. Onu da hatırladım daha doğrusu. Okumayanınız var mı bilmiyorum. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi romanı. Onu hatırlatıyor sevgili Çiğdem Toker. Kitabın giriş cümlelerini deniyor ki orada. Şöyle 4 satırlık bir paragraf sizlerle paylaşacağım. Bütün bu tartışmalar yapılırken çok doğru zamanlaması, yeri ve zamanı çok doğru bir hatırlatma bence Çiğdem Toker'in yaptığı. Deniyor ki Dickens diyor ki o İki Şehrin Hikayesi romanının girişinde, zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana. İşte Dickens o kitabında, o romanına girişinde o romandaki giriş cümleleri tam olarak böyleydi. Hani dediğim gibi Çiğdem Toker'in hatırlatmasıyla sizlerle de paylaşmış olalım bunu. Birkaç başlık: Ataşehir ve Eyüp Sultan, biliyorsunuz orada da günlerdir orada belediyelere yönelik operasyonları sizlerle paylaşıyorum. Ataşehir'de başkan vekili, Eyüp Sultan'da da belediye başkanına bir operasyon vardı. Şöyle valilikten bir açıklama var. Kim'de 3 gün sonra, yani bu belediyelerde, belediye meclislerinde daha doğrusu seçim olacağını söyleyebiliriz. Ataşehir'in neredeyse AK Parti'ye geçeceği ortada. Yani meclis aritmetiğine bakarsak AK Parti'ye geçeceği ortada. Hep söylüyorum bunu, bütün bu belediyeler, özellikle İstanbul'daki ilçe belediyeleri, işte konuştuk, adaları anlattık, Üsküdar'daki yaşananları anlattık, Ataşehir'deki ayrıntıları sizlerle defaatle paylaştık burada, gelişmeler oldukça. Bunların tamamı aslında nereye doğru gidiyor? İş gelecek, dayanacak Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye meclisinde yaşanacak o gelişmelere. Onu bir daha söyleyelim. Bu, biz onu ahmak davası olarak hatırlıyoruz. İmamoğlu ile ilgili bir verilmiş hapis cezası var biliyorsunuz. Bir de siyaset yasağı. Eğer o onanırsa yüksek mahkeme tarafından, yeni bir belediye başkanı seçilecek. Şu andaki belediye başkanı vekil olarak o koltukta oturuyor ama o karar bir şekilde yüksek yargı tarafından onanırsa bu kez yeni bir belediye başkanı seçilecek. İşte orada yine hesaplar, kitaplar devam ediyor. O yüzden Ataşehir, Eyüp Sultan, Adalar, Üsküdar, bütün bu bölgelerdeki tartışmaları bir öyle hatırlamak, o perspektiften bakmak gerekiyor. Mersin'i aktarmıştık size. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer birisi Büyükşehir Belediye Başkanı, diğerleri de Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları. Bu isimlerin de görevden uzaklaştırıldıkları ayrıntısı benim dikkatimi çekti. Tabii Vahap Seçer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği'nin başında olan bir isimdi. Şimdi ne olacak? Vahap Seçer'in tutuklanması sonra Belediyeler Birliği'nde de bir seçim yapılacak. Orada da bir değişim yaşanacağını da hatırlatalım. Siyaset demişken şunu da söyleyelim. Oradan da son bir not paylaşayım sizlerle. DEM Parti'nin, biz bütün bu yaşanan süreçte, bütün bu toz duman arasında DEM Parti'nin ana gündem maddesi ne? Elbette açılım süreci, ya da ne diyoruz biz ona? Daha doğrusu hükümet ya da Cumhur İttifakı kanadı, terörsüz bir Türkiye süreci, değil mi? Komisyonların adı da buydu. İşte çıkarılan yasanın da adı buydu. Bu süreçten bir rahatsızlığı olduğunu öğreniyoruz. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan konuştu bu sürece dair grup toplantısında. Dedi ki, yani işte kayyum uygulamaları, basına yönelik yasaklar vesaire, bunlara da vurgu yaptı Tuncer Bakırhan. Ve hükümet dedi, bu sürece dair yani atılması gereken adımlar var. En küçük, en temel, en basit adımları bile, mesela bu kayyumlar üzerinden, değil mi? Ahmetler göndermesi vardı. Kimin? Devlet Bahçeli'nin göndermesi vardı. Demirtaş göndermesi vardı. En kolay konularda, hani böyle bir imzayla çözümlenebilecek konularda dahi hükümetin bir adım atmamasından şikayetçi kim? Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin eş genel başkanlarından bir tanesi. Simge Uyur, orada son iki dakikam. Hani şunu söyleyeyim, operasyonları konuşuyoruz. Operasyonlar üzerinden çokça tartışmalar yapılıyor. Hani özellikle muhalefet kanadı, yani işte muhalefete ait belediyelere operasyonlar yapılırken sabahın köründe kapılar çalınıyor, polis vesaire, işte o görüntüler kamuoyuyla paylaşılıyor. Oysa evet, yani AK Parti MHP'li belediyelere de bu anlamda operasyonlar yapıldığı zaman ne diyor muhalefet ki, ortada olan gerçeklik. Bunu muhalefetin dile getirmesine gerek yok. Bizim de gözümüz var, bizim de kulağımız var, biz de görüyoruz bunu. Hani orada da daha makul saatlerde operasyonların yapıldığını biliyoruz. Bakın Mersin Belediyesi'ni işte az önce aktardım, Mersin Belediyesi ile ilgili gelişmeleri. O Mersin Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında bir eve bir yine polisin bir operasyon düzenlediğini ve o operasyon görüntülerini kamuoyuyla paylaştığını görmüştük. Buna tanıklık etmiştik. 1 Ekim'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyon sırasında gözaltı işlemi için eve giden polislerin kapıyı açan bir kadını pijamalarıyla görüntülemiş olması, kaydın daha sonra, bakın bu kaydın daha sonra medyaya, basına servis edilmesi mecliste çok tartışıldı. Bırakın mecliste tartışılmasını, zaten hani vicdani olarak da değil mi, bakıldığı zaman hani o kadının oradaki o korumasız halini, nasıl kendisini tedirgin hissettiği o anlara hep beraber tanıklık etmiştik biz. Bir yandan da bu görüntülerin, o şok halindeki kadının kameranın kapatılmasını istediğini de hatırlatalım. Hatta orada bir mukavemette de bulunmuyor kendisi. Kapıyı açıyor ve diyor ki kapatın kamerayı, yani pijamayayım diyor. Görevli de orada ne diyordu? Merak etmeyin, bilgi amaçlı bu kayıt şeklinde bir ifadesi vardı. İşte o ifadelerin tamamı bu görüntüler medyaya servis edilince bir şekilde bizler tarafından da görüldü. Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili, bir açıklama yaptı bu görüntülerle ilgili. İçişleri Bakanlığı'nın kayda alan kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlattığını söyledi. Adalet Bakanlığı'nda benzer soruşturma süreçlerinde kadın ve aile mahremiyetinin korunması için genelge yayınladığını da yine söyledi. Onu doğru bir adım, geç ama doğru bir adım diyelim ve ilk bölümü bitirelim yavaş yavaş. Haber merkezine gidelim. Bakalım Selin Yazıcı'nın gündeminde, haber merkezinin gündeminde hangi başlıklar var? İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. AK Parti'den dikkat çeken bir İzmir paylaşımı geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan 81 ile üniversite açılması ve üniversitelerin uluslararası öğrencileri açılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
2: Şimdi birileri zaman zaman çıkıyor. Son derece indirgemeci bir anlayışla bizim her şehrimize üniversite açmamızı, üniversitelerimizin kapılarını uluslararası öğrencilere açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak, eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelere yapay zeka uyarısı da geldi. Erdoğan uyarısını çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, unutulur sözleriyle dile getirdi.
2: Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aramından ibaret değildir. Hoca öğrencisiyle tecrübesini paylaşır, ona bilimsel bir kültür aşılar. Onun neyi ne kadar öğrendiğini, nerelerde zorlandığını ölçer. Gerektiğinde onu yeni kaynaklara, yeni araştırmalara sevk eder. Şayet burada ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz. Araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin kum saati görseliyle 30 saniyelik bir video paylaşıldı. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından çiçeklerin açtığı sahnelere yer verirken fonda ise İzmir Marşı kullanıldı. Paylaşımın sonunda ise 07.10.2026 tarihi ekrana geldi. Kulislerde yer alan iddialara göre Cemil Tugay bugün düzenlenecek törenle AK Parti'ye geçecek. Eğer bu iddia gerçeğe dönüşürse İzmir ilk kez AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek. Kahramanmaraş merkezli 8'li IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 tabanca, 6 av tüfeği, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal de ele geçirildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara puslu 21 derece, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır 23, İzmir 25 derece, Antalya yerel sağanak yağışlı 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve Van çok bulutlu 18 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %60'a ulaşmış durumda. Özellikle Anadolu yakasında birçok arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyeyim. Avrupa yakasına baktığımızda da yine aynı şekilde birçok noktada yoğun trafiğin olduğunu görüyoruz. Büyükdere Caddesi Gültepe Zincirlikuyu yönünde sol şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafik yoğunlaşmış durumda. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X, Instagram ya da Blue Sky üzerinden Güçlü Özkan yazarsanız Güçlü Özkan noktasız birleşik yazarsanız bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınıza baktım bülten sırasında kim ne diyor diye, hangi dinleyicimiz ne söylüyor diye. Bir dinleyicimiz bu İzmir'le ilgili bir hatırlatma yapmış, önemlidir onu söyleyelim. İşte AK Parti'nin yayınladığı videodan bahsetmiştim ya, diyor ki o videonun ne amaçla çekildiğini ben söyleyeyim size. İzmir'de atık alanı sorunu var, İzmir'in kendi çöpünü dökebileceği bir alan yok. Bergama'da ufak bir tesis var sanıyorum. AK Parti İzmir'e sıfır atıklı birçok alan yapma vaadinde bulunmuş olabilir. Niye yapılmadı şimdiye kadar diye soruyorum ben de. Hani gerçekten bunu İzmirlileri düşünerek, çevreyi düşünerek soruyorum. Bundan sonra da bakalım. Tamam, aferin, helal olsun deriz yani. Bir başka dinleyicimiz, şöyle bir bakıyorum mesajlara, çok böyle, yani teşekkürler, pek çok iyi olumlu mesaj da gönderiyorsunuz. Bir kadının evine giden kolluk neden sadece erkek polislerden oluşur demiş dinleyicimiz. Hayır, öyle değil, bu yanlış bir bilgi. O polisler arasında kadın polislerimiz de var, sadece o görüntüyü çeken ve o bir şekilde o şok geçirmiş dedim ya size, pijamalı görüntüsü olan kadın da orada bir erkek polis de muhatap oluyor. Oysa o ekibin içerisinde bir kadın polis de var. Hani bu bilgiyi de düzeltmiş olayım, dinleyicimizin aklındaki bu bilgiyi de ya da dile getirdiği iddiayı da düzeltmiş olalım. Bu da aklımızın bir kenarında olsun, bunu da söyleyelim. Şöyle diğer mesajlara da bakıyorum. Evet, bu fon krizi gerçekten pek çok davayı, pek çok soruşturmayı geçmiş günlerde ilk madde olarak konuştuğumuz pek çok konuyu da bir şekilde gündemimizden çıkartıverdi. Ama gördüğünüz gibi işte ortada bir gerçeklik var. Hani konular birbirini iterek ilerliyor. Gündem sırası yapıyorlar. Adeta her başlık, her konu öne geçmek için yeni başlıklarla gündemimize geliyor. Şaşırmıyorum diyorum çoğu zaman, şaşırmayacağım diyorum ya da şaşırtmıyor diyorum, ama gelen başlıklar, ortada konuşulan paralara, isimlere de bakıldığı zaman gerçekten şaşırmamanın da imkanı yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle birkaç başlığım var, onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün onu, bu haberi hatırlatıyoruz, bu konuyu sık sık hatırlatıyoruz. Gazeteci Hakan Tosun, biliyorsunuz Hakan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma. Bugün bir karar duruşması olması bekleniyor. Neden bekleniyor diyorum? Çünkü 22'sinde de geride kalan ayın 22'sinde de bir duruşma vardı. İki kişi hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla ömür boyu hapis talebi vardı. Bugün saat 10.30'da Hakan Tosun davası karar duruşması. Bunu da hatırlatayım. Bu da aklımızın bir kenarında olsun istiyorum. İlk bölümde söylemiştim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Buna dair çok tartışma yapılıyor. Çok muhalefetin oldukça sert eleştirileri de var. Peki bu eleştiriler nedir ve ne olacak bundan sonra? Bunu konuşacağız kiminle? Hem bir milletvekili hem de eski bir büyükelçi Namık Tan'la konuşacağız. Sayın Namık Tan telefon attığımızda. Sayın Tan, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk.
2: Şöyle başlamak istiyorum. Siz de paylaşımlarınızda da bunu sık sık dile getiriyorsunuz. Anayasanın 90-92. Maddelerine göre işte uluslararası anlaşmalar, meclis tarafından o anlaşmaların uygun bulunması gerekiyor. Siz Mekke anlaşması henüz meclisten geçmemişken yürürlüğe konulduğu ya da fiili adımlar atıldığı yönünde açıklamalar var. Siz bu durumu hukuki açıdan, uluslararası hukuk ya da iç hukuk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce buradan başlayalım isterseniz.
3: Anlaşılması çok güç, çünkü iktidar bunun hangi sonuçlara yol açacağını gayet iyi biliyor. Ülkemizde biliyorsunuz bir uluslararası anlaşmanın özellikle ülkenin askeri unsurlarını onu da içeren bir taahhüt altına sokacak bir belgeyi bu şekilde meclisten geçirmeden onu uygulaması veya onunla ilgili bir takım tasarruflarda bulunması mümkün değil. Yani bu bir anayasal suç oluyor. Eğer bunun aksini yaparsanız ki bugün olan odur. Bu çok garip bir yani ilişki. Bu üç ülke arasındaki efendim işbirliğine biz karşı değiliz. Elbette bir işbirliği olabilir. Ancak bu işbirliğinin usulüne uygun bir şekilde anayasaya uygun bir şekilde yürütülmesi, sürdürülmesi ve işte bazı eksik unsurlarının varsa tamamlanması gerekir. Bu meclisten kaçırılması bir yani bir kuşku doğuruyor herkesin zihninde. Neden bu yapılıyor? Yani neden bu sorgulanıyor? Aslında bu çok basit. Yani ben 40 yıl bu ülkenin dış politikasına bir şekilde hizmet ettim. Burada gelir kamuoyuna da açıklarsınız neler de yapmak istediğinizi, ne tür bir işbirliği yürütmek istediğinizi açıklar ve o şekilde ilişkinin işte esas unsurlarını inşa edersiniz. Ama biz bunu göremiyoruz iktidarda. Ve tabii bu da, bu ilk defa da olmuyor. Bakın yani anayasanın hiçe sayılması ilk defa olmuyor hepimizin bildiği gibi. Maalesef üzüntü verici olan bu. Birçok konuda anayasa hükümleri uygulanmıyor. Örneğin bir silahlı kuvvetlerin yurt dışında görevlendirilmesi mutlaka ve mutlaka meclis onayını gerektirir. Bir tezkere yoluyla bu da defalarca yapıldı. Hatta öyle bir duruma geldik ki tezkere sunulduğu vakit ve tabii mecliste çoğunlukçu bir sistem var. Çoğulcu bir sistem olmadığı için kendi işte iktidarınızın işte sayı gücüyle siz birçok hususta hiç yani anayasayı da diğer kanunları da hiçe sayarak onları hiç dikkate almadan bir takım kararlar alabiliyorsunuz. Nitekim şimdi Somali'de askerlerimiz var. Orada işte silahlı kuvvetlerin unsurları var. Bunlar için bir tezkere çıkarıldı. Ama bu tezkerenin dayanağı olan mesela ikili sözleşme henüz meclisin Dışişleri Komisyonu'na getirilmedi. Dışişleri Komisyonu'na dahi getirilmedi. Doğrudan
2: siz mecliste,
3: genel kurulda bu yönde bir karar alındı ve askerlerimiz oraya gönderildi.
2: Siz Dışişleri Komisyonu'ndasınız aynı zamanda. Bugün birkaç haber gördüm birkaç gazetede. Hani bu konunun yani bu anlaşmanın meclis gündemine geleceğine dair hatta cuma ya da pazartesi günü işaret ediliyor haberlerde. Size bu konuda bir bilgilendirme yapıldı mı? Resmi bir bilgilendirme var mı acaba?
3: Hayır. Bu hangi cumartesinden bahsediyorsunuz bilmiyorum ama
2: bu haftadan, bu cuma ya da bu pazartesiden işaret ediliyor. Birkaç internet sitesinde gördüm ben de bu haberleri.
3: Yok, benim bilgim yok. Biz takip ediyoruz yakından. Belki olacaktır, onu bilemem.

0: Yandan da bir Orta Doğu gerçeği var. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim, İran'da bu işin bir tarafında. Yani Türkiye'nin yıllardır bu konularda, bu ülkeler özellikle İran'la ilişkiler konusunda bir denge politikası izlediğini görüyoruz. Bir taraf olma riskiyle karşı karşıya kalabilir miyiz biz bu anlaşmayla birlikte?
1: Elbette tabii çok büyük bir risk var bu hususta ve bu böyle bir riskle karşı karşıya kalmamızı gerektiren nedir? Mesela bu açıklanmak zorundadır. Yani bizim başka ülkelerin hani meseleleri çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi orada görevlendirip onları bir sorumluluk altına sokmamız sebebi ne? Yani bunu açıklamak zorunda iktidar. Sizin şimdi düşünün, ailenizden herhangi bir genç çocuk orada diyelim Yemen'de Husilere karşı savaşıyor. Neden? Neden ama kimi korumak için? Hangi Türkiye'yi ilgilendiren hangi tehdidi karşılamak için orada bulunuyor? Bunu izah etmek zorundasınız. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz istediğiniz yere Türk askerini göndereceksiniz. Her türlü şartlar bakacaksınız. Yani bize ne gibi bir tehdidi var bunun? Biz niye bu işin içerisinde ortak tehdit olarak bunu görüp de askerimizi oraya gönderiyoruz? Şimdi şöyle de bir takım şeyler var. Yani o kadar ciddi sorunlar var ki daha biraz önce yine uluslararası basında da var. Bizim basın yayın organlarında da var. Bazı silahlı kuvvetler unsurları ve silah sistemleri oraya gittiğine dair haberler var. Bu hangi yetkili gitti bunlar? Yani niçin gönderildi? Gönderildiyse.
0: Evet. Böyle daha resmi bir açıklama yok buna dair tabii yani.
1: Hiçbir açıklama yok. Bakın ilk defa bu gündeme geldiğinde böyle çok alelacele işte bir fotoğraf verildi. Üç ülkenin devlet başkanları orada bu imza törenine katıldılar ve Mekke anlaşması imzalandı dendi. Ardından burada biz gazetenin işte muhabir Pakistan Büyükelçisi'ne bu konuda sorular yöneltirken bir yerde dedi ki bu anlaşma orada herkesin imzaladığını gördüğümüz işte tek sayfalık bir metin mi dedi. O da evet hepsi o kadar diye bir cevap verdi. Mesela bundan sonra da biz bir sürü sorular sorduk. Gerçekten öyle mi? Bir sayfalık bir şey mi? Bu aslında bir işbirliği protokolü mü? Yoksa bir anlayış muhtırası mı? Yani bizim o tür belgeler de var. Yani ne tür bir belgedir bu üç ülke arasında? Bunu anlayamadık. Bir de bakın şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Niçin gizleniyor bu ki? Yani ne gibi bir gizliliği var bunun? Bütün ülkenin insanlarını, vatandaşlarımızı, onların çocuklarını ilgilendiren çok ciddi bir risk içeren bir belgeden bahsediyoruz. Bunun için gizleniyor. Yani ne var bunun ardında? Neye karşılık yapılıyor bütün bunlar? Ya bu soruları sorma hakkımız yok mu? Sokaktaki vatandaşın yok mu bu böyle bir hakkı? Ve bunun bak tekraren söylüyorum. Neden gizleniyor bu? Yani gizli tarafı nedir? Hani ulusal güvenliği ilgilendiren bir konuysa o zaman onu söyleyeceksin. Burada açıklanması şu anda doğru olmayan bir konu var. Hani basına bu şekilde söylersiniz ama meclise getirip o neyse mecliste bunu mutlaka söylemeniz gerekiyor. Anayasa söylüyor bunu, ben değil ya. Değil mi?
0: Evet, anayasa hatırlatması yapmanız önemliydi burada. Şöyle bir son soru belki. Yani çok sorun var elbette. Yani Türkiye örneğin bölgesel arabulucu rolünden uzaklaşıyor mu mesela bu böyle bir ittifak, böyle bir savunma ittifakı anlaşmasıyla? O zaman işte Mısır'ı

0: İran'ı nereye koyacağız ya da İsrail Amerika ekseninde bu iş, bu anlaşma nasıl okunmalı diye bir soru aklıma geliyor mesela, ama buraları tartışmaya, daha anlaşmayı da bilmediğimiz için aslında bu soruları işte sorayım mı sormayayım mı kararsız kaldım size aslına bakılırsa.
1: Yok, haklısınız, çok haklısınız, inanın bakın biz şimdiye kadar hep doğrudan bize olan ilgisi ve bizimle ilgili olarak taşıdığı riskler bakımından bunu değerlendiriyoruz. Ama bir de bölgesel yansımaları var. Şimdi elbette bu üç ülkenin bir araya gelmesinin diğer ülkeler bakımından da ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz bakımından da bazı sonuçları olabilir. Olacaktır. Olmuştur. Ama ne gibi sonuçları olacak? Ancak onu belgenin içeriğini gördükten sonra açıklayacağız. Mesela yahut da göreceğiz. Nitekim bazı ülkeler işte bunu şu ülkeye karşı veya şu ülke hedef alınarak bu anlaşma veya işte sözleşme veya belge imzalandı şeklinde yorumlarda bulundular. Bu da tehlikeli. Yani bizim bir takım ülkelerle ilişkilerimizi onlar hakkındaki yorumları bir zemine oturtmak bakımından mutlaka bunun içeriğini bilmek lazım. Diğer ülkelere de belli şekilde, hani onlar da yanlış yorumlarda bulunmasın ki ilişkilerimiz onlarla ilişkilerimizde zedelenmesin, örselenmesin. Bu son mutlaka gözetilmesi gereken bir şey.
0: Tabii son açıklamalar yine o Pakistanlı yetkili, hani bu anlaşmada bir komisyon oluşturuldu ve onun başındaki isim 6 ülke daha katılmak istiyor gibi, bu ittifaka gibi açıklamaları vardı ama orada da isim verim ya da ülkelerin isimleri geçmedi. O da yani bir belirsizlik. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Onu sizler son kez, onu da hani biz şimdi Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilim üzerinden tartışıyoruz ama Pakistan'ın mesela yani yıllardır, uzun yıllardır Hindistan'ki iki ülkede nükleer güç, bu arada onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Yıllardır Hindistan'la yaşadığı gerilim var. O Keşmir üzerinden özellikle. Dinleyicimiz diyor ki eğer böyle bir durum olursa, hani biz Suudi Arabistan'a bakıyoruz ama bir yandan orada da taraf olmak mecburiyette kalmayacak mı Türkiye diye bir endişesini dile getirmiş dinleyicimiz.
1: Çok doğru bir efendim yorum. Elbette bundan endişe duymamak mümkün değil. Biz de duyuyoruz. İşte bütün bu soruların yanıtlanması için bir an önce, bir an önce, yani daha fazla spekülasyona yol açmadan, eğer bu konuda hakikaten bu anlaşmanın bir şekilde ileriye götürülmesi düşünülüyor ise mutlaka ve mutlaka bunun meclise getirilmesi lazım. Ve şu an da eğer oraya bir takım unsurlarımızın, askeri unsurlarımızın ve silah sistemlerinin gönderilmiş olduğu gibi efendim haberler doğruysa, bunun da derhal izah edilmesi lazım. Bakın bir başka unsur daha var. Son olarak onu da söylemek isterim. Bizim NATO'ya karşı yükümlülüklerimiz var. Yani şimdi bu çerçevede de hassas olmak lazım. Yani bizim bir ittifakın parçasıyız biz. Ta yıllardır, yani ta efendim İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinden ne kadar bir ittifakın parçasıyız. Orada ne kadar hassas bir takım olayların cereyan ettiği, işte çatışmalar taraf olmanın işinden döndüğümüz vesaire hatırlanacaktır şimdi. Bu bile bir büyük bir tecrübedir bizim için. Dolayısıyla yani bu gayri ciddiliktir bir yandan. Eğer siz bu kadar ciddi bir olayı böylesine gayri ciddi bir şekilde yönetiyorsanız, yani size hakikaten dışarıdan bakanlar da gerçekten çok farklı yorumlar yapacaklardır. Yani her neyse, bu muazzam bir garipliktir. Ben hiç görmedim meslek hayatımda. Neden kaçırılıyor? Niçin açıklanmıyor? Açıklanmıyorsa niye getirilip efendim mecliste bu kanuna, anayasaya, bizim diplomasi teamüllerine uygun bir şekilde burada izah edilmiyor meclisin içerisinde. Bunu gerçekten anlamamız mümkün değil. Ve her geçen gün garip bir başka davranışa imza atılıyor. Toplantılar yapılıyor mesela. Henüz meclisten geçmeyen bir belge hakkında toplantılar yapılıyor. Orada ne sözler veriliyor ve hangi belgeye istinaden bu müzakereler yürütülüyor bilmiyoruz.
0: Bu bilinmezlik içerisinde nasıl ilerleyeceğiz, nasıl yorumlayacağız? Dediğim gibi ben de sorularımı, yani o kadar çok sorun var ki aklımda, ama dediğim gibi hani size de haksızlık etmek istemiyorum. Hani bir olmayan, görünmeyen bir anlaşma üzerinden bir yorumda, ama çok net anlattınız olanı biteni. Şunun sözünü alayım, meclis gündemine gelirse o zaman bir kez daha sizle birlikte olalım, uygun olursanız eğer. O metin üzerinden bir yorumunuzu da merak ediyorum, doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Namık'tan. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Hoşçakalın. Konuğum hoşçakalın. Eski Büyükelçi, Washington Büyükelçiliği uzun yıllar boyunca yapmış. Kendisi de söyledi, 40 yıl boyunca dışişlerinde görev almış olan bir isim. Aynı zamanda şimdi şu anda da Yeni Parti İstanbul Milletvekilliği görevini yapan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi kendisi. Çok deneyimli bir diplomat Namık Tandı konuğumuz. İşte şu an bizim göremediğimiz bir anlaşmadan bahsediyoruz. Mekke İttifakı Anlaşması'ndan. Tabii çok soru işareti var. Hani işte en çok konuşulan, size programın en başında değil mi, Türkiye Gazetesi'nin başlığını, haberini aktarmıştım size. Hani 110 yıl sonra Türk ordusu Mekke'yi koruyabilir gibi ifadeler vardı orada. Bir yandan da tabii diplomasi boyutuyla biz bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çok bilinmezi olan bir anlaşma, ama dediğimiz gibi meclis gündemine gelecek mi ki? Muhalefette diyor ki yani bir şekilde gündeme getirilmiyor. Neden gündeme getirilmiyor? İşte az önce Namık Tan'ın söyledikleri de ortada. Hani hangi metin üzerinden sözler veriliyor ya da işte toplantılar yapılıyor. Daha önceki gün değil mi, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Riyad'daydı. Neyin toplantısı yapılıyor? Nelerin konuşmaları yapılıyor diye de son derece haklı, makul soruları gündemine taşımış durumda muhalefette. Sadece muhalefet değil, hepimizin aklında olan sorular bunlar. Tabii en önemli soru, Türk askeri o bölgeye gidecek mi, gitmeyecek mi? Farklı iddialar var. Hani hayır, fiziken, fiilen gitmeyecek. Sadece teknik destek, ekipman desteği sağlanacak gibi, ama çok yorum var, o yüzden bilinmezlikler var. O bilinmezliklerin sona ermesi için ne yapılması gerekiyor? Bu anlaşmanın bir an önce meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Müzik arasında gideceğim, ama yine bir son dakika bilgisi, yine bir operasyon haberini sizlerle paylaşıyorum. Adres Esenyurt. Bu kez İstanbul'da Esenyurt'ta bir belediye operasyonu var. Toplamda 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını öğreniyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kılmış efendim. Şu dakikaya kadar 17 gözaltı var. 2 kişinin ise arandığı bilgisi yine elimizde. Bir hatırlatma, 31 Mart seçimlerinden sonra tutuklanan ilk belediye başkanı olmuştu Ahmet Özer. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği Ahmetlerden bir tanesi, bir diğeri Ahmet Türk'tü. Onu da hatırlatalım. Esenyurt Belediyesi o tutuklama kararından sonra, hatta o günden beri de bir kayyum tarafından yönetiliyor. Bunu da hani o ayrıntıyı da şöyle bir dipnot olarak hatırlatmış olalım. Bir müzik arasına gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1- kadınlar, 2- gençler, 3- işsizler, 4- öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı. İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
1: Az önceki tanıtımı dinleyen dinleyicilerimiz için bir kez daha söyleyeyim, işte tam da bu yüzden her sabah programı kapatırken her sabah saat 08.55 dolaylarında aklınıza mukayyet olun dileğiyle ya da önerisiyle bitiriyorum. İşte tam olarak da yapılan bu açıklamalar ya da yapılan bu bilimsel çalışmalar ışığında bunları söylüyoruz, bunları aktarıyoruz. Hadi biz haberlerimizle devam edelim. Esenyurt'u söylemiştim müzik arasına gitmeden önce, onu tekrar edeyim izniniz olursa. Esenyurt'ta yeni bir operasyon. Neden yeni bir operasyon diyorum? Çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanı biliyorsunuz Ahmet Özer tutuklanmıştı. Onun yerine bir kayyum atanmıştı. Gerekçe şöyle söyleyeyim, ihalelerde usulsüzlük olduğunu öğrendim. İşte az önceki verdiğim bilgilerden bilgilere ek bir detay, bir ayrıntı daha paylaşayım sizlerle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplamda Esenyurt Belediyesi'nde çalışan 19 kişi hakkında rüşvet iddiasıyla müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiası ve ihalelerde işte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Şu dakikaya kadar yine gelen bilgiler 17 kişinin gözaltında olduğu, 2 kişinin ise şu an itibariyle arandığı yönünde de bir ayrıntı, bir detay var. Şöyle bir bakıyorum, yine güncelliyorum önümdeki sayfaları. Bunlar şimdilik hani oraya öne çıkan başlıklar bunlar. Şöyle Fayfun Kahraman'dan her sabah burada bahsediyoruz ki kendisiyle ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı da vardı. O kararın gerekçesi de dün itibariyle, değil mi? Dün 6'sıydı, evet. Dün itibariyle açıklanmıştı. Bu soru yöneltildi. Ya Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama ve 100 bin lira, değil mi, tazminat ödenmesine karar vermişti Anayasa Mahkemesi. Bunun gerekçesini de detaylarıyla, ayrıntılarıyla resmi gazetede açıkladı. MHP'li MHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda bir hukukçu kimliğiyle de biz Fethi Yıldız'ı tanıyoruz. Tutuklu Gezi davasından hükümlü Tayfun Kahraman hakkında AYM'nin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci ihlal kararı, üstelik bir de değil, ikinci ihlal kararı ve yeniden yargılama kararının soruldu. Ne diyorsunuz bu Anayasa Mahkemesi'nin attığı bu adıma ya da Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu gelişmeye şeklinde bir soru yöneltildi kendisine. Şöyle dedi MHP'li Fethi Yıldız, yargılamanın yenilenmesine karar verdi mahkeme. Yani hak ihlali kararı verdi ve yargılamanın yenilenmesi gerekir. Bunun tartışılacak bir tarafı yoktur cümlesi. Cumhur İttifakı kanadından, MHP kanadından da bu ifadenin gelmiş olmasını önemsedim. O yüzden sizlerle paylaştım. Tayfun Kahraman demişken onu da hatırlatalım. Her sabah hatırlatıyorum. Can Atalay, Hatay Milletvekili 1630. Tayfun Kahraman, o da 1630. Gazeteci Lale Ozan Arslan 33. Yine gazeteci Merdan Yanardağ da 347 gündür cezaevindeler. Çok konuştuk o soruşturmayı. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin o soruşturma süreci, hangi ihmaller vardı, neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, buna dair tartışmalarda ilginç bir adım, ilginç bir rapor gündemde. Nasıl bir ihmaller zincirinin oluştuğunu, ortaya konduğunu gösteren bir bilirkişi raporu. O bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu. 4 kişinin asli, 9 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtiliyor. Ferdi Zeyrek'in, Manisa Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin o yürütülen davada, o soruşturmada yeni bir bilirkişi raporu var. Gerçekten enteresan iddialar, enteresan bilgiler var. Mesela tadilat projesinde bilirkişi raporuna göre Ferdi Zeyrek'in de konutunun bulunduğu sitenin 20 Kasım 2020'de onaylanan mimari tadilat projesinde bahçe duvarı, korkuluk ya da istinat duvarına ilişkin yükseklik bilgilerinin paylaşılmasına rağmen eklenen süs havuzlarının derinliğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığı belirtiliyor. Bu benim dikkatimi çekti. Hani kolay ölümler ülkesi diyoruz ya bazen, tam olarak hani hangi konumda, hangi pozisyonda, hangi sınıfta olursanız olun, gerçekten o ölüm sizi bir şekilde bulabiliyor. Süs havuzu dedim ya, derinliğinden bahsediliyor bilirkişi raporunda. Yani süs havuzunun süs havuzu olarak adı geçen yapının derinliğinin de 1 metre 60 santim olduğu, yani izinsiz ve projesi olmadan inşa edilen makine odasıyla birlikte alanın süs havuzu niteliğinden çıktığı değerlendiriliyor. 1 metre 60 santim derinliğinde süs havuzu mu olur? Gerçekten de makul bir yaklaşım bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda sergilenmiş. Yapının müteahhidi projeye aykırı imalatı gizlediği, yine müteahhit projeye aykırı inşaat yaptığı ve bu havuz imalatlarını gizlediğini kabul etmiş. Belediye personelleri, bakın enteresan gerçekten, belediye personelleri kaçak havuzu görmesine rağmen işlem yapmamışlar. Bu da yine Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği olayla ilgili ilginç bir detay. Yapı denetim firmasının mesela havuzun olduğunu bilmesine rağmen herhangi bir işlem yapmamış olması, topraklama ya da dengeleme sisteminin projelendirilmemiş olması, yine yani bu olsaydı o sigorta atacaktı ve bir şekilde Ferdi Zeyrek'in hayatı kurtulacaktı. Yani kaza değil diyor bilirkişi. Tek neden kaza değil, işte söylediğim gibi 4 kişinin de asli kusurlu olduğu bilgisi yine bu raporda yer alıyor. Dava ne zaman, bir sonraki duruşma, neden bunu aktardım size, konuşuruz. 9 Ekim'de efendim 9 Ekim'de davadaki bir sonraki duruşma görülecek. Bakalım bu bilirkişi raporu istenen cezalarda ya da kararda, mahkeme heyetinin kararında ne kadar etkili olacak, hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. 7 Ekim'in gündemini, 7 Ekim 2026'nın gündemini paylaşıyoruz. Dünyada neler oluyor bölümüyle devam edeceğim. Yıl dönümü İsrail'in Gazze'ye saldırıları, öncesinde İsrail'e, arkasından da 7 Ekim biliyorsunuz 2023'te o saldırılar gerçekleşmişti. Ondan sonra da İsrail'in Gazze'deki soykırımı, 3. yıl dönümü bugün itibariyle. Şöyle son durum nedir diye bir toparlama yapmak istedim. Biz 3 yıldır bu programlarda, bu frekansta, bu mikrofonda anlatmaya çaba gösteriyoruz. Gazze'de yaşananları, Gazze'de olup biteni anlatmaya çaba gösteriyoruz. Bakın hayatını kaybedenlerin sayısı, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı verilerinden sizlere aktarıyorum, sizlerle paylaşıyorum. 74.228 Filistinli hayatını kaybetti Gazze'de, yaralananlar. 175.180 kişinin de yine yaralandığını öğreniyoruz. Bu yapılan açıklamalar itibariyle Gazze Sağlık Bakanlığı'nın da bir başka verisi, bir başka paylaşımı var. Şimdi 10 Ekim'de biliyorsunuz bir anlaşma imzalanmıştı. 10 Ekim 2025'te. Onun da işte birinci yıl dönümü yaklaşıyor. Bu, yani ben onu hep sözde nasıl tanımlıyorum? Barış anlaşması diye tanımlıyorum ya. Neden sözde diyorum biliyor musunuz? Barış anlaşmasının ateşkesin, daha doğrusu imzalanmasından bugüne kadar geçen süreç içerisinde ateşkes varken, gerçekleşen İsrail saldırılarında 1460 Filistinli'nin yine hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Tabii hastaneler, altyapı tamamen çökmüş durumda. Bakın savaş öncesinde, bu gerilim, bu çatışmalar öncesinde 38 hastane vardı Gazze şeridinde faaliyette olan. Şu an 22'si, o da son derece iptidai koşullar altında hizmet vermeye çaba gösteriyor. İşte doktorlar konuşuyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Hastanelerdeki mesela bu toplam hastanelerdeki yatak sayısı 3950'den 2600'e gerilemiş durumda. Ya da görüntüleme cihazı, değil mi, bizim hayatımızın, size sağlık, hepimizin başına geliyordur. Gidiyoruz hastanelere, görüntüleme cihazları hayat kurtarıyor. Bakın şu an itibariyle Gazze'deki bu görüntüleme, tanısal görüntüleme cihazı olarak doktorlar, Gazze'deki doktorlar bunu tanımlıyorlar. %62'sinin kullanılmaz hale geldiğinden bahsediliyor. Doktor sayısı sadece 1300 doktor var. 2 milyonun üzerinde Gazze'liye yardım etmek çabası içerisinde olan 1363 doktor var. Şöyle söyleyeyim size, şöyle aktarayım. Bu çatışmalar sırasında doktorların %34'ü hayatını kaybetti. Yani insanların sağlığını kavuşturmasını sağlayan, sağlığına kavuşmasını sağlayacak o bilim insanları, doktorlar, doktorların %34.6'sının hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. İlaçların %44'ü tükenmiş durumda. Anestezi, insülin, kemoterapi ilaçları şu an itibariyle çok ciddi ulaşım sorunu yaşıyor Gazze'liler. İşte açık kalp ameliyatı gibi kritik hizmetler artık askıya alınmış durumda. Radyoterapi, açık kalp ameliyatı gibi hizmetler bir şekilde askıya alınmış durumda. Yeni doğan bebeklerden bahsediyoruz. Yeni doğan bakımında kuvvet sayısı 162'den 122'ye düşmüş durumda. Bunlar insani boyutu Gazze'de yaşananların. Son 3 yıl, işte bugün 3. yıl dönümü, 7 Ekim'de yaşanan, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının 3. yıl dönümü. Binaların, ki geçtiğimiz günlerde Google üzerinden uydu görüntülerini sizlerle paylaşmıştık, binaların %82'si hasarlı, çoğu binaların büyük çoğunluğunun tamamen yıkıldığını da yine nereden öğreniyoruz? Bu arada Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi de bu gerçekliği bir şekilde gösteriyor. Daha onlarca başlık aktarabilirim sizlere. Dünya durdurabildi mi İsrail'i? İşte ateşkes anlaşmasından bahsettim size. Birinci yıl dönümü, o 2025'te imzalanan, Mısır'da imzalanan anlaşmanın birinci yıl dönümü. Durduramıyor dünya bir şekilde İsrail'in bu saldırgan politikalarını, durduramıyor. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri eğitim sistemine daha fazla yatırım yapılması talebiyle protestolar için sokaktalar. Öğretmenler, çiftçiler ve sendikalarda bu öğrencilere bu taleplerinin hayata geçirilmesi için destek veriyorlar ve polisle de, bazı kentlerde göstericilerle polisler arasında da çatışmalar yaşanıyor. Bazı kentler dediğim şu, 30'dan fazla kent ve kasabada, işte Marsilya, Nice, Lyon, Paris, bu kentlerden bahsediyoruz. Hepimizin bildiği kentler, bilmediklerimizde de Fransa'nın çeşitli bölgelerinde de 10 binlerce öğrenci sokakta. Fransa Eğitim Bakanlığı ülke genelinde bu protestolar nedeniyle 891 okulda derslerin tamamen ya da kısmen durdurulduğunu açıkladı. Yine lise öğrencilerinin sendikalarından açıklamalar var. 1800 lisenin bloke edildiğini söylüyor sendika ya da kapatıldığını belirtiyor. Yine üniversitelerin %90'ında benzer eylemlerin gerçekleştiği bilgisi yine elimizde, bunu da görüyoruz. Hani böyle 68, tabii Fransa öğrenciler, üniversite öğrencileri deyince yaşı yeten dinleyicilerimiz bileceklerdir. Yakın tarihe meraklı dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 68 dönemini, 68'leri de üniversiteler ve Fransa deyince hani insanın aklından geçmiyor değil. Almanya'da enteresan bir tartışma var. Ben hani bu büyüklükte, bu boyutta, bu kademede bir gözaltı hatırlamıyorum. BND'nin, Alman Dış İstihbarat Servisi Teşkilatı, BND'den bahsediyorum, eski başkanlarından August Hanning'in gözaltına, ihanet, vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi. Gerçekten dediğim gibi son dönem, soğuk savaş döneminde belki hani oldum olmadımı bir tarama yapmak, bir bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda sadece o değil, özel kalem müdürü de yine göz altında. Federal Yargıtay Başsavcılığından bir açıklama var Almanya'da. Henning'in hakkında vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırıp elde etmeye çalışma, vatana ihanete teşebbüs ve istihbari casusluk faaliyetleri açısından güçlü şüphe bulunduğu bilgisi söylemiştim. Federal Yargıtay Başsavcılığından yapılan açıklamada belirtiliyor. 98-2005 yılları arasında bu isim BND başkanlığını yürütmüştü ki Merkel'in başbakanlık görevini devralmasının ardından, yani 2005-2009 yılları arasında sadece BND'de değil sonrasında da İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı yapan bir isimden bahsediyoruz ki bu görevinde polis, güvenlik, göç, mülteciler ve kriz yönetimi gibi konulardan da sorumluydu kendisi. 2009'da da emekliye ayrılmıştı Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanının gözaltına alındığı bilgisinin detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Tabii 2022'ye kadar Alman medyasına bakınca da çok farklı ayrıntılar da görüyoruz burada. Emekliye ayrıldıktan sonra da bir danışmanlık şirketi kurduğunu öğreniyoruz Hanning'in. Tahmine göre 2010 yılı ilkbaharında elindeki bilgileri ücret karşılığı düzenli olarak temin etmesi için eski bir iş arkadaşına, ki o özel kalem müdürü, o eski iş arkadaşı, o da gözaltında, onunla bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Soruşturmada mevcut bilgiler, ortaya çıkan yine Alman medyasına yansıyan bilgilere göre Haziran 2022'ye kadar yaklaşık 2000 belge ulaştırıyor eski özel kalem müdürü BND'nin eski başkanına. Aralarında BND'nin de iç kullanımı için hazırlanmış devlet sırrı niteliğinde çok gizli belgelerin de bunlar arasında bulunduğu belirtiliyor. Peki bunlar, tabi akla gelen soru şu: hangi ülkeye bu kişi çalışmış? Şu dakikaya kadar buna dair herhangi bir bilgi de yok. Onu da söyleyeyim, hani medyayı tarayınca ya da başsavcılığın, Yargıtay Başsavcılığının, Federal Yargıtay Başsavcılığının Almanya'da yaptığı açıklamalara bakılırsa şu ana kadar bu bilgilerin hangi ülkeye satıldığı, verildiğine dair de net, somut bir bilgi de yok. Amerika'daki seçimlere çok az süre kaldı. 30 günden az bir süre kaldı. Kasım ayında biliyorsunuz bir ara seçim var. Ona dair enteresan haberler, enteresan gelişmeler var. Ama onları izniniz olursa şöyle yarına bırakayım. Neden? Yani spordan güzel haberlerim var birkaç. O haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela basketbolda iki ülke ekibini, Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası, Süper Kupa finali bugün Mersin'de oynanacak ki Yunanistan'ın Athinaikos, düzeltiyorum tekrar yanlış okudum onu, bu ekibi saf dışı bırakarak FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin bu akşam saat 19'da nerede? Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mersin temsilcisi ev sahibi avantajıyla tabii çıkacak bu maça. İlk kupa, Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek. Peki Fenerbahçe Sarı Lacivertli ekibe bir bakalım. Bu Fenerbahçe ise bugün kazanırsa, bu Süper Kupa finalini kazanırsa 2023 ve 2024'ten sonra 3. kez bu kupanın sahibi olacak. Her iki kulübümüze de, yani Avrupa'nın en büyüğü olacak olan, basketbol açısından söylüyorum bunu, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde, vallahi ben Fenerbahçeliyim biliyorsunuz, bunu söylüyorum zaten, ama her iki kulübümüze de başarılar, yürekten başarılar diliyorum. Voleybolda da 2026 Voleybol Kadınlar Şampiyonası kupa finalinde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Peron karşı karşıya geldi. 3-2 mağlup etti Vakıfbank Eczacıbaşı'nı ve kupanın sahibi oldu. Buradan Vakıfbank'ı da tebrik edelim. Tabii şöyle söyleyeyim, bu Vakıfbank'ın 6. şampiyonluk sayısını 6'ya çıkarttı Vakıfbank ve kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı. Gerçekten buradan Vakıfbank'ı da tebrik edelim. Son bir not spordan. Arjantin milli takımına veda etti. Kim? Lionel Messi. Milli takımı formasını dün son kez giydi. 21 yıldır milli takımda görevliydi. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız. Bir dostluk maçı, Benin'le bir dostluk maçı oynadı Arjantin. Son golü 3-0 kazandı Arjantin karşılaşmayı. Messi de milli takımdaki son golünü de 71. dakikada penaltıdan kaydetti. İki de asist yaptı. Hani akıllara tabii başka soru da gelmesin. Hani gol atması için bu penaltı mı verildi? Hemen böyle aklımız Türkiye'deki tartışmalara gidiyor. Hayır hayır, hiç öyle değil. İki de asist yaptı Messi. Gerçekten Arjantinler için kötü bir gündü, onu da söyleyelim. Şöyle hatırlatayım, bu sezon sadece 41 maç, 36 gol, 20 asist Messi'den bahsediyoruz. Milli takım formasıyla 208 maçta 126 gol, 70 asist yaptı Arjantinli yıldız. Bütün kariyeri boyunca da şöyle bir bakınca, tabii daha futbola veda etmedi, futbola devam edecek. Tüm kariyeri boyunca da 1178 maça çıkmış, profesyonel maça çıkmış Lionel Messi. Kaç gol atmış? 932. Ronaldo'yla biliyorsunuz yarışıyor. Ronaldo'nun da bir 20 golü galiba kaldı 1000'e ulaşması için. Messi'nin de 932 gol attığını, 426 asistle oynadığını geride kalan dönem itibariyle hatırlatmak istedim. Böyle futbolcular, böyle sporcular daha doğrusu kolay gelmiyor. Ne mutlu ki bize Ronaldo, Messi gibi sporcuları, futbolcuları izleme şansımız da oldu diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 7 Ekim 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Teknik masada Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya, Ozi'ye müzik listesi için teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda 7'de yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Gazze'de soykırımın 3. yılı geldi. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu bir polis memuru şehit oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bugün 7 Ekim, dünya tam 3 yıldır tarihin en büyük katliamlarından birine tanıklık ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren savaşta 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda aile tamamen yok oldu. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra yardım girişlerini kısıtlaması ve açlık da büyük bir insani krize yol açtı. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Gazze'de bu süreçte 3 ateşkes yaşandı ancak saldırılar devam etti. Kırım'da can kaybı 74 bine aşarken katledilenlerin 21 500'ü bebek ve çocuklardan oluşuyor. 58 800 çocuk ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Gazze'de 2700'den fazla aile nüfustan silindi, 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise hala enkaz altında ve Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İnsani tablo ağırlaşmaya devam ediyor. Ve bir sıcak gelişmeyi hemen aktaracağız sevgili dinleyiciler. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ankara'da polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu bir polis memuru şehit oldu. Pursaklar ilçesinde şok uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. Araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Türkoğlu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay yerinden kaçan şüpheliler ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, araçtaki iki kişinin gözaltına alındığını, failin ise olaydan hemen sonra intihar girişiminde bulunduğunu, şu anda da durumunun ağır olduğunu bildirdi. Fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşınıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Genel Kurul'da fon soruşturmasına ilişkin bilgiler verecek. Ve fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi de meclise sunulacak. AK Parti'nin fon krizinin ardından ilk aşamada 1 milyon liranın altında, daha sonra ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılmasını düzenleyen kanun teklifinin bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Fon yatırımcıları için ödenecek tutarda enflasyon oranı hesaplanacak. Fon ödemelerinde kamu kaynakları kullanılmayacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 belediye başkanı ve 1 belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den İzmir açıklaması geldi. Özel İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşımına tepki gösterdi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın ifadelerini kullandı. Ve şimdi düne dönelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. konuştu. Bahçeli konuşmasında seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı üçüncü kez gereklidir dedi.
2: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon ve hakemler dosyası soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon kurulunun kararlarının vatandaşlara bir külfet getirmeyeceğini belirten Bakan Gürlek, ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre şu ana kadar 206 kişi hakkında işlem yapıldı, 85 şüpheli tutuklandı, birçok kişinin mal varlığı da donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk futbolunda patlak veren hakemler dosyası soruşturması ilgili de konuştu. Soruşturmanın resmi belgede sahtecilik ve mobbing üzere başlatıldığını söyleyen Gürlek, özellikle bazı hakemlerin ayrıcalık gösterilerek belirli maçlara verildiği, bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldığı ve bu konuda hakemlere mobbing yapıldığı konusunda soruşturma başlatıldı. MHK Başkanı tutuklandı, devam eden süreç var ifadelerini kullandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunları gerekçesiyle Meclis Başkan Vekili görevinden istifa etti. AK Parti Meclis Grubu Bozdağ'ın yerine yeni Meclis Başkan Vekilini seçecek. 2026 KPSS sonuçları açıklandı. 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu ile 12-13 Eylül'de uygulanan alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyorlar. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınmasının ardından olağanüstü seçim sürecine ilişkin atılacak adımların netleşmesi bekleniyor. Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan'ın istifasının ardından geldi. 2026 Voleybol Kadınlar Aksesi Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın oldu. Antalya'da oynanan 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Vakıfbank karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Vakıfbank böylece hem 6. kez kupanın sahibi oldu hem de kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %0,56 değer kaybederek 12.374 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 28 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.592 lira, çeyrek altın 10.745, tam altın 42.841, ata altını ise 43.916 lira.
0: Yol durumu.

İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %58'lik bir yoğunluk bekliyor. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Basın Ekspres'te iki telli İstoç yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şeye kapalı şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede uzayan bir yoğunluk var. Sahil yoluna baktığımızda ise Ataköy Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, gün içerisinde de bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19-34 kilometreleriyle Diyarbakır-Siverek yolunun 35-39 kilometrelerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Yayınımız tarihte bugünle devam edecek.
1: Tarihte bugün.
2: Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil, biri açık biri değil, aşçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler, tanrı gidersen...

Bir yanda Cumhuriyet'in coşkusunu milyonların diline taşıyan 10. yıl marşı, diğer yanda bir dönemin değişen yaşamını, mizahını ve çelişkilerini sahneye taşıyan Lüküs Hayat. Bu iki unutulmaz eserin ardında aynı bestecinin imzası vardı. Piyanist, eğitimci ve orkestra şefi Cemal Reşit Rey, Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesine öncülük eden Türk Beşiği'nin yaşça en büyük üyesiydi. Cumhuriyet'in müzik hayatına yön veren Rey, 7 Ekim 1985'te İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Cemal Reşit Rey, 25 Eylül 1904'te Kudüs'te dünyaya geldi. Babası Servet-i Fünun dergisinde H. Nazım adıyla yazılar kaleme alan Ahmet Reşit Bey'di. Abisi Ekrem Reşit Bey ise ilerleyen yıllarda birlikte operetler hazırlayacağı bir oyun yazarı olacaktı. Müzikle tanışması henüz çocukluk yıllarında başlayan Rey, henüz 7-8 yaşlarındayken ilk bestesini yaptı. İlk piyano derslerini annesinden aldı, 7-8 yaşlarındayken ilk bestesini oluşturdu. Ailesinin 1913'te Paris'e taşınmasıyla Galatasaray Lisesi'ndeki eğitimini Buffon Lisesi'nde sürdürdü. Paris Konservatuarı Müdürü Gabriel Fouet'nin aracılığıyla dönemin ünlü piyanistlerinden Marguerite Long'un öğrencisi oldu. Birinci Dünya Savaşı başlayınca annesiyle İsviçre'ye geçti ve Cenevre Konservatuarı'nda eğitim gördü. Savaşın ardından yeniden Paris'e dönerek piyano, bestecilik, müzik estetiği ve orkestra yönetimi üzerine çalıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'ye dönen Rey, daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'na dönüşecek Darül Elhan'da kompon ve piyano dersleri vermeye başladı. Onun müzik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri 1925'ti. Cemal Reşit Rey, Anadolu ezgilerini şan ve piyano için yeniden düzenleyerek 12 Anadolu Türküsü adlı eserini hazırladı. Yıllar sonra verdiği bir röportajında bu çalışmayı Türk türküleri ve oyun havalarının çok sesli müziğe taşınması için atılan ilk adımlardan biri olarak tanımlayacaktı. Rey, Batı'da aldığı müzik eğitimini Anadolu'nun ezgileriyle buluşturuyordu. 1933 yılı ise onun sanat hayatında farklı bir yere sahipti. Cumhuriyet henüz 10 yaşındayken Cemal Reşit Rey de yalnızca 29 yaşındaydı. Faruk Nafiz Çamlıbel'le Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı 10. yıl marşını besteledi.

0: Aynı yıl abisi Ekrem Reşit Rey'in kaleme aldığı Lüküs Hayat operetinin müziklerini hazırladı. Üç perdeli keser dönemin yeni zenginlerini ve batılılaşma özentisini mizahi bir dille ele alıyordu. Bir tarafta Cumhuriyet'in ilerleme idealini anlatan var. Diğer tarafta değişen toplum hayatına eleştirel gözle bakan bir operet. Aynı yıl ortaya çıkan bu iki eser, Rey'in hem resmi törenlere hem de halkın gündelik hayatına seslenebilen geniş bestecilik dünyasını gösteriyordu. Cemal Reşit Rey yalnızca eser besteleyen bir sanatçı değildi. 1926'da konservatuvar bünyesinde bir koro, 1934'te ise İstanbul Şehir Orkestrası'nın temelini oluşturacak Yaylı Sazlar grubunu kurdu. Topluluk ilerleyen yıllarda üflemeli çalgı öğrencilerinin katılımıyla senfonik orkestraya dönüştü ve Rey'in yönetiminde 1968'e kadar düzenli konserler verdi. Ankara Radyosu'nda Batı Müziği yayınları şefliği yaptı. İstanbul Radyosu'nda hazırladığı Piyano Dünyası'nda Gezintiler programıyla farklı eserleri açıklamalı biçimde dinleyiciye ulaştırdı. İstanbul Filarmoni Derneği'nin kurulmasına da öncülük etti. Operalardan konçertolara, oto müziğinden senfonik şiirlere kadar çok farklı türlerde eserler veren Rey, Chopin üzerine bir kitabı ve Theodor Dubon'un armoni çalışmasını da Türkçe'ye çevirdi. 1982'de devlet sanatçısı unvanını alan Cemal Reşit Rey, yaşamının sonuna kadar eğitimciliğini sürdürdü. Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı Devlet Konservatuvarı'nda genç besteciler yetiştirdi ve 7 Ekim 1985'te İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Cemal Reşit Rey müziği Cumhuriyet'in farklı yüzlerini aynı ezgilerde buluşturdu. 10. yıl marşıyla bir milletin yeniden ayağa kalkışını, Lüküs Hayat'la değişen İstanbul'un neşesini ve çelişkilerini anlattı. Anadolu türkülerini çok sesli müziğe taşıdı, korolar ve orkestralar kurdu, öğrenciler yetiştirdi. Takvimler 7 Ekim 1985'i gösterdiğinde aramızdan ayrılan Cemal Reşit Rey'in sesi, bugün hala meydanlarda söylenen bir marşta, perdeleri açılan bir operette ve konser salonlarında yankılanmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik.

90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi araştırmacılarının PLOS ONE dergisine yayınlanan çalışması, ülkelerdeki kedi yoğunluğuyla insanların bildirdiği mutluluk düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada 10.000 kişi başına düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde ulusal mutluluk düzeyinin de daha yüksek olma eğiliminde olduğu belirlendi. Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Indrikis Krems, farklı değişkenler hesaba katıldığında da bu ilişkinin devam ettiğini ve bağlantının oldukça güçlü olduğunu söyledi. Araştırmacılar, kedilerin insanlara arkadaşlık ve duygusal destek sağlayarak yalnızlık ve stresi azaltmasının olası açıklamalardan biri olabileceğini belirtti. Ancak kedi sayısının fazla olduğu ülkelerde daha yüksek gelir, yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri gibi mutlulukla bağlantılı başka faktörlerinde bulunabileceğine dikkat çekildi. Çalışmada ayrıca kedilerle bağlantılı Toxoplasma gondii paraziti de incelendi. Dünya nüfusunun yaklaşık %30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin edilirken, araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar bu sonucun parazitin mutsuzluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Daha önceki çalışmalar parazit enfeksiyonuyla ruh hali, bilişsel işlevler ve davranış değişiklikleri arasında bağlantılar bildirmiş olsa da söz konusu ilişkilerin altında yatan mekanizmaların kesin olarak ortaya konulmadığı belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuysa kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde Toxoplasma gondii maruziyetinin daha yüksek değil, genel olarak daha düşük bulunması oldu. 93 ülkeden elde edilen verileri inceleyen araştırmada 10.000 kişi başına düşen kedi sayısı arttıkça insanların bildirdiği mutluluk düzeyinin de yükseldiği görüldü. Ancak araştırmacılar bu ilişkinin kedilerin doğrudan mutluluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Yeni Yol Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Selçuk Özdağ, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Özdağ, fon vurgununa ilişkin Radyo Sputnik'te yaptığı değerlendirmede Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı ve zamana yayılan programlı bir soygunla karşı karşıya izledi. Niye araştırma komisyonuna karşı çıkıyorlar diye soran Özdağ şöyle konuştu.
2: Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı ve zamana yayılan programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Bir büyük hırsızlıkla karşı karşıyayız. Hani diyordu ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iddianamesi düzenlendiğinde o zaman başsavcı olan şimdiki Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bu yüzyılın soygunu diyordu. Yüzyılın yolsuzluğu diyordu. Ki o iddianameye söylüyordu. İddianameye bunu söyleyemez. Ben gerçeklere söylüyorum. Burada meşru zemin yok ki. Burada manipülasyon var. Burada çok ciddi şekilde spekülatif işlemler var. Niye araştırma komisyonuna karşı çıkıyorlar? Çünkü ötekiler de kendilerine dokunmayacaktı. Dokunsa bile bir bakanlığın ruhsatına, imarına dokunacaktı. Şimdi ise iktidarlarına dokunuyor. Şimdi Muaviye'nin bir sözü var. Diyor ki zamanında benim iktidarıma ve siyasetime karışmazsanız her şeyi konuşursunuz, her şeyi yaşarsınız. Ama iktidarıma ve siyasetime karışırsanız sizi konuşturmayız. Bu olay tesadüfen çıkmadı. Bu olayı Amerika ve Avrupa'nın bu işlemlere bakan, bu sistemi sisteme dahil olan sistemleri Türkiye'ye uyardı. Ne oluyor dedi ve medya duydu. Ne oluyor dedi, siyasetçiler duydu. Manipülatif eylemler var. 1'e 1000 kazanan, 1'e 5000 kazanan, 1'e 4000 kazananlar var. Hemen derhal müdahale edin dedi. Bunun üzerine devreye girildi. Tehlike. Bu konu kesinlikle unutturulmamalıdır. Peki bizim SPK'mız neredeymiş? Peki bizim masamız neredeymiş? Peki bizim BİST'imiz, Borsa İstanbul'umuz neredeymiş? Bizim MİT'imiz neredeymiş? Bizim jandarma istihbaratımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız veyahut da İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız neredeymiş? Nerede bu hükümet? Nerede? Bunları görmüyor mu? Görüyor. Bakın, Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür. Ve bunun üzerine gitmeyecekler. Bunu kapattırmanın yolunu araştıracaklar. Türkiye'de yapanın yanına kar kaldığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu konunun araştırılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'dur. Eğer burada bir manipülasyon yoksa, eğer burada bir spekülatif işlem yoksa, eğer burası sadece bir risk alanıysa, işlemcilerin buraya parasını yatıran vatandaşların risk alanıysa, buyurun çekinmeyin, diğer komisyonları nasıl ortak kurduysak bunu da ortak kuralım.
3: Şimdi bu komisyonun kurulmasına Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıktığı anda kurulamıyor değil mi?
2: Kurulamıyor. Asla gizli kapaklı bir şey olmayacak. Devlet sırrı diye bir şey de tanımayacağız. Bu hükümeti yıkar. Bu demokratik bir ülkede, Avrupa Birliği'nde, İskandinav ülkelerinde, Japonya'da, Avustralya'da olmuş olsaydı, Kanada'da, Amerika'da hükümet çoktan istifa etmişti. Kılını pırtını toplayıp gitmişti. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda bunların da bir değişim anında da bir milli mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Yol Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Selçuk Özdağ, fon vurgununun boyutunu anlattı. Meclis Araştırma Komisyonu kurulması çağrısını yapan Özdağ, komisyona bizzat katılacağını ve devlet sırrı ifadesini kabul etmeyerek konuşulan her şeyi kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir diyen Özdağ, Türkiye'de sistem kötüdür, milli mutabakat hükümetinde bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hafif tempolu bir yürüyüşün sindirim sistemi üzerindeki etkisi sanılandan daha hızlı ortaya çıkabilir. Fujita Sağlık Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 20 dakikalık yürüyüşün ardından bağırsak hareketlerinin kısa süre içinde belirgin şekilde arttığı görüldü. Araştırmaya katılan 21 sağlıklı genç yetişkinin bağırsak sesleri önce dinlenme sırasında kaydedildi. Katılımcılar daha sonra kendi belirledikleri rahat bir tempoda 20 dakika yürüdü. Yürüyüşün ardından 15 dakika boyunca farklı aralıklarla ölçüm yapıldı. Araştırmacılar, bağırsaklarda gaz ve sıvının hareketi sırasında oluşan sesleri dinin göstergesi olarak değerlendirdi. Yürüyüşün tamamlanmasından 1-2 dakika sonra 3 farklı ölçümün tamamında belirgin artış saptandı. Bu sırada bağırsak seslerinin şiddeti neredeyse 2 katına çıkarken seslerin duyulduğu süre ve 1 dakika içerisinde kaydedilen ses sayısı da yükseldi. Ancak etki kalıcı olmadı ve 2-3 dakika içinde azalmaya başladı. Yürüyüşün bağırsakları nasıl bu kadar hızlı etkilediyse kesin olarak ortaya konulmuş değil. Araştırmacılar, hareket sırasında otonom sinir sisteminde meydana gelen değişikliklerin veya yürüyüşün vücutta oluşturduğu doğal hareket ve sarsıntıların bağırsakları uyaran refleksleri tetiklemesinin etkili olabileceğini değerlendiriyor. Çalışma, 20 dakikalık hafif fiziksel aktivitenin bağırsak hareketlerinde kısa sürede ölçülebilir bir değişiklik oluşturduğunu gösterirken, kullanılan bağırsak sesi ölçüm yönteminin ileride sindirim sistemi hareketlerine müdahale olmadan incelemek için kullanılabileceği belirtildi. Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, 20 dakikalık hafif bir yürüyüşün ardından bağırsak hareketliliğinde belirgin artış görüldüğünü belirledi. Etkinin yürüyüşün bitmesine yalnızca 1-2 dakika sonra ortaya çıktığı tespit edildi. Yeni konu başlıkları ile olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Romalılar yıldırım düşen yerleri neden kutsal sayıyordu? Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 2. yüzyılda yaptırdığı Hadrianus villasında yürütülen kazılarda gece yıldırımlarının tanrısı Sumanus'a adanmış nadir bir mermer levha bulundu. Levhanın antik dönemde bölgeye yıldırım düştüğünü kaydettiği belirtildi. Keşif Urbino Bo Üniversitesi ve İtalya Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen kazılarda gerçekleştirildi. Antik Roma inancında yıldırım, tanrılarla insanlar arasında bir iletişim aracı olarak görülüyordu. Yıldırım düşen yerler religiosus kabul edilerek kutsallaştırılıyor, yıldırımın çarptığı nesneler ise ritüeller ve kurbanlar eşliğinde toprağa gömülüyordu. Alanın çevresi de bidantel adı verilen bir duvarla belirleniyordu. Uzmanlara göre yeni levha özellikle gece meydana gelen bir yıldırımın olayına işaret ediyor. Çünkü Roma inancında yıldırım genellikle Jüpiter'le ilişkilendirilen gece yıldırımlarının tanrısı olarak Sumanus öne çıkıyordu. Hadrianus villasındaki buluntu günümüze ulaşan yaklaşık 50 benzer yıldırım yazıtı arasında yer alması açısından da önem taşıyor. Arkeologlar şimdi yıldırımı isabet ettiği özgün yapının akıbetini araştırıyor. Yıldırım çarpan nesnelerin gömülmesi bu tür eserlerin günümüze kadar korunmasına da katkı sağladı. Buna örnek olarak bugün Vatikan müzelerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Herkül Mastai Rigetti heykeli gösteriliyor. Heykelin yanında bulunan küçük mermer levhada gece yıldırımına uğradığı belirten FCS ifadesi yer alıyordu. Yeni keşif Romalıların yıldırım gibi doğa olaylarına yalnızca meteorolojik bir olay olarak bakmadığını, bunları dini açıdan yorumlayarak fiziksel mekanları ve günlük yaşamı şekillendiren ritüellere dönüştürdüğünü gösteriyor. Yakınlarındaki Hadrianus villasında bulunan yazıtlı mermer levha Romalıların gece yıldırımlarını tanrısal bir işaret olarak gördüğünü ve yıldırım düşen alanları kutsal kabul ederek özel ritüeller uyguladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'ne milletvekilleriyle bir araya gelecek. Esenyurt Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. İspanya'da giderek büyüyen konut krizine karşı hükümet 21 acil önlemi devreye soktu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkan yardımcısı ile imar müdürünün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü bildirildi. Esenyurt Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhit rüşvet alındığı iddiaları üzerine yeni bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2026 KPSS lisans oturumlarının sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 6 Eylül'de genel yetenek, genel kültür, 12-13 Eylül'de alan bilgisi oturumlarına katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Öte yandan alan bilgisi sınavındaki bir soru iptal edilerek değerlendirme buna göre yapıldı. Siyasetle devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, seçmenlerin umutlarının kırılmasına yönelik söylemlere karşı daha gideceklerini belirterek o seçimi alacağız dedi.
2: Bütün taktik umutları kırmaktır. Bütün taktikleri beklentiyi yok etmektir. Artık olmaz, artık değişmez, bunlar yenilmez, yenilse de gitmez gibi kendilerini umutsuzlukla seçmenin umutlarını kırarak ayakta tutmaya çalışanlara karşı umut buradadır, heyecan buradadır. Her yaştan genç buradadır ve herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.
1: Özgür Özel meclis grup toplantısında fon soruşturmasını da gündeme taşıdı. Özel konuşmasında TERA üzerinden ağır suçlamalarda bulundu. Bazı suç gelirlerinin fon sistemi aracılığıyla aklandığını iddia eden Özel, TERA için dünyanın en büyük çamaşır makinesi benzetmesini kullandı.
2: Lüksemburg'daki offshore hesaptan Türkiye'de yabancı yatırımcıymış gibi o Terrafon'da taklaları atıyorlar, paraları kazanıyorlar. Terrafon için ileride daha çok konuşacağız. Bu fon sadece paraya para katılan bir yer değildir arkadaşlar. Dünyanın en büyük çamaşır makinesidir. En büyük çamaşır makinesi. FETÖ borsasının kirli parasının, İBB borsasının kirli parasının içinde tur atıldığı, üç ileri bir geri yıkandığı, ön yıkama, son yıkama, sıkma derken İBB borsasının parasının temizlendiği yerin adı Terra çamaşır makinesidir.
1: Umman açıklarında Panama bandıralı One Piece adlı ticari gemi saldırıya uğradı ve çıkan yangında 10 kişilik mürettebat tahliye edildi. Bu sendeme bağlı Lima bölgesinin yaklaşık 9 deniz mili açığında meydana gelen olayın ardından mürettebat hastaneye kaldırıldı. Umman makamları kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
3: Ekonomi.
1: Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 195 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında savunma sistemlerinin tedarikine yönelik çalışmalar yürütülecek. Teslimatların sözleşme takvimine göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. İspanya'da giderek büyüyen konut krizine karşı hükümet 21 acil önlemi devreye soktu. Tedbirler kapsamında kira ve tahliye düzenlemeleri, sezonluk ve oda kiralamalarına yönelik yeni kurallarla ilk evini alacaklara finansman desteği getirildi. Hükümet ayrıca ilk konutunu alacaklara destek için 10 milyar euroluk fon oluşturulacağını açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.374 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 15 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, kapalı Çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.590, çeyrek altın 10.740, tam altın 42.820, ata altını ise 43.910 liradan işlem görüyor. Spor. Arjantin futbolunun simge ismi Lionel Messi yıllık milli takım kariyerini Buenos Aires'te noktaladı. Benim karşısında 208. kez ve son kez Arjantin formasını giyen 39 yaşındaki Messi bir gol ve iki asiste tamamladığı gecenin ardından gözyaşları içinde taraftarlara sizi çok özleyeceğim sözleriyle veda etti. A milli takımda Vincenzo Montella'nın geleceği yeniden gündemde. Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından TFF'nin İtalyan teknik adamla yolları ayırmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Olası ayrılıkta Montella'nın sözleşmesindeki fesih maddesi kapsamında yaklaşık 550 bin euro tazminat ödenmesi bekleniyor.
3: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gökyağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da puslu bir hava hakim 21 derece. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır parçalı bulutlu. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır 23, İzmir 25 derece. Antalya yerel sağanak yağışlı 28, Trabzon sağanak yağışlı 19, Van çok bulutlu 18 derece. Yayınımız Türkçe'nin diğer dillere verdiği sözcükleri içeren haberimizle devam edecek. Bu bilgilendirici yayını kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Türkçedeki yabancı kökenli kelimeler son 200 yıldır özellikle Türk aydınlanma hareketlerinden bu yana tartışma konusu.
1: Cumhuriyet devriminden sonra dilde Türkçeleşmeye gidilirken birçok yabancı kökenli sözcüğün kullanımına son verildi.
4: Türk Dil Kurumu'nun 2005 yılında yayınladığı çalışmaya göre modern Türkiye Türkçesindeki kelimelerin en az %85'i Türkçe kökenli.
1: Diğer yandan Türkçe'de kullanılan başta Arapça, Farsça ve Fransızca kökenli kelimeler olmasına karşın Türkçenin de dünyaya verdiği birçok sözcük bulunuyor.
4: Ülkemizde genel olarak yoğurt şeklinde bir algı olsa da özellikle Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin hüküm sürdüğü topraklarda askeri terimlerden idari terimlere kadar pek çok Türkçe kelime bugün dahi kullanılmakta. Ayrıca Türklerle etkileşimde olan birçok toplumda da Türkçe kökenli sözcüklere rastlanıyor.
1: Türkologlar ve dil bilimciler Türkçenin diğer dillere verdiği kelimeleri şu şekilde ayırıyor. Türkçe kökenli kelimeler, Türklerin başka dilden alıp Türkçeleştirdiği kelimeler ve bir dilden aldığı kelimeye yeni bir anlam katıp tekrar aynı dile geri verdiği kelimeler.
4: Ünlü Türkolog Profesör Doktor Günay Karaağaç'ın 2008 tarihli Türkçe Verintiler Sözlüğü ve 2014'te yayınlanan Türkçenin Alıntılar Sözlüğü'ne göre Türkçe'ye dünya dillerinden 14.766 kelime geçti. Türkçe ise dünya dillerine 17.436 sözcük verdi.
1: Diğer yandan sadece Türkiye Türkçesi veya Oğuz Türkçesi değil, Kıpçak, Karluk, Çağatay, Özbek ve Uygur Türk dilleri de dünya dillerine birçok kelime kazandırdı.
4: Türkçeden en çok sözcük alan dillerin başında Sırp, Hırvatça veya Güney Slav dil kolu olarak bilinen diller geliyor. Bugün Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'da konuşulan dilleri kapsayan Sırp-Hırvatça'da özellikle Sırbistan ve Bosna'da ciddi miktarda Türkçe kelime mevcut.
1: Sırp dil bilimcilerinin çalışmalarına göre 1818'de Sırpçanın %10'u Türkçe kelimelerden oluşuyordu. Dilde sadeleşme veya millileşme hareketleri sonucunda Sırpçadaki Türk kökenli kelime oranı %5 ila 3 arasına kadar düştü.
4: Bugün Sırpça'da 8000'den fazla Türkçe kökenli sözcük veya terim olduğu biliniyor. Ancak bu kelimelerin tamamı günlük hayatta kullanılmıyor. Hırvatistan'da ise ülkenin güney bölgelerinde Türkçe kökenli sözcük kullanım oranı ülkenin kalan bölgelerine kıyasla çok daha yüksek.
1: Türkçeden Sırpça'ya geçen kelimeler arasında amca, arşın, avlu, bayağı, bakır, bahtsız, bayrak, başka, bahçe, bekar, beden, bela, beşik, boya, böbrek, pınar, çarşı, çelik, çeşme, çiçek, çizme, çoban, tarumar, dükkan, düğme, döşek, düşman, gübre, fişek, fitil, haydi, hayvan, yastık, yok,
4: yorgan, yürüyüş, kayış, kaldırım, kanca, kapı, komşu, lakırdı, ocak, ak, nişan, saçma, sakız, sünger, taban, tambura, tava, testere, tavan ve top gibi kelimeler bulunuyor.
1: Bu kelimelerin bir kısmı Farsça, Arapça ve Rumca kökenli olduğu halde Türkler tarafından Türkçeleştirilip Türkler aracılığıyla Sırp-Hırvat dillerine geçtiği için Sırp ve Hırvat dil bilimciler tarafından Türkçeden Sırpça'ya geçen sözcükler olarak kabul ediliyor.
4: Diğer yandan Balkanların birçok bölgesinde Türkler aracılığıyla bölgedeki diğer dillere geçen havyar, ayran, badem, baklava, börek, çay, çorba, köfte, kebap, dolma, güveç, yoğurt, kaymak, kayısı,
1: kaşık, kefir, pastırma, pekmez, sarma, sirke, sucuk, tepsi gibi yemek kültürüyle ilgili kelimeler de yaygın şekilde kullanılıyor.
4: Türklerin İslamiyet'le birlikte en çok etkileşimde olduğu ulusların başında Araplar geliyor. Türkler Abbasi Halifeliğinde hem devlet kadrolarında hem de halifelerin muhafız birliklerinde yer alarak askeri ve siyasi bir güç haline geldi.
1: Diğer yandan Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, Mer ve Osmanlılar İslam dünyasının büyük güçleri arasında yer aldı. Türklerin ordu, yönetim, ticaret, bilim ve diplomasi alanlarındaki etkinlikleri Arap dünyasını etkiledi.
4: Viyana Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Arap Dili ve Dil Bilim Uzmanı Profesör Doktor Stefan Prochaska 2009 yılında yazdığı bir makalede Arapçadaki Türkçe kökenli kelimeleri inceledi.
1: Türkçenin özellikle Kuzey Afrika, Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak coğrafyalarında konuşulan Arapça üzerinde etkili olduğunu belirten Profesör Doktor Stefan Prochaska Türkçeden Arapçaya geçen sözcüklere örnek olarak şunları söyledi.
4: Çanta, çuval, bıçkı, suç, bekçi, çay, alçak, çöl, damga, sergi, gömlek, baş, paşa, tepsi, top, sepet, çavdar, boğa, oda, tava, zincir,
1: başlamak, çapkın, kazma, kışla, başlık, çizme, fişek, konak, börek, doğru, vergi.
4: Türkçenin etkisinin Bedevilere ve hatta Yemen'e kadar uzandığını da aktaran Profesör Doktor Prochaska'nın Türkçeden Arapçaya geçen sözcükler için incelediği diğer kelimelerse şunlar.
1: Kıskaç, balta, kemer, parmak, tabur, baskı anlamında basmak, gümrük, fırça, düzen, çizmek, kılavuz, takım, köşk, soba, yay,
4: binbaşı, kol, lağım, tabanca, bakraç, kazan, teneke, cezve, kayış, bulgur, kavurma, dondurma, sucuk, hıyar, yemiş.
1: Öte yandan Türkler Araplardan aldığı kelimelere yeni anlamlar yükleyerek Araplara daha sonra bu kelimeleri de vermiş. Profesör Doktor Prochaska'nın makalesine göre cumhuriyet, kamiye, belediye, medeniyet, fiyat, faiz, kese, ihtiyar gibi sözcükler Arapçada Türklerin verdiği anlamla kullanılıyor.
4: Normalde Arapçada yerleşik anlamına gelen medeniyet kelimesi Türklerin etkisiyle bugün bildiğimiz anlamda ileri toplumları tanımlamak için kullanılıyor. Özünde secdeye kapanma anlamına gelen seccade ise Türklerin etkisiyle Araplarda namaz kılınan halı anlamına gelmiş durumda.
1: Araplar ayrıca Türkçeden ne var ne yok, kazık yemek, aslan sütü, şöyle böyle gibi deyimleri de Türklerden aldı ancak Türkçe kelimeler yerine Arapça kelimelerle kullanıyorlar.
4: Dünyaca bilinen bir örnek Arapların döneri olarak da adlandırılan çevirme. Araplar tarafından şavarma şeklinde telaffuz edilen çevirme sözcüğünün Arapçaya geçişi, dillerin kelime alışverişlerinde okunuşların nasıl değiştiğini de gösteriyor.
1: Profesör Doktor Stefan Prochaska, 1950'lerde Arap milliyetçiliğinin yükselişine kadar Türkçe kelimelerin çok daha yaygın olduğunu, daha sonra bu sözcüklerin ya dilde kullanımının azaldığını ya da bazı sözcüklerin Türklere olumsuz bakış açısıyla birlikte anlamının kötüleştiğini de makalesinde açıklıyor.
4: Örneğin Arapça olan mühendis kelimesiyle Türkçe baş kelimesinin birleşimiyle Türklerin türettiği baş mühendis kelimesi hala daha normal anlamıyla kullanımda olsa da çavuş kelimesi artık askeri anlamda değil, eleman, kapı görevlisi gibi daha aşağı görülen bir anlamda kullanılıyor.
1: Türklerde askeri seferlerde ormanları ve yollardaki ağaçlık engelleri temizleyen askerler için kullanılan baltacı sözcüğü ise bugün Mısır Arapçasında suçlu, eşkıya, kabadayı gibi anlamlar taşıyor.
4: Alman Türkolog Profesör Doktor Michel Künüpel ise Türkçeden Farsçaya geçen kelimeler üzerinde 2000 yılında yayınladığı bir makalede tüm Türk dillerinden Farsçaya geçen birçok kelime olduğunu belirtti.
1: Eski Türkçe'de ayak bileği anlamına gelen aşık, aşuk, azı dişi, böbrek, ilik, kol gibi vücudun bölümlerini tanımlayan sözcükler, eğer deve yavrusu anlamına gelen botu, bödük, keklik, köpek gibi hayvancılık ve hayvanlarla ilgili kelimeler, burçak, pamuk tohumu anlamına gelen çikit, çihit, kendir, Çağatay Türkçesinde tarımcı anlamına gelen tarıkçı gibi bitkiler ve çiftçilikle ilgili sözcükler.
4: Göl, geniş, dere anlamına gelen ögüz, kum gibi coğrafi terimler, para anlamına gelen akça, akçe, armağan, çaput gibi günlük hayatta kullanılan sözcükler.
1: Eski Türk dillerinde teyze anlamına gelen aça, eçe, dede, eski Türklerde abi anlamına gelen eçi, Çağatay Türkçesinde küçük erkek kardeş anlamına gelen ini gibi akrabalık bildiren kelimeler.
4: Ordu, mühür vurulan bal mumu anlamına gelen ve Özbek Türkçesinde yer alan surguç, damga, tamga, tarkan gibi askeri veya idari sözcükler.
1: Eski Türk dillerinde yağma anlamı taşıyan aktarma, sopa anlamına gelen çomak, okçulukta yay kılıfı anlamına gelen eski Türkçe bir kelime olan kurban gibi savaşçılıkla ilgili kelimeler.
4: Kutadgu birlikte geçen ve tanrı anlamına gelen bayat, şaman anlamına gelen Türkçe kelime kam, cin çıkarma anlamına gelen Özbek Türkçesindeki koçurma gibi dini terimler.
1: Beşinci ay anlamına gelen beşinç veya beşinci, bir çağ, sekiz, yıl gibi zaman ve sayı bildiren sözcükler, kızıl anlamındaki al, alaca, tüylü anlamındaki barak, bilge, ulu gibi sıfatlar Türkçeden Fars dillerine geçen sözcükler olarak Alman Türkolog Profesör Künüpel tarafından sıralanıyor.
4: Türkçe manav, sucuk, yaprak, dolma gibi kelimeler

0: kudu, borş, dolma, havyar, deve ve yoğurt olarak biliniyor.
1: Ordu kelimesi hem birçok dilde bildiğimiz anlamıyla yer alırken İngilizce gibi kimi dillerde ise kalabalık insan sürüsü anlamına da gelebiliyor. Öte yandan Türkçe ulak sözcüğü de İtalyanca'ya, İspanyolca'ya ve Fransızca'ya geçmiş durumda.
0: Türkçe'de Arapça ve Farsça kökenli sözcükler son 200 senedir dilde millileşme ve sadeleşme hareketleri ekseninde tartışma konusu. Öte yandan Türkçe'de Türklerin tarih boyunca etkileşim içinde olduğu veya hakimiyet kurduğu coğrafyalardaki toplumlara ve dillerine hem birçok sözcük hem de deyim ve atasözü vermiş durumda.
1: Ünlü Türkolog Profesör Doktor Günay Karaağaç'ın 2008 tarihli Türkçe Verintiler Sözlüğü ve 2014'te yayınlanan Türkçenin Alıntılar Sözlüğü'ne göre Türkçe'ye dünya dillerinden 14.766 kelime geçti. Türkçe ise dünya dillerine 17.436 sözcük verdi.
0: Dünya çapında en çok kullanılan Türkçe kökenli sözcükler arasında dolma, yoğurt, ordu, boş, baş, havyar ve deve yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
4: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
3: Bu işkence.
4: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
5: Bu ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
6: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkandan vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Anadolu'nun işgal altında olduğu milli mücadelenin cephelerde sürdüğü günlerdi. Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi yalnızca savaşı yönetmiyor, yeni bir devletin kurumlarını da oluşturuyordu. Alınan kararların ülkenin dört bir yanına duyurulabilmesi için devletin kendi yayın organına ihtiyacı vardı. Takvimler 7 Ekim 1920'yi gösterdiğinde bugün hala yayınlanan resmi gazetenin kuruluş kararı alındı. Türkiye'de resmi gazete geleneğinin geçmişi Sultan II. Mahmut dönemine kadar uzanıyor. Tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde hazırlanan Takvim-i Vekayi 11 Kasım 1831'de haftalık olarak yayımlanmaya başladı. Ankara'da kurulan yeni meclise milli mücadele kararlarını halka ulaştıracak kendi gazetesini oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin icra vekilleri heyeti tarafından 7 Ekim 1920'de alınan 263 sayılı kararla Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti'ne bir resmi gazete çıkarma görevi verildi. Kararnamede gazetenin amacı, meclisin kabul ettiği kanun ve düzenlemelerle alınan kararların, memur atamalarının ve görevden almaların bütün millet tarafından öğrenilmesi olarak açıklanıyordu. Ancak savaş şartları nedeniyle ilk sayının hazırlanması 4 ay sürdü. Gazete 7 Şubat 1921'de Ceride-i Resmiye adıyla yayımlandı. İlk sayının üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin resmi gazetesidir, şimdilik haftada bir defa yayımlanır açıklaması bulunuyordu. Bir nüshası 100 paraya satılan ilk sayıda 1921 Anayasası, Londra Konferansı'na gönderilecek heyet, bazı kanunlar, atamalı ilanlar yer aldı. Ayrıntılardan biri de İstiklal Marşı ile ilgiliydi. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, Ceride-i Resmiye'nin 7. sayısında yayınlandı. Gazetenin yayın hayatı savaşın şartlarından doğrudan etkilendi. 18 Temmuz 1921 tarihli 21. sayının ardından yayına ara verildi. 22. sayı ancak 10 Eylül 1923'te çıkarılabildi. Böylece iki sayı arasına 2 yılı aşkın bir süre girdi. Bu dönemde kabul edilen 134 ile 338 arasındaki kanunlar gazetede yayınlanmadan yürürlüğe konuldu. Yayın yeniden başladığında gazetenin adı resmi ceride olarak değiştirildi. Eylül 1923'te çıkan 6 sayıda gayri resmi kısım adı verilen farklı bir bölüme de yer verildi. Bu bölümde Mustafa Kemal Paşa'nın ve bazı devlet adamlarının dünyadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle Avrupalı gazeteci ve siyasetçilerin yazıları yayımlandı. Cumhuriyet'in ilanından sonra yayınını sürdüren gazete 17 Aralık 1927'de çıkan 763. sayısıyla Türkiye Cumhuriyeti resmi adını aldı. Harf devriminin ardından 1 Aralık 1928 tarihli 1054. sayıdan itibaren yeni Türk alfabesiyle basılmaya başlandı. 2000 yılında internet ortamına taşınan resmi gazetenin 7 Şubat 1921'ten itibaren yayımlanan bütün sayılarına 2011'den bu yana çevrim içi olarak ulaşılabiliyor. Resmi gazetenin kuruluş kararı milli mücadelenin yalnızca cephelerde verilen bir savaş olmadığını gösteriyordu. Anadolu'da bir yandan bağımsızlık mücadelesi yürütülürken diğer yandan kanunları, kurumları ve kamu düzeniyle yeni bir devlet inşa ediliyordu. 7 Ekim 1920'de alınan kararın ardından Ceride-i Resmiye adıyla başlayan bu yayın savaş yıllarından Cumhuriyet'e uzanan dönüşümün yazılı hafızasına dönüştü. Bugün resmi gazetede görülen kuruluşu 7 Ekim 1920 ibaresi de o gün Ankara'da atılan bu kurumsal adımı hatırlatmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Taşınma satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu uygulama tarihi bir kez daha değiştirildi. Ticaret Bakanlığı sistemin 1 Aralık'ta devreye alınacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre ertelemenin nedeni sistemin teknik altyapısı ve kurumlar arasındaki entegrasyon çalışmalarının henüz tamamlanmamış olması. Uygulamanın sorunsuz şekilde başlayabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Güvenli ödeme sistemine ilişkin düzenleme, taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte 29 Nisan'da yapılan değişiklikle getirilmişti. Buna göre taşınmaz satış bedelinin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi halinde işlemin güvenli ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Sistemde alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor. Uygulama taşınmazın mülkiyetiyle satış bedelinin eş zamanlı olarak değiştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bakanlık, zorunlu uygulamanın başlangıcının 1 Aralık olarak yeniden belirlenmesi için yönetmelik değişikliği yapılacağını bildirdi. Bu sürede ilgili kurum ve kuruluşlarla sektör paydaşlarının teknik ve operasyonel hazırlıklarını tamamlaması hedefleniyor. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleriyle bankalar arasındaki veri paylaşımının daha hızlı kurulabilmesi için bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapılacağı açıklandı. Bankaların altyapılarının hazır hale gelmesinin ardından sistemin pilot uygulamasının başlatılması da planlanıyor. Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan güvenli ödeme sisteminin başlangıç tarihi yeniden ertelendi. Ticaret Bakanlığı uygulamanın 1 Aralık'ta başlamasının planlandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Tarihte bugün.
1: 7 Ekim tarihte birçok olaya şahit oldu. 1920'de Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek üzere Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından resmi gazete kuruldu. Gazete, meclisin çıkardığı kanunları ve aldığı kararları halka duyurmayı amaçlıyordu. 1959'da Sovyetler Birliği'nin Luna 3 uzay aracı, ayın dünyadan görülmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti. İnsanlık ayın uzak yüzünü ilk kez bu fotoğraflarla gördü. 1985'te Lüküs Hayat ve 10. Yıl Marşı'nın bestecisi Cemal Reşit Rey İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk beşleri arasında yer alan sanatçı Türkiye'de çok sesli müziğin öncülerindendi. 2001'de ABD'nin Afganistan işgali başladı. 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George Bush'un ilan ettiği terörizmle işgalin gerekçesi olarak sunuldu. 20 yıl süren işgal çok sayıda insanın ölümüne, yerinden edilmesine ve ağır ekonomik kayıplara yol açtı. 2023'te ise Hamas'ın silahlı kanadı Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık vermek gerekçesiyle İsrail'e yönelik Aksa Tufanı adını verdiği operasyonu başlattı.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti'nin X hesabından yayınlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanılırken videonun sonunda 7 Ekim tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşıma tepki gösterdi. Özel, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın" ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları da sürüyor. Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda da 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları sürüyor. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddeli kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Fransa'da eğitim koşullarını protesto eden öğrencilere yönelik polis müdahalesi tepki çekmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fransız yönetimi ve Avrupa Birliği yetkililerini olaylar karşısında sessiz kalmakla eleştirdi. Zaharova, özellikle çocuklara yönelik müdahalelere dikkat çekerek Paris yönetiminin tutumunu sorguladı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınması ardından olağanüstü seçim sürecine ilişkin atılacak adımların netleşmesi bekleniyor. Karar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan'ın istifasının ardından geldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara puslu 21, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır parçalı bulutlu, İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır 23, İzmir 25, Antalya yerel sağanak yağışlı 28, Trabzon sağanak yağışlı 19, Van çok bulutlu 18 derece.
2: Ekonomi.
1: Türkiye'de güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldı. Ağustos ayında bu iki kaynaktan toplam 9,9 milyar kilowatt saat elektrik üretilerek tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşıldı. Yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretim payı ise %56,4 oldu. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 yükselişle 12.389 puandan başladı. Serbest piyasada dolar 49.19 lira, euro ise 55.25 lirayı gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 10.740, tam altın 42.820, atı altın ise 43.910 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: üniversitelerin mesela kendilerine verilen paperları yapay zeka dedektöründen geçirmesi ve işte bunu ne kadarını yapay zeka yazmış, ne kadarını yazmamış diye. Şimdi orada konuşurken mesela yapay zeka bence çok enteresan bir kavramı benim gündemime soktu. Dedi ki öğretmenler yapay zekayı nasıl ve nerelerde kullanması gerektiğini öğrencilere söylüyorlar mı? Eğer bunu söylemiyorsa ondan sonra gidin her yer yanlıştır dedi. Ben böyle kaldım hakikaten.
4: Evet. Ben yapay zekaya bir şey yazdıramıyorum. İlk önce kendin bir anlat bana diyor. Ondan sonra diyor ki bu düşünce zincirinde güçlü olan yerler var ama güçlü olan yerlerle uyumlu olmayan argümanların da var. Bunları nasıl savunuyorsun diyor. Bu destekle yazılmış bir tez baş tacı olmalı.
5: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Gazze'de soykırımın 3. yılı geride kaldı. Rusya, Ukrayna'da Flamingo füzesi üreten savunma tesislerini vurdu. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bugün 7 Ekim, dünya tam 3 yıldır tarihin en büyük katliamlarından bir tanıklık ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren savaşta 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı ve çok sayıda aile tamamen yok oldu. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra yardım girişlerini kısıtlaması da açlık ve büyük bir insani krize yol açtı. Yardım dağıtım noktalarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. Gazze'de ilki 24 Kasım 2023'te olmak üzere bu süreçte 3 ateşkes yaşandı ancak saldırılar devam etti. Gazze'de geride kalan 3 yılda can kaybı 74 bini aştı demek demiştik. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklar. Gazze'de 58.800 çocuk ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. 2.700'den fazla aile nüfustan silindi. 175.000'den fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise halen enkaz altında. Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor ve insani tablo ağırlaşmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da Flamingo füzesi üreten savunma tesislerini vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı gece saatlerinde Ukrayna'nın Flamingo seyir füzeleri ve insansız hava araçlarının üretilip depolu savunma sanayi tesislerine yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırılarda ayrıca Odessa bölgesindeki liman ve gemi tamir altyapısıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik desteğinde kullanılan deniz taşıtlarının da hedef alındığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın zamanda bir telefon görüşmeyi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Putin'le bir telefon görüşmeyi yapmayı planlıyorum ifadesini kullandı. Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ısrarlı sorular üzerine de çok yakın bir zamanda yanıtını verdi. İki lider yılbaşından bu yana 5 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump ve Putin en son 8 Eylül'de yapılan görüşmede ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyaretlerin sonuçlarını değerlendirmişti. Fransa'da lise eylemleri büyüyor. Fransa genelinde lise koşullarını protesto eden yüz binlerce göstericinin eylemleri sürerken hükümet olayları son 10 yılın en şiddetli öğrenci eylemleri olarak tanımladı. İçişleri Bakanlığı gösterileri ülke çapında 250 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken organizatörler bu sayının 450 bine ulaştığını bildirdi. Bakanlık rakamlarına göre 488 kişi gözaltına alındı. Başbakanlık Paris, Strasbourg, Rennes ve Toulouse başta olmak üzere çok sayıda kentte yaşanan çatışmalarda şu ana kadar en az 215 genç ve 85 okul personeliyle 700'ü aşkın polisin yaralandığını aktardı. Pazartesi günkü protestolar sırasında da 15 yaşında bir genç elini kaybetmişti. Bir hafta önce Paris'in yoksul banyolarında patlak veren ve hızla ülke geneline yayılan protestolar Fransa'daki 3700 lisedeki çalışma ve eğitim koşullarını hedef alıyor. İtalya Başbakanı Meloni yapay zeka tarafından oluşturulan sahte içeriklere karşı sesini yasal güvence altına almak için başvuruda bulundu. Meloni, ben Giorgia Meloni'yim ifadesini iki kez seslendirdi. 4 saniyelik kaydı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne sundu. Başvurunun Meloni'nin sesinin yapay zeka kullanılarak izinsiz şekilde taklit edilmesini önlemeyi amaçladığı belirtildi. İspanya'da konut krizi protestoları sonrası acil önlemler onaylandı. Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesiyle tırmanan ve ülke genelinde yayılan konut krizi protestolarının Barcelona ayağında yaşanan şiddetlerinin ardından İspanyol hükümeti acil konut önlemlerini onayladı. Başbakan Pedro Sánchez'in hükümeti geçtiğimiz cuma günü parlamentoda reddedilen tedbirlere benzer acil önlemleri yürürlüğe koydu. Sánchez bu kararın ardından 29 Kasım'da da erken seçim yapılması çağrısında bulunmuştu. Konut Bakanı Isabel Rodriguez'in açıkladığı yeni önlemler kapsamında savunmasız vatandaşlar için tahliyelere karşı korunmanın 2030'a kadar uzatılması, oda kiralarının düzenlenmesi, sezonluk kiralamalara yeni bir vergi getirilmesi, spekülatif gayrimenkul alımlarının yasaklanması ve ev sahiplerine vergi indirimleri sağlanması yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 200 yılı aşkın süre sonra bir kadına uygulanan idam cezası infaz edilememesinin yankıları sürüyor. 30 Eylül günü 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazın gerçekleştirilemediği mahkum Krista Pike'nin bilinci açıldı. Pike'nin avukatları infaz sırasında neyin yanlış gittiğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek amacıyla mahkemeye başvuracak. 50 yaşındaki Pike 1995 yılında sınıf arkadaşını döverek ve bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle 30 Eylül'de idam edilmeye çalışılırken 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kaldı. Pike'nin zehirli iğneyle infaz amacıyla ilaç verildikten sonra hayatta kalan tek kişi olduğuna inanılıyor. Arjantin'in efsanesi Lionel Messi milli takıma veda etti. Arjantin yıldız milli takım kariyerini Benin'e karşı oynanan ve 3-0 kazandıkları hazırlık maçıyla tamamladı. Buenos Aires'te düzenlenen duygusal veda gecesinde 39 yaşındaki futbolcu 208. ve son milli maçına çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı vuruşunu gole çeviren Messi böylece milli forma altındaki 126. golünü kaydetti. Maçın ardından stadyumda ışık gösterileri, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 dakika süren bir veda konuşması yapan Messi sahadan ayrılmak istemediğini belirtti. Kariyerine Inter Miami'de devam eden Messi'nin kulübüyle 2028 yıl

0: böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iç tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.

0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. 7 Ekim 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim bu üçlü yuvarlak masadaki yerimizi aldık. Hemen önümüzde gazetelerimiz var. Bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış, neler aktarılmış, bunları sizlerle beraber paylaşacağız. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi oluyor. Sabah gazetesi manşetine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü meclisteki toplantısından söylediği sözleri almış. Güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan demişti dün biliyorsunuz MHP lideri Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü defa aday olup görevine devam etmesinin Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli. Dün biliyorsunuz ilk olarak yeni yasama yılıyla birlikte dün ilk meclis toplantıları da başlamıştı. Bahçeli'nin de verdiği ilk mesaj bu oldu. Devamında diğer haberlere baktığımızda ve tabii ki hemen hemen bugün bütün gazetelerde yer alan bir haber, okuldaki bıçaklı dehşet can aldı şeklinde. Biliyorsunuz dün bir ortaokulda yaşandı bir ortaokulda 15 yaşındaki kız öğrenci mezun olduğu okula geliyor ve burada bıçaklı bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırıda 10 yaşında pırıl pırıl Eslem Sare maalesef hayatını kaybetti. Diğer çocuklar, yaralı başka çocuklar vardı. Onların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu arada gözaltına alınan FM 15 yaşındaki kız öğrencinin annesinin bir açıklaması var. Kızımın sosyal anksiyete bozukluğu var şeklinde bir açıklama yapmış. Bakalım ne olacak, bu işin sonu nereye gidecek?
1: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinde de Adalet Bakanı Akın Gürlüğün açıklamalarına yer verilmiş. Manşet haberinde parayı alırız, dosya kapanmaz diyor. Fon soruşturması ile ilgili Adalet Bakanı Gürlük, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Bakan Gürlük, özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla fahiş fiyatta kazanılan paralar var diyor. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var. Mallara el konuldu ve TMSF'de iade hesabı açıldı. Gönüllülük esasına göre iade etmek isteyenler için pazartesi günü TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi iade etmiş dedi. Bakan Gürlek 5 kişinin parayı iade ettiğini söylerken isimlerini vermedi. 1,9 milyar lirayı iade edeceği açıklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bu 5 kişi arasında olup olmadığı belli değil. Çünkü isim vermedi. Bir haberimiz daha var. Adanalı Deniz uzaydan el sallayacak. Kim bu Adanalı Deniz?
0: Evet, babası. O haberi ben de vermeyi planlıyordum. Şahane bir şey değil
1: evet,
0: mi? Babası. Normalde çok pardon sözünü kestim ama normalde direkt video olarak görsek hani acaba yapay zeka mı falan diye bir bakarız değil mi? İşte uzaya çıkacağım ve Adana'ya el sallayacağım denen bir başlık var çünkü karşımızda.
1: Evet, Adanalı neden Adanalı? Çünkü babası Amerikalı bir asker, annesi de Türk. Deniz'in soyadı da Burnham, doğum yeri de İncirlik.
0: Evet.
1: İncirlik üstünden dolayı.
0: Oradaki evet. Aşklardan. Aşkların meyvesi.
1: Evet. Ve NASA'nın 2027'deki uzay aracı yer alacak. İki Rus kozmonotla birlikte çıkacak.
0: Şahane.
1: Bu ay seyahatine, uzay seyahatine.

0: ve dedesi de teleskop yapmış.
1: Zaten dededen evet. falan çok etkilenmiş zamanında.
0: Evet, bundan dolayı da uzay merakı buradan geliyor. Kendisi gibi tüm ailenin etkilendiğini belirtmiş Adanalı Deniz Melissa Burnham. Ve uzaydan Türkiye'de yaşayan annemle dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım paylaşımında bulunmuş.
1: Biz de Adana'ya sevgilerimizi yollayalım o zaman.
2: Milliyet gazetesindeyiz. Şimdi 13 gün tehlikesinden bahsediyor uzmanlar. Biliyorsunuz ki dün bir öğrenci hayatını kaybetti. 10 yaşındaki öğrenci gençliğin bağrında hayattan koptu. Bununla alakalı uzmanlar şöyle diyor. Bulaşma tehlikesi var çünkü 13 gün tehlikesi gerçekten çok önemli. İstanbul'da dünkü son olay saldırıların tesadüf mü yoksa sosyal bulaşma olarak adlandırılan taklit davranışların bir sonucu mu olduğu sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlar detaylı haberlerin ve sosyal medyadaki görünürlüğün sosyal bulaşmayla taklit eylemleri tetikleyebileceğini dikkat çekiyor. Araştırmalarda bir okul saldırısının ardından ilk 13 gün boyunca eylemlerin bulaşıcı kaldığını gösteriyor ki öncesinde de saldırılar yaşandı biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği bir olay vardı. Sonrasında okul dışında yaşanan bir olaydan bahsetmiştik ve son olarak da dün bir öğrencimizi kaybettik. Diğer bir haberimize baktığımızda düğün günü kaçan damada tazminat cezası. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğün günü ben evlilikten korkuyorum yapamayacağım diyerek evlenmekten vazgeçen erkeğin nişanlısının
1: doktorlardaki doktorun adı neydi? Ela'yı bırakıp giden.
2: Yani yine ve aslında bizi dizi sahnesini aratmakta. Çünkü
1: Doktor Levent. Evet. Doktor Levent sendromu diyebiliriz ona.
2: Ve burada nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmeden devlet daire kadının manevi tazminat talebinin reddedilmesine ilişkin kararı bozarak uygun miktarda manevi tazminat hükmedilmesi gerektiğini belirtti damada karşı. Şimdi burada geline de çok üzülüyorsun.
1: Sonuna kadar destekliyorum tabii ki yani bir kadın olarak bunu.
2: Tabii ki de bir evlilik.
1: Hayır o güne kadar neredesin?
2: Son gün bunu söylemek nedir?
1: İnsanlar gelmiş,
2: hazırlıklar yapılmış.
0: Sen fazla şey. Büyük konuşmayalım sen.
2: Yok ben öyle bir ağlamam. Kesinlikle bu yapılmayacak.
1: Hayır yani bu olabilir. Son anda şöyle düşünün, son anda öğrendiğiniz bir şey değilse eğer hani o anda onu yapmak gerçekten çok büyük hain. Yani
2: çok
1: hani
2: büyük.
1: O anda bir şey öğrenmiş olmanız lazım ama yoksa hı-hı. hani bir gün öncesi bitir bu işi gelinliği bir giymişim yok.
2: Siz
1: olmaz.
2: Siz burada gelinin durumunu artık hani bir düşünün. Baktığınızda
1: o da ayrı bir ceza olmuştur. Kesecektir bence.
0: Ama belki damadın da yaşadığı bir takım şeyler vardır. Çok emin
1: hayır empati yapmıyoruz. Hayır, kesinlikle hiçbir şeyin empatisini yapmıyoruz. Ebru'cu burada nikah masasında bırakıp giden bir kadın var. Kadının yanındayız. Bak Serkan bile kadının yanında. Evet. Empati yapmıyoruz. Hayır.
2: Ebru daha da bırakıp mı kaçtı acaba?
1: O kadar bilmiyorum. O kadar özeli anlatmak ister bize
2: bir konuşalım.
1: Şimdi bu kadar
0: bu kadar kahkaha attığım için ama olamaz. Olabilir tabii bir gelin de bunu bir damada yapalım.
2: Allah yapabilir. Korusun diyelim.
1: Peki ben vallahi şöyle yapıyorum. Hemen gazeteyi değiştireceğim. Çünkü ben okuyacağım haber hani bu kadar kahkahanın ardından olmayacak ama bütün gazetelerinde başlığında var ve konuşmamız gereken bir şey. Dediğim gibi hani bu kahkahaların ardından çok uygun bir haber değil ama bugün 7 Ekim dünyada bir soykırım yaşanıyor. Bu soykırım tam 3 yıldır yaşanıyor ve maalesef dünya buna seyirci kalmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımın, bakın savaş denmiyor artık ve bu soykırım kelimesi tüm dünya tarafından artık kabul edilmiş durumda. 3 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 80 bin Filistinli katledildi diyor Yeni Şafak gazetesinin haberi. Evet bu birçok yerde 74 bin ile 80 bin arasında değişen bir rakam. Çünkü halen enkaz altında olan, hala ulaşılamayan cansız bedenler var. Uzmanlar artık durumu soykırım olarak niteliyor ve zor şartlar altında yaşayan Gazze'liler dünyaya bizi unutmayın diye sesleniyor. Gerçekten artık çocukların hatırına bu savaşı durdurun yazısı var burada yine. Tek tek ölüyorlar gerçekten. Gıdaya, elektriğe, temiz suya, yaşayır, yaşam kırıntılarına dair her şeye aç bir şekilde yaşıyor bu insanlar. Sevdiklerimiz tek tek kollarımızda ölüyor. Bugün 7 Ekim'in 3. yıl dönümü ancak yaşanan hani kağıt üzerindeki ateşkese rağmen katliam Gazze'de hala devam ediyor ve işte Yeni Şafak gazetesi de Gazze'yi unutmayın manşetini sayfasına taşımış. Bu arada bugün hemen hemen tabii ki bütün gazetelerde bu 7 Ekim'le alakalı Gazze'deki bu vahşetin devam eden vahşetle alakalı birçok haberin olduğunu da aktaralım.
0: Evet Sıradaki gazetemiz, gazeteyi ser çevirdiğim için göremiyorum ismini.
1: Nefes.
0: Nefes gazetesi. Çünkü içeriden bir haber okumak istedim. Başlıklardan ziyade Güney Kıbrıs'tan bir haber. Atatürk'ün ismini caddeden siliyorlar başlıklı. Güney Kıbrıs'ın Baf kentinin belediye meclisi geçmişte Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki caddenin adını değiştirme kararı almış ve caddenin yeni ismi de Hafıza ve Umut olacak diyor. Burada bu şekilde Kemal Atatürk olarak yer alan isim değiştiriliyor. İki parti karşı çıkmış buna. Solcu Aker ve merkez sağdaki DİKO partileri Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünün alınmadığı gerekçesiyle oylamada çekimser kaldı diyor. Aker daha önce yaptığı açıklamada kuzeydeki yer ve sokak isimlerinin değiştirilmesini eleştiren Güney Kıbrıs'ın aynı uygulamayı yapmasının çelişki oluşturacağını savunmuştu. Baf doğumlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Kemal Atatürk Caddesi'nin adının değiştirilmesi girişimine daha önce tepki göstermişti diyor. Üstel böyle bir adımın toplumlar arasındaki güveni zedeleyeceğini savunarak kalıcı barışın yolunun karşılıklı saygıdan geçtiğini de söylemişti diyor. Baf'ta Atatürk dışında Namık Kemal, İsmet İnönü, Tevfik Fikret ve Fazıl Küçük'ün isimlerini taşıyan sokaklarda bulunduğu belirtiliyor haberde. Talat Paşa Caddesi'nin adının da 2021 yılında Adalet Caddesi olarak değiştirildiğini de aktarıyor haber.
2: Türkiye gazetesindeyiz. Fon vurgunu gündemiyle devam edelim. Birçok gözaltılar yapıldı. Soruşturmalar hala sürüyor. O soruşturmaların arkasından farklı izlenmeye devam ediyor. Peki parayı iade edenler kurtulabilecek mi? Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Fon soruşturması kapsamında 5 kişinin gönüllü para iadesi yaptığını ancak dosyalarının kapanmayacağını söyledi. Akın Gürlek fon vurgunuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreç başlattık. Vurguncuların listesi elimizde. 5 kişi gönüllü iadede bulundu. Zararın ilk katını, özür dilerim, iki katının karşılanması etkin pişmanlık sebebi. Ancak zararı giderenler hakkında işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mal kaçırılmasını önlemek için ve paraları tahsil için üzerimize düşeni şu anda yapıyoruz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir diğer haberde ise çökertilen çetelerin içi çocuklarla dolu. Çünkü 64 kilo altın kaçırılma haberi var. Kuyumcu kente 16 firmadan müşteri var, onlara satacağız diyerek 64 kilo altın alan çete takıları eritip has altına çevirdi. Kısmi ödeme yaparak güven sahtekarlar, ardından iflas ettik diyerek sonrasında ortadan kayboluyorlar. Tam 64 kilo altın eritip kaçıyorlar.
1: Evet, Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz ama Sözcü gazetesine geçmeden önce bir son dakika gelişmesini de söyleyelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde şu dakikalarda olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz uzun süredir kulislerde yer alan bir dedikoduydu kendisinin AK Parti'ye geçmesi. Bununla alakalı olarak dün zaten AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım vardı ki İzmir'in görüntülerinde İzmir Marşı eşliğinde 7-10-2026 tarihi verilmişti. İşte önümüzdeki dakikalarda da Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak. Bunu da sizlere paylaşmış olalım. Sözcü gazetesine devam edeceğiz. Sözcü gazetesinin manşetinde de yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları var. Özgür Özel fon değil kirli para yıkama makinesi diyor. Vurgunun merkezindeki Tera'yı bu sözlerle tanımladı. Nerede yaptı efendim? Meclisin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu. Fon vurgununu yüzyılın soygunu olarak gördü Özgür Özel. Artık Türkiye yüzyılı yazısını gören yüzyılın soygununu hatırlasın dedi. Fatma Betürsayan Kaya'nın, eski AK Partili vekil biliyorsunuz, yalnız olmadığını belirtip bu fonların gizli sahipleri kim sorusunu yöneltti ve bunların adeta bir saadet zincirine benzetmiş. Sözcü gazetesi de işte Özgür Özel'in bu sözlerini sayfalarına taşımış.
0: Takvim gazetesi de manşetinde dünkü grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarına yer vermiş. MHP lideri Bahçeli adayımız Erdoğan demişti. Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olması gerektiğini söylemişti. Üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili böyle bir mesaj verdi ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesiyle olacaktır ifadelerini kullandı. Zira üçüncü dönem birçok önemli gelişmelere gebe dedi. Bu süreci yönetecek dirayet ve tecrübe de Erdoğan'da var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik dikkate alındığında görevi sürdürmesi bölgemizin hayrına olacaktır diye bir konuşma yaptı MHP lideri dünkü grup toplantısında.
2: Bir Gün gazetesindeyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Enflasyon rakamları açıklanmıştı en son. Eylül enflasyonları ve 9 aydan sonra ilk defa %30'un altına inen rakamlardan bahsetmiştik. Peki Bir Gün gazetesi bu durumu nereden görüyor? Emekten al, patron haber başlığıyla devam ediyoruz. Sarayın kutladığı enflasyon verilerinin bir karşılığı yok. 3 hareketler ve emek gelirleri erirken temel ihtiyaçların fiyatı katlandı. TÜİK verileri bile eğitimin %1079, konutun %782, gıdanın %696 arttığını gösterdi. Bu rakamlar gerçekten çok ciddi. Şu anda Bir Gün gazetesinin ekonomi haberini sizlerle paylaştık.
1: Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi amaç eğitimde fırsat eşitliği. Bunlar da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akademik yıl açılışına bu sözlerle damgasını vurdu. 81 ile üniversite vizyonunu daha doğrusu bu sözlerle açıkladı. Amacımız eğitimde fırsat eşitliğini yaşatmak dedi. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemesin, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik diyor. Bugün buna karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır. Kim üniversitelerimizin yurt dışına açılmasından rahatsızsa o ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demek demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini Akşam gazetesi sayfalarına taşımış. Biz eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz ama eğitim alan çocuklarımızın güvenliğini de istiyoruz. Sabah okula gönderdiğimiz çocuklarımızın akşam evlerine geldiklerinde sağ salim bir şekilde tırnaklarına bile bir şey olmadan, burunlarının ucu kanamadan evlerine ulaşmasını istiyoruz.
0: Evet, yine çocuklarımızla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik bir tiyatro eğitimi var ve yeni dönem başvuruları da 3 gün sonra başlayacak. İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi tiyatroya ilgi duyan ve yetenekli çocukları 2 yıllık eğitim programına kabul edecek. Başvurular ne zaman başlıyor? Hemen söyleyelim. 12 Ekim'de başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu eğitim programı. Çocuklara sahne, dans, müzik, doğaçlama, tasarım, sosyal beceri, tiyatro tarihi ve diksiyon alanlarında eğitim verilecek. Deneyimli eğitimcilerin görev aldığı bu program 2 yıl boyunca Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde yapılacak. Çocuk eğitim birimine başvuracak adayların 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş 8, 9 veya 10 yaşında olmaları gerekiyor. Başvurular 16 Ekim'e kadar İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi sahne direktörlüğüne yapılabilecek. Tiyatroya ilgi olsa olan çocuklar için bunu duyuralım. Anne ve babalar da öğrenmiş olsunlar.
2: Evet, Posta gazetesindeyiz. Enflasyon, daha doğrusu enkazdan şampiyonluğa uzanan bir başarıdan hayat hikayesi bahsedeceğiz. Çünkü bir Kahramanmaraş'ta yaşayan Gönenç ailesinin evi 6 Şubat 2023 depreminde yıkılmıştı. Emir Gönenç anne ve babasıyla enkazdan sağ çıktı. Abi Halil İbrahim Gönenç ise bu depremde hayatını kaybeden isimler arasındaydı. Aile depremden sonra Muğla Dalaman'a taşındı. Emir o zaman 12 yaşındaydı. Beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık'ın tavsiyesiyle rafting sporuna başlıyor kendisi. Ve Emir Gönenç, bu genç kardeşimiz, daha sonra kısa sürede kendisini geliştiriyor. Sarsala Spor Kulübü'nün rafting takımında yarışan Gönenç 3 yıllık süreçte 10 Türkiye şampiyonluğu elde ediyor. Emir, rafting psikolojik olarak bana iyi geldi. Saniye hocam ve arkadaşların destek verdi diyor. Ve sonrasında Emir milli takıma girmek için şu anda çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. Başarılı daim olsun.
1: Ve Dünya Gazetesi ile bugün noktalayacağız basın turu. Son gazetemiz Dünya Gazetesi de fonlar için meclise teklif geliyor demiş. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak efendim. Kanun teklifiyle 455.578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Fon yatırımcılar için ödenecek tutarda enflasyon oranı hesaplanacak ve fon ödemelerinde kamu kaynakları kullanılmayacak. Efendim 11 maddelik bir teklifin olması öneriliyor ve bu teklifin hemen Ekim ayı içerisinde de yasalaşması bekleniyor. Bu haberi de sizlerle paylaştıktan sonra bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Az önce yayının başında sizlere aktarmıştım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye bugün katılmasıyla alakalı olarak kendisinin AK Parti binasında olduğunu söylemiştik. Ve şu dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri buluşması konsepti altında burada bir konuşma gerçekleştiriyor ve ilerleyen dakikalarda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na AK Partili yapacak olan rozeti takacak. Bunları da sizlerle paylaştıktan sonra bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saate tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
3: Hoşça kalın. Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Milli Eğitim Bakanı AK Partili milletvekillerine bir toplantı yapıyor. Toplantıda Kurtuluş Savaşı terimini müfredattan çıkardıklarını söylüyor. Onun yerine milli mücadele diyeceklermiş. Ya Kurtuluş Savaşı tanımını Atatürk 10. yıl nutkunu yazarken istiklal sözcüğünün üstünü çiziyor ve el yazısıyla oraya Kurtuluş Savaşı yazıyor. Atatürk bunu kendi yapıyor, kendi el yazısıyla yazıyor. Sen kimsin de Atatürk'ün söylediği Kurtuluş Savaşı'nı çıkarıyorsun? Yani derdin ne? Neyin peşindesiniz? Bizde iki bakanlığın başında milli sözcüğü vardır. Birisi Milli Savunma Bakanlığı, biri Milli Eğitim Bakanlığı. Bunu ikisi de milli olmak zorundadır. Sen Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan çıkaramazsın. Bakın yaşayıp göreceğiz. Bunun altında kalırız.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İzni almayan yabancı konaklama platformlarına erişim engeli getirilecek. Türkiye 2025-2026 sezonunda 120 ülke ve serbest bölgeye 197.085 ton iç fındık ihraç ederek 2.509.526.000 dolar gelir elde etti. Hasar dosyası E-Devlet'e taşındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 yükselişle 12.389 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,96 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen %6,30 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 49.19 lira, euro ise 55.25 lira. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı. Küresel piyasalarda Fed'in para politikasında beklenenden daha az sıkılaşabileceği ve şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlik risk iştahını desteklerken bugün Fed toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor. Dünya genelinde jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürerken teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yatırımcı iştahını besliyor. ABD'de gelecek hafta büyük bankaların açıklayacağı finansal sonuçlarıyla hızlanacak bilanço sezonu öncesinde karlılık beklentileri dün hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlamayı destekledi. Avrupa borsaları da dün alıcılı seyrederken bölge genelinde yapay zeka ve iyimserliklerine ek olarak Fransa'da mali endişeleri yatıştıran açıklamalar fiyatlamalarda öne çıktı. Fransa Maliye Bakanı Lösker'den gelen güven temin edici açıklamalar ülke ekonomisine ilişkin endişeleri azalttı. Lösker, zayıf euronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek euro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankası'nın yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi. Bu açıklamanın ardından bir süredir yükseliş eğilimi gösteren Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi mali endişelerin bir nebze giderilmesiyle dün yaklaşık 10 baz puan düşerek %4,74'e geriledi. Asya tarafında ise mevcut gelişmelerin oluşturduğu iyimserliklerin aksine Fed'in toplantı tutanakları öncesi bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle yatırımcıların temkinli bir tavır sergilediği görülüyor. Bölge piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkıyor. Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ülkede önce endeks Ağustos'ta 118'de önceki aya göre yükseldi. Emtia piyasalarına bakıyoruz. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,49 dolardan işlem görüyor. Texas Durham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 90,7 dolar olarak belirlendi. Yurt içinde gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6535 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.775, Cumhuriyet altını ise 42.900 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 0,8 azalışla 4.132 dolarda seyrediyor. İzin almayan yabancı konaklama platformlarına erişim engeli getirilecek. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'ye temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını kaydetti. Uraloğlu, Halkalı Kapıkule arasında yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek dedi. Türkiye 2025-2026 sezonunda 120 ülke ve serbest bölgeye 197.085 ton iç fındık ihraç ederek 2.509.526.000 dolar gelir elde etti. Türkiye'nin 1 Eylül-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan fındık ihracat sezonunda Almanya'ya 56.335 ton fındık gönderildi. Almanya'ya yapılan ihracattan 730.955.000 dolar gelir sağlandı. Almanya'yı İtalya ve Fransa takip etti. İtalya'ya 31.201 ton fındık ihraç edilerek 395.264.000 dolar gelir sağlandı. Fransa'ya ise 10.500 ton fındık gönderildi ve bu ihracattan elde edilen gelir 147.324.000 dolar olarak kayıtlara geçti. Ticaret Kanunu verilerinden yapılan derlemeye göre yılın 9 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalatsa yılın ilk ayında %18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti. Hasar dosyası E-Devlet'e taşındı. E-Devlet Sigortalarım sayfasının faz 2 çalışmaları kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle vatandaşlar hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına, poliçe yenileme uyarılarından geçmiş poliçe detaylarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak. Muammen fiyat kilogram başına 270 lira olarak belirlendi. Muhammed Tutarlar'ın 540 bin ile 3 milyon 780 bin lira, geçici teminatında 27 bin lirayla 189 bin lira arasında değiştiği ihale 19 Ekim Pazartesi saat 14.30'da işletmenin merkezinde yapılacak. İlk ihaleye gelen olmaması veya verilen fiyatların uygun görünmemesi halinde pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilecek. İhalenin dokümanı TİGEM'in internet sitesinde veya işletmede görülebilecek. Paranın ile ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
5: Paranın hareketi.
6: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Enerjiniz seydi.
2: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Doğu Batı petrol boru hattı günlük 5,8 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine ulaştı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol taşındığını belirtti. Türkiye'de enerji üretim maliyeti Eylül'de %3,55 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Doğu Batı petrol boru hattı günlük 5,8 milyon ham petrol taşıma kapasitesine ulaştı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman, ülkesinin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı Petroline adlı Doğu Batı boru petrol hattının Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. Bakan Bin Selman, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir panelde Doğu Batı petrol boru hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bin Selman, hattın operasyonel kapasitesinin bu sabah itibarıyla günlük 5,8 milyon varillik ham petrol taşıma kapasitesine ulaştığını belirtti. ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran, Körfez petrolünün dünyaya ulaştırıldığı önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı başta petrol tankerleri olmak üzere gemilerin geçişine kapattı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması üzerine Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı daha da önemli hale geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol taşındığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın ülkedeki durumun hiç o iyi olmadığını söyleyerek istifa ettiğini anlattı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin boğazın açık olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği enerji ithalatına metan kurallarına bir yıl daha esneklik tanıyacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek enerji maliyetleriyle mücadele kapsamında ihracatçılara metan kurallarında bir yıl daha esneklik tanıyacaklarını açıkladı. Von der Leyen, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda enerji fiyatları, alınacak tedbirler ve AB'nin uzun vadeli bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji arzı konusunda uluslararası ortaklarla çalıştıklarını belirten Von der Leyen, metan konusunda ihracatçılara bir yılda esneklik tanıyacağız, bu kriz döneminde ilave maliyetleri azaltacak dedi. Türkiye'de enerji üretim maliyeti Eylül'de %3,55 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre yurt içinde enerji üretim maliyeti Eylül ayında bir önceki yıla göre %30,82 oranında artış kaydetti. Maliyetler bir önceki Ağustos ayına göre ise %3,55 yukarı yönlü seyretmişti. Sanayinin ana sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında üretim maliyeti bir önceki aya göre %0,78 azalırken elektrik, gaz ve buhar üretim maliyeti %0,97 arttı. İlerideki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,49 dolardan işlem görüyor. Dün 101,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 100,58 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %0,9 artarak 101,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas sürü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 90 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Enerjinin seyri.
7: Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet, yarınlar bizim, milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
8: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım, hadi gelin indirin. İndirirsen kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
9: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
10: Barış bu toprakların tüm ortalığı. Ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
3: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayı anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçiyor. Gazze'de soykırımın 3 yılı geride kaldı. İstanbul'da Esenyurt, İzmir'de ise Çeşme belediyelerine operasyon düzenlendi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı 20 dakikadır devam ediyor konuşması. Konuşmasına İzmir bugün bir başka çok coşkulu ifadeleriyle başlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilerleyen dakikalarda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı gerçekleşecek. Tugay'ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda konuşması halen devam ediyor demiştik ve ihracat rakamlarına değindi. Çevremizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki durgunluğa rağmen ihracatta bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün 7 Ekim, dünya tam 3 yıldır tarihin en büyük katliamlarından birine tanıklık ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren savaşta 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda aile tamamen yok oldu. Gazze'de bu süreçte 3 ateşkes yaşandı ancak saldırılar devam etti. Soykırımda can kaybı 74 bini aştı demiştik. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşuyor. 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. Gazze'de 2.700'den fazla aile nüfustan silindi. 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise halen enkaz altında ve Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İnsani tablo ağırlaşmaya devam ediyor. Bugün iki belediyeye operasyon haberleri vardı. İzmir'in Çeşme ilçesinde belki imar ve ihale süreçlerindeki usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Emrecan Durmaz'la birim müdürlerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ise Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi meclise sunulacak. AK Parti'nin fon krizinin ardından ilk aşamada 1 milyon liranın altında, daha sonra ise 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlara ödeme yapılmasını düzenleyen kanun teklifinin bu hafta içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Fon yatırımcıları için ödenecek tutarda enflasyon oranı hesaplanacak. Fon ödemelerinde kamu kaynakları kullanılmayacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 belediye başkanı, belediye başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
0: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınması ardından olağanüstü seçim sürecine ilişkin atılacak adımların netleşmesi bekleniyor. Bu karar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan'ın istifasının ardından geldi. 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası Vakıfbank'ın oldu. Antalya'da oynanan 2026 Voleybol Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Eczacıbaşı, Peron İstanbul ve Vakıfbank karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Vakıfbank böylece hem 6. kez kupanın sahibi oldu hem de kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.
0: Hava durumu.
1: Thank you. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara puslu 21 derece, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı bulutlu. İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır 23, İzmir 25 derece. Antalya yerel sağanak yağışlı 28, Trabzon sağanak yağışlı 19 ve Van çok bulutlu 18 derece.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.252 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 11 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.575 lira, çeyrek altın 10.715, tam altın 42.726, ata altını 43.806 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturma arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgili hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı Radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte değerli dinleyiciler. Editör masasında tabii ki de güzeller güzeli sevgili İknur. Duymuyor mu? Özellikle böyle hadi ya gitti mi? Özgür duysun diye özellikle de daha böyle bir vurgulu söylüyordum. Akif çekememezlik yapmıyor. Şey çıldıran Özgür. Teknik masada da yine güzeller güzeli sevgili Simge ile birlikte değerli dinleyiciler. Hanımefendilerle, güzel hanımefendilerle, çalışma arkadaşlarımla buradayız. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz. Ve tabii ki sizler değerli dinleyiciler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ebru Akarsu birazdan canlı yayında konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, müzisyen Ebru Akarsu konuğum olacak. Onunla bugünü tamamlayacağız sevgili dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde yayındayız. WhatsApp'tan mesajlarınız içinse WhatsApp numaramız sevgili Simge'de. Hadi buyurun.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda. Ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan. Bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var. Yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela drone'lar.
2: Şşt, takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Değerli dinleyiciler, şimdi gündem yoğun tabii haliyle ve gündemin önemli başlığı sevgili dinleyiciler İzmir. İzmir'in AK Parti'ye geçiyor olması. Değerli dinleyiciler, bugün rozet günü tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle buluşuyor ve Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, değerli dinleyiciler, AK Parti'ye katılıyor. Genel merkeze de geldi. İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi. Yapmış olduğu açıklamada İzmir Gazi Mustafa Kemal Atatürk girdiğinde güzelleşmişti zaten. Cemil Bey çok güzeldi zaten. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adım attığında 9 Eylül'de zaten çok güzeldi. Ondan sonra da güzeldi zaten hep. Ama şey demiş, İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Şimdi iki tane video aldık değil mi arkadaşlar? İlknur, aldık mı videolarımızı? Evet, bir İzmir videosu var, bir de Cemil Tugay'ın önceki açıklamalarının videosu var. Tamam, şimdi AK Parti, değerli dinleyiciler, AK Parti şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir bugün bir başka coşkulu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir verelim bakalım şu anda oradan canlı yayına neler söylüyor.
1: Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar, hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz, bırakın kürsüden konuşmayı, milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar.
0: Evet değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani bugün açıklamalarını duyuyorsunuz zaten. İlerleyenlerde arkadaşlarım saat başı haberlerde detaylarını size aktaracaklar değerli dinleyiciler. Bu konuşmanın detaylarını aktaracaklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugünden itibaren AK Parti'ye katılıyor. Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi de AK Parti yönetimine geçiyor sevgili dinleyiciler. Uzun yıllardan sonra. Şimdi iktidar partisinin dün bir videosu vardı, bir paylaşımı oldu sosyal medyada. Hatta bu videoya karşılık, bu videonun aynısını Saadet Partisi de farklı bir şekilde, değerli dinleyiciler, şu anda editörüm sevgili İlknur onu ekrana getiriyor. Böyle bir tepe, tepede çöp yığınları var. Tepeye çıktıkça o çöp yığınları, değerli dinleyiciler, çiçekler falan oluşmaya başlıyor. Ondan sonra altta İzmir Marşı'nın duyulduğunu görüyoruz. Ve tepeye varıldığında da arka planda AK Parti'nin logosunu, değerli dinleyiciler, görüyoruz. Dün sosyal medyada bu vardı. Sosyal medyada bu görüntü vardı. Şu anda da yine Telegram'dan takip edenler, sevgili editörüm İknur onu izletiyor, o videoyu görecekler. Saadet Partisi bu videoyu biraz tiye almış. Arkada böyle hani neydi? Hatta videoyu şöyle açmış sosyal medya hesabında. Sürpriz fonlu. Sürpriz fonlu diye paylaşmış. Videonun bitimiyle birlikte tepeyi geçtikten sonra para sayanlar, bir tanesi de Fatma Betül sayan Kaya, değerli dinleyiciler, onların görüntülerine yer vermişler. Evet. Ne dedi Cemil Tugay? İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi. Arkadaşlarım, bu arada Cemil Tugay'ın bundan bir süre evvel yapmış olduğu açıklamayı hazırlıyorlar. Değerli dinleyiciler, İktidar Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İktidar Partisi'ne katılan bir başka belediye başkanının katılmasından sonra, ismi gelmedi şimdi aklıma, onun ardından yapmış olduğu açıklama, değerli dinleyiciler, hazır olduğunda bana söyleyin Simge, ona göre yayına alalım. Cemil Tugay'ın o konuşmasını, bugünden itibaren de Cemil Tugay, değerli dinleyiciler, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi, sabah orada açıklamalarda bulundu. İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi. Tabii burada İzmirli seçmen, yani İzmir'de iktidar partisini değil de muhalefeti tercih eden seçmenin tepkisi de tabii önemli. İzmirlilerisi de burada asıl önemli olan durumlardan bir tanesi, değerli dinleyiciler. Şimdi hazır mı? Tamam, Cemil Tugay'ın konuşması, geçmişte yakın zaman içerisinde bir süre önce yapmış olduğu açıklama, bir bakalım ne demiş. Buyurunuz Cemil Tugay.
2: Ben etik bulmuyorum. Çok basitçe etik bulmuyorum yani. Bunu yani doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Yani her şeyden önce hani Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkan adayı olmuş. O şekilde seçilmiş. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan böyle kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim. Yani bu hiçbir anlamda etik olamaz.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Cemil Tugay bu arada işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şu anda da ekranda Cemil Tugay'ı görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlerken öncüsü de ekrana geldi, değerli dinleyiciler. Rozet henüz takılmadı daha, değil mi? Birazdan rozet takma herhalde gerçekleşecek ve Cemil Tugay Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti takacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten istifa etmişti, değerli dinleyiciler, AK Parti'ye katılacak. Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Kendisi de zaten söylüyor. Yani hani siz bir partinin seçmeniyle, onların iradesiyle seçiliyorsanız, o zaman hani görevinizden memnun değilseniz, o partide devam etmek istemiyorsanız, o zaman bulunduğunuz görevi de bitirmeniz lazım. Yani böyle bir şey olması lazım. En azından seçmen açısından, seçmenin morali açısından, seçmenin bakış açısı açısından değerlendirmek lazım. Şimdi tabii iktidar kanadına baktığınızda orada bir memnuniyet var. Yani parti içinde memnuniyet var. Genel başkan memnun, milletvekilleri memnun, diğer belediye başkanları memnun. Seçmenin hani tamamı olmasa da birçok kısmı memnun. Bu durumdan tabii ki memnun olur. Yani ama burada da, bu noktada da gerçekten öyle bir ayrışmışlık görüyoruz ki, yani bir fanatiklik görüyoruz. Bu da açıkçası beni rahatsız ediyor. Yani bir belediye ve o belediyenin o ilde yaşayan ya da o ilçede yaşayan insanların, değerli dinleyiciler, işlerinin çözülmesi lazım. İşlerinin yapılması

alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar ifadelerini kullandı. Geçmişte İzmir'e gavur diyenlerin şimdi İzmir Marşı'na ilgi göstermesini manidar bulduğunu söyledi. İzmir'in geçmişte başbakan veya başkan adayı gösterilmesine rağmen AK Parti tarafından sandıkta kazanılamadığını hatırlattı. Ve rahni olan, mülke sahip olan kapkaçla olmaz bu işler. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar sözleriyle tepki gösterdiğini görüyoruz. Değerli dinleyiciler, Özel, yarın o namertle kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum sözleri, değerli dinleyiciler, doğrudan Erdoğan'a söylemiş olduğu, seslenmiş olduğu sözler. Kaçan kaçsın, giden gitsin, ben milletin gözüne bakıyorum, millet bu olup biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor sözleriyle, değerli dinleyiciler, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konuyla ilgili olarak söylemiş olduğu sözler. Evet, yani Cumhurbaşkanı konuşuyor, Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor, İzmir bugün bir başka coşkulu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bekir Bozdağ, değerli dinleyiciler, AK Parti'den istifa etti. Şanlıurfa Milletvekili, daha doğrusu özür dilerim, görevinden istifa etti AK Parti'den değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilliği görevi yapıyor, özür dilerim, düzeltiyorum. Başkan vekilliği görevinde bulunuyordu. Dün mü, önceki gün mü, sosyal medyada bir videosunu gördüm. Rahatsız tabii kendisi, bir kanser rahatsızlığı yaşıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Baya baya bir değişmiş, baya baya bir etkili olduğunu görüyoruz. Yani hastalığının kendisine, yüzündeki, yürüyüşündeki, vücudundaki durumu görebildik. Geçmiş olsun diyelim. Görevinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevinden istifa ettiğini, değerli dinleyiciler, aktaralım. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Peti Yıldız, istifa kararı sonrası Bozdağ'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 2023'ten beri de değerli dinleyiciler bu görevi sürdürüyordu. Gerek yok, teşekkürler, sağ olasın Simgeciğim. Çeşme Belediyesi'nin yönelik operasyon var. Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz ve İmar Müdürü Buğçe, değerli dinleyiciler, Sağlamer gözaltına alındı. Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin rapor, bilirkişi raporu tamamlandı. Kusursuz bulundu Ferdi Zeyrek. 4 kişi asli, 9 kişi de tali kusurlu bulundu. Raporda havuz ve makine odasının orijinal projede bulunmadığını, elektrik tesisatı ve topraklama projesinin hazırlanmadığı tespiti var. Makine odasındaki kaçak akım rolesinin çalışmadığı ve elektrik kaçağının ise havuz pompa motorundan kaynaklandığı var, bilgisi var. Motor bakım ve tamiratlarının su geçirmezlik izolasyonunun bozulduğu ve motorun sabitlenmiş plastik sehpa üzerine yerleştirildiği, değerli dinleyiciler, bilgisi. Elektrik kaçak nedeniyle makine odası giriş metal merdiven ve toprak arasında 67 volt gerilim ölçüldüğü var. Raporda gerekli topraklama yapılmış olsaydı bu gerilimin yaklaşık 6 volt sayesinde kalacağı, özür dilerim, seviyesinde kalacağı ve Zeyrek'in hayati tehlike yaşamayacağı değerlendirildi maalesef. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Değerli dinleyiciler, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için 5 milyon TL'ye izin belgesi alınması, alması gerekecek. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı da bu arada sağlam artıyor, onu da söyleyeyim. Yani telefon kayıt ücretleri falan, değerli dinleyiciler, 70 bin lira oluyor. Şu an rozet takılıyor galiba, değil mi? Evet. Evet. Şu anda değerli dinleyiciler. Evet. Cemil Tugay şu anda. Cemil Tugay, değerli dinleyiciler, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burası mı ileride Simge? Da ne kadar? Ha, bir 30-40 saniye ileride. Ben buradan bakıyorum. Tabii ses, biz direkt AK Parti'nin vermiş olduğu yayından alıyoruz. Alttaki sesi, şu an duymuş olduğunuz sesi. Cemil şu anda sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Rozet bu arada geldi, değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozeti şu anda takıyor.

0: Bu arada Cemil Tugay'ın eşi mi çıktı sahneye çıkan? Bir hanımefendi çıktı sahnede. Değerli dinleyiciler, bilemedim. Ondan sonra evet, yani şu anda da fotoğraf veriliyor. Cemil Tugay'ın elini tuttu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Herkes orada. Rozet takıldı bu arada ve herkes ellerini kaldırıyorlar. İzmir vakti diye arkada da nedir o? Değerli dinleyiciler, görseli görüyoruz. Eşi miymiş sahneye davet edilen? Evet. Evet. Öznur sahneye davet edilen isim. Değerli dinleyiciler,
1: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Evet, şu andan itibaren artık Cemil Tugay AK Parti saflarında. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu değerli dinleyiciler. Evet, devam edelim. Alabilirsin sesi Simgeciğim. Teşekkür ederim. Ne diyorduk? Bu dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi dedik değerli dinleyiciler. Platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için 5 milyon TL izin belgesi alması gerekecek. Her yıl yeniden değerleme oranında artacak. İzin belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Devredilemeyecek. Platformlar Türkiye'de en az bir yetkili temsilci belirleyecek. Satışlardan alınabilecek komisyon %17 ile sınıflandırılacak. Düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde de yürürlüğe girecek kıymetli dinleyiciler. Hemen şöyle hızlandıralım, vaktim aldı. Bu fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin geri ödemelerle ilgili olarak 10 maddeli kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti sunacak. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455.578 olduğu bilgisi var. Yani o 650 tane parayı önceden çeken hesap hariç. Onların öyle bir mağduriyeti yok. Onlar mağdur eden taraf. Bunlar mağdur olan taraf. Yaklaşık 350 bin kişinin fonlarda 1 milyon TL'nin altında yatırımı var. Düzenleme ile birlikte ilk aşamada 1 milyon TL'nin altındaki alacakların ödenmesi planlanıyor. 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri sonraki aşamalarda gerçekleşecek. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Bu arada bu paraları inşallah onlardan alıyorlardır gerçekten. Yani almıyorlarsa şimdi atıyorum İsmet diye bir arkadaşımız diyelim gitti o fona para yatırdı. Sonra işte bu Fatma Betül Sayan gibi ismi geçen insanlar 650 tane hesap ne oldu? Bu parayı aldı götürdü. Sonra ne olacak? İknur Karadeniz çalışacak, çabalayacak, maaş alacak. Bir de üstüne üstlük İsmet Bey'in yatırdığı paranın fondan yaptığı zararı İknur Karadeniz, Simge Erten, Nurcan, ben ararım. Ben arar söylerim, ben vermem derim. Ben direkt nereye, Cimer'i mi arıyoruz? Vallahi ben vermem derim. Bana ne ya? Bana ne yani? Kimler? Gitsinler. Mağdur eden kimse ondan alsınlar yani. Şimdi ne olur ne olmaz diye dedim. İknur, niye ne oldu öyle bir kaldın? Bir an böyle kafanda daldı değil mi falan. Bir de ne kadar alırlar acaba 455 bilgi para. Bence de verme. Vermeyiz. Biz buradan bir numaralı kameradan arkadaşlarım da söylüyor. Vermeyiz. Söyleyeyim. Hanımlar beyler, ortalama 300-400 TL arasında satılan patso. Patso. Vallahi İknur sana var ya hiçbir şey demiyorum ya. İknur ben demeden çat diye. Evet ya, ekmek arası patates 300-400 lira değerli dinleyiciler. Sandviç ekmeğinin maliyeti ne kadarmış biliyor musunuz? 4-5 lira. 150 gram patates 13,5 lira. Ayçiçek yağı kullanılan ama 2 TL. Ketçap mayonez 2 TL. Toplam maliyeti 22,5 TL burada. Ama 300-400 lira falan değerli dinleyiciler. Vay be, gerçekten ya. Hanımlar beyler, Akın Gürley'in açıklamaları vardı. Forması ile ilgili olarak Ağustos ayında anormal ve haksız kazançlar üzerinde soruşturma başlatıldı. Soruşturmadan 2 gün sonra şüphelilerin paraları kaçırma girişimi engellendi. Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 206 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu dedi değerli dinleyiciler. Yine Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ile ilgili olarak soruşturma ile ilgili açıklamaları vardı. Dün itibarıyla değerli dinleyiciler, Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklama. Süresiz nafaka, meclis kapanmadan önce süresiz nafaka konusunda bir çalışma yapılmıştı. Meclisin yeniden açılmasıyla birlikte hazırlanan bu yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak dedi. Türk futbolunun temiz kalması gerektiğinden bahsetti. Hakemlerin kimseye bağlı olmadan kurallara uygun adaletli bir şekilde maç yönetmesinin istendiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye ile ilgili olarak açıklamaları da vardı. Bu arada hemen söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü gündemle toplanacak. Montella ile ayrılma kararı alınmış. Aylık 183 bin euro kazanıyor Montella ve 5 aylık tazminat kendisine verilecek. Milliyet'in haberi bu. Olağanüstü seçim gündemiyle toplandı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda değerli dinleyiciler gelen istifalar vardı. O istifalar nedeniyle kıymetli dinleyiciler nedir o? Olağanüstü gündemle toplanıldı. Şimdi ben sizlerden yüksek müsaadenizi istiyorum değerli dinleyiciler. Konuğumuz Ebru Akarsu, onu karşılamak üzere bir gidelim. Sonra tekrar buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. O Kanatla Ortası radyo programı başladı. A few moments later. Saat 13.15'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim, ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
1: Ne dedin sen?
0: Ne dedin sen? 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor, yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya, 13.15. 13.15'te bitirdin bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar, perdeyi çeker giderler.
2: Biz gidiyoruz, sen kalıyorsun.
0: Yukarıda hazır boru da var. Uğurcan Çakır Türkiye Ligi'nde 39. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen radikal İsrail simge sesi biraz alsana. Özlem Vural Gürzel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet'in 38. olay kurultayında.
3: Bitirdiniz mi lan? Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik.

0: Hanımlar beyler, çok güzel bir hanımefendi şu anda stüdyomuzda, sevgili Ebru Akarsu, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın Ebru?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya şimdi böyle bazı sesler vardır, insanın böyle içine işler, dinlendirir, böyle insana iyi gelir, tamam mı? Öyle bir ses.
1: Gerçekten.
0: Ya, vallahi akıp gidiyor, biliyor musun?
1: Ederim.
0: Akıp gidiyor böyle gerçekten. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim. Biraz hastayım, şifayı kaptım ama gayet her şey yolunda, güzel gidiyor.
0: Şifayı kapmış da Ebru az önce bir şey anlattı yayından evvel, bir kür, iki tane neydi onlar? Bir tanesi bu
1: sarımsak. Bal, limon, sarımsak kürü. Böyle bir kavanozun içine işte limonun suyunu sıkıyorsunuz. Bir diş sarımsak, birazcık da bal. Böyle bu kavanozun içinde duruyor. 3 gün boyunca sabah akşam onu böyle bir kaşık olarak içiyorsunuz. 3. günün sonunda hayatınıza devam ediyorsunuz.
0: Tabii kimsenin o olmaması lazım herhalde.
1: Ya evet, tabii şimdi hani ama bu arada şey, hani aile varsa eğer zaten onların iyiliği içinde.
0: Ama güzelmiş ha, bak limon, sarımsak ve bal.
1: Evet.
0: Karıştırıyorsun, iyi evet. Geliyor mu hakikaten?
1: Çok da kokmuyor bu arada. Yani işte hani bir kaşık limonla beraber ve balla beraber içildiğinde aşırı da koku yapmıyor. O yüzden rahatlıkla deneyebilirsiniz evde.
0: Daha yayının başında Refik kaptık olayı, yani bir tane tavsiyeyle başladık yani. Bu arada Refik de burada. Hoş geldi. En sonundan istersen başlayalım. Hazır sıcağı sıcağına yeni bir heyecan. İstersen bizi tüketmeden oradan bir başlayalım. Niye beni tüketti? Oradan bir yürüyelim. Niye beni tüketti? Şöyle bir baktığımız zaman bu senin 3. single değil mi?
1: 3. evet.
0: Söz müzik sana ait.
1: Evet.
0: Aranji ve prodüksiyon
1: Polen'e
0: ait. Ne diyorsun, hikayesi nedir, neler söyleyeceksin?
1: Hikayesi tabii bu çok yıllar önce yazdığım bir şarkı. Melodisi de aslında ilk yazdığımda sadece böyle şiir gibiydi. İşte satırlar vardı. Daha sonra birazcık bu şarkının böyle hafif eğlenceli bir şey olması gerekiyor gibi bir hissiyata kapıldım. Birkaç sene sonra da böyle bir melodi.
0: Daha slow bir şarkı mıydı normalde? Daha yavaş bir şarkı mıydı? Ne diyorsun?
1: Yo, direkt aslında şey, hani melodilendirmeden önce dedim ki hani slow mu olmalı, hareketli mi olmalı? Sonra dedim ki bu biraz böyle hani hafif sarkastik bir şey olabilir. Başka bölümler eklemeye çalıştım ama bu haliyle de çok hoşuma gitti melodik olarak. Bu böyle kaldı. İlk önce ben zaten şey, çok nadiren bende sözle müzik bir arada geliyor. Önce söz geliyor. Sonra melodilendiriyorum. O da biraz şey
0: zor mu? Hangisi daha zor? Yani müziğin önce olması, söz yazılması üzerine bu biraz daha zor bir şey mi?
1: Ya ben ikisini de eşit görüyorum açıkçası. Çünkü ben aslında müzisyen olduğum için, kemancı olduğum için böyle hani etkili, akılda kalıcı melodi de bulmaya çalışıyorum. O da çok önemli bir şey çünkü. Söz zaten hani bence ikisi çok eşit, öyle düşünüyorum.
0: Keman dedin, kullandığın, hakim olduğun enstrüman, kemancısın ama başka enstrüman var mı bu arada?
1: Piyano da çalıyorum. Yani işte az çok çalıyorum. Kendime eşlik edecek kadar çalıyorum. Biraz gitar, çok azıcık, daha yeni başladım sayılır.
0: Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler. Yani hani geçenlerde kimdi ya, bir tane konuğumuz şey dedi ya, dedi keman çalmak isterim dedi, çok yorucu oluyor dedi ya, böyle uğraşamam diye çalmadım dedi. Hakikaten nasıl keman çalmak?
1: Çok zor.
0: Gerçekten
1: yani.
0: Zor mu?
1: Ben bir de çok geç başladım kemana. Hatta ben lise biterken, lise sonunda karar verdim ben müzisyen
0: nasıl oldu?
1: Olacağım. Bilmiyorum. Birden aydınlanma geldi. Öyle değişik bir şey oldu.
0: Bir dakika, lise sona kadar sende hani müzik olayı bu şekilde yok muydu yani?
1: Bu
0: planında
1: şekilde
0: yoktu.
1: Değildi.
0: Söylüyor
1: ama
0: muydu?
1: Ben tabii şarkılar söylüyordum. İşte çok güzel Ebru Gündeş taklidi yapıyordum küçükken. Şu an yapamıyorum ama.
0: Bak,
1: böyle hani sanatçıların taklidi.
0: Hemen arkasına falan... nasıl sıkıştırdı, görüyor musun? Bunda Çesin ya, söyle yap diyecek tip var dedi.
1: yok yani gerçekten şu an ses rengim de çok değiştiği için. Küçükken böyle bir aşırı
0: daha
1: bir taklit
0: iyiydi.
1: Etme gibi bir şeyim vardı. Ama evde hep TRT açıktı bu arada. Yani hep böyle sanat müzikleri, halk müzikleri, bunlarla büyüdüm.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Dur, lafını balla kesiyorum. Sanat müziği falan söyletirim. Türk halk müziğinden sanat müziği, öyle sesim açılmadı falan filan yok. Buradan küçük bir kuple birazdan yaparız.
1: Söylerim.
0: Tamam, evet. Dinliyorum seni, devam et.
1: Velhasıl ben küçükken resimle ilgileniyordum. Yani yine sanatın içindeyim ama müzik yoktu o zamanlar. Hatta hazırlanıyordum. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanıyordum ama resim bölümüne hazırlanıyordum. Daha sonra böyle bir anda bir hani sanatçılarda şey tribi var ya, elim soğudu yapamıyorum artık resim soğudum gibi böyle bir şey tribe girdim, ergen tribine. Ama tam o sırada hayatıma bir anda müzik girdi. Sonra ben sağ olsun çok iyi öğretmenlerim vardı. Öğretmenlerden yana çok şanslıyım. O dönemde etrafımda çok çok iyi hocalar vardı. Bana dediler ki eğer bu işi yapmaya başlarsan, yani ben seni 20 yıl sonra çok güzel bir yerde görüyorum diyen bir hocam vardı. Kulağın çok iyi, mutlaka üstüne gitmelisin dedi.
0: Onlar seni hani dinlediler, seni biliyorlar. Tabii. Sınıfta falan mı söylüyordun? Ne yapıyordun? Öyle okulda falan mı söylüyordun?
1: Yok şöyle, ya ben arkadaşlar arasında şarkı söylüyordum. Sonra liseler arası bir ses yarışması oldu. Orada böyle biraz farkına varmaya başladım. Daha sonra ben işte ya ben müzik yapmak istiyorum dediğimde resim hocam bana dedi ki o zaman seni hani işin ehline götürelim. Eğer bunu yapamayacaksan, hani kulağın yoksa boşu boşuna heveslenme diye.
0: Ah ne güzel
1: beni
0: ya.
1: Beni böyle Mahmut Hoca diye bir hoca, bir öğretmenle tanıştırdı. O da sağ olsun benim hayatımda dönüm noktamdır bu arada.
0: İşte tam oraya geldi.
1: Yani üzerimde emeği
0: Mahmut
1: o kadar...
0: Mahmut Hoca müzik hocası mıydı?
1: Müzik öğretmeni.
0: Müzik öğretmeni.
1: Aynen öyle. Sonra işte beni onun şeyine götürdü, kurs merkezine götürdü, atölyesine. Orada benim kulağıma baktılar. Sonra işte... Tabii çok heyecanlandı Mahmut Hoca da. Bana işte böyle güzel vaatlerde bulundu. Dedi ki
0: şarkı mı söylettiler sana, ne söyledin?
1: Şarkı söylettiler. Bir de böyle piyanoda bazı tuşlara basıyorlar, bazı sesler soruyorlar. O sesin aynısını yapabiliyor musun? Yani kulağını test ediyor aslında.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra orada bana böyle güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani hani eğer bu işin üstüne gidersen ama çok sıkı çalışman lazım. Çünkü müzik eğitimi çok küçük yaşlarda başlayan bir eğitim. Ondan sonra yani küçük yaşlarda başlayan insanlarla yarışmak zorunda kalacaksın ya. Çünkü sen 17-18 yaşındasın.
0: Bir dezavantaj gibi duruyor yani baktığında.
1: Tabii aslında geç başladığım için öyle. Ya çok sıkı çalışman lazım ama çalışırsan çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum dedi. Ben de çalışacağım dedim, yapacağım dedim. Çok istiyordum. İyi ki de yapmışım. Çünkü yani insanın kendini ifade edebilmesinin bence en güzel yolu. Yani ben mesela herkesin şiir yazmasını, şarkı söylemesini ya da şarkı sözü yazmasını kendince deneyimlemesini çok istiyorum. İsterim yani.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Çünkü duyguları çok böyle kolay bir şekilde açığa çıkarabilen bir dal bence. Bir de tabii Türkiye şartlarında hani müzisyen olmak çok zor bir şey aslında. Ama ona rağmen de hani psikolojimizin de sağlam kalabildiği bir meslek bu. O yüzden de yani şey, en kötü şartlarda bile diyorum ki iyi ki müzisyenim, iyi ki bu yolu seçmişim.
0: Ailede hiç müzik?
1: Hiç yok, bir tek ben varım.
0: Bir tek sen. Peki ailenin buna şeyi nasıl oldu, bakış açısı?
1: Tabii onlar hani ilk lise yıllarında dediler ki ya diyorsun bir müzik diyorsun karar ver falan diye. Onlar önce inanmadılar.
0: Karşı çıkmıyorlar yani. Ama senin karar vermeni mi daha çok doğru?
1: Tabii başta onlar da beni bir sınadı. Gerçekten istiyor muyum istemiyor muyum diye. Sonra baktılar ki ben çok inatçı çıktım o konuda. Sonra işte tamam dediler o zaman bu işi yapacaksan. Çünkü hocalarım, öğretmenlerim de bana şey diyordu ya, çok yetenekli çocuk, hani bunu bir yere yazdırmak lazım falan diye. Ondan sonra öyle öyle derken o Mahmut hocam sayesinde ben konservatuar sınavlarına hazırlanmaya başladım. Ondan sonra işte birkaç yerde sınava girdim, en son Kocaeli'de sınavı kazandım, okumaya başladım derken hem okuyorum hem İstanbul'a geliyorum, sokakta çalıyorum, metroda çalıyorum.
0: Ciddi misin Ebru ya?
1: Aynen öyle.
0: Böyle... O nasıl bir deneyimdi? Ya o nasıl, yani kendin mi istedin öyle bir şey yapmak?
1: Ya şöyle, para kazanmam gerekiyordu.
0: Bir de o da bir özgüven yani, ayrı bir şey. Anlatsana.
1: Çok, çok zordu aslında benim için onu kırmak. Çünkü ben çok utangaç bir çocuğum zaten. Yani hala
0: ya.
1: Bile zaten onu çok böyle üstünden atabildiğimi
0: düşünüyorum. Hafiften belli, biliyor musun?
1: Evet evet, yani böyle bir hani bir hafif bir şeylik var bende hala. O zamanlar hele çok daha içe dönük bir çocuktum. Tabii ailemin durumu da çok iyi değildi. Çok böyle hani güzel bir çocuklukta yaşamadığımız için ben biraz böyle aslında benim artık kendi hayatımı kurmam, kendi paramı kazanmam lazım diye düşündüm. Bir karar verdim.
0: Var ya, lafını balla kesiyorum şimdi. Sen anlatınca gerçekten heyecanlanıyorum. Para kazanman lazım. Ama bir taraftan da müzik piyasası gerçekten paranın da çok zor kazanıldığı bir piyasa. Yani onu da düşünüyorum. Şimdi evet. Ne olur devam et.
1: İşte üniversite birinci sınıftayım. Burslu okuyorum. Tam burslu aldım okulu. Ondan sonra bir yandan da işte yurtta kalıyorum vesaire filan. Tabii okul giderleri artık kendi sorumluluğumla baş başa kaldım. Çünkü ailemden çok böyle bir destek alamadığım bir dönemde. Dedim ki ben çalışacağım, yapacak bir şey yok. Ondan sonra sağ olsun o dönem bir arkadaşım var, dedi ki gel dedi, gidelim dedi, metroda çalalım dedi, İstanbul'da falan. Ben Kocaeli'den sabahın 6'sında trene biniyordum. İstanbul'a giriyordum, Osman Bey metroda kemanımı çalıyordum, paramı kazanıyordum.
0: Ciddi misin sen? Ah canım ya. Falan. Bir dakika, şimdi o dönem sen kemanı çalmaya başlamış mıydın?
1: Tabii tabii, yani bir şöyle, tabii konservatuar şeyini biraz hızlı geçtim. Hı. Ben konservatuar sınavına girdiğimde bir sene bir hazırlık dönemim olmuştu. Hı. Mahmut hocamla beraber. Ondan
0: buradan
1: sonra,
0: Mahmut hocaya selamlar, evet, gönderelim
1: gerçekten,
0: ya.
1: Çok, gerçekten Allah ömür versin. Çok değerli bir insan.
0: Ne güzel ya.
1: Ve çoğu insanın da hayatını bu şekilde yönlendirmiştir. Yani çok güzel bir tarafa doğru.
0: Ah ne güzel. Öğretmenlik böyle bir şey aslında.
1: Aynen,
0: İnsanları
1: öyle.
0: Doğru yönlendirmek. Biz hep, ben de burada yayınlarda söylüyorum. Yani özellikle günümüzde de gençler hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa bırakalım, önlerini açalım. İstedikleri şeyleri yapsınlar. Ekonomik kaygılar, evet, olmasın diyoruz ama maalesef. Evet. Dinliyorum seni.
1: Ben de bu arada çok özür dilerim. Her fırsatını bulduğum zaman teşekkür etmek istiyorum ki bir şekilde kendimce.
0: Ah ne güzel ya.
1: Çünkü ben hayatım boyunca bu güzel insan, İnsanların benim hayatıma ektiği güzel tohumlarla beraber yoluma devam ediyorum. O yüzden
0: ne kadar
1: her zaman benim için, yani minnet doluyum onlara.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Velhasıl ben sınava girdiğimde bir konser, sadece bir tane şarkıya hazırlandım. O da sınava girebilmek için. Bir tane keman konçertosu çaldım. Hı. Bana inanmadılar bir senedir keman çaldığıma. Ben de dedim ki ya ben bu çok arada, geç başladım.
0: Bu arada keman hikayesi nasıl, orayı kaçırmayalım. Sen de keman, yani nasıl geliyor aklına?
1: Kemana
0: nasıl birden
1: böyle,
0: mi karar,
1: evet,
0: veriyorsun?
1: Bir anda karar veriyorum ve keman çalacağım diyorum.
0: Gidiyorum keman alıyorsun.
1: Evet evet.
0: Ondan aynen. Sonra kendi kendine mi?
1: Yok, belediyenin kursları var. Heh. Oraya gidiyorum.
0: Helal olsun ya.
1: Orada da sağ olsun çok böyle güzel bir hocam vardı, Yüksel hocam. O da benim Ahmet hocayla işte meçlemişti. Neyse, velhasıl sınavda ben böyle o konçertoyu çalınca herkes tabii şaşırıyor. Bir senede bu kadar, hani bu konçertoyu çalamazsın falan diye. Bana inanmıyorlardı, hani bir senedir mi keman çalıyorsun falan diye. Ama tabii ben hani o kadar kendimi telef ettim ki hani o şeyi, arayı kapatmam lazım diye. Sonra girdim. Tabii o bir sene benim inanılmaz böyle bir, hani etütlerle gece 3'lere kadar keman çalmalarla, birinci sınıfım ya, sabaha kadar ben keman odasının anahtarını falan istiyordum hocalardan. Yurda gidip uyumuyordum. Sabah 5'e kadar imza
0: Vay.
1: Veriyorduk falan, işte biz şu isimler şeyde kalacağız.
0: Vay
1: çalışacağız
0: be,
1: diye.
0: Vay be.
1: Ben öyle ilk sene birazcık, daha doğrusu ilk kemana başladığım 2 sene bayağı bir kastım. Hı. Ondan sonra birazcık gerçekten çalabiliyor duruma geldiğimde, böyle bir şeyle de karşılaşınca yapabilir miyim dedim, yapmam lazım dedim. Hı hı. Sonra işte sağ olsun bir arkadaşım vesile oldu, gel dedi, bak metroda müzik grupları varmış, çalıyorlarmış.
0: Ne dedim
1: biz
0: peki?
1: De direkt atladım yani, evet dedim, hadi dedim, gidelim dedim.
0: Allah
1: ertesi
0: Allah.
1: Gün kalktık gittik. Heh. İşte İlk Osman Bey metroda çalmaya
0: başladım. Ne hissettin ilk gittiğinde, yani o anki, çünkü yani şimdi ben böyle bir hayal ediyorum. Tamam, insan sevdiği hayalin peşinden koşuyor gidiyor ama bu başka bir şey. Yani tamam, hoşumuza gidiyor, dünyanın her yerinde böyle bir şey var ama gerçekleştiren kişi için de kolay bir şey değil bu ayrıca.
1: Değil tabii, yani hele ki utangaç bir kız çocuğu için hiç kolay bir şey değil. İlk başta tabii çok heyecanlandım. Hani insanlar bana bakıyorlar, nasıl çalacağım, nasıl yapacağım diye. Hiç bu kadar tabii büyük bir kalabalığın önünde çalmamıştım. Bazen durup videoya çekiyorlar vesaire filan. Onun da yarattığı bir gerginlik var. Sonra böyle birkaç şarkı sonra tabii tepkiler, algılar, güzel bakışlar da güzel olunca ben de kendimi biraz rahat bırakmaya başladım. Derken o gün hiç unutmuyorum 150 lira para kazandım.
0: Canım, ah canım ya, ah canım ya.
1: O gün o parayı kazandım. Onun verdiği mutluluk, yani gerçekten hiç unutmuyorum. Tabii eve dönerken o utangaçlık, o işte kendinden eminsizlik, her şey yerini böyle aferin kızıma bırakmıştı.
0: Vay be. Ama hakikaten orada güzel bir aferin hak etmişsin. Arkadaşına da bu arada helal
1: olsun. Tabii o da zaten. Yani o dönem hayatıma... benim yolumu güzelleştirecek, işimi kolaylaştıracak insanlar serpiştirmiş yaradan.
0: Gerçekten ya.
1: O konuda da yaradana da ayrı bir minnetim vardır.
0: Ne güzel ya. Sonra yani artık müzik olayına baş koydun, eğitim bir tarafta. Şey soracağım ben sana, keman devam ediyor mu?
1: Ediyor.
0: Ve devam edecek mi? Ya hep düşünüyor musun? Çünkü bir taraftan da söylüyorsun ya, hani söyleyen isimlerde çok da fazla enstrüman da yok aslında, çok enstrüman çalan da yok. Özellikle Hanımefendilerde pek fazla yok diyeyim. Bu arada keman ben kadınlara gerçekten çok yakıştırıyorum. Gerçekten kadınlar keman konusunda bence bambaşkalar ama sen ne diyorsun bu konuda?
1: Valla ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Bence insanlarda şöyle bir algı var. Yani müzisyen mi bu yoksa şarkıcı mı? Hı hı. Şarkı mı söylüyor yoksa enstrümanist mi? Hı hı. Bence onun ayırdına hala varabildiğimiz bir şeyde yaşamıyoruz.
0: Durumda, ortamda değiliz.
1: Ortamda değiliz. Ki keza zaten... ya biraz kafa karıştırıcı bir şey oluyor bence insanların bakış açısına göre. Hı hı. Öyle bir algıya kapıldım ben. Zaten bu arada ben mesela şu an bir grubum var. Her cumaları program yaptığımız bir yer var. Hı. Orada hem keman çalıyorum hem vokal yapıyorum, şarkı söylüyorum. Hı hı. O enstrümanı bıraktıktan sonra elim kolum o kadar boş kalıyor ki ne yapacağımı bilemiyorum. Yani böyle hani o da benim için çok zor bir deneyim. Çünkü sürekli hani böyleyim filan. Ondan sonra yani bir noktada bırakmam gerek diyorum.
0: Bana
1: gerçekten
0: da sanki öyle geliyor.
1: Bir solist gibi olabilmem için. Sahneye hakim olabilmem için insanlarla.
0: Yani hani şöyle olur. Sonuçta sen artık herhalde Ebru Akarsu zaten şarkılarını duyuyoruz. Çok da güzel şarkılar bu arada gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Sesine sağlık. Bu yolda ilerlenecek yürüyüş artık bu yolda olacak. Enstrüman yine yani keman yine herhalde hayatında tabii ki olacak ama inşallah seni büyük konserlerde Harbiye'de mesela izlediğimizde arada bir böyle bir tadımlık bir iki tane şarkı olacak gibi.
1: Tabii ben de çok zaten aslında öyle bir hayal kuruyorum. Şu an bu arada Nilüfer'le beraber çalıyoruz, çalışıyoruz. Orada hem keman hem vokal yapıyorum. Orada da mesela yani hani hiç keman çalmadığım günler oluyor. Mesela senfoni konserlerinde zaten senfoni olduğu için ben sadece vokal yapıyorum. Oradaki mesela özgürlüğümü fark ediyorum. Yani ne kadar güzel bir şey aslında. Sadece mikrofona çıkardığın sese, insanlara, ortama adapte olmuş
0: yanına
1: oluyorsun.
0: Bir şey almayı unutmuş gibi hissediyor değil mi insanları?
1: Evet bazen öyle oluyor evden çıkarken ya ben bir şey unuttum galiba filan diye.
0: Bu arada Nilüfer ilk çalıştığın isim mi yoksa hani
1: yok,
0: dinleyicilerimizin bilgi sahibi olması açısından soruyorum.
1: Tabii şöyle ilk grup Gündoğarken'le başladım.
0: Harika.
1: Ondan sonra kısa bir dönem Yeşim Salkım'la birlikte çalıştık. Tabii hani müzisyenliğin vermiş olduğu o para kazanmak durumunda olduğumuz için sağ sola işte birilerinin yedeği olarak da gittiğimiz sanatçılar oldu. Hani onları çok söylemeye gerek yok hani ana enstrümanist olmadığım için. Ama ondan sonra Edip Akbayram'la birlikte çalıştım.
0: Canım benim Allah rahmet eylesin
1: inanılmaz
0: ya.
1: İnanılmaz güzel bir adam gerçekten. Bence Türkiye'nin başına gelmiş en...
0: Bir şey söyleyeyim mi sana? Allah rahmet eylesin. İlknur, Edip abi vefat etmeden evvel nur içinde yatsın. Herhalde bir buçuk ay öncesinde falan kısa bir süre öncesinde telefonlaşmıştım kendisiyle. Benim ilk defa hayatımda ilk telefon görüşmesiydi kendisiyle ve son görüşme oldu ama nasip oldu o sesi duymak. Abi dedim nasılsın iyi misin falan işte tanıttım kendimi. Ya dedim işte seni de radyo programında görmeyi burada stüdyoda görmeyi çok isterim diye. Ebru tabii sen çok iyi tanıdın. Allah'ım bir tatlı dinliydi. Ne güzel konuştu. Benim canım kardeşim. Tabii ki de gelmek isterim. Tabii ki de ne güzelsin. Ben ona çünkü güzel şeyler söyledim. Hakikaten çok seviyordum. Ama dedi hani şu aralar dedi çok müsait değilim falan dedi. Daha sonra maalesef o üzücü haberle karşılaştık tabii. Gerçekten çok bambaşka bir insandı.
1: Evet çok gerçekten bambaşka bir insan. Yani hayatı algılayış şekli, şarkılarını yazış şekli. Ben mesela eskiden ilk işte yıllar önce kendi kendime bir şeyler yazmaya başladığımda ki şarkı sözlerime bazen dönüp bakıyorum. Sonra bir de bu insanlara şahit olduktan sonra bu insanların müziğine dahil olduktan sonra işte Edip Akbayram keza işte grup Gündoğarken Tan Taşı ile çalıştım iki sene. Şimdi Nilüfer'le beraberim. Yani tabii zaten çok büyük bir Sezen Aksu hayranıyım. Yani keşke onun gibi şarkılar yazabilsem diye sürekli bir gözlem.
0: Ocaktır yani iyi olmasın.
1: İnşallah. O yüzden bütün bunları gördükten sonra da yani bu insanların da bize kattığı çok fazla. Yani onlar sadece orada şarkılarını söylüyorlar ama biz orada nasıl besleniyoruz onu da biliyorum.
0: Tam onu soracaktım biliyor musun? Yani çalıştığın isimlere bakar mısın? Yani hepsi Türkiye'de gerçekten çok saygın, çok sevilen... ve şarkılarını ezbere bildiğimiz insanlar bunların sana senin sanat hayatında çok büyük etkileri oluyor sana kattığı. Her birinin kattığı bir şeyler oluyor mutlaka.
1: Tabii ki de aynen öyle. Yani her birinin müziğinden besleniyorum. Yani istemeden de oluyor zaten bu.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ne şarkılar çıkacaktır? Dur, oraya geleceğiz. Yeni projeler, yeni şarkılar, onları da konuşmak istiyorum. Hanımlar, beyler, sevgili Ebru canlı yayında. Ebru Akarsu canlı yayında konuğum. Sohbetimize devam edeceğiz ama... biliyorsunuz bir saat başı jingle'ımız var. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Ondan sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ebru ile beraber değerli dinleyiciler. Birazdan geliyoruz, ayrılmayın.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Vallahi o kadar güzel, o kadar akıcı bir sohbet ki hani Ebru ile oturup saatlerce konuşabilirsin. Çatır çatır anlatıyor kendisi. Nilüfer'le çalışıyorsun, ne zaman oldu?
1: O da yaklaşık 2,5 yıldır.
0: Maşallah ya.
1: Evet, 2024'ün Mayıs Haziranı gibi başladım. Ne kadar oldu herhalde, 2 seneyi geçti.
0: Şey mi, zor mu yani?
1: Yok, çok... o kadar tatlı, o kadar naif bir karakter ki yani böyle otursanız zaten inanılmaz komik, böyle mizahı da seven bir ikizler burcu. Ondan sonra ya çok tatlı bir kadın yani.
0: Şimdi bak, burç dedi ya, asıl oraya bir gelmek lazım. Sevgili Ebru'nun, ben yayına girmeden evvel öğrendim, bana ilk sorduğu soru burcunuz ne diye sordu. Çünkü o yöne bir şeyin mi var, ilgin var anladım.
1: İlgim var, evet.
0: Böyle çok enteresan isim. Benim kızım mesela öyledir. Acayip, futbolcuların burcunu biliyor. Futbolcuların karısının veya başka oyuncuların eşlerinin. Sende öyle bir şey var mı?
1: Ya ben herkesinkini bilmiyorum tabii. Ama merak ettiğim insanlarınkini, mesela çalıştığım insanları ya da grup arkadaşlarımkini mutlaka biliyorumdur. Senin, sormuşumdur. Benim burcum aslan.
0: Aslan. Taşıyor musun özelliklerini?
1: Ya uzun bir sene benim yükselenim akrep. Akrebin etkisindeydim. Akrep de genelde hep böyle geri planda kalıp gözlemci olmayı tercih eder. Biraz o işte hani o içe kapanıklık, içe dönüklük birazcık da beni besleyen de bir alandı tabii. İşte bir şeyler yazıyordum onun yerine, konuşmak ya da iletişim kurmak yerine genelde yazıyordum. Daha sonra tabii herhalde bu aslan olmam gerektiği konusunda birazcık böyle dürtüsel şeyler yaşadım. Hani artık bir tık daha görünür olmak, daha yazdığım şeyleri paylaşmak insanlarla, bunları göstermek istedim. Orada da herhalde aslan devreye girdi diye düşünüyorum.
0: Şimdi tamam, sıcağı sıcağına şarkılar gelmeye devam ediyor ama yeni yeni şarkılar da gelecek mi? Hazırda
1: var,
0: vaktini
1: var.
0: Bekleyen.
1: Çok fazla şarkı var. Ondan sonra sadece tabii böyle birazcık da ben sıralamayı biraz şey, kendi içimden nasıl geliyorsa öyle yapmayı öyle yapmaya karar verdim daha doğrusu. Mesela bu son çıkan şarkıyı aslında ilk çıkarmak istediğim şarkı olarak düşünüyordum. Daha sonra böyle bir dedim ki yok ya dedim, ben biraz böyle kişisel gelişim, işte maneviyat konularıyla kafayı bozmuş bir insanım.
0: Ciddi misin? Yani vallahi onu soracaktım. Böyle... Neler mümkün, bundan daha iyi nasıl olurlar falan.
1: 7-7-7-520 falan hepsi var. Yani meraklıyım biraz
0: bir
1: bu
0: şey
1: konuya.
0: Söyleyeceğim, peki etkisini gördün mü? Ben gördüm mesela.
1: Neyin etkisini?
0: Yani ben kişisel gelişimle ilgilenmenin ve bunları söylemenin, soruyu sorup cevabı beklememi, yani cevabı merak etmemenin, ben soruyu sorayım, neler mümkün, Allah'ım ihtiyacım olanı görmeyi almayı nasip eder gibi bunları söyleyip bunun da karşılığını aldığımı biliyorum, birebir yaşadım mesela. Yani bilmiyorum sende nasıl oldu.
1: Ben zaten hayatım boyunca böyle yaşayan bir insan olduğum için bu benim normalim.
0: Çok gibi. Güzel.
1: Yani. Sadece ben biraz böyle bazen kaygıya kapılabilen bir insanım. Çok böyle her insanın tabii böyle kendiyle ilgili işi çözmesi gerektiği şeyler vardır. Benim de mesela biraz böyle sabırsız olabildiğim, kaygıya kapıldığım, ya olacak mı olmayacak mı diye böyle korktuğum zamanlar olmuştur. Onları birazcık daha böyle iyileştirmek için.
0: Ne yapıyorsun öyle zamanlarda? Yani neyse, etrafında asabi mi olursun, çok duygusal mı olursun?
1: Çok duygusal olurum.
0: Öyle mi?
1: Zaten duygusal bir insanım, artık duygusal çukuruna falan giriyorum yani o durumlarda. Ya ben böyle çok kalpten şeylere çok inanırım. Samimiyete çok inanırım. Şeffaf olmanın gerekliliğini, gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani iletişim için. Şeffaf olunmadığı zaman, yani sürekli politik olmamız gereken bir durum olduğu zaman ben çok geriliyorum. Kendim gibi davranamıyorum. İletişim kuramıyorum, bağ kuramıyorum. Öyle durumlarda da zaten her şey sarpa sarmaya başlıyor. Ben de kendim gibi olmaktan çıkıyorum. Bambaşka bir insan olmakla kendim olmak arasında bir yerde kalıyorum. O zaman tabii işler yolunda gitmiyor, dengeler bozuluyor. Öyle zamanlarda da bakıyorum ki denge bozuldu, kaos başladı. Kendi içimde de durumu idare edemiyorum falan. Hemen böyle bir şey oluyorum, akut durumuna geçiyorum. Böyle bir dakika, şu an her şeyi toparlaman lazım falan diye. Böyle bir kafamı dinliyorum, ya müzik dinliyorum ya yürüyüşe çıkıyorum. Bir kendimi bir kapatıyorum. Ondan sonra böyle değişik bir şey oluyor. Yani benim hayatımda genel olarak hep şöyle olmuştur. Bir konuda çok dibi görmüşümdür ama ertesi gün o kadar dibe girmişimdir ki, yani o da herhalde akreplikten geliyor. ertesi gün diyorum ki ya ben buraya ait değilim, buradan çıkmam lazım deyip bir anda da bir cesaretle çıkabiliyorum.
0: Vay mesela. Arkada biz serilip serpiliyoruz oraya, iyice dağıtıyor, yamuluyoruz, yumuluyoruz, perişan oluyoruz. Erkeklerde olur genelde bu, değil mi İknur? Öyle ne diyorsun?
1: Öyle mi?
0: Genelde erkeklerde olur.
1: Ben de nedense hep daha çok kadınlar bu durumu.
0: Bak duygusallık konusunda tamam, siz, ya kadınlar daha duygusal olabilir falan filan, ama şöyle bir şey var, dağıttı mı erkek pis dağıtıyor. Yani dünya şey gibi düşünelim, ikili ilişkilerde ya da evliliklerde, biten evliliklerde kadın daha dirayetlidir, ayakta durur. Ondan sonra çocuk varsa çocuk için mücadele eder falan. Hani klasik vazgeçmez, sabırlıdır falan. Erkek öyle değil, erkek o bir salar kendini, perişan eder kendini. Alkol sağlığı zararlı diyerek söyleyeyim, bol bol alkol alır. Bir acayip bir tip olur çıkar yani. Nefret ediyorum erkeklerden Ebru ya. O noktaya geldik artık.
1: Kendi ırkımdan.
0: Bu arada şarkılar dedin. Yani sen baya hani şarkıyı yapıyorsun. Zor beğenen bir insan mısın şarkılarda?
1: Ya müzik... kendi çapımda evet zor beğenen bir insanım.
0: Kime dinletiyorsun ilk şarkı bittikten sonra?
1: Vallahi ilk eşime dinletiyorum. Ondan sonra.
0: Bu arada eşi müzisyen, onu da söyleyelim, onu da konuk alacağız. Eşin kimdi söyler misin?
1: Taşkın Akarsu.
0: Taşkın Akarsu.
1: Trombon sanatçısı.
0: Murat Boz'da çalışıyor. Eşinin burcunu bilmiyordur bence.
1: Aa. Olabilir mi öyle bir şey?
0: Ney?
1: Yay burcu o da.
0: Yay?
1: Yaya terazi.
0: Yaya uyumlu mu yani? Ben anlamıyorum da o açıdan.
1: Ya şöyle mesela ben bir aslan burcuyum ve ateş elementiyim ben. Beni ancak zaten bir ateş elementi anlayabilirdi diye düşünüyordum hep. Zaten o da yay ateş elementi. Yani ikimiz de böyle daha eyleme dönük insanlarız. Çok fazla böyle işte bir şey yapılacaksa yapalım. Çok sürünceme de bırakmayı sevmeyiz. Gerçi onun yükseleni bazen terazi olduğu için onun etkisinde kalıyor. O durumlarda ben biraz önce oluyorum. Hadi hadi falan gibisinden. Ama şey yani zaten hani... uyumluyuz ki.
0: Siz müzikal olarak birlikte çalıyor musunuz bu arada?
1: Biz Tantaşçı Orkestrası'nda tanıştık. Ben girdikten bir sene sonra.
0: O mu sana yaklaştı? Kesin öyledir Ebru.
1: Ya evet o bana yaklaştı.
0: Ne dedi? Ne dedi? Allah'ını seversen.
1: Ya şöyle Taşkın böyle çok insancıl, çok böyle sevecen, aşırı böyle yardımsever, verici bir karakter.
0: Ya seni gözüne kestirmiş Ebru. Seni gözüne kestirmiş demiş ki ben çok güzel bir kız demiş.
1: Ya teşekkür ederim. Vallahi şöyle oldu. İlk ben normalde böyle şey değilimdir. Çok fazla enerjiyi hissetmediğim yerlerde hiç öncü olmam. Gidip tanışmam etmem filan. Onlar ekibe ilk katıldığında böyle bir köşede oturuyorlardı. İçlerinden ya bunlar bir brass section, trompet, trombon işte ve saksafon olarak geliyorlar. Trompetçi zaten ben tanıyordum çok eskiden arkadaşımdı ama yanında biri oturuyor. Harbiye kulisteyiz.
0: O ne çalıyordu bu arada?
1: Trombon çalıyor.
0: Ha trombon çalıyor.
1: Ondan sonra neyse Harbiye kulisteyiz. Akşam çalacağız. Yeni gelmişler filan.
0: Tantaşçı'nın konseri.
1: Tantaşçı konseri. Ondan sonra gittim işte arkadaşımla selamlaştım. Dedi ki merhaba burada dedi yeni tromboncu arkadaşımız dedi. Ben hemen merhaba hoş geldin hayırlı olsun falan diye girdim direkt. Normalde yapacağım bir şey değil. Ondan sonra.
0: Sen de şaşırdın kendine.
1: Yani o gün öyle bir sosyal günümdeyim herhalde diye düşündüm. İlk ben tanıştım işte merhaba hoş geldin hayırlı olsun falan diye böyle. Ben tabii çok arkadaşçıl ve sıcak davranınca o da hani normal güzel davranmaya başladı. Ondan sonra derken tabii. Turnelere gidiyoruz geliyoruz işte kulislerde birbirini tanıyor insan nasıl bir karakter olduğunu görüyorum vesaire derken sonra biz arkadaş ortamında ama gerçekten sadece arkadaş olarak dışarıda da görüşmeye başladık. Evet. Yani kalabalık arkadaşlarımızla birlikte.
0: Normal bir araya gelip
1: tabii, sohbet çay, muhabbet kahveler, çay kahveler vesaire. Sonra derken birbirimizin hayatları birbirimizi daha çok merak etmeye başladık. Ondan sonra derken ikili diyaloğa
0: İlişkiye döndü.
1: Doğru.
0: Evet. Ondan sonra evlenme teklif etti mi?
1: Tabii canım yani, ama yani, çok ilişkiden sonra yani.
0: Nasıl evlenme teklifi? Diz çöktü mü? Ben oraya...
1: Yok denen... öyle ben de hiç öyle bu arada aşırı romantik şeyleri çok sevmiyorum.
0: Nasıl teklif etti?
1: Ya şöyle aslında böyle bir şey yoktu. Konu yoktu ortada. Hem ikimizin de ilişkiye başladığında bir ilişki beklentisi de yoktu hayattan. Hani normal hayat akışında gidiyor olarak düşünüyorduk. Ama birbirimize rastlayınca tabii hani... şey gibi oldu yol arkadaşı
0: ne
1: gibi hissettik
0: ya.
1: İkimiz de birbirimize ondan sonra neyse ilişkiye döndükten sonra da hani biz beraber yaşarız gibi düşünüyoruz diye böyle bir konu açıldı. O da zaten aslında hani evlilik teklifi gibi bir şeydi.
0: Evet.
1: Ondan sonra biz zaten bu konuları konuşuyorduk. Hani tam olarak benimle evlenir misinle başlayan bir konuşma olmadı ama hani hayatımızı birleştirelim mi, beraber devam edelim mi artık bu yolda gibi
0: ne
1: bir
0: güzel.
1: Konuşmadan sonra hani işin zaten oraya evrileceğiyken işte bir gün yine bütün arkadaşlarımızı toplayıp
0: planı yapmış.
1: Burgazada'da bir evlilik teklifiyle.
0: Tabii planı yapmış, önceden ayarlamış her şey. Allah mutlu mesut etsin.
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol.
0: Sen şarkıları yaptığın zaman ilk eşine tabii dinletiyorsun, o dinliyor. Bu arada hep orada kaldık. Bu sene mesela yıl bitmeden Ebru Akarsu'nun yeni şarkıları diyorum, kaç şarkı diyoruz bilmiyorum ama ne diyorsun? Planda ne var?
1: Vallahi şöyle, yani söylediğim zaman da olmuyor ama yani hani artık o kanaldan da çok çıkmak istiyorum, o yüzden söyleyeceğim. Şimdi bir live projesi yapma planım var. Bir akustik YouTube yapmak istiyorum.
0: Çok güzel. Çok yakışmaz mı arkadaşlar? Bak hareketlere bak, şöyle hareketler. Ebru vallahi çok yakışır.
1: Evet.
0: Ben bu akustik konusuna niye taktıysam bilmiyorum ama yani akustik çok güzel, zor bir proje, masraflı bir proje ama ya bazı insanların yapması lazım.
1: Ya bence zaten daha çok insanlara geçen bir şey olduğunu da düşünüyorum. Bir de benim de söylemeyi çok sevdiğim şarkılar var. Mesela Nilüfer'den bir Kavak Yerleri okumak istiyorum.
0: Of, okusana hadi.
1: Okuyayım hadi.
0: Hadi be, ne olur be, vallahi. Hanımlar beyler, Ebru Akarsu, Kavak Yerleri.
1: Delilik biliyorum, senle olmak delilik. Kapılıp kaldım, karşı koymam imkansız. Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla.

0: Bravo.
1: Teşekkür ederim. Vallahi
0: çok helal olsun ya. Gerçekten ya. Türk halk müziği, sanat müziği söyledin değil mi? Yani
1: evet,
0: ilk zamanlarda
1: söyledim
0: falan. Hı-hı. Bir tane ikisinden birini bize bir ne olursa. Hangisini istersen, ister Türk halk müziği, istersen Türk sanat müziği, yine böyle bir minik çok isteriz ya.
1: Geçen bir yerde duydum. Hı. Niye ben bunu söylemiyorum dedim, onu söyleyeyim.
0: Hadi o zaman.

0: Bravo! Vallahi helal
1: Ay,
0: olsun ya. Muhteşemsin ya. Ne kadar güzel bir ses değil mi arkadaşlar? Şimdi haftada bir gün cuma mı sahne alıyorum dedin. Grup kaç kişi? Kimler?
1: Şöyle 4 kişi küçük akustik bir grup çalıyoruz.
0: Tamam.
1: 2 vokaliz bu arada. Benimle birlikte arkadaşım daha var. Hı-hı. O da hem akordeon çalıp hem şarkı söylüyor. Hı-hı. Biraz böyle bir Akdeniz müziği yapıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra o genelde yabancıları, İtalyancıları, İspanyolcaları söylüyor. Ben Türkçeleri söylüyorum. Bazen hı-hı. Yunancaları söylüyorum.
0: Repertuar hep böyle mi? Yani mesela seni izlemeye geldiğimizde bu tarz hani halk müziği, sanat müziği araya serpiştirmeye ya da...
1: Var, sanat müziği, halk müziği araya serpiştirdiğimiz şarkılar var. Biraz böyle aslında ortama göre hı-hı. bir program repertuar belirliyoruz. Birazcık daha böyle hani hareketli, yoğun zamanlarda... Biz de biraz daha hareketli şarkılar, daha 90'lar pop yapıyoruz. Hı hı. Ama baktık ki böyle hani seyirci de güzel, böyle hani daha dingin bir seyirci. O zaman aralara böyle spontan şarkılar koyuyoruz.
0: Çok güzel. Ya günün birinde ben şöyle düşünüyorum herhalde şu anda Nilüfer'le devam ediliyor. Nilüfer'le çalışmaya devam ediyorsun ama diğer taraftan kendine de bir kariyer planlaması yapılmış vaziyette ve o yolda ilerliyorsun. Hı hı. Artık tam anlamıyla herhalde o tarafa da ağırlık vereceğin günler gelecek. Herhalde akustik projesi belki de bunun bir başlangıcı gibi de diyebiliriz aslında. Bilmiyorum, ne diyorsun?
1: Umarım, yani ben de öyle düşünüyorum. Sene bitmeden bir şarkı daha yapmak istiyorum.
0: Yine belli mi bu arada şarkı?
1: Belli, evet. Sadece daha aranjisine başlayamadık. Onunla ilgili...
0: Nasıl bir şarkı? Hareketli, slow, duygusal?
1: O da slow bir şarkı. İlk şarkıma Çare'ye benzeyen bir şarkı.
0: Oh, çok güzel.
1: Ben birazcık da böyle nasıl diyeyim? Dedim ya, kişisel gelişim, manevi konularla biraz böyle daha o konularda yazmayı da seviyorum. Yine o tatta bir şarkı. Yani o da benim için çok güzel bir şarkı mesela. Umarım dinleyenler için de.
0: İnşallah ya, çok güzel olacaktır. Şöyle bir bakalım. Hayatım film olsa beni nokta nokta oynasın isterdim.
1: Hayatım film olsa beni.
0: Var mı böyle bir şeyin? Filmlerle, dizilerle falan aranızı izler misin?
1: Var aslında hatta yeni çıkan dizileri takip ederim. Önce
0: öyle mi? Yerli diziler mi, yabancı diziler?
1: Yerli diziler. Hatta biraz böyle de yaparım. Diziyi düşünüp diziye müzik yazma, söz yazma, şarkı yazma gibi.
0: Hiç öyle bir çalışma oldu mu bu arada?
1: Oldu. Yani isim vermeyeyim. Yayınlanmadı tabi.
0: Ha, dizi yayınlanmadı.
1: Ama girişimimiz oldu. Stüdyoda kayıtlar yapıldı. Son ana kadar beklendi. Sadece son anda olmadı.
0: O başka bir şey değil mi? Yani o normal şarkı yapmaktan ziyade daha başka bir şey herhalde, bir diziye, bir filme bir şey yapmak.
1: Tabi yani evet. Tabi şimdi karşı tarafın da beklentisine göre de yazılan müzikler var. Mesela atıyorum iki karakter var. İki karakterin özelliklerine ve isimlerine göre de bazen ya da dizinin konusuna göre de bir şey yazılabiliyor. Ama benim böyle farazi bir şekilde bir hikaye olarak düşündüğüm, gözlemlediğim bir ilişkiden yola çıkarak onlara hitaben yazdığım bir şarkı olabilir. O da yani...
0: Bu arada sen oyunculuğa nasıl bakıyorsun? Hiç düşündün mü, aklına
1: geldi mi? Ben muhtemelen yok ya. Çok moron gibi kalırım yani. Ben hiç yapamam yani.
0: Ay, çok iyi. Bir şarkının iyi olduğunu anlamam için nokta nokta yeter.
1: Bir şarkının iyi olduğunu anlamam için. Yani ilk duyduğumda mı? Yani ilk zaten bu arada introdan alıyorsa alıyordur.
0: Sana o enerjiyi veriyorsa veriyordur.
1: Tabii, evet.
0: Senin bu arada en çok sevdiğin, en çok tuttuğun şarkılar hangi şarkılar mesela? Kendi şarkıların dışında ama.
1: Kendi şarkılarım dışında mesela Sezen Aksu Son Sardunyalar girdiği zaman tüyler diken diken olur ya mesela, o şarkının çok iyi olduğu belli zaten mesela.
0: İmaz bir müzik.
1: Evet.
0: Ve ben o şarkının hep mırıldanırım bir türlü ismi gelmezdi aklıma. Böyle bazen dilimize dolanıyor Son Sardunyalar, gerçekten öyle böyle değil. Müzik falan filan yok. Ne yaparsın böyle, bir günü nasıl geçer, yemek konusunda
1: Yemek konusunda şöyle bana spor, sıra gelmiyor.
0: Niye?
1: Çünkü eşim çok iyi yemek yapıyor.
0: Ciddi misin
1: aynen.
0: sen?
1: Aynen. Yani şeflik derecesinde iyidir.
0: Allah Allah.
1: Aynen öyle.
0: Seviyor da yapmayı
1: seviyor,
0: yani.
1: Seviyor, çok seviyor. Hobisi. Yani
0: ay, yemekler onda yani.
1: Yemekler onda, bulaşıklar bende gibi oluyor. Yani temizlik bana kalıyor. Ondan sonra ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum.
0: Hmm.
1: Böyle işte şeylere, konserlere gittiğimiz zaman arkadaşlarımın fotoğraflarını, işte çalan müzisyen arkadaşlarımın fotoğraflarını çekmeyi çok severim.
0: Hı hı.
1: Onun dışında açıkçası son zamanlarda hobi olarak
0: resmi falan bıraktın herhalde.
1: Resmi bıraktım, çok oldu.
0: Hı hı.
1: Gezmeyi çok seviyorum. Yeni hı. yerler keşfetmeyi.
0: Geziyor musun bu arada?
1: Geziyoruz, gidiyoruz Taşkın'la birlikte. İşte yurt dışlarına gidiyoruz. Hı.

0: Öğrencilere, meyircilere falan takıldığın
1: Oluyor.
0: oluyor mu?
1: Oluyor, çok oluyor. Hatta yani çoğu konserde hep şöyle oluyorum. Böyle çok etkili şarkılar vardır ya, şu flaşların yandığı,
0: Tamam,
1: herkesin
0: tamam.
1: telefonlarını
0: O kendimizden
1: çıkardığı.
0: geçtiğimiz.
1: Aynen öyle. O an bir an tabii herkes bence büyüsüne kapılıyor. Hani kapılmıyorum diyen yalan söylüyordur. Ben bir an şey hissediyorum. Bunu bütün sanatçılarda hep kendi kendime böyle imajine etmişimdir hayalimde. Mesela diyelim ki Nilüfer son arzum söylüyor. Herkes ışıklarla. Orada ben kendim olduğumu hayal ediyorum. Yani orada ben olsam o ışığın altında şu an ne
0: Ay.
1: hissederim acaba diye. Sonra o hisse kapılıyorum. Valla böyle çok böyle değişik, güzel, tüyleri ürperten bir şey oluyor yani benim için.
0: Çok güzel. O da olacak canım, Allah Allah. Yani
1: İnşallah.
0: o
1: Şeyim,
0: o
1: hedefim ve hayalim o yönde.
0: ama sen zaten o sahnelerin havasını, büyüsünü, değil mi? İnanılmaz güzel bir şey değil mi Ebru Ordu, orada
1: Çok
0: olmak?
1: güzel bir şey, evet.
0: Yani orada o havada o seyircinin karşısında olmak falan.
1: Çok güzel bir şey. Yani çok böyle insanın kabulde olduğunu hissettiren bir şey. Ben de yani tabii her insanın içsel olarak böyle hep arzuladığı, aradığı bir şey vardır. Bence çoğu insanda da bu var. Çoğu zaman kendimizi var etmek, sevmek, kabul görmekle ilgili. Ne kadar ailemiz bizi beslerse beslesin, o insanın içinde böyle küçük bir parça kalıyor ya bazen. Mesela onu ancak ben belki böyle şeylerle hani giderebileceğimi düşünüyorum ben kendi açımdan. Ben de mesela insanların sevgisini kazandığım zaman kendimi şifalandıracağımı da düşünüyorum bu arada.
0: Var mı böyle sahneye çıkmadan evvel yaptığın bir şey, bir batıl inanç falan, öyle şeylerin var mıdır? Düzen takıntın var mıdır? Ne bileyim, bu tarz şeyler.
1: Yani çok
0: Kendinde acayip bulduğun şeyler var mı yani böyle? Kurtulmaya çalıştın ya da.
1: ya abartılı böyle takıntı seviyesinde bir şeyim yok. Daha normal bir insanım.
0: Ama hiç yok da değil.
1: Ya tabii bazen ya işte şey kaygı boyutuna girdiği zaman orada artık neyi tetikliyor? Hani şu an örneğini veremeyeceğim ama o zaman tabii bazen saçmaladığım zamanlar oluyor ama ben şeyi çok severim. His yüklemesi, olumlama yapmayı.
0: Aa.
1: İşte ben işte nasıl diyeyim? Kendime inanmanın hissini bilirim. Kendime güvenmenin hissini bilirim. Daha iyisini yapabileceğimin hissini bilirim derim
0: Ne
1: mesela.
0: güzel ya.
1: Böyle söylediğim zamanlarda işte bir tık daha böyle tatlı geçiyor benim için konserler. Mesela buraya gelirken de yaptım.
0: Ne
1: Yani böyle
0: yaptın?
1: kendi kendime konuştum, bir şeyler söyledim
0: Buraya
1: böyle.
0: gelirken
1: Evet.
0: güzel oldu mu bu arada? Yani keyifli geçti mi şu ana
1: Benim
0: kadar?
1: için çok keyifli.
0: Vallahi bizim
1: Yani
0: için de öyle değil mi arkadaşlar? Böyle samimiyet, böyle doğallık her zaman hepimizin, birçoğumuzun aradığı bir şey aslına bakarsan. İşi güzelleştiren de zaten bu oluyor. Alışveriş falan sever misin alışveriş yapmayı?
1: alışveriş param olduğu sürece severim.
0: Neye para harcıyorsun en çok?
1: Ya iş kıyafetlerine paraya daha çok fazla harcıyoruz tabii. Çünkü hani sürekli sahneye çıktığımız için hani aynı kıyafetlerle çıkamayız vesaire. Sürekli yani evin gardırobu siyah kıyafetlerle dolu. Biz genelde siyah giyiyoruz ya sahnede.
0: Taşkın'da böyle bir şey yok herhalde, değil mi?
1: Var,
0: Onda
1: onda
0: da
1: da
0: mı
1: var.
0: aynı?
1: Evet, onda da var. O da sürekli sahneye, konsere gittiği için. Sürekli sahne kıyafetlerimizi
0: Bir
1: güncelliyoruz.
0: şey söyleyeceğim. Siz karşılaşabiliyorsunuz, değil mi? Bir araya gelebiliyorsunuz yani,
1: Vallahi
0: konserler,
1: nadir de olsun.
0: monserler falan. Çünkü hani İstanbul dışı
1: Evet.
0: konserler oluyor, kalınabiliyor falan, öyle değil mi?
1: Tabii şöyle oluyor mesela. Ya geçen mesela Ağustos Eylül ayında yaşadığımız şeyi söyleyeyim. Ben gidiyorum 2 gün yokum. Benim eve geldiğim gün o gidiyor 2 günlüğüne falan böyle. Hani bazen bazı yoğun dönemlerde öyle şeyler olabiliyor.
0: Ama
1: Ama
0: şu, daha sakin.
1: kışın daha sakin, evet.
0: Allah'ım çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Şimdi kelimeler bölümümüz var. Kelimeler vereceğim. Aklına ilk gelen şeyleri senden duymak isteyeceğim. Kitap.
1: Bilgi.
0: Bilgi. Seviyor musun okumayı?
1: Severim.
0: Saat.
1: Zaman.
0: Zaman. Kıymetli midir?
1: Çok. Yani vakit kaybetmeyi hiç sevmem
0: Dakik
1: mesela.
0: bir insan mısındır peki?
1: Yani değilimdir biliyor musun?
0: Ciddi
1: Yani
0: misin?
1: yalan söylemeyeyim şimdi. Bazen yani geç kalırım. Son zamanlarda yapmıyorum bunu. Ama daha böyle işte şey eski zamanlarda çok her yere geç kalırdım. Niye öyle bilmiyorum. Yani değişik.
0: Hazırlanması uzun süren bir insan mısındır? Evden çıkarken falan. Yani Taşkın hazır olur, kapıda bekler. Ama hadi Ebru ya diye.
1: Yok.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Eskiden evet ama son zamanlarda onu da biraz şey yaptım.
0: Bu eski yeni bayağı birbirinden farklı
1: Evet
0: yani.
1: evet yani daha akışta bir insanım. Birazcık daha böyle daha kendimi doğal

0: bırakmayı başarabildim. Ondan sonra eskiden bir şeylere çok fazla takılırdım. O takıldığım şeyler arasında da bir zaman kaybı olurdu. Şimdi hem akışta olmayı hem teslimiyette olmayı, her şey akışında nasıl oluyorsa o şekilde güzel olduğunu
1: Ne güzel ya.
0: kendime sürekli telkin ediyorum.
1: Peki, tatil.
0: Oz, kum, güneş.
1: En sevdiğin onlar mı tatil
0: Ya
1: deyince?
0: şu güneşli hava çok severim.
1: Ha, sen
0: Yani
1: yaz kadınısın o
0: ben
1: zaman.
0: zaten Ağustos çocuğuyum ben. O yüzden yaz insanıyım yani ben.
1: Vallahi çok.
0: Severim
1: Radyo
0: güneşli hava.
1: Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
1: Evet.
0: Ve güler yüz.
1: Ay canım ya, çok teşekkür ederim. Beğendin mi bu arada?
0: Çok beğendim. Yani o
1: Hakikaten.
0: kadar herkes o kadar tatlı ki
1: Çok
0: valla. Ya
1: teşekkürler, sağ ol.
0: enerjiniz çok güzel. O
1: Senin
0: yüzden.
1: de öyle. Biz aynayız diyoruz hep.
0: Evet.
1: Baktığınızda sen kendini görüyorsun. Hayat,
0: O deneyim.
1: deneyim. Bitmek bilmeyen bir deneyim bu arada herhalde, değil
0: Tabii,
1: mi?
0: her zaman.
1: İnşallah. Ne kadar vaktimiz kaldı Simge? Peki. Veda vaktimiz gelmiş. Sevgili Ebru, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağına, yüreğine, ağzına sağlık. Yeni projeleri, yeni çalışmaları ve muhteşem işleri bekliyoruz.
0: İnşallah en kısa
1: İnşallah o
0: zamanda.
1: işler gerçekleşir. Çok daha güzel yerler gelecek, belli ki geliyor. Onu unutulmayız inşallah.
0: Aa, estağfurullah canım, olur mu öyle şey? Siz unutsanız da ben unutmam.
1: Ay çok tatlısın. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Taşkın'a da çok selamlar. İnşallah onu da bir gün burada ağırlarız. Ayağına, yüreğine sağlık. Hanımlar, beyler, Ebru Akarsu canlı yayında konuğumdu. Bugünü noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek bağımsız devam etme kararının ardından partiye katıldı. Huzur İstanbul uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise öğrenci eylemlerinin ardından 24 lise yandı veya hasar gördü. Ayrıntılar bültenimizde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek bağımsız devam etme kararının ardından AK Parti'ye katıldı. Tugay'a AK Parti rozetini yasama yılı açılış toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, Tugay'a İzmir'e hizmet mücadelesinde tüm imkanlarıyla destek olacaklarını söyledi.
2: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis açılışı konuşması sırasında yeni partinin kendisini dinlemeyerek genel kurulu terk etmesi hakkında da ilk defa konuştu. Erdoğan, bu hareketi çirkin ve nezaket yoksunu olarak değerlendirdi.
2: Çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.
1: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde polis uygulama noktasına kimlik kontrolü sırasında bir şüpheli polis memuru Ahmet Türkoğlu'na silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Türkoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Olayın ardından kaçan şüpheliler yakalandı. Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet isimli yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Facianın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen Huzur İstanbul uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 640 kişi yakalandı. Uygulamada 305.382 kişinin GBT sorgusu yapılırken 84 yollama kaçağı da yakalandı ve 546 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız silah, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirilirken trafik kontrollerinde toplam 3 milyon 176 bin lira ceza kesildi. İstanbul Boğazı'nda tur yapan bir yolcu vapuru Kandilli'de yaklaşık 200 yıllık kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Vapur önce yalı önündeki yata ardından rıhtıma çarparken kazada yalı ve teknede hasar oluştuğu bildirildi. Yalının sahibi Derin Mermerci kaza anına ait görüntüleri sosyal medya hesabına paylaşırken olayla ilgili şikayetçi oldu. Denizli'nin Çal ilçesinde 2 gündür okula gitmeyen 17 yaşındaki kız öğrenci LB evine gelen öğretmenleri tarafından ölü olarak bulundu. Lise öğrencisi LB'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yukarı Seyit Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dış gündemle devam edelim. Gazze Şeridi Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmut Basal, enkaz altında yaklaşık 8 bin kişinin naaşının bulunduğunu açıkladı. Basal, mevcut imkanlarla cenazelerin tamamına ulaşılmasının 8 yıl sürebileceğini belirtirken, yeterli iş makinesi ve araç sağlanması halinde bu sürenin 1-2 yıla indirilebileceğini söyledi. Ateşkesin ardından geçen yaklaşık 1 yılda ekiplerin enkazdan 1000 kişinin cenazesini çağırdığı bildirildi. Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise öğrenci eylemlerinin ardından 24 lise yandı veya hasar gördü. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, bu okulların haftalarca kapalı kalacağını ve yaklaşık 30 bin öğrencinin yüz yüze eğitimden uzak kalacağını açıkladı. Hasar gören okullardaki öğrenciler için geçici olarak uzaktan eğitim uygulanması planlanıyor.
0: Ekonomi.
1: Kent içi raylı sistemlerle 3,25 milyar yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem uzunluğunun 2026'da 1054,7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti. İzin almayan yabancı konaklama platformlarına erişim engeli getirilecek. Yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre bakanlıktan izin belgesi almayan ve Türkiye'de temsilci atamayan yabancı platformlara erişim engeli ve ağır para cezaları uygulanacak. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre yılın 9 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalatsa yılın ilk ayında %18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.212 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.560, çeyrek altın 10.690, tam altın 42.621, ata altın ise 43.702 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih 7 Ekim 2023'ü gösterirken İslami Direniş Örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı adlı bir operasyon düzenledi. İsrail-Filistin arasında çok uzun yıllarda süren sorunların son operasyonla zirveye çıkması acı olayları beraberinde getirdi. Peki bölgede tüm bu olaylar nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Ayrıntılarını sizler için derledik. 1917 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunan bölge 20. yüzyıl boyunca İngilizlerden, Mısırlılar ve İsraillilere karşı bir ülkenin askeri yönetiminden geçti. Yıllar süren çatışma 19. yüzyılda Yahudilerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte 20. yüzyılda hız kazanmış oldu. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Filistinliler için bir trajedi, toprak kaybı, katliam, köylerinin haritadan silinmesi ve yüz binlercesinin zorunlu göçü olarak kabul edilen ve Arapça büyük felaket anlamına gelen Nekbe'nin üzerinden 78 yıl geçti. Nekbe'den bu yana işgalini ve kontrol alanını genişleten İsrail, bugün yaklaşık 27 bin kilometre karelik tarihi Filistin topraklarının %85'inden fazlasını kontrol ediyor. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine yönelik plan ve inşaat faaliyetlerini de sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in Eylül 2026 tarihli son raporuna göre son aylarda Batı Şeria'da yaklaşık 4570, Doğu Kudüs'te ise 3515 konut biriminin planlaması ilerletili veya onaylandı. Hamas'la tüm bu olaylardan sonra Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinin önderliğinde 8 Aralık 1987'de başlayan ilk Filistin intifadasının ardından 14 Aralık'ta kuruldu. Hamas hareketi, İsrail'in işgali veya ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini sürdürüyor. Hamas, 2017'de ilan ettiği yeni siyaset belgesinde kendisine, "Hamas, fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak bağımsız bir Filistin örgütüdür" ifadesiyle yeniden tanımlamıştı. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. Soykırım'da can kaybı 74 bin aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi, 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. İsrail ordusunun yıkıcı askeri mekanizmasını kullanarak ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırılar, Gazze şeridinde altyapının geniş çapta tahrip olmasına ve tüm yerleşim alanlarının yaşanmaz arazilere dönüşmesine neden oldu. İsrail ordusunun açıkladığı resmi verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 970 İsrail askeri hayatını kaybetti. Bunların 472'si Gazze'deki kara operasyonunda öldü. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsraili ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı. İkinci ateşkesin ilan edilmesi ise bir yıldan uzun zaman aldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes yaklaşık 2 ay sürdü. Bu süreçte 33 İsrail rehine ile 1900 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. İsrail, Filistinleri yalnızca bombalarla öldürmedi, açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail, Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bugüne yayınlanan raporlar, bombardımanların insani krizin yanı sıra büyük bir çevre tahribatına da neden olduğunu ortaya koydu. İsrail, Gazze'deki saldırılarına bir yıldır aralıksız devam ederken beyaz fosfor bombası kullanımı başta olmak üzere bu süreçte başvurduğu birçok yöntemle insani krizin yanı sıra büyük bir çevre tahribatına da neden oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak kezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Binlerce kişi yerinden edildi ve yaşamlarını yardım kuruluşlarınca kurulan çadırlar veya barınma merkezine dönüştürülen okul ve hastanelerde sürdürmeye mecbur bırakıldı. Yaşanan insani krizin yanı sıra bombardımanlar geride büyük bir çevresel yıkım bıraktı. Saldırıların çevreye verdiği zararı artıran en önemli faktörlerin başında uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombası geliyor. Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfusu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeledi. Toprakta ve suda yıllarca kalabilen beyaz fosfor, kısa vadede temas ettiği bitkileri öldürüyor, uzun vadede ise tarımda gübre etkisi meydana getirerek aşırı miktarda bitki, yosun ve alg çoğalmasına sebep oluyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında binaların yaklaşık %82'sinin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin analizlerine dayandırılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 201.290 binanın hasar aldığı belirtildi. Gazze'deki soykırım sürecinde Filistinlere ait konutları ve bölgenin altyapısına ayrım gözetmeksizin hedef alan İsrail ordusu geride büyük bir yıkım ve yüz binlerce evsiz Filistinli bıraktı. Gazze'de yaşam mücadelesi veren 2 milyondan fazla Filistinlinin büyük kısmı yaşadıkları evlerin ve altyapının yıkılmasıyla yerinden edilirken, soykırımla birlikte İsrail'in Gazze'de işgal ettiği topraklar nedeniyle bölge halkı Gazze'nin %40'ından daha az bir alana sıkışmış durumda. Geçen 3 yıllık süre zarfında Gazze'deki ekolojik sistemin tahrip edilmesi, benzeri görülmemiş bir çevresel ve insani kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan bu saldırılar, su ve kanalizasyon altyapısının çökmesine, tarım arazileri bitki örtüsünün yok edilmesine, yıkılan binalar nedeniyle devasa enkaz ve hafriyat yığınları oluşmasına ve hava kirliliğine neden oldu. Su, atık su ve yollar dahil temel altyapı soykırım sürecinde İsrail'in hedefi olurken eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere Filistinlere doğrudan hizmet veren kurum ve kuruluşlarda büyük bir yıkıma uğradı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Ağustos 2026 verilerine göre Gazze'de değerlendirilen hanelerin %91'i orta veya yüksek düzeyde su güvensizliği yaşıyor. 1,3 milyondan fazla kişi ise içme ve yemek için kişi başına günlük 6 litreden az suya erişebiliyor. Acil durumlarda temel ihtiyaçlar için kişi başına günlük en az 15 litre su gerekiyor. Gazze'de atık toplama araçlarının saldırılarda zarar görmesi ve İsrail makamlarının iki ana düzenli depolama alanına erişimi engellemesi nedeniyle sokaklarda ve geçici döküm alanlarında büyük miktarda katı atık birikti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Şubat 2026 verilerine göre savaşın başlamasından bu yana Gazze şehrinde 570 bin tondan fazla katı atık toplandı. Ekim 2026 itibariyle ise atık toplama araçları ve makineleri için yakıt, yedek parça ve ekipman eksikliği devam ediyor. Hizmetler büyük ölçüde eşek arabaları ve Birleşmiş Milletler kamyonlarıyla sürdürülebiliyor. Tıbbi atıkların ve diğer atıkların uygun şekilde bertaraf edilememesi, su ve kanalizasyon sistemlerindeki ağır hasarla temiz su ve hijyen imkanlarının yetersizliği, Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin 2026 verilerine göre 26 Eylül itibariyle Gazze'de bir hafta içinde gerçekleştirilen 280 binden fazla sağlık başvurusunun %19'unu bulaşıcı hastalıklar oluşturdu. Bu vakaların %54'ü akut solunum yolu enfeksiyonları, %26'sı cilt enfeksiyonları ve %20'si akut sulu ishalden oluştu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında 263 gazeteci, 800 öğretmen hayatını kaybetti. İsrail ordusunun soykırım uyguladığı Gazze şeridinde alıkoyduğu binlerce Filistinli götürüldükleri hapishanelerde işkence, cinsel saldırı, aç bırakılma gibi çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldı. İsrail'in karadan işgale girişti 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de alıkonulanlar arasında kadınlar, çocuklar, doktorlar, sağlık çalışanları ve sivil savunma görevlileri de bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu B'Tselem'in raporunda İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinlere karşı sistematik taciz, işkence ve tıbbi ihmal politikası uygulandığına dikkat çekildi. Alıkonulan Filistinlerin İsrail hapishanelerinde keyfi ve sürekli şiddet, işkence, cinsel saldırı, hakaret, eziyet, aç ve uykusuz bırakılma, tıbbi ihmal gibi durumlara maruz kaldığı kaydedildi. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettaba, İsrail'in yıkıcı saldırıları ve ablukası altındaki Gazze şeridine soykırım öncesine giren 10 binden fazla ürün çeşidinin 200'e kadar düştüğünü, halkın sistematik bir açlık ve yokluk politikasıyla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. İsrail ordusu Aralık 2023'te neredeyse çıplak haldeki alıkonulan Filistinlerin görüntülerini çekerek işlediği ihlalleri yerlerine ekledi. Söz konusu fotoğraf ve videolar birçok sosyal medya aktivisti tarafından paylaşıldı ve basında geniş yer buldu. Tel Aviv yönetimi ise fotoğraflardaki Filistinlerin Hamas mensupları olduğunu, silah veya patlayıcı taşımadıklarından emin olunması için çıplak bırakıldığını iddia etti. İsrail ordusunun Gazze şeridinde alıkoyduğu Filistinlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarıyla gündeme gelen Sede Tayman Gözaltı Merkezi, Filistinlerin tutulduğu merkezler arasında ağır kötü muameleyle öne çıkıyor. İsrail Merkezi İnsan Hakları Kuruluşu Sivil Haklar Derneği'nin raporunda Sede Tayman'da tutulan Filistinlerin anestezi kullanılmadan ameliyat edildiği, acı verecek şekilde kelepçelendiği, uzun süre gözleri bağlı tutulduğu, darp ve tıbbi ihmal gördüğüne ilişkin tanıklıklara yer verildi. Soykırımda can kaybı 74 bini aşarken 2700'den fazla aile, nüfustan 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları sürerken giderek artan sayıda ülke Filistin devletini tanıdığını duyurdu. İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago ve Jamaika'nın 2024'teki tanıma kararlarının ardından 2025'te İngiltere, Kanada, Avustralya, Portekiz, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monaco, Andorra ve San Marino'da Filistin'i tanıdı. Eylül 2026 itibariyle Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 160'a yükseldi. Filistin'in uluslararası tanınırlığı artarken İsrail ise tanıma kararı alan ülkeleri hedef gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Filistin'i tanımanın İsrail'in egemenliğine bir saldırı ve güvenliğine yönelik bir tehdit teşkil ettiğini savunarak İspanya, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçiliklerini geri çağırma kararı aldı. İsrail'in egemenliğini baltalayanlar karşısında sessiz kalmayacağını söyleyen Katz, ayrıca bu ülkeleri aldıkları karardan geri adım atmaya çağırdı. İsrail bir yandan Gazze'yi bombalarken diğer taraftan Batı Şeria'da yasa dışı işgaline devam etti. Lahey merkezi Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen ve Türkiye'nin de müdahil olduğu davada çıkan kararda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğu vurgulanırken aynı zamanda işgalin sona erdirilmesi gerektiği bildirildi. İsrail'in sürdürdüğü işgal politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bir kez daha gösteren bu karar, Filistin halkının haklarının korunması açısından kritik bir adım olarak görüldü. Karar, Birleşmiş Milletler dahil birçok ülke tarafından desteklenirken söz konusu ülkeler İsrail'e işgale son verme çağrısı yaptı. İsrail, ibadethaneleri de hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında bölgedeki camiler ve diğer dini yapılar hasar gördü. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun Temmuz 2026 verilerine göre Gazze şeridinde 828 cami tamamen yıkıldı, 3 kilise ise tahrip oldu. Birleşmiş Milletler'in Bağımsız Soruşturma Komisyonu da Gazze'deki dini ve kültürel yapılara yönelik saldırıları inceledi. Komisyon, incelediği bazı vakalarda İsrail güçlerinin dini yapılara yönelik kasıtlı saldırılarda dahil olmak üzere savaş suçu teşkil eden eylemlerde bulunduğu sonucuna vardı. Gazze'deki dini yapıların yıkımı 2026'da da devam etti. Temmuz 2026'da Gazze şehrindeki El Mütakin Camisi, İsrail ordusunun hava saldırısında tamamen yıkıldı. Tarih 7 Ekim 2023'ü gösterirken İslami Direniş Örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı adlı bir operasyon düzenledi. İsrail-Filistin arasında çok uzun yıllardır süren sorunların son operasyonlar zirveye çıkması acı olayları beraberinde getirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 74.245 Filistinli öldürüldü, 175.267 kişi yaralandı. Bölgede tüm bu olaylar nasıl başladı ve nasıl devam ediyor, ayrıntılarını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 7 Ekim tarihte birçok olaya şahit oldu. 1920'de Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek üzere Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından resmi gazete kuruldu. Gazete, meclisin çıkardığı kanunları ve aldığı kararları halka duyurmayı amaçlıyordu. 1959'da Sovyetler Birliği'nin Luna 3 uzay aracı, ayın dünyadan görülmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti. İnsanlık ayın uzak yüzünü ilk kez bu fotoğraflarla gördü. 1985'te Lüküs Hayat ve 10. Yıl Marşı'nın bestecisi Cemal Reşit Rey İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk beşleri arasında yer alan sanatçı Türkiye'de çok sesli müziğin öncülerindendi. 2001'de ABD'nin Afganistan işgali başladı. 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George Bush'un ilan ettiği terörizmle savaş işgalin gerekçesi olarak sunuldu. 20 yıl süren işgal çok sayıda insanın ölümüne, yerinden edilmesine ve ağır ekonomik kayıplara yol açtı. 2023'te ise Hamas'ın silahlı kanadı Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık vermek gerekçesiyle İsrail'e yönelik Aksa Tufanı adını verdiği operasyonu başlattı.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında yeni partinin genel kurulu terk etmesi hakkında ilk defa konuştu. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Üç ay önce İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı ve kendisine İzmir'e hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi.
2: Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da rozetinin takılmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Tugay, AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadelerini kullandı.
2: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 5 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
1: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılış konuşması sırasında yeni partinin kendisini dinlemeyerek genel kurulu terk etmesi hakkında ilk defa konuştu. Erdoğan bu hareketi çekim ve nezaket yoksunu olarak değerlendirdi.
2: Çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak. Komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.
1: Fon soruşturması hakkında da mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtuldu dedi.
2: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda fon soruşturmasında adı geçen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi. Kaya çiftinin yürütülen soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevine bir süre ara vermişti. Bozdağ'ın istifasının ardından yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt atandı. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümle ilişkin davada karar çıktı. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025 gecesi sokak ortasında darp edilerek öldürülen gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun'un ölümle ilişkin davanın 4. duruşması görüldü. Sanıklar Abdurrahat ve Adnan Şahin'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da İstanbul BIST 100 endeksi 12.107 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 49.19, euro ise 55.10 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.550.65, çeyrek altın 10.702, tam altın 42.666, at altını ise 43.746 liradan satılıyor. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu Yeni Şeyler rehberiyle devam edecek.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi yeni şeyleri konuşmaya başlayalım. Önemli şeyleri konuşmaya başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var efendim. Hemen kendisini anons edelim. WWF Türkiye İklim Enerji Programı Müdürü Ayşe Mine Doğan hattımızda. Merhabalar Mine Hanım.
5: Merhaba Serhat Bey.
4: Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok önemli konular bunlar. Doğayı, iklimi, dünyayı bizim burada susmadan konuşmamız gerekiyor. Biz de her hafta aşağı yukarı her programda mutlaka böyle bir konuyu dile getiriyoruz ama sizin gibi yetkin insanlarla konuşabilmek çok güzel efendim. Çok sağ olun programa katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim. WWF Türkiye adına bizi davet ettiğiniz için sağ olun.
4: Saygılar efendim. Efendim şimdi bugünün tabii konuşma konusu önemli. Biz hep şeylerden bahsediyoruz. İklimi nasıl ülkeler arası konuşmalarla, anlaşmalarla, karşılıklı müzakerelerle iklim için neler yapabiliriz konuşuyoruz. Burada da en önemli araçlarımızdan bir tanesi bu 30 yıldır süre gelen COP toplantıları değil mi?
5: Evet, aynen öyle Serhat Bey, doğrudur.
4: Biraz o COP toplantılarının ne olduğunu anlatarak başlayalım mı efendim? Hani aşina gelmeyenler de bu konuyla bizimle aynı hizaya gelsinler.
5: Ya tabii iklim konusu aslında bu 1992 yılındaki Rio Sözleşmelerine dayanıyor. Burada çölleşme, biyoçeşitlilik ve iklim konusunda 3 tane çerçeve anlaşma çıktı. Bunlardan bir tanesi iklim konusu. COP dediğimizde aslında taraflar konferansı, bu 3 konuyla ilgili taraf ülkelerin bu sözleşmelere, bu çerçeve sözleşmelere taraf ülkelerin her yıl bir araya gelip bu anlaşmaları ve anlaşmalardaki ilerlemeleri müzakere ettikleri, değerlendirdikleri toplantılar. Bu yıl
4: evet, COP 31'e geldik değil mi efendim?
5: Evet, COP 31'e geldik. Bu yıl da zaten COP yılı genel olarak. Biliyorsunuz hem çölleşme COP'u Moğolistan'da oldu. Biyoçeşitlilik COP'u bu ay Ekim ayında Ermenistan'da, Erivan'da olacak. COP 31'de iklim COP'u Kasım ayında Antalya'da, Türkiye'de bizim ev sahipliğimizde olacak.
4: Süper. Peki efendim şimdi biraz bu işin detayına sizinle girmek istiyorum. Sizin uzmanlık alanınıza da özellikle değinmek istiyorum. Şimdi 30 yıl dedik, 30 yılı aşkın süredir COP toplantıları yapılıyor. İşte Kyoto'dan Paris'e, sizin saydığınız işte diğer ülkelere kadar birçok karar alındı. 1,5 derece dünyanın ısısı, toplam ortalama ısısı artmasın diye böyle önlemler almaya çalışıyoruz. Yani şimdi burada ne yapılacağı aşağı yukarı biliniyor. Yani artık sorun ne yapalım biz bilmiyoruz ki falanını biraz geçtik. Ama yani devletlerin üzerinde anlaştığı konular da var. Her yıl böyle bir ansiklopedik şey çıkıyor, kararlar silsilesi çıkıyor. Ama bir türlü bunun bir şeyi olmuyor, çıktısı olmuyor ya da biz göremiyoruz. Bilmiyorum, belki de bunun bir yaptırımı yok, o yüzden mi olmuyor? Bu konuları böyle bir genel derleyip paketleyip size sorayım istedim.
5: Çok güzel, aslında çok güzel, çok da kapsayıcı. Benim de çok sevdiğim bir konuyu sordunuz bana. Bu çok sorgulanıyor son zamanlarda. İşte Birleşmiş Milletler yapısı altında COP gibi, işte Paris Anlaşması vesaire, bunlarla ilgili neden ilerleme sağlanamıyor? Bunca yıldır biz ne konuşuyoruz diye. Bir öncelikle bir aslında yaptırım konusundan başlayayım. Bunu güzel güzel evet konuşalım sizinle. Burada bir yaptırım yok çünkü aslında sistem bilerek böyle tasarlandı diyebiliriz. Yani bu COP işlevsiz olduğu için değil. Burada normlar ve yön üretiliyor. Küresel iklim rejimi dediğimiz şey aslında egemen devletlerin tam gönüllü katılımına dayanan bir mekanizma ve kararlar uzlaşıyla alınıyor. Yani tek bir ülke ya da küçük bir ülke grubu bir kararı engelleyebilir. Ya da o kararla ilgili metni sulandırabiliyor. Mesela fosil yakıt ifadesinin yıllarca kararlara girememesinin başlıca nedeni de buydu. Burada amaç ülkeleri içeride tutmak. Böyle bir tasarımdan bahsediyoruz. Daha önceki deneyimler Kyoto'da olduğu gibi bize şunu da gösterebiliyor. Yaptırım uyumu değil, ayrılmayı da getirebiliyor beraberinde. Ya hiç girmiyor ülkeler ya da dışarıda kalıyor. Ya da daha sonra işte hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerini düşünüp ayrılmayı tercih edebiliyorlar. Aslında Paris Anlaşması biraz bu derslere göre de tasarlanmış bir şey. Buradaki amaç herkesi masada tutmak için hedefleri ülkelerin kendisine bırakıyor. Yani bağlayıcı olan şey burada hedefin kendisi değil, hedef verme ve raporlama yükümlülüğü getiriyor. Evrensel katılım amaçlanıyor. Sistem, bu işleyen sistem başarılı veya başarısız oldu tartışması da yürüyor. Başarısız oldu diyemiyoruz. Aslında bu biraz haksızlık olur. Çünkü sonuçta rakamlara baktığımızda Paris öncesinde dünya 100 yıl sonunda 4 dereceye yakın bir ısınmaya gidiyordu. Bugün bu 2.3-2.5 dereceye inmiş durumda. Yani aslında yapılan tüm bu çalışmaların, bu müzakerelerin belli bir amaca hizmet ettiğini gösteriyor. COP'un yarattığı normların etkisi. Yani dolayısıyla aslında COP kendi kararlarını uygulayamayan bir yapıya dönüşmedi. Çünkü aslında hiçbir zaman uygulayıcı bir yapı olarak tasarlanmadı. Buradan şuna geçebiliriz. Aslında belki sorun COP'tan aslında zaten veremeyeceği bir şey mi bekliyoruz? Çünkü belki de buradan kaynaklanıyor. Sonuçta biz geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda aslında Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bu gibi yapılanmalar en çok ihtiyaç duyulan ülkeler arasında iletişimi ve müzakereyi oturtmak için, bunu yürütmek için çok iyi platformlardı bizim için. Ama biz bugün hep neden konuşuyoruz? Mesela COP'ta da ne diyoruz? Uygulama zamanı diyoruz. Belki de aslında müzakere sürecinin, yani müzakere döneminin artık kapanmaya doğru geldiği ve uygulamaya geçildiği için belki de bu biraz bir sistemsel kriz gibi algılanıyor. Çünkü mevcut COP sisteminin bu dönüşüme cevap vermekte zorlandığını söyleyebiliriz. Mesela bu COP'ta en çok öne çıkan konulardan bir tanesi Türkiye'de, Türkiye'nin de özellikle yetkisi altında olan eylem gündemi, Action Agenda. Eylem gündeminin bu kadar ön planda olması da aslında uygulamanın öne çıkmasını gösteriyor. Belki de aslında bu sistem içerisinde, yani Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki bu sistem içerisinde bir dönüşümü izliyoruz, bir dönüşüme tanık oluyoruz belki de. Sistemde de, Birleşmiş Milletler'de de bu konu çok tartışılıyor. Sistemi nasıl ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirmekle ilgili. Yaptırımla ilgili de bir de şunu söyleyebilirim. Aslında bu sistemi kendisi yaptırıyor, getirmiyor ama yaptırım başka yerlerden geliyor. Biz başka yerlerde görüyoruz yaptırımı. Mesela hukuki kanatta görüyoruz. Hukuk kanadında görüyoruz. İşte Uluslararası Adalet Divanı 2025'te bir danışma görüşü aldı biliyorsunuz. Kararı aldı. İklim hükümlülüklerinin hukuki olduğunu ve ihlal eden devletlerin sorumluluğu olabileceğini söyledi. Bu ne yapıyor? İşte ulusal mahkemelerde aslında iklim davalarının önünü açıyor. Ya da ticarette, siz Avrupa Birliği sınırında karbon düzenleme mekanizmasından bahsediyoruz. Bu aslında fiilen bir ekonomik yaptırım aracı. Oraya ihracat yapan ülkeler için. Ya da finansal şeffaflık konusunda sermaye maliyeti var, finansal riskler var, yatırımcı baskısı var. Bunlar belli bir yaptırım getiriyor. Ama aslında en büyük yaptırımın gelmesi gereken yer, her zaman söylüyoruz, kamuoyu, halk, sivil toplum. En büyük yaptırım aracı biziz aslında.
4: Bir de efendim şöyle bir yaptırım da var. Dünya da bize bir yaptırım uyguluyor. Yani ülkeleri seller alıyor, götürüyor. Tenis topu büyüklüğünde dolu taneleriyle muhatap olduk. Çölleşen bir dünya var. Her şeyin ortadan kalkması var. Aslında çaktırmadan dünya da alttan alta o yaptırımı uyguluyor değil mi?
5: Tabii ki de. Yani sonuçta doğa dediğimiz şey, yani doğayı koruyoruz. Doğayı neden koruyoruz? İklim krizinin tetiklenmesini engellemek için. Bu biraz ona sebep oluyor, ona sebep oluyor ve en nihayetinde başa dönüp tekrar en başa sebep oluyor. Ve en nihayetinde bunlardan etkilenen kim oluyor? Ekonomiler oluyor, insan refahı oluyor. Bizlerin sosyal ve ekonomik yaşam şartları, koşulları oluyor. Dediğiniz gibi doğa aslında bize gereken cevabı her seferinde, her fırsatta veriyor.
4: Yani biz aslında doğayı insanlar için insanlardan koruyoruz gibi böyle tuhaf bir döngümüz var orada. Neyse, yani onu herkes görüyordur artık, bunu anlatmaya gerek kalmadı diye düşünüyorum. Biraz efendim teknik bir konuya girmek istiyorum izninizle, sizinle. Şimdi bir karbon bütçesi dediğimiz bir şey var. Yani ve bu karbon bütçesi de işte yanlış bilmiyorsam ben birkaç yıla kadar tükenecek. Şimdi buna rağmen hani insanlar daha çok kömür santralları yapıyorlar, petrol kullanımı azalmıyor, gaz yatırımları dünyanın her yerinde devam ediyor filan. Şimdi yani bu devletler COP masasında o fosil yakıtlardan uzaklaşmak için adımlar atarken bir yandan ülkelerinde bu yatırımlara izin veriyorlarsa, mesela Amerika, ya burada bir hani şey mi var acaba, yaptıkları anlaşmayı mı anlamadılar ya da siyasi tercihler o anlaşmaların ötesine mi geçiyor, ağır mı basıyor, bunu tam çözemiyorum efendim.
5: Ya bu aslında bilimi önünüze koyduğunuzda burada bir anlaşma, bir uyumsuzluk, bir yanlış anlaşılma yok. Bu bir tercih. Evet. Ve bu tercihlerin de arkasında tabii ki de pek çok sebep var. Sosyoekonomik sebepler, siyasi sebepler, dünyanın içinde bulunduğu politik, siyasi konjonktür. Pek çok sebep var. Bunlar çok uzun, çok uzun tartışılabilecek şeyler. Ama bunlar tercih ve tercihler değiştirilebilir. Bizler de bu tercihlerin değiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Teknik anlamda söylediğiniz doğru. Evet, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutabilmek için dünya genelinde kalan karbon bütçesi 130 milyar ton civarında. Bu da mevcut rakamlara baktığımızda aşağı yukarı 3 yıllık bir zamana işaret ediyor. Ve en iyimser senaryoda mevcut koşullarda sıcaklık artışını biz hep öyle deriz, sanayi öncesi döneme göre 1,8 santigrat derecede zirve yapmasını öngörüyor. Şimdi aşım raporu var, UNEP'in en son açıkladığı oluşum. Aşım raporu bize diyor ki sıcaklık aşımının büyüklüğünü ve süresini en aza indirmek için sera gazı emisyonlarının hızlıca azaltılması ve sıcaklığın 2100 yılına kadar tekrar 1,5 santigrat derecenin altına indirilmesini hedeflememizi söylüyor. Çünkü bunlar, evet çok rakam söyledim biliyorum, ama bunlar bilim dediğimizde rakamlar önümüze geliyor. Çünkü aşımda süre uzadıkça geriye dönüşüm maliyeti artıyor. O yüzden bu aşımda süreyi olabildiğince kısa tutmak gerekiyor. Bilimsel veriler böyle olduğunda sizin enerji hedeflerinizle iklim hedefleriniz birbirini tutmuyorsa eğer, burada elbette bir tercihten bahsederiz. Çok konuş, özellikle son yıllarda işte yaşanan küresel fosil yakıt krizleri, işte petrol, doğalgaz krizleri, savaşlar vesaire, işte bazı Avrupa ülkelerinin işte kömüre geri döneceği vesaire falan filan. Ya aslında ama bunlar da çok da gerçeği yansıtmıyor. Yani çünkü bizim şöyle bir tabir vardır. Olumlu ışık noktası dediğimiz bir şey vardır. Olumlu ışık noktası şudur. Hani biz hep negatif eşik noktalarından bahsederiz. İşte şu eşik aşıldı, şu eşik aşıldı. Bir de olumlu eşik noktası dediğimiz bir şey var. Bir sistemin kritik bir eşiği aşarak daha iyi bir duruma geçmesi demek. Ve bu değişim kendi kendini güçlendiren bir sürece giriyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor ve o noktadan sonra değişim gitgide hızlanıyor, maliyetler düşüyor ve eski duruma dönmek gitgide zorlaşıyor. Eski duruma dönmek maliyetleri de artırdığı için gitgide zorlaşıyor. Aslında fosil yakıtlarda böyle bir şey. Yani baktığınızda şu an Türkiye'ye de baktığınızda aslında kendi kendini sürdüremeyecek bir sektörden bahsediyoruz. Mesela kömür sektöründen. Haberlerde görüyoruz işte maaşlar vesaire, finansal zorluklar. Yani devletin desteklemediği sürece kendi kendini sürdüremeyecek bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü mesela enerji sektörü iklim krizini en çok tetikleyen sektör. Enerjinin kaynağı düşünüldüğünde. Mesela enerji sektöründe güneş enerjisi artık öyle bir olumlu eşik noktasına gelindi ki güneş enerjisi artık çok ucuzladı. Yani o yüzden yaygınlaştı. Artık bundan geri dönüş mümkün olmuyor. O yüzden ne kadar direnilirse direnilsin, elbette ki bazı siyasi kararlar ve tercihler söz konusudur. Aslında bir gidişat var. Gidiş o yön, ne kadar hızlı o yönde ilerlersek o kadar avantajımız olacak diyelim.
4: Diğer taraftan da hani insanlara belki şeyi hatırlatmak lazım efendim. O 1,5 derece santigratı biz hani buçuklu atalım da böyle bir güzel olsun falan diye bulmadık. Bilim bize eğer bunun üstüne çıkarsak dünyanın çok ciddi geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağını söylediği

0: birçok ülke olmayacak artık. Biz mesela bu COP toplantılarında fiilden katılan insanlar oluyor. Özellikle bizim WWF Network'ünde çok fazla meslektaşımız var. Onlar için Türkiye'dekinden çok farklı bir anlamı var bunun. Gerçekten bir varoluş ve yok oluş meselesi bu. Bilim olduğunda rakam çok net. Bunlar hesaplanan, tamamen bilime dayanan, bilimsel temele dayanan veriler. Yani bunlar hani işte 1,5 yuvarlak bir ışık diyelim diye söylenmiş şeyler değil gerçekten. Belki de bunları bizlerin biraz daha iyi anlaşılabilir anlatması gerekiyor tabii. Bu noktada biz de kendimizi sürekli değerlendiriyoruz, öyle değil.
1: İnsanların da varoluş ve yok oluş arasındaki bu o minicik incecik eşikte biraz bunları da okuması lazım. Evet, sizler anlatıyor biliyor muyuz acaba diye düşünüyorsunuz ama insanlar biraz da biz anlayabiliyor muyuz, dinliyor muyuz acaba, okuyor muyuz diye kendi kendilerine sorması lazım. Neyse, insanlar için bir çok şey altına getirmeyelim. Efendim, şunu soracağım şimdi size. Yine COP'un en önemli konularından bir tanesi o iklim finansmanı konusu.
0: Evet.
1: Yani şimdi mesela gelişmiş ülkeler yıllardır şey diyorlar. Aa, tamam, biz iklim şeylerini finanse edeceğiz filan falan. Gelişmekte olan ülkeler, yani iklim finansmanının ne olduğunu da sizden alırım tabii de. Yani gelişmekte olan ülkeler aman diyorlar, bak biz borç batağındayız. Hani bu bunlar olmaz, bu sizin söylediğiniz paralarla olmaz. Şimdi ya burada o adil geçiş olacak mı? Gerçekten bu ülkeler iklim finansmanını yeterince yapabilecekler mi? O gelişmiş, zengin ve dünyanın kirlenmesine büyük katkı veren ülkeler.
0: Finansman dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Aslında genel olarak sektörlere baktığınızda doğayla olan bu insanın bu ilişkisinde doğaya en çok zarar veren sektörler, yani sistemsel dönüşüme ihtiyaç duyan sektörler gıda, enerji ve finans diye geçiyor. Finans aslında sistemsel değişikliğe ihtiyaç duyulan sektörlerden biri ve bu az önce bahsettiğim olumlu eşik noktası dediğimiz şeyin daha ilk adımları atılıyor finansta. Finanstaki sistemsel dönüşüm tamamlanmadan aslında hiçbir konuda tam randıman elde etmek mümkün olmayacak zaten. Yani adil geçiş de tabii ki de bunlardan biri ama şöyle de bir durum var. Finansmanı beklemekte ülkelerin kendi içindeki adil geçişi ertelemelerinin bir gerekçesi olamaz. Ya bunların ikisi birbirinden ayrı şeyler, sınavlar. Adalet, adil geçiş dediğimizde de aslında burada iki katmanlı bir adaletten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkeler arası adalet, sizin bahsettiğiniz. Yani tarihsel sorumluluğu olanların bu bedeli üstlenmesi. Bu da sorun sadece miktar değil. Transfer edilecek olan finansmanın miktarı değil, niteliği de çok önemli. İşte bunun borç yerine hibe olması, proje bazlı kredi yerine doğrudan erişim olması ya da yüksek borç yükü olan ülkelere mali alan açılması gibi şeyler söz konusu. Çünkü ülkelere, özellikle gelişmekte olan ve etkilenen ülkelere baktığımızda onlara aktarılması öngörülen ciddi bir uyum finansmanı var aslında. Gereken diyeyim, daha doğrusu aktarılması gereken. Ve ülkelerin bu finansmana ulaşması demek daha büyük borçlar altına girmesi demek haline gelebiliyor. Birçok kırılgan ülke bundan etkileniyor şu an. Bir de ülke içindeki bir adaletten söz konusu bahsediyoruz. Kömür işçisinin, işte madenci kasabasının, çiftçinin bu geçişin bedelini tek başına ödememesi gerekiyor. Bu da dış finansman olsa da olmasa da bir hükümetin kendi sorumluluğu. Mesela Türkiye'nin bu COP'ta önerdiği iklim uygulama köprüsü var, Bridge. Aslında ulusal hedefleri yatırıma hazır proje portföylerine dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Böyle bir girişimi var. Ya elbette bu yararlı olabilir. Ama aslında proje hazırlamak finansmanın borç mu hibe mi olacağı sorusunu çözmüyor bizde. Yani hele içeri baktığımızda, gene Türkiye'ye baktığımızda tablo daha net. Sonuçta kömürden çıkış planı ya da kömür bölgelerini kapsayan ulusal bir adil geçiş stratejisi henüz yok. Zonguldak'ta, Soma'da, Muğla'da çalışan insanlar için bir plan yapmak dış finansmanı beklemeye gerektirmemeli diye düşünüyoruz. Evet, rakamlara baktığınızda da şu an hali hazırda 1,5, yani sıcaklık artışını engellemeye yönelik ve uyuma, iklim değişikliğine uyuma yönelik hali hazırda akan finansmana baktığınızda aslında ihtiyaç olanın 6'da 1'i, 10'da 1'i gibi rakamlardan bahsediyoruz.
1: Ah efendim.
0: Evet, yani çok az. O yüzden dediğiniz gibi finans da gerçekten dönüşmesi gereken sektörlerden biri bu alanda.

0: Peki şunu soracağım. Şimdi siz tabii çok yakından takip ediyorsunuz. Bir de sizin tabii uluslararası kimliğiniz, global kimliğiniz bu takibinizi de kolaylaştırıyor bir şekilde. Şimdi bu sene Türkiye başkanlık edecek. Okey.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye başkanlık ederken nelerden bahsedecek? İşte elektrifikasyondan bahsedecek, efendim yenilenebilir enerjiden bahsedecek, iklim finansmanından falan bahsedecek ama şimdi ben bakıyorum yani orada bunlardan bahsedecek olan bakanlıklar ne kadar Türkiye içinde bu işe sahip çıkıyorlar. Yani ne bileyim biz havaalanı yapacağız hadi 1 milyon ağacı alalım oradan dediğimiz zaman bizim gelip de dünyaya abi aman bak dünyada 1,5 dereceyi aşmayalım ne olur dememiz mantıklı geliyor mu? Ben çok zorlanıyorum inanmak için, kendimi inandırmak için. Ama bana biraz tuhaf geliyor yani ne yalan söyleyeyim.
1: COP başkanlığı açısından ele alalım. Aslında evet, yani işte COP başkanlığı mesela sadece bir diplomatik görev midir diye sorarsak. Aslında hukuken baktığınızda evet, COP başkanlığı sadece diplomatik bir görev. Yani COP başkanının görevi belli. Tarafsız bir kolaylaştırıcılık üstlenecek. Gündemi yönetecek, uzlaşı arayacak, metni çıkacak ama siyaseten örnek olma sorumluluğu var.
0: Değil mi?
1: Bunu inkar edemeyiz elbet. Çünkü bir COP başkanının elindeki gerçek güç ikna gücü böyle bir durumda. Bu diplomatik görevi esnasında ve ikna gücü de reputasyondan gelir. Bu da tabii ki de kendi ülkesindeki karneyle ölçülür doğal olarak. Çünkü yazılı olarak aslında başkanın kendi ülkesinde örnek olması gibi bir kural yok. Elektrifikasyon örneğinden gidelim. Elektrifikasyon dedik, çok güzel. Bu hedef çok önemli. Genel olarak da aslında globalde çok olumlu karşılandı. Çok olumlu yankı buldu. Yani çünkü Türkiye elektrifikasyonla ilgili küresel bir hedef belirliyor ve bunda da liderlik rolü üstleniyor. Çünkü yenilenebilir enerji de kendisine de ülke içinde de oldukça iddialı, olumlu hedefleri olan bir ülke. Ve bunu da elektrifikasyon vizyonuyla destekleyecek. Ama bu elektrik nereden gelecek sorusunu da açıkça o zaman konuşmamız gerekiyor bizim. Şimdi Türkiye'de evet çok güzel rakamlar var. İşte rüzgarla güneşin payı %20'leri geçti. İşte %50'lere yakın 2030 hedefleri var yenilenebilir enerji için. Burada sorun
0: Tutulabilir gibi gözüken hedefler, evet.
1: Bu ilerlemenin kömürden çıkışla bir türlü birleşememesi. Bunu birleştiremiyoruz. Bunu biz sanki yenilenebilir enerjide fosilin yerine değil ama üstüne ekleniyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Biz bununla karşılaşıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'de hala elektrik üretiminin üçte biri kömürden sağlanıyor. Yani özetle şöyle söyleyelim. Fosil yakıta dayanan bir elektrifikasyon dediğimiz şey aslında bir iklim eylemi olmuyor maalesef ve doğal olarak da ev sahibi bir ülke olma, yani COP başkanı olma kendiliğinden liderlik getirmiyor. Bunun neticesinde
0: Yani
1: de içeride de iklim politikalarıyla enerji politikalarının özellikle daha uyumlu olması gerekiyor.
0: efendim daha önceki gün pazartesi günkü programımızda bu konuyu konuştuk. Ekosfer Derneği'nden değerli yetkililerle bu konuyu konuştuk ve hani Türkiye'de hani bırakın teşvik verilmeyi önüne set çekilmese alıp yürüyecek gibi gözüküyor güneş enerjisi. Hem bizim konumumuz ülkemizin güneşlenme konumu hem o hem bu hem elektrik fiyatlarının artması filan. Ama yani dediğim gibi bu insanlara şimdi biz böyle şeyler yaparken çıkıp dünyaya bak işte sakın ha şey yapmayın dünyayı kirletmeyin sera gazı salmayın demek ya ben bir tuhaf olurdum yani. Yani biz yolların kenarlarına diktiğimiz ağaçları ağaçtan sayarak bak biz ne kadar çok ağaç diktik demek bana çok şey geliyor çok yorucu geliyor bunları konuşmak bile bana abesle iştigal geliyor. Valla biz çok yakından takip edeceğiz efendim COP tarafını sizin daima orada olduğunuzu biliyoruz bu mikrofonlar sizin. Ya çünkü bu dünya bizim hep
1: Çok
0: birlikte.
1: teşekkürler.
0: Valla bu dünyayı elimizden kayıp gitmesini engellemek için ne konuşmamız gerekiyorsa lütfen konuşalım.
1: Çok teşekkürler Serhat Bey. Biz her zaman konuşmak isteriz. Ne kadar iyi anlatabilirsek kendimizi, isteklerimizi, nasıl bir dünya hayal ettiğimizi, bizleri yönetenlerden ne gibi aksiyonlar almalarını istediğini ne kadar çok dile getirebilirsek biz de o kadar memnun oluruz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim de her zaman size kapımız açık. Memnuniyetle.
0: Saygılar efendim. Valla dünya için yaptıklarınız için ben ayrıca size ve sizinle birlikte çalışan herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet, WWF Türkiye İklim Enerji Programı Müdürü Ayşe Mine Doğan'la konuştuk efendim bu COP tarafını. Yani evet, şimdi Mine Hanım'la daha önce konuşurken şöyle şeyleri konuştuk. Gerçekten bazı konuları anlatmak çok zor ve insanlar felakete inanırken çok zor inanıyorlar. Yani mesela İstanbul bir deprem şeyi ve İstanbul'da kesinlikle bir deprem olacak. Yani bunun tartışması lemacimi yok bakın olacak. Ama insanlar sürekli şey diyorlar. Ya 4 tane deprem oldu. Acaba onun biraz gücünü almış mıdır? 7 yerine 5 olur mu acaba filan? Ya arkadaş ne yaparsanız yapın o kadar hızlı inanmak istiyorlar ki bunlara. Bir de hani şimdi 1,5 derece ısınmadan bahsediyoruz. Yakın o 1,5'u anlatmak çok zor. Çünkü biz mesela orman yangınlarını anlatırken dekarlarla, hektarlarla anlamıyoruz. Anlatamıyoruz çünkü halk bunu algılamıyor. O yüzden diyoruz ki 72 futbol sahası büyüklüğünde, 85 futbol sahası, herkes bundan dalga geçiyor. Ama bakın gözünün önüne halkın gelmesi lazım yaşanan felaketin ne kadar kötü olduğunu. Biz bugün burada çok sıcak olacak, klimaya çok fazla para vereceğiz demiyoruz. Biz burada dünya üzerinde bazı ülkelerin haritadan silineceğini söylüyoruz. Ya çok acayip bir yerdeyiz. Ne olur kendimize gelelim. Hadi o zaman bir şarkı dinleyelim. Öyle kendimize gelelim. O şarkı sırasında şöyle bir derin nefes alalım. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim efendim.

Şöyle güzel bir şarkıyla kendimize gelelim, rahatlayalım, içimiz böyle bir açılsın derken Manover'dan o Bumblebee'yi çaldı kardeşlerim. Buradan saygılar ve sevgiler iletiyorum kendilerine. Gerçekten nasıl bir içim rahatladı, nasıl bir şey oldum, of of of. Neyse efendim, hadi konulara dönelim. Gerçekten çok acayip konularımız var bugün konuşulacak. Şimdi Türkiye'de KOK konferansından bahsetmiştik. KOK konferansı Kasım ayında Antalya'da yapılacak. Şu anda Antalya'da dünyanın en önemli konferanslarından bir tanesi yapılıyor. Basına çok az yansıdı bu. Dünya Uzay Kongresi yapılıyor şu anda. Ve Uluslararası Uzay Kongresi diyelim isterseniz. Tam adı IAC olarak duymuş olabilirsiniz bunu. Ve bu kongre sadece biz Ay'a araç göndereceğiz. Aman bak görüyor musun filanlarla Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla bir tek ortaya çıktı. Yani orada insanlar sanıyorlar ki orada Türkiye'nin uzaya araç göndermesi konuşuldu, konu kapandı diye düşünüyorlar. Öyle değil efendim. Ben içeridekilerle konuştum. Orada neler olup bittiğine konuştum. Bu arada cumartesi günü halka açık bir gün olacak ve hani halk da oraya katılabilecek. Şu anda konferanslar falan yapılıyor. Zaten ben size anlatacağım şimdi kongrede neler olup neler bittiğini. Cumartesi günü Antalya'dan yolu geçenlerin mutlaka oraya gitmesini öneriyorum. Ben gidemiyorum ne yazık ki. Çok da istediğim halde gidemiyorum. Ama mutlaka orada olun derim ben size Antalya'da olanlar için. Şimdi bu aslında tam bir bilim kongresi değil. Küresel uzay siyasetinin belirlendiği yer demek çok yanlış olmaz. Burada şirketler geliyor, araştırmacılar geliyor, devlet yetkilileri geliyor. Bunların hepsi aynı çatı altında buluşuyorlar ve bir nevi uzayla ilgili bir pazar yeri yaratıyorlar IAC kongrelerinde. Şimdi Türkiye böyle bir acayip bir şeyi de var orada, ağırlığı da var. Türkiye'de yapılıyor. Bu arada Türkiye'de yapılması çok güzel, çok önemli. Bakın çok önemli. O insanlarla burada buluşmak, o insanları görmek, o insanların neler konuştuğunu görebilmek falan. İçeriden çok ciddi, güzel insanlarla konuştum. Çok güzel şeyler anlattılar orada olan bitenlerle alakalı. Size anlatmaya çalışacağım. Şimdi yani şöyle, IAC'yi tek bir organizasyon gibi düşünmek yanlış olur. Birçok farklı organizasyonun tek çatı altına gelmiş hali gibi düşünelim. Şimdi Ay görevlerini konuşuyoruz işte biz mesela bunu konuşuyoruz. Diğer taraftan işte uzay çöpleri konuşuluyor orada. Dünyanın çevresine dönmeye başlayan ve işte ne bileyim dünyadan gitmeye çalışan araçlara da zarar verme ihtimali potansiyeli taşıyan çöplerden bahsediliyor. İşte NASA var orada, ESA var, Avrupa Uzay Ajansı var, işte Ulusal Uzay Ajansları var orada. Hepsi bir genel bir fuar alanı gibi aslında. İşte bir koridorda bakanlar yürüyor. İşte uzay şirketleri yöneticileriyle konuşuyor ki bizimkiler işte SpaceX'le falan konuşmuşlar, bir araya gelmişler. Bu 5 ile 9 Ekim tarihleri arası, yani 9 Ekim'e kadar devam edecek bu. Kongrenin bu arada Türkiye'de yapılması da bir ilk. Önemli bir şey, bakın tekrar tekrar söylüyorum, önemli bir. Şimdi ilk başta 4 Ekim Pazar günü işte kongre öncesinde 16. IAF Uluslararası Bakanlar ve Parlamentolar Üyeleri toplantıları yapılmış. Toplantının teması dirençli toplumlar için uzay çözümleri, güvenlik, sürdürülebilirlik ve refahmış. Bu arada toplantının ismi We Need More Space. Yani motamo çevirirseniz, kelime kelime çevirirseniz daha fazla uzaya ihtiyacımız var, ama hani We Need More Space aslında şeyde söylenir mesela, eviniz tıklım tıklım, ya şu koltuğu atalım da biraz yer kazanalım falan diye, ona da hani yer kazanmayı da Space'de açıklarsınız. Böyle güzel bir kelime oyunu yapmışlar, çok da güzel olmuş bence. İşte bu bildiri çıkmış, uzayın barışçıl ve sürdürülebilir kullanımını destekleyen bir bildiri çıkmış. Buna 32 bakan, milletvekili ve uzay ajansı yöneticisi tarafından desteklenmiş bu bildiri. Bu arada 38 ülkeden misafirler gelmiş, bunu da söyleyelim. Şimdi kongrenin içeriden biraz size o koltuklarda neler yaşanıyor, içeride neler oldu biraz size onları anlatayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini zaten söylemiştim. Zaten televizyonlara, TRT'lere, Anadolu Ajansı'na falan bu yansıdı. Şimdi görüntülere, resmi görüntüler açısından baktığımızda klasik bir ev sahibi ülke açılışı. Yani hangi ülkede yapılırsa yapılsın zaten böyle açılıyor. Ama kongre koridorlarındaki dedikodulara biraz gittiğimizde olayın içinde başka şeyler var.
Şimdi bir bilim insanıyla ben konuştum. Yani Erdoğan mesela kongre salonundan içeri giriyor. Bakın uzay konferansı. Bakın uzay konferansı yani. Erdoğan salondan içeri girerken bir anda ön tarafta oturan o devlet erkanı ayağa kalkıp alkışlıyor. Onu böyle şeye mikrofonlara davet ediyorlar hep birlikte. Böyle ve oradaki bilim insanları yani oradakiler bilim insanı. Bakın uzayda hani derler ya space science böyle en yüksek bilimlerden bir tanesidir. Oradakilerin hepsi böyle insanlar ve insanlar bir anda şaşırıyorlar, şoke oluyorlar. Çünkü oraya bilim konuşmaya gelmişler. Böyle bir cumhurbaşkanı alkışlarla bilmem nelerle falan böyle şeye gidiyor. Diyor ki biz aya gideceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte Somali'de liman kuracağız, uzay limanı kuracağız falan diyorlar. Bu arada uzay limanının niye orada kurulduğunu söylemek için de bir minik not vereyim size. Uzaya eğer bir araç gönderiyorsanız ne kadar ekvatora yakınız bu size o kadar hız avantajı sağlıyor. Şimdi dünya böyle bir hızla dönüyor ya, dünyanın ortası yani ekvator daha geniş olduğu için oradan attığınız bir uzay aracı daha hızlı gidiyor. Çünkü oradaki dönme hızı daha hızlı. Dolayısıyla ne kadar ekvatora yaklaşırsanız o kadar avantajlısınız uzaya bir şey göndermek için. Bu anlamda da işte bizim orada bir liman kurmamız ne bileyim Kırşehir'de kurmamızdan daha iyi. Çünkü neden? Türkiye 26, 45, 36, 42 enlem ve paralellerinde, boylam ve paralellerinde yer alıyor. Biz çok yukarıdayız. Ne kadar ekvatora yaklaşırsınız o kadar iyi. Oradan bir şey yapmak güzel. Bunu cebimize tutalım. Ama işte Türkiye'nin oradaki ülkesel ve yönetsel imajı oradaki bilim insanlarına çok yansımış. Oradaki bilim insanları birazcık şey yapıyorlar böyle ya tamam da hani siz insan hakları nasıl filan gibi böyle aralarında bir şeyler konuşmuşlar. Yani tamam uzaya bir şey göndermek istiyorsun da bu insan hakları ne olacak filan konuları da kendi aralarında konuşulmuş bakın. Ben bunu size yabancı katılımcılardan aktarıyorum şu anda. Yabancı katılımcılarla orada nabız tutmuş biri olarak söylüyorum. Yani siyasi imajı Türkiye'nin bilimsel imajının önüne geçiyor. Bu şu demek değil. Türkiye bilim yapamıyor falan değil. Biz kralını yapıyoruz bilim. Kralını yaparız. Yani TÜBİTAK, uzay araştırmaları vesaire gibi yerlerde müthiş bilim yapılıyor. Gerçekten bunu şeyden uzaklaşarak söyleyelim. Bütün bildiğiniz siyasi kavramlardan vesairelerden uzaklaşarak söyleyelim. Ama ülkenin siyasi amacı ülkenin bilim imajının ötesine geçiyor. Onu şemsiyeliyor, örtüyor, kapatıyor. Neyse yani teknolojik başarılara girmeden önce biraz bu tarafı da düşünmemiz gerekiyor bizim. Şimdi Ay projesine geçelim. TÜBİTAK Uzay. Gerçekten Ay projesini yürütüyor ve Türkiye'nin ilk Ay görevinin Ay aracı burada üretiliyor. Bakın burada şey tekraren söylüyorum size bir partinin tarafı ya da karşı tarafı olmanızı bir kenara bırakarak bunları dinleyin lütfen. TÜBİTAK Uzay'da acayip şeyler yapılıyor. Çok güzel işler yapılıyor. Çok güzel insanlar var orada. ODTÜ'den, İTÜ'den filan böyle Türkiye'nin en gelişmiş beyinleri orada. Hani dediğim gibi uzay bilimi en yukarıdaki bilimlerden biri sayılıyor. Yani Ay'a gitmiş olmak için yapılan bir siyasi prestij unsuru mu bu? Şimdi mesela biz Ay'a ilk, daha sonra uzaya ilk astronot gönderdiğimizde, ilk Türk astronotu gönderdiğimizde o böyle orada toplarla falan oynadı. İnsanlar da der ki abi bunun için mi gönderdik? Hayır, başlangıçlar güzeldir. Yani bir şeyleri böyle bir anda siz şey üretemezsiniz. Işık hızına çıkmış gemi üretemezsiniz. Daha önce bir şeyler yapmış olmanız gerekiyor. O yüzden de başlangıçlar güzeldir. Ay'a doğru yaptığımız, attığımız her adım aslında yine oradaki bilim insanlarıyla konuşarak size aktarıyorum. Bütün dünyanın, bilim dünyasının yararlanacağı, katkı alacağı bir iş olarak yapılıyor. Yani bizim kendi aramızda bak ay hop Ay'a gittik hadi bakalım falan böyle bir şey değil. Ya da Ay'ı vurduk falan. Biraz bundan uzakta bir şeyler. Yani. Gerçek bir bilim var orada. Genç mühendisler, deney yapan insanlar, yıllardır uzay üstünde çalışan insanlar falan. Bunlar şey değil, şaka değil yani. Şimdi orada bakın yine bana aktarılanlardan size söyleyeyim.
çok daha enteresan bir şey var. Türkiye'nin değişik yerlerinden, üniversitelerden çocuklar sırf oradaki insanları, uzayla ilgili dünyadaki insanları görmek için oraya akın akın gidiyorlar ve sabahtan akşama kadar orada çalışıyorlar ki, çünkü oranın parasını vermek, katılım parasını vermek öyle böyle bir para değil orada. Hani halk gününde ücretsiz ama yani normal şartlarda oraya katılmak çok ciddi paralar. Hani o paraları veremeyeceği için öğrenciler orada çalışmaya gidiyorlar ki sırf orada birilerini görebilsinler diye. Yani Türkiye'nin uzaya ilk giden astronotunu görebilsinler, ikinci giden astronotunu görebilsinler diye. Bu arada şöyle minik not da ileteyim size. Elimde fotoğraf yok bu konuda. Ama Türkiye'nin ilk uzaya giden kişisinin badge'inde, yani o kendi tanıtım kartında AKP üyesi yazdığı bilgisi bana geldi. Umarım yanılıyorumdur. Umarım bana bunu aktaranlar yanlış aktarmışlardır. Neden diyeceksiniz? Çünkü kendisi zaten bir asker. Yanlış bilmiyorsam ben. Yanlış biliyorsam lütfen beni hemen düzeltin. O bir asker ve bir askerin böyle AKP üyesi kartıyla dolaşması ne kadar kabul edilebilir bir şey? Bana biraz şey geldi. Neyse, yani sonuçta bu toplantıların en çok kazananları sevgili gençlerimiz olacak. O gençler uzay sevgisi alacaklar ve belki de döndüklerinde çevrelerine uzay sevgisi aşılayacaklar. Ve şu anda biliyorsunuz ülkemizin her yerinde işte uzaya böyle birkaç şey giden 3 saniyeye havada kalacak vesaire roketler yapmak için aylarca çalışıyor gençler. Gerçekten de aylarca çalışıyorlar. Müthiş gençler onlar. O sayede biz bir yerlere gidebileceğiz. Bir yerlere gidebileceğiz derken uzayı kastetmiyorum. Daha bilimsel bir dünyaya gitmekten bahsediyorum efendim. Orada herkesin çok sevdiği bir isim. İkinci uzaya çıkan astronotumuz Tuğba Cihangir Atasefer de çok ciddi bir şey yaratmış, etki yaratmış. Herkes bayılmış ona. Türk'ü yabancısı herkes onun o bilgili bilimselliğine, bakışına, bilimsel duruşuna falan bayılmışlar. Bunları işte ben böyle bir küçük notlar olarak size vermek istedim. O zaman hadi buradan bir başka konuya doğru el birliğiyle evrilelim efendim. Yani bir sonraki konum şu. Şimdi bir rapor geçtiğimde programdan çok kısa bir süre önce bir rapor geçtiğimde hemen hızlıca okudum. Sizler için notlar çıkarttım. Rapor şöyle, dünyada IoT cihazların, Internet of Things'in kısaltması IoT, internete bağlı olan cihazlarla ilgili bir rapor hazırlanmış. Bu işte IoT organizasyonlarında ve oradan çıkan sonuçları ben size biraz aktarmak istiyorum. Öyle böyle değil o sonuçlar. Şöyle, dünyada hani insanların internete bağlandığı bir dünyadan bahsediyorduk ya 90'larda, 2000'lerin başında, artık o dünya bitti. Artık nesnelerin internete bağlandığı bir dünyadayız. IoT nesnelerin interneti. Nesnelerin internete bağlandığı bir döneme geçiyoruz. Yani telefon ve bilgisayarları saymıyoruz. Bakın, telefon ve bilgisayarları bir kenara bırakın, atın onları. Onların dışında internete bağlı cihaz sayısı 21 milyar olarak açıklanmış. Şu anda 21 milyar cihaz, ki bunların arasında telefonlar ve bilgisayarlar yok. 21 milyar cihaz şu anda internete bağlı durumda dünyada. Kişi başına 2,2 cihaz mı ne düşüyor? Çok acayip bir rakam. Bakın, çok acayip bir rakam. Öyle böyle değil. Şimdi 2030'a kadar 5 yılda, önümüzdeki 4-5 yılda 18 milyar yeni nesnelerin interneti IoT cihaz daha eklenmesi bekleniyormuş bu sayının üstüne. Yani 21'i 40'lara doğru gelmesi bekleniyor. Yani neredeyse bugünkünün iki katına çıkacak 2030 yılına geldiğimizde. Şimdi esas acayip noktası, burada sık sık yapay zekadan bahsediyoruz ya. Yapay zeka ile IoT birbirini beslemeye başlıyor. Nasıl? Yapay zekanın gerçek dünya veri açlığını o IoT cihazların üstündeki sensörler ve bağlantı talepleri, yeni bağlantı talepleri yaratacak. Yani bilgisayar mesela yapay zeka diyeceksiniz ki ya bu iklim değişikliği ne oluyor abi? Şunu bir araştır, tamam diyecek. Şuraya sensör koy, buraya bu sensörü koy, şuraya bilgisayarı koy filan diyecek. Onlarla sürekli ölçecek ve arada bazı belki de desenler yakalamaya başlayacak. Onun için yapay zekanın gelmesi de nesnelerin interneti dünyasını daha da bir hızlandırıyor. Mesela hücresel IoT tarafında Çin
almış götürmüş durumda. Çin yani. Çinli operatörler dünyadaki bağlantıların yaklaşık 1/4'ünü taşıyormuş efendim. Bakın 1/4'ü dünyadaki o 21 milyar cihazın 1/4'ünü o Çinli bağlantılar taşıyor. Bu arada biz hani 5G falan diyoruz ya, 5G geldi tamam artık her şey çok ucuzlayacak, her şey çok hızlanacak falan. Hiçbir şey ucuzlamadı, hiçbir hızlanmadı. Aksine yavaşladı ve pahalandı. Bunu hani minik not olarak size vereyim. Ama olayın içinde 5G'den çok daha farklı şeyler var. Wi-Fi var. Mesela işte Wi-Fi Hello var mesela. İşte Cat 1 Bis dedikleri bir sistem var. RedCap var. Bluetooth LE diye bir şey çıktı. Daha böyle hızlı ve daha etkin, daha verimli bir Bluetooth sistemi çıktı. Bunlar işte dünyalarımızı renklendirecek. Yani ben bunları size böyle bir şey olarak verdim. Genel bir bakış açısı olarak verdim. Önümüzdeki günlerde bu raporun da daha detaylarını size aktaracağım elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi isterseniz IMF tarafına gidelim. IMF ne oluyor ya filan diye diyeceksiniz. Efendim tabii ki IMF'e gitmemiz lazım. Neden? Çünkü yapay zekadan bahsederken yapay zekanın sürekli ekonomik yönlerini ön plana çıkarıyoruz. IMF de dünyanın neredeyse total bankası yani. O yüzden de IMF başkanının Georgieva'nın yaptığı yapay zeka konuşmalarını çok önemsedim. Ben sizler için küçük notlar çıkarttım. IMF Başkanı Georgieva küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları ile büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini söylemiş. Düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil adımlar atılması gerektiğini de masaya yatırmış efendim. Yani burada neler söylüyor? Mesela küresel ekonominin bir tarafta Orta Doğu çatışmalarından kaynaklanan negatif bir enerji arzı şoku, diğer tarafta enflasyonu da körükleyen yapay zekadan kaynaklanan pozitif bir talep şoku yaşadığına dikkat çekiyor. Bu iki gücün birleşik etkisi dünya genelinde oldukça eşitsiz dağılıyor diyor. Yani mesela Orta Doğu'da birileri savaş çıkarıyor. Muhtemelen işte batılı devletlerin dibi Amerika'sı, şu Avrupa'sı filan falan. Gidiyorlar bomba atıyorlar, sonra dünya patlıyor ama onun ceremesini Amerika çekmiyor. Amerika zengin ülke, ne olacak aman diye adam geçiyor gidiyor kenara. Biz çekiyoruz bunu. Hani şey diyorlar ya, savaşın ülkelerdeki enflasyon bizim ülkemizdeki enflasyonu mesela 1/5 kadar filan. Çok saçma. Neyse ama biz çekiyoruz bunun şeyini. Yapay zeka konusuna isterseniz gelelim. Onun söylediği yapay zeka konusunda. Şimdi yapay zekaya yapılan yatırımın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının demir yolları veya elektrik şebekelerine yapılan yatırımların payını aşacağı söyleniyor. Ve doğru yapılandırılması halinde küresel verimle çok büyük katkı sunacağını söylemiş Georgieva. Önemli, çok güzel. Ama bakın, yani demir yola ve elektrik şebekelerinin yapılan yatırımdan daha büyük bir yatırım yapay zeka yapılıyor. Siz uçan kedi, pembe fil çizebilin diye bazılarınız. Şöyle demiş, IMF araştırmaları yapay zekanın doğru yapılması halinde zaman içinde küresel büyümeye her yıl yarım yüzde puan kadar ekstra katkı sağlayabileceğini söylemiş. Mümkündür. Bir düşünün, büyümenin %3'ü, %3'ten %3.5'a çıkması 10 yıllık bir süreçte dünya ekonomisine Asian, yani o Güneydoğu Asya Uluslar Birliği büyüklüğünde bir ekonomi eklemek demektir diyor. Yani Asya'daki o zengin ülkeler kadar bir ekonomi ekleriz eğer biz yapay zekayı doğru kullanırsak dünya büyümesine diyor. Mümkündür, olabilir, olabilir. Yani yapay zekanın sunduğu fırsatların yanında kitlesel iş gücü kaybı ve siber riskler de var diyor. Evet, bunları unutmamamız lazım hiçbir zaman. Singapur'un IMF'in yapay zeka hazırlık endeksinde en üst sırada yer aldığını belirtmiş. Singapurluları da böyle bir onore etmiş. Ne güzel, ne mutlu onlara efendim. Geçelim, son bir iki haber okuyalım çünkü programın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz efendim. Şöyle bir haber var, sırf böyle şey olsun diye bu haberi size çıkarttım. Yani neyi yapmayalım ey haberciler, hangi haberleri yapmayalım konulu haberimiz bugün. Bir internet sitesine yazmış, adını bile vermeyeceğim, bir internet sitesine yazmış, yapay zeka Türk futbol tarihinin en kariyerli oyuncularını belirledi haberi. Ya neyse, şimdi şöyle diyor haber, yapay zeka futbolunda şimdiye kadar en iyi kariyer yapmış oyuncularını sıraladı. ChatGPT özellikle Avrupa'da dikkat çeken yıldız oyuncuları tek tek açıkladı diyor.
Ya bunun için yapay zekaya gitmenize gerek mi var? Yani bu şimdi neye benziyor biliyor musunuz? Ben burnumu karıştıracağım. Dur yapay zekaya sorayım burnum nerede? Böyle bir şey yok. Ya bildiğiniz şeyleri sormayın. Adamlar bakın mesela dünyanın en çözülmeyen bilimsel problemlerini çözüyorlar yapay zekayla. Siz diyorsunuz ki Avrupa'ya gitmiş en kariyerli Türk oyuncuları. Abi kim var ki? Hani bunu bilmiyorsanız zaten yapay zekayı soracak kapasitedeyseniz zaten yapmayın bu haberi. İşte ne bileyim Hakan Çalhanoğlu, doğru ya Hakan Çalhanoğlu vardı filan. Yani abi siz ya bir de kariyerli oyuncu ne demek ya? Ya kariyerli oyuncu ne demek? Yapay zekayı bunu anlatmanız bile 3 gün sürer. Şimdi ben mesela yapay zekadan bazen bir şeyler istiyorum. Benim kafamda zaten oturmuş şeyler var mesela. Diyorum ki yapay zeka şunu bana ver. Abi o ne diyor? Düşünüyorum ulan doğru söylüyorsun diyorum yani. Ben bunu kafamda oluşturdum. Ondan sonra oturuyorum ben yapay zekayı uzun uzun bunu anlatıyorum mesela. O diyor ki ha evet tamam anladım şimdi gidelim. Şimdi en kariyerli oyuncuyu seçmiş yapay zeka. Aferin size. Aferin size. Böyle haberler yapmaya devam edin. Ve siz sevgili dinleyicilerimiz bizi dinlemeye devam edin. Ben çünkü yapay zeka ile ilgili nereye gideceğimizi size anlatacağım. Onlar yapay zekayı kullanıp size zaten bildiğiniz şeyleri anlatmaya devam etsinler. Diyelim programın da sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımdan. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde yapay zekayı daha detaylı konuşacağız efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi şamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
1: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki, gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme, yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazete Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin siyaset ve ekonomi gündemi bugün oldukça hareketli. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, genel kurula ve muhalefet partilerine fon kriziyle ilgili son gelişmeleri aktarıyor, bilgi sunuşu yapıyor. Diğer siyasi partiler ve grubu olan parti temsilcileri de Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamalarına karşı görüş ve değerlendirmelerini paylaşacaklar. Bir süre önce oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun da başkanlığına getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz genel kuruldaki konuşma öncelikle fon krizinden dolayı ortaya çıkan yüz milyarlarca liralık veya milyarlarca dolarlık kaybın faturasını hiçbir şekilde devletin üstlenmeyeceğini söyledi. Hazine kaynaklarından hiçbir ödeme yapılmayacak güvencesini verdi ve geri ödemeler öncelikle 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinden başlamak üzere fon kaynaklarından yapılacak dedi. Nasıl yapılacak bu geri ödemeler? Öncelikle likit olan, yani nakit imkanı daha fazla olan para piyasası fonlarında işlem yapmış olan yatırımcıların paraları ödenecek. 1 milyon liraya kadar olan tutarlar ödenecek. Çünkü diğer yatırım fonlarında hisse senedi, tahvil ve benzeri yatırım araçları da bulunduğundan bir anda bu 130 fondaki hisse senetlerinin tamamının birden satılması çok ciddi değer kayıplarına ve borsada da sarsıntıya neden olabilecek. O yüzden bu biraz daha zamana yayılacak gibi görünüyor. Ama öncelik para piyasası fonlarından yapılacak ödemelerde. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hak yiyenin kesinlikle yanında durmayacağız. Sonuna kadar hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve vatandaşımızın haklarını koruyacağız dedi genel kuruldaki konuşmasında. Burada da özellikle son dönemde arka arkaya fon vurgunu içerisinde yer alan bazı isimlerin AK Parti ile bağlantılarının ortaya çıkması, bu konuda muhalefet partilerinden gelen eleştiriler ve diğer sonuçlar, soruşturmalar sonrası AK Parti üzerine çevrilen projektörlerin etkisini azaltma amacının güdüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısını AK Parti Genel Merkezi'nde yaptı ve bu toplantı sırasında fon krizine bulaşanlar, buradan haksız kazanç elde edenler önce adalet önünde, hukuk önünde hesap verecek, sonra da mahkeme-i kübrada, yani öbür dünyada, ahirette bunun hesabını verecekler dedi. Dolayısıyla fon kriziyle ilgili gelişmeler her gün yeni bir boyut kazanarak devam ediyor. Diğer taraftan bir başka güzel haber, çünkü özellikle fon krizi öncesinde Morgan Stanley Stanley, Financial Times Stock Exchange, Standard & Poor's gibi uluslararası endeks sağlayıcı kuruluşlardan Borsa İstanbul'a ve Sermaye Piyasası Kurulu'na uyarılar geliyordu. Bu uyarılarda özellikle yatırım fonlarındaki manipülasyonlara dikkat çekiliyordu. Bu konuda yeterli mücadelenin verilmediği, dolaşımdaki hisse miktarının bilinmediği ve piyasaların şeffaf olmadığı yönünde eleştiriler gündeme getirilerek Türkiye'nin yakın takibe alındığı ve Ekim-Kasım aylarında açıklanacak değerlendirme raporlarında Türkiye'nin bu endeks sağlayıcı kurumların endekslerinden çıkarılma ihtimalinin veya bir alt tabakaya düşürülmesi ihtimalinin olduğu dile getiriliyordu. İşte şu anda Financial Times Stock Exchange'in Russell Endeksi, yani Türkiye'de işlem gören Türk firmalarının hisselerinin de yer aldığı Russell Endeksi ile ilgili rapor açıklandı. Financial Times Türkiye'nin statüsünü değiştirmedi ve yine Türkiye Financial Times Endeksinde İleri gelişen piyasalar kategorisinde yer almaya devam edecek. Bu bir yıllık rapor. Dolayısıyla en azından ilk yakın gözetimden olumlu sonuç çıktı diyebiliriz. Şimdi gözler Kasım ayında Morgan Stanley'in, MSCI'nin açıklayacağı endeks değerlendirmesinde. Her ne kadar borsada ve sermaye piyasa, finans piyasalarında yaşanan bu krizin boyutlarının ekonomiyi ve diğer finans piyasalarını da etkileyeceği öne sürülse de, dediğim gibi Financial Times'tan gelen bu ilk rapor bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da vurguladığı gibi sistemik bir kriz olmadığını, en azından şu aşamada fon vurgununun etkilerinin sınırlı kalması yönündeki çabaların sonuç verdiğini bir anlamda gösteriyor. Diğer taraftan tabii siyasette de önemli gelişmeler oluyor ki günün ana gündem maddesi 27 yıldır İzmir'de hiçbir varlık gösteremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı AK Parti'ye transfer etmesi gündemin en önemli siyasi gelişmesi. Bir süredir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne istinaf mahkemesi kararıyla butlan yönetiminin atanması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı kararıyla göreve getirilmesi sonrasında Cemil Tugay görevinden istifa etmişti. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Bağımsız kalacağını açıklamıştı. O günden beri Cemil Tugay'ın AK Parti ile temas halinde olduğu iddiaları siyasi kulislerde yankılanıyordu. Birkaç kez bu konu kendisine soruldu ve cevap vermekten kaçındı. Bir iki gündür de cep telefonlarını kapattı. Bir anlamda irtibatını kesti diyebiliriz siyasi kesimlerle. Ve bugün de önce AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Burada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki grup toplantısına katıldı. Arkasından da Cumhurbaşkanı tarafından kendisine AK Parti rozeti takıldı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve butlan yönetiminin iş başına gelmesinden sonra ayrılan yeni parti bu olaya çok tepkili. Çünkü İzmir'de 27 yıl sonra bugüne kadar AK Parti eski Başbakan Binali Yıldırım'ı, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'yi İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermesine karşın hiçbir siyasi varlık elde edememişti. Ama şimdi masa başında doğrudan seçmen iradesinin dışında bir siyasi transferle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve önümüzdeki günlerde de bazı ilçe belediyelerinin AK Parti'ye geçmesi söz konusu. İzmir'de yoğun bir hazırlık var yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi cenahında. Cemil Tugay'ın İzmir'e dönüşünde protesto edilmesi yönünde ciddi bir hareketlilik var. Ancak Valilik ve Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü çok yoğun güvenlik önlemleri almış vaziyette. Hemen hemen bütün meydanlar bariyerlerle kapatılmış durumda. Cemil Tugay'ın sorunsuz bir şekilde AK Parti'ye geçip İzmir'e döndükten sonra da yine koruması altında makamına güvenli bir şekilde geri dönmesi için bir anlamda iktidar hazırlıklarını yapmış diyebiliriz. Tabii burada Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2024 31 Mart seçimlerinden bu yana birincilikle o dönemde seçimden çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok büyükşehir belediyesi, il ve ilçe belediyesi bu son operasyonlarla, siyasi transferlerle el değiştirdi. Yani Türkiye siyasetinde yeni bir dönem açıldı diyebiliriz. Seçimde kazanamadığını transferle kazan ilkesi doğrultusunda AK Parti, dediğim gibi 27 yıldır hiçbir varlık gösteremediği İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ni de kendi bünyesine kattı. Cemil Tugay İzmir için güzel şeyler olacak dedi grupta, AK Parti grubunda yaptığı konuşmada. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken söylediği "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözleri daha sonra CHP'nin siyasi sloganına dönüşmüştü. İşte bugün Cemil Tugay AK Parti rozetini takarken Atatürk'ün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sözünü de AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfetti ve dedi ki AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Erdoğan çok büyük bir siyasi liderdir. İzmir için güzel şeyler olacaktır. O yüzden ben İzmir'i seviyorum. Önümüzdeki günlerde İzmir için de güzel şeyler yapacağız dedi bu transferin arkasından. Tabii gerek fon krizi gerekse siyasetteki bu transfer sarsıntısının yarattığı etkilerin gölgelenmesi, örtülmesi, gündeme fazla gelmemesi için de son hızla belediye operasyonları gerçekleştirildi son birkaç gün içerisinde. En son bu sabah İzmir Çeşme Belediyesi'ne yapılan operasyonla birlikte son 2-3 gün içerisinde 6 Cumhuriyet Halk Partili belediye birden operasyona uğradı. Başkanlar tutuklandı, başkan vekilleri tutuklandı, meclis üyeleri gözaltına alındı ve ciddi bir belediye operasyonu seferberliği de gündemde diyebiliriz. Dolayısıyla bir taraftan muhalefet partileri bu belediye operasyonlarıyla uğraşırken diğer taraftan da muhalefet belediyeleri hızla AK Parti'ye transfer ediliyor. Bu da siyasetin bir başka cilvesi. Ancak önümüzdeki dönemde Türkiye siyasi tarihi yazıldığında muhtemelen o tarihi okuyanlar bugünleri anlamakta oldukça zorluk çekecekler. Nasıl olur da sandıktan çıkan tablonun tam tersi bir tablo sadece masa başı transferleriyle ve seçilmişlerin parti değiştirmesiyle, bir rozet takmasıyla tüm siyasi tabloyu etkilemiş diyecekler ve bunu sorgulayacaklar, bu soruları soracaklar. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşması oldukça ilginçti. Bahçeli bir kez daha 2028 yılında seçimlerin normal zamanında yapılmasını gündeme getirdikten sonra bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının da yolunun açılması gerektiğini söyledi ve dedi ki meclis bu konuda gerekeni yapmalı, seçimi öne alarak Erdoğan'a bir kez daha Cumhurbaşkanlığı yolunu açmalıdır ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütmenin başında, Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğuyla yasamanın hakimiyetinde olmalıdır dedi. Bu sözlerin altını biraz kazıdığımız zaman farklı bir siyasi senaryonun yürürlüğe konulduğunu söyleyebiliriz. Yürütmede Erdoğan, çünkü AK Parti fon kriziyle oldukça yıprandı mesajını vermek istiyor örtülü şekilde MHP'lileri. Ama biz mecliste yasamayı hakimiyetimiz altına alarak Erdoğan'ın yürütmede kalmasına destek vereceğiz diyor. Mecliste zaten şu anda sağ partilerin oluşturduğu bir ağırlık söz konusu ve eş zamanlı olarak da MHP Genel Başkanı Yardımcısı Fethi Yıldız'ın seçim yasasında, siyasi partiler yasasında değişiklikleri gündeme getirmesi önümüzdeki günlerde, özellikle Mart 2027'ye kadar seçim yasasında barajın düşürülmesi, yeni kurulan partilerin seçime girmesinin zorlaştırılması, milletvekili seçimlerinde dar bölge veya başka sistemlere geçilmesi gibi değişikliklerin meclis gündemine geleceğinin işaretlerini veriyor bu açıklama. Çünkü yapılacak seçim yasası değişikliğinin bir sonraki seçimde, yani 2028'de uygulanabilmesi için en erken 2007 Mart'ına kadar, bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesi ve yasalaştırılması gerekiyor. Hem muhalefetten peş peşe yapılan bu transferler hem de MHP lider Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları önümüzdeki dönemin siyasi senaryolarının da ciddi ipuçlarını bizlere veriyor Ankara'dan bu değerlendirmeyi de sizlerle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, şu anda Meclis Genel Kurulu'nda fon mağdurlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılıyor dedik. Diğer taraftan peş peşe açıklamalar var. Küçük yatırımcının korunması, işte fonla bağlantısı olan siyasiler, AK Parti'ye yönelik eleştiriler. Ama asıl bu sorunlar, bu konular, bu başlıklar Türkiye'nin ana gündemini, 33 milyon enflasyon mağdurunun sorunlarını örtüyor. Tamam, 455 bin fon mağduru var. Bunların 300 binden fazlası küçük yatırımcı. 1 milyon liraya kadar olan paralarını, ana paralarını alacaklar kısa sürede. Ama asıl bitmeyen kronik yara enflasyon mağdurları. 17 milyon emekli, 5 milyonu varan kamu çalışanı, 11 milyon asgari ücretli olmak üzere üreticileri, köylüleri, çiftçileri, küçük esnafı da kattığımız zaman 40 milyona ulaşan bir enflasyon mağdurları kitlesi var ve bu kitle ekonomi yönetiminin 57 ay sonra enflasyonu %30'un altına düşürdük diye adeta mutluluk mesajları, mutluluk paylaşımları yaparcasına ortaya attığı iddialara rağmen mağduriyeti had safhada olan bir kesim. Türkiye İstatistik Kurumu, hatırlayacaksınız, 5 Ekim'de pazartesi günü aylık enflasyonu %1,84, yıllık enflasyonu da %29,73 olarak açıklamıştı. 57 ay sonra %30'un altına inen enflasyon neden ekonomi yönetimini mutlu etti? Bunun sorumlusu kimdi? Aslında bunun sorumlusu 2021 yılı Aralık ayından bu yana %30'un üzerinde bir türlü inmeyen enflasyona yol açan politikaları uygulayanlar. 2021 yılında o dönemin Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, enflasyon %16 düzeyindeyken Merkez Bankası politika faizini %19'a çıkarttı. Enflasyonun daha da artmaması için ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Faiz nastır dedi Sayın Erdoğan. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Merkez Bankası Başkanlığı değiştirdi. İşte 2021'in Ekim-Kasım aylarından itibaren faiz indirimleri başladı. Faiz indirimleri başladıktan sonra Türkiye bir daha da belini doğrultamadı. Naci Ağbal'ın %16 enflasyon, %19 politika faiziyle devrettiği o ekonomik tablo yine 2021 yılının Aralık ayında yıllık enflasyon %21,31 iken Aralık ayında aylık enflasyon bir anda faiz indirimleri sonrası aylık %13,58'e yükseldi. Ve Aralık ayında yıllık enflasyon %30'un üzerine çıktı ve o günden işte 5 Ekim'e kadar bir daha %30'un altına inmedi. Neden? İşte o dönemde uygulanan bu yanlış para ve döviz politikaları yüzünden. Türkiye 57 aydır bu yüksek enflasyonun ceremesini çekiyor. Peki %30'un altına enflasyon indi diye sevinmeli miyiz? Tabii ki enflasyonun inmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemesi hepimiz açısından olumlu bir tablo. Ancak enflasyon düştü diye fiyatlar düşmüyor, hayat pahalılığı azalmıyor, gelirler artmıyor. Enflasyon düştü diye refah yükselmiyor. Türkiye milli gelirini arttırıyor, kişi başına düşen gelir artıyor ama işte hayat pahalılığı dediğimiz şey enflasyon %30'un altına indi diye maalesef gerilemiyor. Şöyle bakalım, Sayın Mehmet Şimşek 2023 Haziran'ında göreve başladıktan sonra dezenflasyon programını yürürlüğe koymuştu. Ancak öyle bir 2021'den bu yana gelen birikmiş bir fırtına vardı ki bununla baş edemedi ve politika faizi %50'lerin de üzerine çıktı. 2024'ün Mayıs ayında yıllık enflasyon %72 idi. Şimdi %72'den enflasyon Eylül itibariyle %29'a düşmüş. Çok güzel, enflasyonu %30'un altına düşürdük diye ekonomi yönetimi övünüyor Sayın Bakan Şimşek. Sosyal medya paylaşımı yaptı, 57 ay sonra enflasyonu %30'un altına düşürmeyi başardık diye. Ama İşte hayat pahalılığı dediğimiz ve insanların yaşamına pek de etkisi olmayan bu düşüşün birkaç örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. 2024 Mayıs'ında enflasyon %72 iken ekmek 10 liraydı. 2026 Eylül'ünde enflasyon %29, ekmek 17,5 lira. Artış %75. Et 320 26 liraydı 2024'te enflasyon %72 iken bugün et ve süt kurumunun en ucuz indirimli eti 650 lira. Enflasyon %29 ama ve artış 2 yılda %100. Mazot 43 liraydı. Bugün 95 lira, hatta bir ara 100 liranın da üzerine çıktı, hatırlayacaksınız. Otobüs bileti, şehirler arası otobüs bileti Ankara-İstanbul arasında 100 liraydı 2024'te. Enflasyon %72 iken şu anda 1000 lira, %100 artmış. Ve domates, günlük mutfağımızın vazgeçilmezi domates, 2024'te enflasyon %72 iken 18 ila 20 lira arasındaydı kilosu. Bugün en ucuz domates 50 liradan başlıyor, 90 liraya, 110 liraya kadar çıkıyor. Artış %250. Yani şunu vurgulamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Enflasyon %30'un altına düştü diye maalesef fiyatlar düşmüyor. Şunu bir kez aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. 2029 yılında orta vadeli programdaki gibi enflasyon tek haneye %9'a düşse bile o gün belki etin kilosunu 2000 liradan yiyeceğiz. Çünkü fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun düşmesi bir refah artışı yaratmıyor. Refah artışı ancak nasıl olabilir? Siz geçmiş enflasyon farkı kadar gelirleri arttırırsanız ve bunun üzerine bir de refah payı ilave ederseniz, yani insanların alım gücünü, gelirlerini arttırırsanız, işte o zaman bu fiyat artışlarıyla, hayat pahalılığıyla mücadele etme ve refahını artırma imkanını topluma sunmuş olursunuz. Yıllardır maaş zamları yapılırken

pahalı, fiyatlar yükselmeye devam ettiği için ve aynı seviyede insanların geliri, alım gücü, enflasyon farkı üzerine refah payı, hatta geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi önünde seyyanen zam talebiyle canına kıyan emekli polis memurunun para için değil onurum için pankartıyla yaptığı gösterideki gibi insanların gelirleri artmadığı için hayat pahalılığı en temel sorun olmaya devam edecek. Peki diğer ülkelerde bu sorun ne yapıyor? Hangi sonuçlara yol açıyor? İşte burada İspanya muhtemelen en canlı örneklerden bir tanesi. Ekim ayında Eylül enflasyonu yıllık %29'a düştü. Kira artış oranı ise Türkiye'de %31,49 olarak açıklandı kurumu tarafından. İspanya'da kira artış oranı %5,8 olmasına rağmen Madrid'de, başkent Madrid'de yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Konut krizi kira artış oranının yüksekliği nedeniyle. Özellikle 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal bir gayrimenkul yatırım fonunun bulunduğu binayı satın alması üzerine ve kendisini tahliye etmesi üzerine evsiz kaldı. Mari Carmen'e destek için yüz binlerce kişi sokağa döküldü ve işte Türkiye'de %30'un üzerinde, İspanya'da %5,8 olan kira artış enflasyonuna rağmen kitleler sokağa dökülünce İspanya Başbakanı Pedro Sanchez istifa etmek zorunda kaldı ve erken seçim kararı aldı. İşte kira enflasyonu İspanya'da hükümeti yıktı. Ancak Türkiye'de maalesef dediğim gibi 6 katı yüksek kira enflasyonu olmasına rağmen piyasa larda yaprak kıpırdamadığı gibi halka, bizlere %30'un altına 57 ay sonra enflasyon düştü diye mutlu olmamız tavsiye ediliyor. Böyle bir çağrı yapılıyor. İşte İspanya'da Mari Carmen Abascal'a yüz binler destek verince Sanchez hükümeti meclise iki kanun gönderdi. Bunlardan bir tanesi kiracıların korunması, ikincisi de tahliyelerin zorlaştırılmasıydı. Ama gayrimenkul fonları, yatırım fonları öylesine saldırgan bir tavır içindeler ki İspanya'da eski binaları satın alıp yıkıp yerlerine yeni rezidanslar, AVM'ler dikmek, kiralara olağanüstü zamlar yapmak konusunda işte Pedro Sanchez'in meclise gönderdiği bu iki kanun, kiracıları ve barınma krizi içinde olanları, mağdurları gözeten iki kanun, diğer partilerin özellikle yatırım fonları ve gayrimenkul fonlarının lobi faaliyetleriyle, diğer partilerin verdiği ret oylarıyla meclisten geçemedi. Çünkü Sanchez hükümeti azınlık hükümeti, diğer partilerin desteğiyle 2018'den beri ayakta duruyor. İşte bu noktada sevgili dinleyiciler, Mari Carmen Abascal Madrid'deki gösteride tekerlekli sandalyesiyle 87 yaşında yüz binlerin önünde kira, barınma ve tahliye sıkıntısı yaşayan yüz binlerce İspanyolun önünde yürüdü ve bir hükümeti devirdi. Ülkede erken seçime giden yolu açtı bu kira krizi. Şimdi sizleri Gypsy Kings'in Triste Pena, Mahzunsızı Kötü Kader şarkısıyla baş başa bırakırken Mari Carmen Abascal'ın 87 yaşında 80 yılını geçirdiği evinde kalan ömrünün son yıllarını geçirmek isteyen bu yaşlı kadının çilesine eşlik etmek üzere Triste Pena'yı paylaşıyorum.

Gypsy Kings'in sesinden dinledik. Trista Pena, Mahzun Sızı, Kötü Kader. Mari Carmen Abascal 87 yaşında, az önce de vurguladığım gibi 17 yaşından beri yaşadığı ev gayrimenkul fonları tarafından satın alınıp kirası da olağanüstü arttırılıp bu kirayı ödeyemeyince sokağa atılmıştı, tahliye edilmişti ve İspanya Mari Carmen Abascal'ın arkasından ayağa kalktı. İşte bu hüzünlü şarkıyı biz de ona armağan ediyoruz. Yaşlı insanları sokağa atan, para ve kazanma hırsıyla binaları, rezidansları insan hayatından daha fazla önemseyen bu fonlar maalesef dünyanın her yerinde küçük yatırımcıları, evsiz barksız insanları, minik tasarruflarıyla kendilerine bir gelecek hayal eden insanların bu hayallerini ellerinden alıyorlar. İşte bu şarkıda da Mahzun Sızı, artık rahat bırak onu. Biliyorum bir gün dönecek geri, bugün yaşamak için oyuncak ettin hayatı diyordu Gypsy Kings şarkısında. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz Türkiye'nin çok ciddi bir nüfus yenileme problemi var. Bir süredir hükümet bu konuda peş peşe önlemler alıyor. Doğurganlık hızı 1.48'e, kadın başına 1.48'e düşmüş durumda ki bir ülke nüfusunun yenilenmesi için uluslararası standart kabul gören oran 2.10. Yani yılda en az 2.10 düzeyinde bir doğurganlık ve nüfus artışı olmalı ki ülke nüfusu. İşte bunun için evlilik kredisi paketleri açıklandı, çeyiz kredisi, evlenen çiftlere destek, ilk evlilikten sonra 2 yıl çocuk yapanlara bu kredilerin hibe edileceğine ilişkin pek çok teşvik ve destek paketleri açıklandı. Ancak nüfus artmıyor, doğurganlık artmıyor. Gençler evlilikten uzak duruyor çünkü ekonomik koşullar olağanüstü zor. Ve yapılan bu destekler, 250 bin liralık bu parasal desteklerde bir ev kurmaya dayayıp, İşte dünyada pek çok ülke için benzer sorun söz konusu. Özellikle Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore ve Singapur hükümetleri çöp çatanlığa başlatan, devleti çöp çatanlığa soyunduran programları devreye soktular. Gençleri evliliğe teşvik etmek için. Çünkü orada bizden de daha düşük, Güney Kore'de, Singapur'da, Japonya'da 0.48'e kadar inmiş durumda doğurganlık oranları. Yani neredeyse nüfus yerinde sayıyor. Genç nüfus artmıyor, yaşlı nüfus artıyor. Ama bunlar gelişen, büyüyen ekonomiler. İş gücüne, insan gücüne ihtiyaçları var. Nüfusun yenilenmesine ihtiyaçları var. Düşük doğum oranları, artan yaşlı nüfus ve evliliklerin işte yine ekonomik güçlükler nedeniyle dibe vurması. Bu üç ülkede hükümetlere gençleri evliliğe teşvik için randevu programları, eşleştirme programları uygulamaya yöneltti. Tabii burada özel hayatın mahremiyeti, devletin kadınlarla erkekleri bir araya getirip buluşturması, tanıştırması, evlenmeye teşvik etmesi gibi girişimlerin ne kadar özel hayatın mahremiyetine müdahale olduğu yönünde tartışmalar da var ama sistemler bir yandan da kabul görmüş görünüyor. Singapur hükümeti, ki Singapur bir şehir devleti biliyorsunuz, First Date isimli bir devlet online yapısı platformu oluşturdu. İlk randevu olarak adlandırılıyor. Şimdilik sadece kamu çalışanlarını kapsıyor bu First Date platformu. 21 ila 35 yaş arası kamu çalışanları bu sistem üzerinden birbirleriyle tanışıp buluşarak eğer evleneceklerse, birbirlerinden hoşlanıyorlarsa evlilik kararı alıyorlar. Japonya'da ise yapay zeka destekli bir sistem devreye konuldu. En Musubi diye adlandırılıyor bu sistem. Burada da yine çiftler devletin teşvikiyle bu platformda bir araya geliyorlar. Birbirlerinden hoşlananlar, birbirlerinin fotoğrafını görüp niteliklerini beğenenler randevulaşıyorlar. Daha sonra evlilik kararı aldıklarında da devlet kendilerine parasal ve bir takım ev, çocuk konusunda destekler sağlıyor. Güney Kore'de de Seulting adlı bir eşleştirme programı devreye konulmuş durumda. Çünkü Güney Kore'de doğurganlık oranı 0.80, yani birin de altında. Singapur'da 0.87, Japonya'da 1.14. İnsanlar 70 yaşında, 75 yaşında bile çalışmaktan
çalışmak zorundalar. Çünkü nüfus yenilenmiyor. Türkiye'de az önce söylediğim gibi doğurganlık oranı 1,42, yani uluslararası kabul gören 2,10'un oldukça altında. Bizde de devlet bize tabii gençleri buluşturma, tanıştırma, çöp çatanlık yapma programına henüz geçmedi. Sadece parasal boyutuyla sorunu çözmeye çalışıyor. Şimdi dediğim gibi devletin bu işe el atması bir taraftan da özel hayatın gizliliği, mahremiyet tartışmalarını başlattı. Singapur'daki first date, ilk randevu sistemi nasıl işliyor? Burada devlet kamu çalışanlarına açık sadece bu site, dediğim gibi. Sisteme gireceklerin kimlik, yaş, medeni durum ve dijital kimliklerini SingPass, yani devlet kontrolündeki kimlik tanımlama sistemi üzerinden doğruluyor. Yani sisteme girip ben bekarım deyip karşıdakini aldatmaya yeltenenler olmasın, evli olduğu halde bu sistemden kendine pay çıkartanlar olmasın diye de böyle bir SingPass üzerinden kimlik doğrulama işlevini de yine devlet üstlenmiş durumda. Güney Kore'de ise özellikle başkent Seul'de yaşayanlar için bu devletin kurduğu çöp çatanlık sistemi geçerli. O yüzden de Güney Kore'de sisteme dahil olmak isteyen kadınlar, erkekler, gençler öncelikle Seul'de yaşadıklarını belgelemek zorundalar. Medeni durumlarını kanıtlamak zorundalar. Orada tabii bir de ekonomik durumlarını, gelir düzeylerini yine resmi belgelerle ortaya koymak durumundalar. Japonya'da da sahte profillere karşı devlet bir takım güvence sistemlerini devreye almış durumda. Hatta Japonya'da bir de eşler veya birbirini beğenenler karşılaştıklarında bir aldatma veya yanıltma olmasın, istismar olmasın diye online mülakat sistemi var. Yine bu devletin randevu ve eşleştirme sisteminde. Dolayısıyla devlet Singapur'da bu sistem ticari amaçla kullanılmayacağını, yani first date, randevu, ilk randevu sistemine girip eş arayan kamu çalışanlarına kesinlikle verileriniz ticari amaçla kullanılmayacaktır diye taahhütte bulunuyor. Abonelik ücreti de almıyor. Çok sayıda profil tercihi yerine de, yani kişilere fazla alternatif de sunulmuyor. Öncelikle bir kişi, onu da yapay zeka, kişinin verdiği bilgilere göre, karakterini, kimliğini, gelir durumuna göre bir araştırma yapıp o kişiye uygun bir profil buluyor. Önce diyor siz bu kişiyle bir tanışın, görüşün. Eğer bu olmazsa size ikinci bir alternatif daha sunabilirim. Yani işte 10-15 kişilik bir seçenek içerisinden kendinize eş bulmak gibi bir sistem değil bu. İletişim kurma kararı verirse eğer çiftler, tarafları 72 saat içerisinde, yani 3 gün içerisinde sistem buluşturuyor. Bu 3 günün sonunda eğer birbirlerinden hoşlandılarsa sistem o kişileri buluşturmaya ve desteklemeye devam ediyor. Bilimsel araştırmalar, özellikle Singapur'daki üniversiteler de devletin bu randevu ve eşleştirme sistemine bilimsel araştırmalarıyla katkı veriyorlar ve diyorlar ki sınırlı seçenek karşıdaki kişiyi daha iyi tanıma ve değerlendirme imkanı sağlıyor. Yani tek bir eş adayı sunarsanız kişi onun üzerine yoğunlaşıyor ve onu daha yakından tanımaya çalışıyor. Ama alternatifler sunduğunuz zaman kişilerin kafası ve kalpleri karışabiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların dediğim gibi online mülakatta ve ankette verdikleri sorulara verdikleri yanıtlar üzerinden kararlı evlilik aşamasına geçiliyor ve burada da dediğim gibi kişiler 72 saat içerisinde buluşturuluyor. Ama Güney Kore'de bir katkı daha var. O ne? Güney Kore eşleşme, devletin eşleşme sisteminde bir araya gelen, birbirlerini tanımak isteyenlere kahve içmeleri için, buluşabilecekleri kafeler, restoranlar için ek ödemeler yapıyor. Kültürel destekler sağlıyor. Sinema bileti, konser bileti, tiyatro bileti veriyor ve daha iyi tanımalarına olanak sağlıyor. İşte doğurganlık hızındaki düşüş, dediğim gibi özellikle Uzak Doğu'da 3 gelişmiş ülkede devletleri gençleri evliliğe teşvik için resmi tanışma platformları kurmaya yöneltti. Ama diğer taraftan
evlenmek istedikleri halde aileleri istemediği için zorla ayrılan insanlar da var. Ve bunların öykülerini de hep biliyoruz, dinliyoruz. İşte bu öykülerden bir tanesi 1970 yılında bütün dünyayı sarstı. Love Story, Eric Segal'ın, Harvard'da Yale Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olan Eric Segal'ın Love Story romanı daha sonra sinemaya uyarlandı. Ve başrollerini Ryan O'Neill'la Ali McGraw paylaştı. Aslında bilinen bir hikaye, çok zengin bir ailenin tek varisi olan oğlu yoksul bir fırıncının kızına aynı üniversitede aşık oluyor. Ama aile, sen bizim istikbalimizsin, bütün imparatorluğumuzun varisisin, bir fırıncının kızıyla evlenemezsin diyorlar ve mirastan reddediyorlar. Ancak aşıklar o kadar birbirlerine bağlı ki tüm bunlara karşı direnip yoksul bir mahallede, bir kilisede birkaç arkadaşlarıyla birlikte evleniyorlar. Ama işte kötü kader burada genç kızın yakasını bırakmıyor. Kendisinin haberi yok ama aşık olan zengin varlıklı delikanlı haberdar, çünkü sevgilisi Jennifer maalesef kan kanseri ve kız kan kanseri olduğunu bilmeden ailesi onu reddettiği için yoksul yaşamlarına renk katmak için üniversiteyi bırakıp çalışarak Oliver'ın okumasına destek oluyor. Sonradan aile bu durumu öğrenip gelip özür diliyorlar ama İş işten çoktan geçmiştir. Jennifer maalesef artık hayatta değildir. Ve Oliver babasına diyor ki, aşk asla özür dilemek zorunda kalmamaktır babacığım. Kusura bakma, senin özrünü kabul edemeyeceğim diyor. İşte 21 milyon satan ve 1970'lerde bütün dünyayı sallayan bu romanın, filmin şarkısını da Andy Williams seslendirmişti. Kendisini 2012'de kaybettik. Romanı yazan Eric Segal 2010'da öldü ve filmin başrolünde Oliver'ı canlandıran Ryan O'Neill da 2023'te hayata veda etti. Şimdi Love Story'yi dinliyoruz. Nereden başlasam? Where I Do Begin?

0: Nereden başlayayım? Bir aşkın ne kadar büyük olabileceğini anlatan bu hikayeye denizden daha eski bir aşk hikayesi. İlk merhabasıyla benim boş dünyama bir anlam bahşetti. Asla bir aşk başka bir sefer olamaz. Hayatıma geldi, yaşamayı güzelleştirdi. Aşk ne kadar sürer? Aşk günlerle, saatlerle ölçülebilir mi? Buna bir cevabım yok ama size şu kadarını söyleyebilirim. Ben ona tüm bu gökteki yıldızlar yanıp yok olana kadar ihtiyaç duyacağım. İşte Jennifer'ı kaybettikten sonra Oliver'ın ağzından seslendirilen bu şarkıyı Andy Williams'ın sesinden dinledik. Love Story, Where Do I Begin? Nereden başlasam? Sevgili dinleyiciler, bu şarkıyı sizlere sunmadan önce hatırlayacaksınız. Japonya'da, Güney Kore'de ve Singapur'da devletin kurduğu evlilik ve eşleştirme sitelerinden bahsediyorduk. Bizde de benzer yöntemler, maddi teşviklerle evlilikler özendirilmeye çalışılıyor. Ancak bazen sistemleri aldığınız zaman işte bir tarafta devlet gençleri evlendirmeye çalışırken diğer tarafta gerçekten birbirine aşık gençleri ayırmaya çalışan insanlar var. Onların öyküsüydü bu şarkı ve sözleri. Ama diğer taraftan ticarette, ekonomide bütün dünyanın gittiği yönün tersine giden gelişmeler de söz konusu olabiliyor. İşte Türkiye'de online dış ticaret bu alan bir tanesi. Çin, büyük şirketlerinin, büyük teknoloji şirketlerinin dünyada giderek egemen olmasıyla ihracatını olağanüstü artırdı. Dış ticaret fazlası vermeye başladı. Türkiye'de de benzer sistem devreye sokuldu. Online ithalat ve ihracatın işletildiği online dış ticaret sistemi, internet üzerinden kredi kartlarıyla veya şirketlerin doğrudan buluştuğu platformlar üzerinden yapılan bir ticaret sistemi bu. Özellikle KOBİ'leri, küçük işletmeleri ihracata teşvik etmek için bu sistem devreye girdi. Ancak Ocak-Ağustos dönemi Türkiye'deki rakamlara baktığımız zaman 8 ayda 322 milyar 212 milyon liralık online ithalat yapılmış. İhracat ise 157 milyar lira, yani yarısı kadar. Online dış ticarette de aslında çarklar tam tersi işliyor. İthalat ihracatın iki katına yükselmiş. Online ithalat geçen yıla göre bir ayda %30 artmış. Diğer taraftan Elektronik Ticaret Derneği küçük ve orta boy işletmelerin online dış ticarete girmeleri, ihracatlarını arttırmaları için yön göstericilik yapmaya çalışıyor. Çünkü küçük işletmeler özellikle yabancı dil sorunu, pazar bulma sorunu gibi bir takım sıkıntılar nedeniyle bu konuda fazla başarılı olamıyorlar. Bunlara doğru düzgün desteklerin verilmesi lazım. Çin işte bunu yaptığı için büyük işletmelerin dışında neredeyse dış ticaretinin %50'si bu küçük ve orta boy işletmelerin yapmış olduğu ihracattan gelen milyarlarca dolarlık gelirle fazla veriyor. Türkiye'de de bu sistem devrede ama dünyadakinin aksine az önce rakamlara da yansıdığı gibi bizdeki online dış ticaret sistemi tamamıyla ihracatın aleyhine işliyor. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde online ithalat 255 milyar liraymış. Bu yıl az önce söylediğim gibi 322 milyar liraya yükselmiş. Geçen yıl online ithalatla ihracat arasındaki fark 129 milyar lira iken bu yıl 8 ayda 175 milyar liraya yükselmiş. Yani 3,5 milyar doların üzerine çıkmış elektronik dış ticaret açığı. Diğer taraftan normal bakanlığı ve TÜİK kayıtlarına yansıyan dış ticaret verilerinde de hatırlayacaksınız 90 milyar doları aşmıştı dış ticaret açığımız. İşte orada da ithalat ihracattan daha hızlı artıyor. Online dış ticarette de ithalat ihracatın iki misli artıyor. Neden? Çünkü kur uzun süredir baskılanıyor. Kur baskılandığı için ithal ürünler daha ucuza geliyor pek çok Üretici, imalatçı için, hatta tüketici için. Online alışveriş sitelerinden, yurt dışındaki online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişler bir dönem hatırlayacaksınız patlama yapmıştı. İşte hükümet hemen gümrük vergilerini arttıran, bu alışverişlere kısıtlama getiren bir takım tedbirleri devreye soktu. Ama demek ki bu tedbirler de sonuç vermemiş. Sadece yurt dışı sitelerden online alışverişler değil, doğrudan Türk imalatçıların, Türk üreticilerin, küçük işletmelerin yurt dışından yaptıkları elektronik ithalat da ikiye katlanmış. 322 milyar liranın üzerine çıkmış, yani neredeyse 5,5-6 milyar dolara ulaşmış. Buna karşılık ihracat, elektronik dış ticaret üzerinden yapılan ihracat bunun yarısı kadar ve ithalat hızla artmaya devam ediyor. Bu tablo ne sürdürülebilir? Çin'i ihya eden, Çin ekonomisini, diğer uzak doğu ülkelerinin ekonomilerini, hatta Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerini adeta ihya eden bu elektronik dış ticaret sistemi Türkiye'de neden tersine işliyor? İşte onun da nedeni, dediğim gibi, kurlar baskılar, yurt dışından bir ürünü ithal etmek içerideki üründen daha ucuza geliyor. O nedenle de ithalat ihracatı ikiye katlıyor ve bu artış giderek hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu konuda da Elektronik Ticaret Derneği'nin hükümete yönelik uyarıları ve talepleri var. Bir takım destekler istiyorlar, yol göstericilik istiyorlar, finansman katkısı, yabancı dil katkısı istiyorlar ve bütün bunlar karşılandığı takdirde Türkiye'nin bu alanda çok ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkiye ekonomisinin %70'inden fazlası, Türkiye ekonomisinin omurgasını adeta küçük ve orta boy işletmeler oluşturuyor. Yüz binlerce imalatçı var. Şayet bu imalatçı, üretici, küçük işletmeler elektronik dış ticaret üzerinden ihracata yönlendirilebilirse belki Türkiye çok daha ciddi döviz geliri kaynağına kavuşabilecek. Böyle ithalatın ihracatı ikiye katladığı tablolarla karşı karşıya kalmayacağız. Programımızın sonuna yaklaşırken sizleri küçük bir notla veda etmek istiyorum. Özelleştirme özellikle bu hükümet döneminde çok yoğun uygulanan politikalardan bir tanesiydi. 70 milyar doları aşan özelleştirme yapıldı bugüne kadar. Türkiye'nin pek çok fabrikası, kasisi satıldı, altyapı tesisleri satıldı. Ama son olarak bir tesis satıldı ki iki hafta önce, en azından kişisel olarak ben bayağı hüzünlendiğimi söyleyebilirim. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kars Dereiçi Hidroelektrik Santrali özelleştirme idaresi tarafından açılan ihaleyle satıldı. Yılda 800 bin kilowatt saat elektrik üreten bir tesis bu. İki türbini var. Şöyle bir baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin enerji sistemi içerisinde yıllardır emektar bir hidroelektrik santral diyebiliriz. Peki bu tesis kaça satıldı? 10 milyon 500 bin liraya satıldı sevgili dinleyiciler. 10 milyon 500 bin lira bugün İstanbul ya da Ankara'da, büyük şehirlerde ortalama bir daire fiyatı veya en fazla iki daire fiyatı. Siz yıllardır Türkiye'de enerji üreten, elektrik üreten bu tesisi 10 milyon 500 bin liraya, tüm taşınmazlarıyla birlikte, türbinleri, altyapısı, tesisleriyle birlikte satıyorsunuz ve kamunun mülkiyetinden çıkartıyorsunuz. İşte kamu varlıklarımız bu kadar hoyratça elden çıkarıldığı için, diyelim 10,5 milyon liraya bir hidroelektrik santrali sattığınız zaman onun yerine yenisini koymak ciddi sıkıntı ve Türkiye bu tür enerji altyapılarına, enerji özelleştirmelerine çok ciddi tarifeler, faturalar ödüyor. Alım garantileri veriyor yeni enerji tesisleri için. Ama eldeki varlıklarda işte böyle 10 milyon lira, 1 milyon 500 bin liraya elden çıkartıldığı zaman doğal olarak ülkemiz adına, ülkemizin ekonomisi adına da kaygı duymamak mümkün değil. Sözlerimi burada noktalıyorum. Ankara'dan haber varın. Çarşamba günkü programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan haber varla karşınızda olacağım. O zamana kadar programımızla ilgili görüş, değerlendirme, eleştiri ve önerilerinizi 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar bir başka programda buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler ortaya çıkmaya başladı. İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Bu film bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü gözler önüne seren bir filmdi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın aşkımızı sen ve ben yaşız. Kimse gerçeği bilmiyor. Bizi izleyen gökyüzü bile diyor şarkının sözleri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ve ne bu dönmez. Önce özetler. İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili mecliste bilgi verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. 16 yaşındaki öğrenci 15 ve 14 yaşındaki iki öğrenciyi bıçakla yaraladı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken saldırgan öğrenci gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Liderler uluslararası arenadaki güncel gelişmeleri ve ikili ilişkileri konuştu. İletişim Başkanı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili mecliste bilgi verdi. Yılmaz 17 fonda ödemelerin yarın başlayacağını duyurdu. Ekonomimizin temelleri sağlam durumda, sistematik bir risk konusu değil diyen Yılmaz, A1 Kapital, BUS ve Pardus'un olan tasfiyelerinin yapılacağını, bu şirketlerin 17 fonunda 43.643 yatırımcıya ödemelerin yarın başlayacağını bildirdi. Yılmaz, vatandaşlarımızın hakkı korunacak, haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun hesap verecek dedi. Türk sinemasının altın çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy son yolculuğuna uğurlandı. 90 yaşında hayatını kaybeden Arsoy için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarıyla siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi. Fransa'da haftalardır devam eden öğrenci eylemlerinin eğitim sistemindeki bilançosu ağırlaşıyor. Eğitim Bakanı Edouard Geoffrey, olaylarda 24 lisenin yandığını veya hasar gördüğünü, yaklaşık 30 bin öğrencinin haftalar boyunca yüz yüze eğitim alamayacağını açıkladı. Fransa'daki lise protestoları 17 Eylül'de öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle başlamıştı. Öğrenciler özellikle öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, okul binalarının fiziki koşulları ve eğitim sistemindeki kaynak yetersizliği gibi sorunların çözülmesini talep ediyor. Dünyayı Cuma günü manyetik fırtına vuracak. Güneşte meydana gelen patlamaların ardından uzaya savrulan iki plazma bulutunun Cuma günü dünyaya ulaşması bekleniyor. Meteorolog Michaelius, 9 Ekim'de G1-G2 seviyesinde manyetik fırtına yaşanma olasılığının yaklaşık %80 olduğunu, jeomanyetik etkinin 2 gün sürebileceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemler soruşturması sonrası bir istifa daha yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa da dün gelmişti. Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiğini duyurmuştu.
2: Ekonomi.
1: Para, elektronik fon ve kripto varlık transferlerinde müşterilerden kimlik alınması gereken işlem tutarları güncellendi. Buna göre müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleriyle kripto varlık transferlerinde uygulanan tutarsa 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.103 puanda, serbest piyasada dolar 49.19, euro ise 54.98 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.557, çeyrek altın 10.688, tam altın 42.219, ata altını ise 43.682 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Ekim 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. 7 Ekim 2023'te yani bundan 3 sene önce Hamas Gazze'de El-Aksa tufanı adı verilen bir operasyonla sınırı aştı ve İsrailli sivilleri rehin aldı. İsrail ordusu, tırnak içinde söylüyorum, haberleri olup olmadığı tartışmaları 3 yıl içerisinde çok yapıldı. Çünkü gafil avlandı ve tabii ardından büyük bir yıkım. Gazze şeridinden hışmını çıkardı İsrail yönetimi. Aşırı sağcı yönetim 3 yıldır tartışılıyor. İlk başta pek çok insan şoke olmuştu ancak Gazze'den yansıyan manzaralar İsrail'in uluslararası planda konumunu sarstı. Üçüncü yıl dönümü bugün. Tabii rakamlarla bütün dünyada gelişmeleri de çok yakından etkiledi bütün Batı Asya bölgesinde. Üçüncü yıl dönümünde durumu aktaracağım sizlere. Bugün tabii bütün bir bölge patlamaya hazır, bomba misali, özellikle İran Savaşı ile birlikte. Son birkaç günde Hürmüz'den kaçak petrol operasyonunun sonuçlarıyla ilgili ilginç bilgiler yansıyor. Bunları aktaracağım ve tabii krizin Yemen ayağı daha da ısınıyor. Hem sahadan tartışmalı iddialar, bilgiler yansıyor, hem de tabii ki Mekke İttifakı yakından ilgilendiren. Dün aktarmıştım, caydırıcılık hususu aktive edildi diye en son yapılan toplantıda, Riyad toplantısında. Bugün pek çok haber var, hem dış basında hem iç basında. Bundan sonra ne olacak? Programın son bölümünde bunu ayırdık. Siyasi analist, gazeteci, yazar Nalan Yazgan konuğum olacak. Özellikle tabii bütün bunlar öyle sadece ideolojik sebepler değil, ekonomik temelli yapılıyor. Kendisinde bir yazısı yayınlandı bu konuda, hatlarla, boru hatlarıyla, tedarik hatlarıyla alakalı değerlendirmelerini alacağız efendim. Tabii Amerika'da da artık geri sayım başladı. İsrail'de de geri sayım başladı. 27 Ekim seçimleri var. Batı Şeria'ya, hatta Filistin özel yönetimine İsrail hükümetinin olası saldırılarının sinyalleri var. Amerika'da da Trump'ın tabii derdi günü yeniden seçilebilmek. Eğer Kongre'nin iki kanadını da kaybederse azlinin gündeme geleceği tartışmaları var. Dolayısıyla da pek çok mesajı var Donald Trump'ın. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Marco Rubio, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı, pek de Dışişleri Bakanlığı yapmadığı eleştirileri arada yapılıyordu ya da konuşuluyordu. Tura çıktı, dünyada hiçbir yere gitmiyor deniyordu. İzlanda'ya gitti, ardından Atina'ya geçti. Yunanistan'da enteresan Yunan hükümetine özellikle mesajlar var. Aktaracağım sizlere. Yine İzlanda'da da öyle, aynı şekilde ve Avrupa'daki kriz, Fransa'da tahvil krizi eli kulağında deniyor, söylentiler aldı yürüdü. Liseler, eğitim sistemi yangın yeri. İspanya'da konut grevleri devam ediyor. Almanya, Friedrich Merz hakkında anketler yapılıyor. Durum parlak değil ama akılları, fikirleri diplomasi ve barış masası yerine savunmaya aktarmak. Oradan da notlarım olacak. Rusya'dan tabii notlarım olacak. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Ve son bölümde de biraz Yemen krizi kaynaklı gelişmelere, değerlendirmelere bakacağız Nalan Yazgan'la birlikte. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik web sitesi, Telegram kanalından yine bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet. Evet, girişte de söylediğim gibi özetlerde 7 Ekim 2026, 3 yıl önce Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Aslında İsrail ve Filistin'in çözümsüzlüğü, tabii Batı Şeria, Gazze'de bir devlet yapısının tam olarak kurulamaması, elbette bir özerk yönetim Oslo anlaşmalarından kaynaklanan var ama sınırları belli, toprakları belli, bir yönetim kurulamaması, İsrail'in Yahudi devleti olarak, ki Araplar da yaşıyor İsrail'de ama bunun farklı, biraz etnik bakı temelli ya da dini temelli formüle edilmesi. Tabii bu 10 yıllardır devam eden bir kriz, toprak paylaşmazlığı diyelim. Daha önce de rehin olayları yaşanmıştı, rehine olayları, ama bu sefer tabii Aksa Tufanı operasyonu bütün dünyayı, İsrail'i derinden sarstı. Gazze, İsrail'deki Netanyahu yönetiminin hışmı Gazze şeridine yöneldi. Aslında krizin başında belki pazarlıklar yapıldı. 3 ateşkes var. Kısa süre sürdü. En son Trump ateşkesi sözde hala devam ediyor tabii ki, geçen yıldan kalma. Bu ateşkeslerde rehinelerin bırakılması karşılığında hapishanelerdeki hedef, öyle duyurulmuştu Hamas tarafından tabii ki, Filistinli esirlerin serbest bırakılması. Belki rehine krizi olarak yönetilebilseydi bu aşamalara gelmezdi ama İsrail tamamen bu olayı bir varlık krizine ve imha krizine çevirdi. Herkesi şoke ettiler diyebiliriz, çünkü yani tabii askeri hedefler, savaşta belki o görüşteki insanlar bunları anlayabilirler ama tabii iş başka boyutlar kazandı. Siviller tümüyle kurban oldu. 74 bin can kaybı, 3 yılın faturası Gazze şeridinde. Bunların ezici bir çoğunluğu sivillerden oluşuyor. 175 binden fazla yaralı var. Bu 3-4 bin inanılmaz bir rakam. Yani tabii yaklaşık 2 milyondan biraz daha fazla Gazze'nin nüfusu, nüfusun %3'üne denk geliyor. Dolayısıyla tabii hukuki tartışmalarda soykırım teması altı çizildi. Son 3 yıldır bu kadar büyük kayıplar nüfusta önemli. Tabii enkaz altında binlerce insan var. Ara ara sivil toplum kuruluşları aslında bu 74 bin sayısının çok da gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar. Tabii bunların 21 bini bebek ve çocuk. Bu da çok acayip gerçekten. 58.800 çocuk anne ve babasından en az birini kaybetmiş. 2.700'den fazla aile tamamen ortadan silindi. Sadece tabii ki İsrail saldırıları, askeri çatışmalar değil, kıtlık, yetersiz beslenme. İki ateşkes yapıldı. Bu ateşkeslerde aslında Hamas rehineleri serbest bıraktı. İlki 19 Ocak 2025'te oldu. 2023'te ilk başta bir ateşkes olmuştu, onu 3 yıl geçmiş, hakikaten insan unutuyor. 24 Kasım 2023'te bir hafta sonra, çok kısa sürdüğü için belki aklımda kalmadı ama tabii 81 İsrail'i yine 240 Filistinli esirde karşılığında bırakılmıştı. İkincisi Ocak 2025'te 33 İsrailli rehine, 1900 Filistinli serbest bırakıldı. Üçüncü ateşkes de işte Trump ateşkesi ve 20 maddelik plan 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girdi ama tabii ki %60'dan fazlasını Gazze hala İsrail kontrol ediyor. Bir sıfır var. Hamas'ın silahsızlanması şartı var. İnsani yardımlar ne kadar giriyor, onlar tartışmalı. Bir yıldır ateşkese rağmen 1145 Filistinli'nin hayatını yitirdiği belirtiliyor. Yaklaşık 1.980.000 Filistinli yerinden edildi. Bu ne demek? Bütün Gazze nüfusu yerinden edilmiş demek. Çünkü zaten işte 2.200.000 nüfuslu küçük bir bölge Gazze. %90'ı diyebiliriz. İsrail ordusu kendi verilerini açıkladı bu vesileyle, 7 Ekim vesilesiyle. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 65 bin saldırı yapılmış. Lübnan ve tabii sadece yan cepheler açıldı direniş hattında. Lübnan ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4500, Yemen'de 80 hedef İsrail ordusu tarafından vuruyor. Buna karşılık tabii ki bu hatlardan da İsrail'e saldırılar tabii. 20 bin Lübnan'dan, en fazla Hizbullah'tan, 10.200 Gazze'den, 1200 İran'dan, 90 Yemen'den, 50'si Suriye'den fırlatılan roketler, füzeler, mühimmatlar, yani İsrail dedi. Gazze'de bugün itibariyle büyük bir sağlık, su, eğitim krizi var. %90 nüfusun yerinden edildiğinde yaşam koşulları, tesisler, bütün tesisler yerle bir olmuş durumda. Ama öte yandan da Netanyahu yönetimi Hamas'ı ortadan kaldırdı mı? İsrail medyası da bunu sorguluyor. YNET'te bu konuda bir makale kaleme almışlar. Hamas da Hizbullah'a ayakta. Üstelik de İsrail'in yedek asker sistemi. İsrail küçük bir ülke, 9 milyon nüfusu var. %20'si 25'i Arap asıllı İsraillerden oluşuyor. Ve dün aktarmıştım size, CIA bir rapor yayınladı diye. İçeride büyük bir, İsrail'de de büyük bir tabii kriz yaşanıyor. Hatta en son 7 Ekim öncesinde askeri polis bir kentte, Modin kentinde bir ultra ortodoks Yahudi'yi, Harediler deniyor, gözaltına almak istemiş askerlik çağrısına uymadığı için ve Harediler toplanmış. En son askeri polisi polis korumasına çıkarmak zorunda kalmışlar. Direniyorlar. Tabii nüfusun seküler kesimleri de bütün fedakarlığı biz yapıyoruz diye itiraz ediyorlar. Dün CIA raporunda bir iç kapışma krizi, işte Netanyahu'dan kaynaklanan bir itibar krizinden bahsediliyordu. Bugün tabii Hamas'tan açıklama var 7 Ekim'le ilgili. Aksa tufanının işgale karşı meşru bir direniş olduğunu söylüyorlar açıklamalarında. Gazze'ye soykırım niteliğinde bir savaş açıldığı ama buna rağmen Filistin'i silahlı grupları İsrail'in ortadan kaldırmayı başaramadığı vurgusu var. Bir yandan da ateşkesi, hani Trump ateşkesini de bozmak istemiyor Hamas. Ona da bağlı oldukları ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Bugün Batı Şeria'da, bu arada yani işler Gazze ile de sınırlı değil elbette. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler son aylarda Avrupalıları bile bir takım önlemlere, ki açıkça İsrail'in yanında yer alıyor Avrupa aslına bakarsanız bir takım süslü sözler dışında, önlemlere itmişti. Bir AFP muhabiri, Arap asıllı anladığım kadarıyla Cafer Aş diye, foto muhabiri, Fransız haber ajansına çalışan 8 yaşında zeytin çiftçilerine yönelik şiddeti haberleştirirken hastanelik etmişler, dövmüşler. Evet, gerçekten tabii kutsal toprakların dramı bitmiyor. Orada bir arada yan yana yaşamanın formülleri bir şekilde üretilemiyor. Şimdi 27 Ekim seçimi, tabii İsrail'de herkesin artık gün saydığı, öyle diyeyim, 20 gün sonra yapılacak. Anketleri ara ara aktarıyorum size. Netanyahu en son uçak kaçırma olayı üzerinden anketlerde yükselmişti ama tabii çok da uzun sürmemiş gibi gözüküyor. Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot muhalefet kanadına öncülük ediyor. Muhalefet birleşti Netanyahu'ya karşı ama iki tarafta blok olarak baktığınızda istikrarlı bir hükümet çıkaramıyor bu parlamento. Zaten İsrail hep parçalı misyonlar tarafından yönetilen bir ülke. Dolayısıyla bu seçim neye yarayacak çok belli değil. Arap partileri yanlarına almaları gerekiyor bir şekilde. Ve şimdiden tabii daha büyük problemler. Netanyahu sandığa gitmeyebilir mi? Bir büyük saldırı gerekçe yapabilir mi gitmemek için sandığa? Çünkü hükümeti sallanıyor ve hakkında yolsuzluk dosyaları var. İktidarı kaybetmesi halinde pahalıya ödeyebilir. Gazze ve Batı Şeria'ya yeni bir saldırı. Biliyorsunuz bu tarz durumlarda da tabii bize saldırı yapılacak teması üzerinden Hamas'ın seçimler öncesi İsrail'e meydan okuyabileceği iddiası son kabine toplantısını Netanyahu gündeme getirdi. Savunma Bakanı İsrail Katz da aynı şekilde ama o Batı Şeria'daki muhatap aldıkları, hatta işbirliği yaptıkları Filistin özel yönetimine karşı savaş ilan etmekten bahsetti. Batı Şeria'da İsrail ordusuna saldırı senaryoları yapıldığını iddia ederek bunu yapıyor. Özellikle 7 Ekim'e destek verenler var. Jerusalem Post gazetesinde bugün bir haber var. Ordu radyosundan aktarılmış. Bir dizi operasyon düzenlenecek Batı Şeria'da. Batı Şeria'yı da yangın yerine çevirmeleri tabii büyük bir problemlerin daha da katlanmasına yol açacak. Evet, hal böyleyken aşırı sağcı Maliye Bakanı İsrail'in Bezalel Smotrich Amerikan yönetimine seslendi. İsrail'e karşı çıkan ülkelere silah satmayın dedi. De aslında destek de bulabilir tabii bu talep ama Amerikan savunma sanayi açısından çok da yerine getirilmesi mümkün bir talep gibi gözükmüyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tabii Almanya Yahudi soykırımı nedeniyle özel olarak işin özüyle de çok alakadar olmuyor. Almanların kafası biraz tuhaf çalışıyor. Mesele tabii burada soykırımın kim olduğu değil, soykırımın kendisinde elbette. Bu konuda Almanya'da işte Yahudi karşıtlığı tavan yaptı. Hakikaten dünyada yaptı bu arada. Gazze'de gördükleri karşısında insanlar çünkü şoke oldular. Amerikan kamuoyunda bile. Ama tabii bunların diplomasi ve barışı yolları diplomasiyi kullanarak olmadığı müddetçe sorun da çözülemeyecek. Friedrich Merz tabii İsrail'i sahiplenen bir açıklama yapmış yazılı açıklamasında yine de kenarından Filistin devleti de en iyi yol gibi ifadeleri var. Fransa tabii İsrail'i çok kızdırmıştı hatırlayacaksınız son dönemde ama bir Filistin gençlik hareketiyle Fransız kolektifi arasında bir ortak araştırma yapmışlar bunlar. Bu yıl Mayıs ve Eylül döneminde 35 askeri sevkiyatta onay verdiği Fransa'nın aktarıyorlar. Dolayısıyla da Macron böyle her ne kadar Fransa'nın Filistin hassasiyetini vurgulayıp İsrail'i kızdırsa bile pek de öyle olmadığı anlaşılıyor. İsrail'in savunma silah üreticisi Elbit Sistem'e bağlı şirketlerle işbirliği yapmışlar. Savunma Bakanı Katrin Wotrin bunu tabii saldırı amaçlı değil diye izah ediyor ama pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Son dönemde Avrupa'da böyle özellikle yerleşimciler yani İsrail yönetimine bir yaptırım uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. Batı Şeria'daki yerleşimcilere yaptırım uyguluyoruz.

Naim Kasım'ın açıklamaları var televizyonda. Tabii aynı zamanda Lübnan'a da Hizbullah çok ağır darbe de aldı bu krizde. Televizyondan bir açıklama yapıp direnişin sona ermeyeceği, başka seçenekleri olmadığını vurgulamış. Biraz Lübnan, Beyrut'taki İsrail'le normalleşmeye çalışan yönetime yönelik mesajlar. Çözüm düşmanın boyun eğerek çekilmesiyle başlar. Bizim için çözüm budur. Başka çözüm sormayın. Lübnan'ın güneyini işgal edildi bu arada bu süreçte. Hizbullah sökülüp atıldı Lübnan'ın güneyinden. Telsiz terörü İsrail istihbaratının başvurduğu. İsrail açısından tabii kendileri gurur duyuyorlar. İnsani açıdan ne demek lazım bilmiyorum. Kullanılan askeri yöntemler işte sizin biraz insanlar barışta olduğu gibi, barış yapma biçimleri olduğu gibi savaşta da yani belki tarih yargılayacak nasıl savaştıkları önemli. Yaşarken önemli olmuyor tabii, maalesef öyle bir sıkıntı var. Evet, 7 Ekim'in yıl dönümünde tabii başka büyük krizler bölgede var. Malum 28 Şubat'taki İran'a ABD-İsrail saldırılarından beri dinmeyen, şu sıralar ortalık sakin. Kinetik aşamada değiliz ama ekonomik baskılar devam ediyor. Trump bütün derdi 3 Kasım seçimleri artık. Mitingden mitinge koştu bu hafta. Baltimore'da bir askeri tersanede, birazdan aktaracağım Amerika için verdiği mesajları. Burada yine İran'la ilgili açıklamalar yaptı. Bu işi bitirmemiz gerekiyor. Bu mesele mesele bu. Ama sorun nasıl yapmak istediğimiz, nazik bir şekilde mi, nazik olmayan bir şekilde mi, yakında öğreneceksiniz dedi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor tabii. Burada da tekrarladı. Hamane'yi hatırladınız mı? Hepsi öldü. Yani Amerikan halkına böyle bir canavar yaratıp kendisi o canavarla mücadele eden büyük komutan şeklinde bir sunum. Hürmüz Amerika Birleşik Devletleri donanması ve ABD'ye ait. Yani gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Başkan yardımcısı Amerika'nın J.D. Vance'de nükleer zenginleştirme kapasitesiyle İran'ın bu pazarlıklarla ilgili Reuters'a konuşmuş. Anlamlı miktarda azaltma, yani tümüyle ortadan kaldırma değil, anlamlı bir pazarlıklar yansımıştı. %60 oranında zenginleştirilmiş yakıt olmasın, indirir mi İranlar gibisinden. Devam edecek bu konu, sakıza dönmüş durumda açıkçası. Ne önemi var kestiremiyorum. Perde arkasında acaba müzakereler mi var sorusunu akla getiriyor. Ama nihayetinde bu işi uzatıyor Amerikalılar. Zaten kaleyi bir anda Venezuela'daki gibi yıkamadıklarında işi uzatarak yıkmaya çalışıyorlar. Temel izlek bu şekilde. İran Meclis Başkanı Galibov'un Emniyet Kuvvetleri Komutanı'yla, komuta edepiyle, heyetiyle görüşme sırasında yaptığı açıklamalar var. O da diyor ki aynı şekilde aslında, yani işte 40 günlük savaşta başaramadılar. Şimdi ülke içinde şiddet eylemlerine odaklanıyorlar. Ekonomik baskılarla insanları ayaklandırma. Buna karşı işte kendilerinin acil adımlar atması gerektiği. Tabii Hürmüz krizi hepimizi ilgilendiriyor. İran kendi kontrolü dışında geçişlere izin vermiyor. Pek çok tanker vuruluyor. Buna rağmen kaçak geçiş rotası da kurulmuş gözüküyor. Bu konuda Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklaması var. Bir danışman Muhammed Rıza Nakdi Hürmüz'ün tamamen kontrollerinde olduğunu söylüyor. Petrol kaçakçılığının hacmini küçümsüyor birazcık. Dolayısıyla açık olduğu söylenemez diyor. Ama bazı küçük tekneler kullanılarak kaçakçılık yapılıyor. Tabii menzilleri, silahların menzilinin sınırlı olmasıyla İran ulaşabiliyor ama politik tercihlerine, yani her tankeri vurmadıklarını söylüyor açıkçası, ya da her gemiyi vurmadıklarını söylüyor. Şimdi denizcilik taşımacılığı, deniz taşımacılığı verileri aslında Eylül ayında biraz toparlanmaya işaret ediyormuş. Son gelen Vortexa verilerinde savaş öncesi seviyelerin %81'ine erişmiş. Tabii nasıl geçiyorlar? Takip sistemi, yani kaçakçılar gibi hareket ediyorlar. Nasıl kaçakçılar takip sistemlerini kapatırlarsa onu yapıyorlar. Karanlık geçiş yöntemi, işte çeşitli tedbirler oluyorlar. Amerikan donanmasının eşlik ettiği, diyorum ya ben, kaçakçılık yöntemlerini Amerika uyguluyor diye. Bu sayede tabii epey bir, Eylül'de ortalama 19.2 milyon varil, savaş öncesi 23-24 milyon varil petrol geçiyor. Petrol ve petrol türevi boğazdan geçiyordu. Şimdi bayağı bir Eylül'de yükselmiş. Kipler verileri biraz daha düşük, 18.6, ama Trump yönetiminin söylediklerini tekrarlıyor. Bu konuda kimi yorumcular

yalan söylediklerini de düşünüyor Trump yönetiminin baskısıyla ama kestiremiyorum. O kadar çok manipülasyon yapılıyor ki yani Trump yönetiminin kendisi çünkü peçok piyasalarıyla manipülasyonla geçen bir dönem olmuştu aktarmıştım size. Kimi iddialar ortaya atılıyor artık yani İran'a çünkü Hürmüz İran kontrolünde dışında bir Amerikan ablukası var. İddiaya göre kimi Körfez ülkeleri Tahran'a petrol yüklerinin %10 ila 20'sine ulaşabilecek ödemeler yapıyorlar bir takım kanallardan. Amerikan Hazine Bakanı bunların hepsini bütün kanalları kestiklerini söylemişti ama tabii mal ve ticaret savaş dönemlerinde de çeşitli şekillerde devam edebiliyor düzeyi düşse bile. Bugün yine bir yükseliş var ama Brent petrol 101.63 sabah. Batı Teksas işte ufak bir yükselişle 90.24 dolara çıkmış vaziyette. Tabii bu işin de başka faktörleri de var. Sadece Hürmüz değil. Babülmendeb Boğazı'nda son gelişmeler. Meksika Körfezi'nde bir fırtına. Orada denizdeki Amerikan petrol şeyleri, ham petrol sahaları, deniz sahaları etkilenebilir deniyor. Venezuela'da bir en büyük ülkenin ikinci rafinerisinde büyük çaplı bir yangın çıkmış anladığım kadarıyla. 310 bin varil normal kapasiteye sahip bir Kardon rafinerisinde. Dolayısıyla çeşitli başka sebepler de var. Her şey Hürmüz'e bu anlamda bağlamamak lazım. Ama genel problem devam ediyor. Bloomberg'te bir haber var bugün. Vital CEO'su, bu dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarı Vital Group'un CEO'suymuş. Russell Hardy Londra'da enerji forumu yapılıyor. Orada açıklamaları var. Dün Aramco'yu aktarmıştım. Aramco değil şirketi, onun CEO'sunun açıklamaları vardı. Russell Hardy diyor ki yani durum özellikle petrol ürünleri konusunda sıkıntılı. Hatta tanker yetersizliği de ortaya çıktı diyor. Körfez'den daha fazla petrol akışı sağlansa bile yani alıcıların gemi temin etmekte zorlandığını söylüyor. Ve akış olmazsa varil başına $200 senaryo gerçekleşir. Bu yüzden yani zor bir yerdeyiz diyor. Kış da yaklaşıyor artık, piyasalar sıkışık kalacak. Şöyle ifadeleri var: Batı'da tüketilecek başka stok kalmadı. Mevcut stokları bitirdik. Tabii stratejik rezervlerden çok stok salındı. En son Trump ultimatum vermişti. G7 ortakları 4 ayda 100 milyon. Biraz düşük bu 100 milyon var tabii. Ama yani daha doğrusu düşük bulanlar var. Hemen bir anda değil çünkü. Bu konuda Hardy zaten şey demiş. Tamamen şeffaf değil yani, ne kadar bırakacaklar o da belli değil vesaire. Neyse, sonuç itibariyle $200'lık bir kabus senaryosu çizmiş. Dolayısıyla yani tankerler geçiyor. 18-19 milyon varil çıktı Amerikan kontrolünde diye böyle gevşememekte fayda var. Sektörün uzmanları böyle diyorlar. Bugün Irak'tan acayip haberler geldi. Irak dinarını devalüe ettiler efendim. Bakanlar Kurulu kararıyla yaklaşık %14,5 düştü. Dolar kuru 1500 dinar. Böyle bir düzenlemeyi onaylamışlar. Tabii petrol gelirleri Irak'ın Hürmüz'den çıkamayınca alternatif rotalar arıyorlar ama Hürmüz'le kıyaslanacak rotalar değil henüz. Yani Duhok'tan yani kuzeyden Basra'ya güneye kadar dinar satışı talebi sonrası tabii döviz ofisleri vesaire bunlar işlemlerini durdurmuş vaziyetteler. Ticaret durmuş yani, öyle söyleyeyim. Tabii Irak, Körfez'deki Suudi Arabistan gibi diğer ülkeler kadar zengin bir ülke değil. Hemen iç, bir de Amerika'ya bağımlı, öyle diyelim, işgalden beri bütün iç sistemini etkiliyor efendim. Evet, böyle bir tabii Hürmüz tartışmalarını daha çok yapacağız elbette, şüphesiz. Amerika'nın bu İran'a karşı saldırılarda kullandığı İngiltere'deki Fairfield üssü, ABD üssü bu arada, bombardıman uçakları aktarmıştım. B-1 uçaklarının çekme kararı duyurulmuştu. İran tehdidi, İHA'larla saldırı yapabilir gibisinden. Gerçekten iş komediye döndü. 20'li yaşlarında 5 akaryakıt kaçakçısı olduğu anlaşılan insanın yerel ahalinin telefonuyla gözaltına alıp sonra tabii hiçbir şey bulamamışlar. Patlayıcı da bulamamışlar. Yani yanıltma operasyonuysa eğer çok acayip. Serbest bıraktılar. İran'a İngiliz vatandaşı, o da bırakıldı. Bir başka 22 yaşında bir başka kişiyi terör eylemi hazırlığı nedeniyle
gözaltına almışlar. Ben İngiliz uzmanları, yüksek askerler, yani bütün bu işleri bilen, en son onları dinledim. Çok gülüyorlar, şöyle gülüyorlar. Hemen bu olaylar oldu ve FOS çıktı. Amerika Londra yönetimiyle işleri sıkıştı vesaire. And the Burnham yönetimi Trump'ı da hoş, gönlünü hoş etmek istiyor. Onlar böyle bir İran tehdidi altındaki Fairford üssü tablosu çizmek istiyorlar çünkü. O yüzden bir takım New York Times gazetecilerini devreye sokup o kadar büyük tehdit vardı ki bombardıman uçakları Amerika geri çekildi, ben de aktarmıştım size haberini, yaydılar diyorlar ve şöyle bir şey söylüyorlar: bu tehdit ya da olay Fairford'daki şüpheli 5 şahsın yakalanmasından sonra çok büyük tehdit altında üst. Düşünün, B1 bombardıman uçağı o üste inmiş hiçbir şey olmadan. Ayrıca zaten sürekli yer değiştiriyor bu uçaklar. Sürekli orada durmuyorlar. Dolayısıyla ama tabii kamuoyunda bir saldırı tehdidi senaryosu yazmak için yani tehdit altındaysa oksiyindi o B1. Nasıl cesaret ettiler ona tabii. Bakın işte üstten uçakları çekiyorlar diye bir anlatı. Daha sonra bu işi kısmen toparlamak ve hepimizin aklında wow, Fairford üstüne Amerikalılara İran'da İHA'larla saldıracak demek için çok güzel senaryolar yazıyorlar diyor bu askeri uzmanlar. Niye indi o kadar tehdit varsa B1 diye. Rotasyon zaten rutin diye de hatırlatıyorlar. Böyle bir durum. Bununla ilgili son gelişme. İran Savunma Bakanlığı bu arada Rusya ve Çin'le savunma işbirliğinin devam ettiğine dair bir açıklama yapmış. En son 20 milyar dolarlık İran'la Rusya arasında anlaşma vardı. Kredi anlaşması. Rusya onaylamış krediyi ama İran'ın içerisinde tartışmalar var. Biz bu parayı nerede kullansak, petrol sanayinde mi yoksa tarım, gıda ihtiyacına binaen mi kullansak diye henüz ilk dilimi bu 20 milyar dolarlık kredinin. Kendi para birimlerinde bu arada alışverişleri yapıyorlar. Ödeme henüz yapılmamış ama ilişkiler baki. Evet, gelelim Yemen'e. Yemen'den bugün çok fazla haber yok ama dün Sana hükümetinin Suudi Arabistan'da Kral Halid Riyad'da, Riyad'ın güneyinde Abha Uluslararası Havalimanı ve ayrıca Yemen'in güneyindeki Aden'i balistik füzeler ve SİHA'larla hedef aldığı haberleri var. Özellikle Aden tabii Pakistan'ın hava savunma sistemleri ve İHA getirmek üzere kullandığı üs olarak biliniyor. Pislerin vurulduğu söyleniyor. Aramco'nun Cidde rafinerisi dahil bir takım tesislerden yangın görüntüleri geldi. Sahada karmaşık iddialar var. Hangisi doğru bilmiyorum. Ama Suudi destekli hükümet özellikle bu hafta bir taarruz başlatmıştı. Babil Mendebe'yle geçirdiklerini iddia ediyorlar. Ama Sana hükümeti ki hayır, girdiler ve çıktılar. El Cezire gibi ya da El Hadad gibi muhabirlerle gittiler, görüntü çektiler, yayınladılar, sonra gittiler. Yani bir yeri ele geçirmek değil, operasyonel olarak tam hakimiyet sağlayıp kalabilmek önemli tabii. Bilmiyorum, Sana hükümetine bağlı birliklerin onları oradan attığını söylüyorlar. Bir de tabii Aden taiz yolunu kapatmışlardı. Hala Suudi destekli hükümetin elinde taiz ama kuşatıldığı yolunda ya da kuşatılmak üzere olunduğu yolunda haberler var. Evet, yani bu büyük bir kriz tabii. Dün size aktarmıştım çünkü bütün takip sitelerinde de yansımıştı. Amerika'ya ait bir Seahawk helikopterinin Suudi Yanbu limanına giderken düştüğü iddiası, hatta peşinden bir P-8 arama kurtarma uçağını saldıkları. Amerikan yönetimi CENTCOM, Amerikan ordusu yalanladı, böyle bir şey olmadı, bunun İran propagandası olduğunu söylediler. Tabii Mekke ittifakı ile ilgili dün gelişmeleri aktarmıştım. Caydırıcılık, en son Dışişleri, Savunma ve Genelkurmay Başkanlarının ikinci acil toplantısı sonrasında caydırıcılık hususunun aktive edildiği ortak açıklamaya yansımıştı. Şimdi bundan sonra ne olacak diye herkes beklerken tartışmalar, gazetelerde haberler var. Türkiye Gazetesi yaklaşık 200 aşkın askeri uzmanın nakledildiğini, Türkiye'nin elektronik harp sistemleri, kara ve hava savunma füzeleri sevk ettiğini yazıyor. Ama bir taarruz, Yemen'e doğrudan bir müdahale, böyle bir şey olmayacağını, daha çok doğalgaz, elektrik,
tesislerinin korunması, bir de tabii Suudi Arabistan'da bir Türk üssü kurulabileceği, eğer öyle olursa 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi Türkiye'nin koruyabileceği gibi bir takım iddialar var haberin içerisinde. Tabii bütün bunlar anlaşma onayı gerekiyor. Ortak bildiride de ulusal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesine atıf vardı. Bu hayırlı bir şey, en azından çerçeveyi bilebileceğiz tabii ki. Kısa süre içerisinde meclis onayı için meclise gelebileceği değerlendiriliyor. Ne zaman olacak bilmiyorum. Yarın öbür gün belki daha hızlı hareket edebilirler. Libya modeli gündemde olabilir diye de bir şey ortaya atmış. Sahaya aktif müdahale anlamına geliyor tabii ki. Umarım Yemen çöllerine böyle bir şey buralara kadar gidilmez. Bugün Middle East Ay'da da haber var. Özellikle yine benzer şeyler var. Ek personel, savunma ekipmanı, askeri desteğin artırılması. Zaten 2010'da bir anlaşma, askeri eğitim anlaşması var. Buna dayanarak bunlar zaten sağlanabilir. Ama daha kapsamlı konuşlandırmada meclis onayının gerektiği, bu yüzden de tezkereye öncelik verilebileceği, bir takım yetkililer Middle East Eye haber sitesine bunları söylemişler. Aynı şekilde tabii büyük bir askeri grup planlanmadığı, doğrudan müdahale niyeti olmadığı vurguları da var. Bir de tabii diplomatik çabalar belki sonuç verir. Hani buna da inanmaya devam ettikleri, kutsal şehirler ve Yanbu Doğu Batı petrol boru hattının korunması gibi vurgular yapmışlar. Bir üs meselesi bu haberin içinde. Suudi kaynaklar Türkiye'nin üs kurması hikayesiyle ilgili, tam bir Türk üssü değil ama Pakistan'la birlikte bir ortak üs olabileceğini aktarıyorlar. Hep beraber tabii bu tartışmaları daha çok yapacağız, göreceğiz. Bu arada Katar Dışişleri Sözcülüğü bir açıklama yapmış. Onlar da Mekke İttifakı ile ilgileniyorlar. Zaten herkese açıklanmıştı ama tabii hedef kim, ne oluyor, doğru düzgün tartışılmadı. İstikrar hedeflediği sürece destekliyoruz ama katılım için erken mesajı vermiş Katar Dışişleri. Tuhaf bir durum tabii, nasıl olacak o istikrar, çok emin olamıyorum. Dün yeni Suriye'nin lideri, de facto lideri Ahmed el-Şara da Riyad'daydı. Veliaht Prens'le görüştü. Özellikle tabii Suriye'den radikal unsurların Suudi Arabistan'a aktarıldığı yolunda dış medyada görüyorum çok tartışma var. Bunların hiçbiri doğrulanmış değil elbette, nasıl olacak o da ayrı. Bu konuda ayrıca resmen Muhammed Bin Salman'ın, Suudi Veliaht Prensi'nin kendilerine katılmasını istediği ama nihai bir karar almadı. Daha önce reddetmişti aslında Suriyeliler. Suriye birbirine girmiş durumda, tam henüz kontrol sağlanamamış. O yüzden nasıl olacak da Suudi Arabistan'a hangi askeri, düzenli bir ordu vesaire İsrail de ortalığı dağıttığı için o da yok. Hakikaten çok akıl kârı değil doğrusu ama tabii bir takım militanların gidebileceği yolunda söylentiler zaten epeydir almış başını yürümüş durumda. Bir de tabii İsrail faktörü var. Suriye yönetiminin İsrail devriyeleri sürekli Suriye'nin güneyinde fır dönüyor ve Dera'daki askeri varlıklarını Şam'ın çekmek durumunda kalabileceği, çünkü sınırda ara ara çatışmalar yaşanıyor. Yani Suriye'nin başında da bela çok, bir de Yemen'e kadar uzanırlar mı emin değilim doğrusu. Evet efendim, Amerika'da tabii 3 Kasım Trump'ın Baltimore mitinginde askeri teknoloji şirketi, daha çok İHA'lar falan üretiyordu, Anduril nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara bileşen üretecek bir tesis, 3.7 milyar dolarlık bir yatırım için tören düzenlenmiş. Trump da ona katılıyor tabii ki. Amerika'nın savunma alanındaki dev yatırımları, kendisinin Amerikan ordusunu yeniden inşa ettiği efendim büyük başarıları, yaptıklarımız inanılmaz, hepsi barış ve iyi niyet için diye Donald Trump'ın açıklamaları var. Venezuela'dan bahsederken İran kısmını aktarmıştım size. Ganimet galibinindir değil mi? Yeniden gündeme getirdiğimiz eski sömürgecilik döneminin ganimetlerini açıkça dile getiriyor. Trump'a herhalde teşekkür etmek gerekiyor bu konularda. Evet, yani tabii Amerika'da hem iş gücü açısından hem yatırımlar açısından
bu şirket bakalım ne işler becerecek. Çünkü bu denizaltı üreticileriyle ilgili sıkıntılar bildiriliyordu Amerika'da. Vasıflı işçi eksikliği var. Teslimatlar gecikiyor diye şimdi yeniden hızlandırıyorlar. Amerika'da dış ticaret açığı Ağustos ayında 17 ayın yani Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş. Ağustos'ta aylık bazda %13.7 artarak 105.6 milyar dolara çıkmış dış ticaret açığı. Fazla verdiği ülkeler de var tabii ki. Açık verdiği ülkelerin başında da tabii Kanada, İrlanda gibi ülkeler geliyor. Meksika da var. Bunları tersine çevirmekten bahsediyordu. Evet. Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Marco Rubio'nun Avrupa turu başladı. İzlanda'dan başladı turuna. Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir'le bir ortak basın toplantısı yaptı. İşte Grönland anlaşması artık Amerika tamamen bütün Grönland'ın dış işlerini, dış savunmasını üstlenmiş durumda. İzlanda ama 1951 anlaşmasından bu yana güvenlik anlaşması vesaire zaten NATO'nun bir parçası. Kuzey Kutbu tahayyülü açısından çok önemli bir konumu var İzlanda'nın Amerika için. Bunları vurgulamışlar. Stratejik konum kutuplarla ilgili artık uzaya kadar uzanan tabii NATO üyesi olarak katkı veriyor diye. İzlandalı bakan da çok memnun. Birlikte çalışıyoruz diyor. Yani bölge için çok iyi işler yaptıklarını söylüyorlar. Bilemiyorum ne kadar hayırlı işler yaptıkları. Marco Rubio'ya Trump'ın İzlanda'yı da Amerikan toprağı olarak gösterdiği haritalar sorulunca gafil avlanmış. Burada sosyal medya paylaşımlarını konuşmuyoruz. Buradayım çünkü çok yakın işbirliği içerisinde hareket etmek için falan filan başka bir ülkeyle diye. ama Trump o haritaları yayınlıyor. Ne yapsın gazeteciler de soruyorlar yani. Evet. Ardından Atina'ya geçti Marco Rubio. Özellikle son dönemde Yunan sağcı hükümetiyle Amerika'nın ilişkileri çok yoğunlaştı biliyorsunuz. Enerji altyapısı, tedarik zincirlerinin güvenliği her şeyi konuşmuşlar. Savunma, güvenlik. Yunanistan'ın asıl derdi Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ekarte edecek formülasyonlar, dikey koridorlar kurmak, İsrail'le işbirliği. İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi vesaire. Dolayısıyla da Marco Rubio tabii böyle şeyler söylememiş ama büyük işbirliklerine savunma harcamalarının %5'e ulaşması vurgusuyla atıf yapmış. İşte Akdeniz'de göç, kaçakçılık vesaire. Yunan Dışişleri Bakanı Yara Petritis'in bu arada ilginç açıklamaları var. Biz de Hürmüz Boğazı'nı açmak için geçiş sağlamak için operasyona biz de katılabiliriz diye. Evet, tahürümüze kadar gidecekler öyle. Zaten Girit Adası, Suda Üssü, Dede Ağaç artık Yunan ana karası bırakın adaları. Yunan ana karası bir Amerikan üssüne dönüşmüş durumda. Ukrayna'ya desteği tamamen yeni değil tabii artık sağcı Yunan. Bir yandan Türkiye'ye karşı kayalıkları silahlandırıp Doğu Akdeniz'de arkasında tabii Amerika AB'ye böyle yan gözle bakıp operasyonlar yaparken hiç öyle barışçı falan diye ben algılamıyorum. Bir de böyle Türkiye korkusu sürekli bir korku üzerinden her şey formüle ediliyor. Bir yandan da Amerika'nın emperyalist yayılmacılığının en sadık takipçisi haline gelen bir sağ Yunan yönetimi var. Tabii buna itiraz edenler yok mu? Rubio Atina'ya gittiği için bayağı büyük protesto gösterileri, halk tepkilerini göstermişler kent merkezinde. Kırmızı boyalar dökmüşler yerlere. Polis bayağı bir güvenlik önlemi almış. Çok da hoş karşılamamışlar Marco Rubio'yu. Evet efendim, dün size şu Rusya'daki meşhur veba salgını diye Batı medyasının açıkçası bana çok psikolojik operasyon gibi geldi. Hemen de önlemleri alınmış. Bütün taramalar da yapılıyor. Batı medyası hemen böyle bir veba işte Rusya falan gibi. Bu arada Amerika'da her yıl dün de aktarmıştım 7 veba vakası var. Rusya'da bir vaka olduğu bile şüpheli. Neyse. Zatüre kaynaklı araştırılıyor diye açıklaması da yapılmıştı. Ama Trump'a da sordular. Olayı yaymaya çalışıyorlar Trump'ın ağzından.
Putin'le görüşeceğim. Ayarlanmış telefon görüşmemiz var, çok yakında görüşeceğiz diye hemen o da yanıt vermiş. Amerikan istihbaratı değerlendiriyor mu salgını falan, büyük bir salgın var gibi öyle bir sunum var tabii. Yakından ilgileniyoruz demiş Trump. Muhtemelen yarın bir rapor yayınlayacağız falan. Dünyada hakikaten çok acayip. Irkutsk bölgesi çok uzakta bir merkez kesime. Zatüre kaynaklı bir enfeksiyon şüphesi, dün aktarmıştım size. Hemen tabii kontrol altına almışlar. Batıdaki gibi bir gevşeklik olacağını ben zannetmiyorum doğrusu ama sahte hesaplardan, sahte Amerikan elçilik hesaplarından Amerikalılara Rusya'yı terk etmeleri gibi şey çağrılara yer veren sahte hesaplar bile açılmış. Olayın nasıl bir psikolojik operasyona döndüğünü dehşetle izliyorum. Tabii ki Batı'da Rus düşmanlığıyla ünlü bir takım yorumcuların katkılarıyla. Hani ciddi bir sağlık sorunuysa bunun üzerine ciddiyetle zaten gidilmesi gerekir. Bunun dışında söylenen her şey psikolojik operasyon ötesinde ne anlam taşıyor bilemiyorum. Trump Putin görüşmesi olmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüştü. Bugün 7 Ekim tabii Rusya Devlet Başkanı'nın doğum, Rusya'da da doğum günleri çok den rojenya, çok önemsenir. Putin'e pek çok telefon geldi. Henüz Çin'den görmedim ama muhtemelen Xi Jinping'i arayacaktır Çin Devlet Başkanı. Lukashenko Belarus lideri, Venezuela lideri Delcy Rodriguez hepsi doğum günü tebrik etmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yandan tabii işin ciddi kısımları da var. Ciddi derken yani doğum günü dışında uluslararası ilişkiler meselesi, özellikle ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, küresel gelişmeler, Karadeniz'de seyri sefer emniyeti için çalışmalar önem arz ediyor. Ve tabii Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara dair katkı sağlamaya Türkiye'nin hazır olduğu gibi mesajlar Putin'in doğum günü kutlamanın dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarılmış. Henüz Kremlin açıklamasını görmedim, ben atlamış olabilirim. Biraz gündemi yoğun tabii. Bugün evet Yuri Ushakov Çin Devlet Başkanı'nın doğum günü tebrik mesajını zaten göndermiş olduğunu aktarıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi yarın öbür gün yapılacak. Dolayısıyla da Türkmenistan'a çalışma ziyareti var Rusya liderinin, herhalde onun üzerinden. Aynı zamanda Kasım ortasında tabii APEC üçlü zirve, Trump, Putin ve Xi Jinping arasında olur mu diye herkes bakıyor. Ama Yuri Ushakov henüz bu konuda pratik anlamda bir çalışma yapılmadı, başlamadı diyor. Xi Jinping'le görüşmesi baki Rusya liderinin. Efendim tabii Rusya'dan Birleşik Grup saldırıları dün akşam çok güçlü. Kinjaller, işte zirkonlar, Ukrayna'da Flamingo tek tek yerlerinde söylemişler nerelerin hedef seçildiğini. Başkent Kiev var. 6 bölgede İHA üretimi, Flamingo füzeleri üretimi. Efendim işte Zaporojye'de bir köprü, bu köprülerden yoğun askeri lojistik, yani Polonya'da Jeju'dan giren Batı'nın verdiği her şey bu köprülerden geçerek Donbas cephesine Ukrayna tarafından gönderiliyor. Dolayısıyla son dönemde köprülere saldırılar oldu. İşte Kirovrak'ta Alexandra Sanayi işletmeleri, Dniepropetrovsk'ta işte parça üretiyorlar bunlar füzelere. Efendim Odessa'da tabii bir de ikmal, çifte askeri çifte kullanımlı mallar taşıyan bir kargo gemisi. Yuzhne Limanı'nda da yine akaryakıt, ordu için akaryakıt taşıdığı belirtilen bir tanker. Burada Bulgaristan'ın çok açığında ama 130 kilometre en az açıkta bir tankerin vurulmasıyla ilgili Zelenski'nin açıklamaları var. Münhasır ekonomik bölgeden hareketle Rusya'yı sorumlu tutmuş ama Bulgar yönetimi bunu doğrulamıyor. Elimizde bir bilgi yok. Kim attı bilmiyoruz. Dördüncü maddeye falan gerek yok diye açıklama yapmış Bulgaristan Başbakanı Rumen Rude. Yani zaten kara sularımızda da gerçekleşmedi diye de ifadeleri var. Sergey Lavrov efendim Doğu Timor'dan meslektaşını ağırlarken NATO'nun savaş hazırlıklarını Rusya'nın duyduğunu ve teyakkuzda olduğunu söylemiş, bir atasözüne atfen kulağımız delik, yani son derece teyakkuzdayız demiş. Asıl mesele tabii devlet başkanımızın ortaya koyduğu hedefleri hayata geçirmek nedir? Özel harekat Donbas'ta. Aynı zamanda kök nedenleri, krizin kök nedenleri birdenbire olmadı. Bunların çözümlenmesi. Ama ABD ve Avrupa, bırakın Avrupa'yı, Asya Pasifik bölgesinde de yeni bloklarla tabii Doğu Timorlu mevkidaşını ağırlıyor. Endişe verici bir
oluşum, girişim içerisinde saptaması yapmış. NATO Askeri Komitesi'nin Kiev'de toplandığı yönünde haberler gördüm. Detaylarına bakamadım ama Amiral Giuseppe Dragone bunu duyurmuş vaziyette. Polonya'ya İsveçliler işte takviye gönderiyorlar. Ne oluyor şimdi, niye takviye gönderiyorlar bilmiyorum ama İsveç açıklamış. Jeju bütün bu Ukrayna operasyonuna mali askeri destek bu Jeju üzerinden yapı yürütülüyor. Patriot hava sistemleri gönderiyorlar. Ayrıca uçak gönderiyorlar. Polonya'da bu arada özellikle artık Ukraynalı sığınmacılar üzerinden büyük bir gerilim yükseliyor. 11 Kasım'da bir yürüyüş düzenleyecekler. Bir takım tabii bıçak saldırılar falan oluyor. Gerçekten hiç hoş değil. Bunun karşılığında Ukraynalı sivillere, çocuklara zorbalık vakalarının olduğu Polonya'da haberleri görüyorum. Tarihten gelmedi. Yani Nazi de işbirlikçisi bir şey olduğu için Ukrayna'daki milliyetçiler, tarihten gelme bir hasımlık da var. Avrupa'da işte Rusya üzerimize saldıracak tarzı söylemler. Almanya Başbakanı Friedrich Merz özellikle elimizde çok somut olaylar var efendim Leipzig Havalimanı diye sürekli olarak aynı şeyleri yayıyor. İşte silahlı saldırı meselesini öne çıkartıyor ama Washington Post'ta gördüm Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, ki ne dediği belli olmuyor, bir öyle bir böyle konuşuyor. Rusya'dan askeri bir tehdit yok, sakin olun diye açıklamalar yapmış. Tabii Merz için durum parlak değil. Son anketler devam ediyor. Dün de vardı. Bugün de Der Spiegel dergisi Ipsos Enstitüsü'nün anketini yayınlamış. Almanların %67'si başarısız oldu diyor. Yani bunların %48'i tamamen başarısız. %19 da kısmen katılıyor bu başarısızlığa ama totalde bir %67 var. %19 kısmen olsa bile içinde sayabiliriz. Doğu Almanya'da daha yüksek tabii bu, Almanya'nın doğusunda. %58'i de Başbakanlık ve CDU, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderliği görevlerinden derhal istifa etmeli. %11 karşı çıkmış sadece. Ama Almanya'da alternatif yok, bir ara konuşmak lazım tekrar Almanya'yı. Yani bir takım anketler burada da yapılıyor. Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder, CSU'lu diyelim, kardeş partiden yani Hristiyan Demokrat Birlik Partileri. Kuzey Renvestfalya önemli bir eyalette bir. Hendrik Wüst %16'da. Markus Söder %20, Wüst 16, İçişleri Bakanı da Alexander Dobrindt de %5 oy almış. Dolayısıyla muhafazakar cephede pek de böyle dişe dokunur bir aday yok. Almanya tabii ki bu istihbarat, soğuk savaş sonrası bu kadar büyük bir istihbarat skandalı oldu mu? Merkel'i Amerikalıların dinlemesi falan, onlar hani müttefikler birbirini dinliyormuş. Neyse, dün aktarmıştım size tabii. Eski BND Başkanı August Haning vatana ihanetle suçlanıyor. 1998-2005 yıllarında BND, Alman istihbaratının başındaki şahsiyet, özel kalem müdürü Manfred D. de gözaltına alınmış durumda. Ki o 2026'ya kadar da aktif görevde bir şekilde yer almış. Bulduğu bir takım belgeleri Haning'e aktarıyor. O da bir takım analizleri satıyor anladığım kadarıyla, kişisel çıkarları için. Yabancı bir istihbarat serviste geçiyor. Hayret ettim, Financial Times'da Rusya'yı dışlayıcı konuşmuşlar. Daha çok İsrail ve Azerbaycan'a bir takım bilgiler sattığına dair bugün Alman medyasında haberler var. Yani hangi devlet adına, herhangi bir devlet adına çalışmak da değil belki, yani kişisel fayda sağlamak ama 2005'ten beri görevli olmadığı halde bir takım bilgilere ulaşıp bunları pazarlamak ve iki ülke, özellikle İsrail ve Azerbaycan anılıyor. Fransa'da efendim tahvil kriziyle ilgili bir takım alametler, temelinde düşebilir tartışmaları öğrenciler sokakta, görüyorsunuzdur görüntülerden, 17 Eylül'den beri bütün ülkeye yayıldı. 6000'den fazla insan hakkında yasal işlem yaptılar. Pek çok yaralı var. Macron bu arada balistik füze denemesi izlemeye gitmiş. İşte füze bir denizaltı, Le Vigilant'ta savaş başlıkları fırlatılmış. İşte ne auberge ne, Fransızcam da yok, doğru telaffuz edemiyorum ama X hesabından böyle bir teknik bilgi birikime sahip çok az ülke var demiş. Caydırıcılığımız, özgür olmak için bizden korkmaları gerekiyor,
birizden korkmaları için güçlü olmak gerekiyor gibi açıklamalar yaptığı yeni askeri bütçenin iki katına çıkarılmasını vaat ediyor. Bu arada da öğrenciler yetti artık asıl okullarımızı düzeltin diye bas bas bağırıyorlar. Devlet okulları için daha fazla para, daha az polis diyorlar çocuklar. Eğitim görmek istiyorduk, coplandık diyorlar. Mecliste tartışıldı. Başbakan Sebastian yani Lecornu biraz yumuşatmaya çalışmış. Ama demiş yani okulları da ateşe vermeyin. Hani liseyi yakarak iyileştirme yapamazsınız. Yani 5000 genci gözaltına aldılar. Başka tabii sadece öğrenciler değil, Paris'te falan sendikalar, öğretmenler, veliler hepsi destek olmuş. Bir de tabii İran Dışişleri Fransız polisinin şiddet uygulamasını, insan hakları ihlallerini tabii İran'a çok yükleniyordu Avrupalılar, eleştirmişler. Bugün Rusya'dan da aynı şekilde bir açıklama var tabii. Maria Zaharova, Macron'un dışarıda insan hakları vaizi, içeride özgürlüklerin biçer döveri olması, AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği'nin Avrupa'yı bahçe, çevresindeki ülkeleri jungle saymasına atıf yapan bir açıklaması var. Ne haber Elize'deki durum? İşte Kaya Kallas ve o güzel bahçem sakinlerinden hiç ses çıkmıyor. Başkalarının iç işlerine sürekli müdahale ediyorlar. Onlar uygar uluslar dışında, onları uygar uluslar dışında başka kategorileri sokuyorlar. Sonuç ne? Sonuçta işte görüyoruz diye. Evet, İspanya'da da valla Barcelona'da çok acayip görüntüler var. Başbakan Pedro Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gidiyor ama konut krizi, 87 yaşında emekli bir kadının 70 yıldır yaşadığı Madrid'deki dairesinden atılması, bir yatırım fonunun binayı satın alıp kirayı arttırması yüzünden bunlar oluyor ve aktarıyorum size aslında. Tabii başka bir kararname önerdi seçime kadar, yalvarıyor insanlık adına Sanchez ama zor tabii meclisteki işler, hele erken seçime giderken. Efendim, Yemen'e dönüyoruz. Son bölüme geldik. Sevgili Nalan Yazgan'la az sonra buradayız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Nalan Yazgan var. Siyasi analist, gazeteci, yazar. Hoş geldin Nalan.
2: Merhaba, hoş buldum Ceyda.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Epeydir konuşamıyorduk. Lübnan hattımız biraz durgun ama tabii Orta Doğu'nun ya da Batı Asya'nın neresine el atsak bir kriz çıkıyor. Hepsi de bizi etkiliyor. Yemen konuşuyoruz. Tabii İran savaşı kinetik aşama, biraz daha sakin olmakla birlikte Kızıldeniz hattı çok karışık. Geçen ay sonlarında, bir 3 hafta oldu herhalde. Sana hükümeti, Husiler diyor kimisi, kimisi Ensarullah diyor, nüfusu çoğunluğunu yönettikleri için tabii başkent dahil orada bir hükümet var, Sana hükümeti diye anıyorum ben, başka nasıl diyeyim bilemiyorum. Bir de Riyad'ın desteklediği devrik hükümet, bir kapışmalar Babül Mendeb, ortalık karıştı. Bir yandan Mekke İttifakı kuruldu, Ağustos'tan beri konuşuyoruz, bir türlü de anlayamadık, meclise yakında geleceği haberlerini gördük, hayırlı en azından meclis onayı gerekiyor çünkü. Şunu sorarak başlamak istiyorum tabii, yani Yemen Türkiye için önemli de bir yer, tarihimizde hepimizin, yani bir türkü boş yere yakılmamış, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Ama şimdi ana tema son caydırıcılık aktivasyonu diye duyuruldu ortak bildiride. Kutsal yerleri korumak, askeri yardım. Tam olarak yani Mekke İttifakı'nı nasıl anlamak lazım? Yani bunun arka planında sen bir yazı da kaleme aldın. Ben de keyifle okudum bu arada, eline sağlık, haricide. Bunlar böyle sadece psikolojik operasyonlar, şunlar bunlar değil. Arkasında maddi sebepler de var. Dolayısıyla bu önümüzdeki sorunlar yumağını nasıl anlamalı diye Mekke İttifakı'nın perde arkasında bunu sorarak başlamak istedim.
2: Evet, ben biraz daha aslında geri çekilerek daha stratejik olarak, daha uzun vadeli olarak bakıyorum. Bu Mekke İttifakı'na da aynı şekilde. Uzun zamandır konuşuyoruz ticaret yolları, enerji koridorları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yaşadıklarımızdan sonra dünya ticaretinin ne hale gelebildiğini gördükten sonra şimdi daha da önem kazandı bu enerji koridorları. IMEC diye bir koridorun inşası üzerine uğraşılıyor uzun zamandır. Bu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru. Hindistan'dan başlıyor ve oradan Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, oradan da Yunanistan'a, Avrupa'ya giden bir hat ve bu hat Türkiye'yi pas geçiyor. Biz hep hani konuştuk ya, ilkokuldan beri işte Türkiye çok stratejik bir yerde, işte Afrika, Asya, Avrupa'nın kesişiminde, işte köprü filan, ama eğer bu IMEC hayata geçerse o zaman Türkiye'nin ticaret yollarındaki aktifliği, konumu bayağı dışlanmış olacak. Ve biz de buna alternatif olarak bazı başka koridorlar yaratmaya çalışıyoruz. Kendimizi bir, yani nesne olmaktan ziyade öznesi olabileceğimiz enerji koridorları yaratmaya çalışıyoruz. İşte kalkınma yolu da bunlardan bir tanesi. Şimdi Suudi Arabistan da aslında IMEC'in bir parçası. Ve Hindistan'la da aslında bir anlaşmaları da var. Ama burada Suudi Arabistan'ın aslında bize biraz daha böyle yanaşmasının sebeplerinden biri de bir süredir aslında İsrail'in Suudi Arabistan'ı parçalama girişimi. Bundan dolayı hani ne kadar aramız çok iyi olmasa da burada hani ortaklık, ittifaklık şeyinde biraz daha ileriye doğru bakıyoruz. Zaten hani 2010 yılında bizim Suudi Arabistan'la bir askeri anlaşmamız olmuş. Yani burada eğitim, teknik ve bilimsel alanda bir söz konusu. Hı hı. Oraya zaten hani eğitim amacıyla giden Türk askeri varmış. Biz hep hani Katar'daki üssen konuşuyorduk. Orada da ufak çaplı bir şey var 2010'dan bu yana ve bu hani kanunen legal bir şey. Şimdi bunu biraz daha bu son 5 Ekim'deki açıklamalardan sonra hani kolektif savunma vesaire, hani bunu ne olacak, işte Türk askeri gidecek mi falan diye hani hepimiz konuşmaya başladık. Ama tabii burada böyle bir parantez de var, hani ülkelerin ulusal kararlarına
1: ulusal mevzuat diye bir atıf var.
2: Evet, bizim de anayasanın 92. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir durumu onaylaması gerekiyor. Yani burada sadece askeri bir karar değil, aynı zamanda siyasi bir karar da var. Meclisten geçmediği sürece oraya bizim Türk askerini yollamamız zaten mümkün değil. Ama işte hava savunma sistemleri, radarlar vesaire, teknik ekipman ve bunları kullanacak personeli gönderebiliyoruz bu Medya İttifakı çerçevesinde. Yani bu hani askeri olarak burada bir involvement, bir hani şey, oradaki bir varlık gösterme aslında hani bundan şu anda ibaret. Hani bir askerin oraya gitme durumu zaten hani sen de bahsettin başta Ceyda, Yemen Türkiye için, yani Türkler için, hani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'dan aslında çıkışı Türkülere bile konu olmuş. Travmatik bir mekan, yani hani 15'lerin gittiği, geri gelmediği, yani hani bizim için bayağı travmatik. Ben bazı gazetelerde, Arapça gazetelerinde gördüm, işte Türkiye'nin dönüşü, işte Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, geri dönüşü yine Yemen'den mi olacak diye de konuşuluyor. Ama kişisel olarak ben hiçbir zaman hani Türk askerini tabii ki orada görmek istemem. Evet. Yani ama hani teknik istihbarat paylaşımı, hava savunma sistemlerini oraya konuşlandırılması vesaire, hani bunlar Mekke İttifakı'nın içinde olabilen, olabilecek durumlar. Burada da dediğim gibi aslında Türkiye biraz da bu IMEC koridoru yerine kalkınma yolunu ön plana çıkarak Suudi Arabistan'ı da kendi lehine çık. Hatta Hicaz Demiryolu geçenlerde Nisan ayında aslında hiç bahsedildi. Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması. Bu da zaten hani enerji koridorları sadece boru hatları değil, yani demiryolları, merkezler, karayolları, hepsi bunun içine dahil enerji koridorunun. Dolayısıyla bu da aslında buna dairdi. Yani Mekke İttifakı'nın aslında bu da bir parçası. Bu da oradan yeni bir koridor açmanın, yeni bir ticaret olanağının aslında başlığı. Hani senin de dediğin gibi bu sadece evet kutsal yerler, Mekke, Medine. Tabii bunlar da hani tartışılır şeyler. Bu gerçekten hani acaba false flag operasyonu muydu? Hani Husilerle olan bu savaş yeni değil. Bu çok uzun zamandır devam eden bir savaş. Hani ilk defa böyle bu kadar hani kutsal yerlere birdenbire biz ittifak,
1: evet, değil mi,
2: imzaladıktan sonra bum bir anda hani sağlı sollu geliyorlar. Hani bu da birazcık hani tabii ki insan düşünmeden edemiyor tabii. Orada oradan da gelince hani hiç tesadüf yoktur diye. Yani hani acaba bunu gerçekten kim yaptı, niye yaptı, amaç neydi? Kimi kışkırtmak isteniyor ya da kimi ikna edilmek isteniyor? Hani bunlar da şey, sonuçta hani Husilere baktığımızda da ya da Ensarullah hareketine baktığımızda biraz daha kapsamlı olarak söylersek şu anda Gazze'deki soykırıma, oradaki haksızlıklara aslında sadece kınamakla, hani şiddetli kınamakla yetinmeyen, aslında fiili olarak da pratikte bir şeyler yapan bir Hizbullah var zaten, bir de Husiler var. Yani hani şimdi bir yandan hani Gazze'yi savunup bir yandan böyle bir işe girişmek de biraz tabii, yani hani Orta Doğu'dayız tabii, ittifaklar düşüyor artık. Düşmanımın düşmanı dostum diye bir durum yok. Herkes birbirine bir anda düşman olabiliyor. İki düşman işte bir süre sonra dost olup sonra tekrar düşman olup sonra can diğer dost olabiliyor. Yani çok karışık, karmaşık işler, yani mezhepsel geçişlerin falan da olduğu. Ama burada baktığımızda hani parayı takip ettiğimizde biraz...
1: Hani, evet. Aslında doğru söylüyorsun tabii, değil mi? Bir 3-5 sene önce Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan, hani Kaşıkçı krizi aklımıza düşüyor, hani nereden nereye, ya da yani Mısır tabii, hepsi tersine döndü. Üstelik de bir kere dönmüyor, bir dönüyor bir daha dönüyor, bir daha dönüyor.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi peki yani bu alternatif yollar önemli hakikaten, işaret ettin. Yani bu IMEC biraz sanki ölü doğmuş gibi gelmişti bana. Yani bu kadar kaos varken Hindistan'dan böyle gideceksin işte Suudi Arabistan'a, oradan Ürdün'e, oradan İsrail'e vesaire, Türkiye'yi de bypass edeceksin filan. Bu gerçekten biraz akıl dışı gelmişti bana, yani bunun altyapısı. Şimdi tabii her şey alt üst oldu İran Savaşı yüzünden, sadece Yemen değil, yani hiçbirisi tam olarak Hürmüz Boğazı'nın tedariklerini karşılamıyor. Fakat tabii alternatif çabalara dikkat çekmek lazım herhalde burada. Çünkü bir askeri ortaklık, yani Amerika bir yerde bir askeri maceraya giriştiğinde birazcık tırtıklayınca onun arkasında ekonomik işte tedarik hatları, hepsini görüyorsun. Burada da öyle bir şeyin varlığını tartışmak lazım en azından. Alternatif rotalar orta vadede, yani kısa vadede zor herhalde ama gerek Irak için petrolünü, işte başka ürünlerini çıkarmak açısından orta vadede umut vadedici olabilir mi? Yani Ankara'nın jeopolitik hesaplarında çok da açık tartışılmadığı için soruyorum bunu.
2: Biraz. Ya aslında burada hani sadece bir askeri anlaşma ya da asker gönderip göndermemeden ziyade Türkiye burada biraz daha stratejik hareket ediyor. Az önce de söylediğim gibi daha ileriye dönük. Yeni güvenlik mimarilerinin, yeni enerji koridorlarının içerisinde olan ve aslında bunları şekillendiren ve bunları koruyacak olan ittifakları kuran bir devlet olarak aslında öne çıkıyor. Yani bu IMEC'den bahsettik. Yani bu sadece bir ticari koridor değil. Evet. Bu aslında bölgenin jeopolitik haritasının yeniden çizilmesi. Ve biz hani burada izole edilmek istemiyoruz. Dolayısıyla hani bir de eskiden şey vardı mesela Körfez'de de bu İran Savaşı'na kadar güvenliği ABD sağlar Körfez'de. İsrail'i ABD sağlar. Bunun da hani olmadığını yaşayarak öğrendiler artık. Yani dolayısıyla yeni bir güvenlik mimarisi kuruluyor. Şimdi artık oradaki ülkeler Amerika bizi korur mu korumaz mı diye düşünmüyor. Yeni bir soru var kafalarında. O da biz kendimizi nasıl koruruz? Yani burada da Türkiye ön plana çıkıyor aslında. Türkiye'nin savunma sanayindeki işte başarıları vesaire, işte teknoloji, bu siper, çelik kubbe vesaire. Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den aldı hava savunma sistemlerini, almaya da devam ediyor. Ama mesela Suudi Arabistan, Katar, diğer ülkeler Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine talip. Yani dolayısıyla burada hem teknoloji transferi, hem bir ittifaklık, hem işte IMEC, yani IMEC deyince aslında yani IMEC çok çok uzun vadeli bir koridor hesabı. Yani ileride bunun gerçekten olacağını düşünüyorlar. Hatta bu Gazze Savaşı'nın da aslında IMEC için bir yol açmak, bir ön almak olduğunu konuşuluyor. Yani çünkü IMEC eğer yeterse İsrail'den orada sahilden Gazze'deki Filistinlilerin bir güvenlik krizi yaşatmamaları. Hani şimdi nasıl Husiler mesela Babil Mendeb'i ele geçirebiliyorlar, orada istediklerini geçiriyorlar, istediklerini geçirmiyorlar vesaire. Aynı şeyi Gazeliler de belki yapabilir diye ön alıp aslında orayı şimdiden hani nasıl söylesem hani tam uygun değil ama hani
1: düzenlemek, evet, ehlileştirmek. Evet,
2: kendileri bir tehdit oluşturmayacak bir şekilde orayı yeniden düzenlemek. Hani Trump'a kalsa orası işte emlak şey olacak, plajlar filan ama o enerji koridorunu tehdit etmeyecek bir şekilde orayı yeniden düzenlemeleri de aslında yani bu hani 7 Ekim filan ya yani Aksa Tufanı vesaire bunların hepsinin de aslında hani bu IMEC koridorunun önünü açmak için yapılan şeyler olduğu, hani bunlar gerçekten çok büyük projeler, bunlar üzerine çok kafa yoruluyor ve gerçekleşmesi için düşündükleri potansiyel problemleri böyle ortadan kaldırmaya da yavaş yavaş başlıyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye de buna ön alarak bu Mekke ittifakından başlıyor. Hani bunun bir İslam notosu olması da gerekmiyor. Bu ya da bir ülkeye karşı yapılan bir ittifak da değil. Yani hani İran'ı karşısına alan bir ittifak da değil. Öyle olursa zaten hani başarısızlığa da uğrar. Bu aslında bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarilerini kendi elleriyle yeniden çizmelerinin bir önü. Nereye gider ne olur ama dediğim gibi yani hani son zamanlardaki bu yeni hani bir anda özellikle insanları rahatsız edildi kutsal yerlere saldırılarının olması filan da hani manidar.
1: Evet. Peki burada tabii Amerika'da tartışılıyor Nalan. Amerika'nın konumunu nasıl anlamalı? Yani herhalde belki iki karşıt açıdan da yaklaşabiliriz. Bir yandan çünkü herkes artık senin de işaret ettiğin gibi Amerikan korumasını sorguluyor. Açıkça yapıyorlar bunu. Suudi yetkililer röportajlarında bu 40 günlük sıcak savaşta yani bize sormadan saldırdınız kardeşim bak biz ödüyoruz diye söylediler. Yani bu artık görmemek mümkün değil. Üstlerdeki Amerikan askeri varlığı alt üst oldu. Yine Batı medyadan okuyoruz onları da. Geri dönüp dönemeyecekleri belli değil falan. Yani ortada bu bir vaka elbette. Ama öte yandan da tabii İsrail faktörü ne olursa olsun İsrail o normalleşmeye, Suudi Arabistan normalleşmeye de girişemiyor. Yani Filistin'le ilgili talepleri de bir şekilde devam ediyorlar. Trump çok memnun kaldığını söyledi. Amerikalı Joe Wilson en son Lindsey Graham'ın yerine o mu aldı diye arada düşünüyorum ben. Sürekli bir Amerikalı senatör var, atlıyor Mekke İttifakı, görmüşsündür belki, yaşasın falan diye. Yani Amerika iki görüş var. Amerika bunu üstünden atıyor diye, kendi işini yaptırıyor diye. Bir de bölge ülkeleri yok kardeşim, yani biz kimse, biz kendi güvenlik mimarımız. Hangi görüş daha ağır basıyor terazide sence?
2: Yani hani ABD'nin çekildiğini, çekilmek istediğini zaten görüyoruz. Hani bu Monroe doktrininin yeniden canlandırılması, artık Donro diye, hani Donald Trump.
1: Evet, açıkça Donro.
2: Biraz daha hani Batı Yarımküre'ye kendilerine konsantre olmak istiyorlar. Dolayısıyla hem Avrupa'daki üslerden asker çekiyorlar ve hani kendilerine asıl rekabet, tam düşman demeyeyim de rekabet olarak gördükleri Çin'e karşı aslında hani bütün enerjilerini toplamak istiyorlar. Grönland'da da bir tane hani kendilerine bir hava savunma sistemi kurup karasal olarak da kendilerine garantiye alıp daha sonrasında Pasifik'e doğru hani bütün güçlerini kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla Avrupa'dan, Orta Doğu'dan vesaire çekilmek istiyorlar. Çekilirken de orada yeni güvenlik mimarları kuruluyor. İşte NATO'da da zaten hani %5'e çıkarttılar harcamayı, %2'den artık kendi başınıza halledin diye. Avrupa'da bir savaş sanayisi, oradaki endüstri bir anda canlandı, kapatılan fabrikalar yeniden açıldı vesaire. Orada bir hani öcü Ruslar buraya saldıracak falan gibi topu da sıvalarak orada bir gazı verdiler. Şu anda Avrupa'da böyle harıl harıl şu anda fabrikalar çalışıyor. Savunma sanayi olunca hareketlendi. İhaleler havada uçuşuyor. Şimdi Orta Doğu'da da oradan da ayrılmak istiyor. Ama tabii oraya İsrail'e bırakması tabii ki hani bölge ülkelerinin bir şey değil. Yani dolayısıyla ikinci alternatif olarak Türkiye var. Ve mesela ABD üslerinin az önce ondan bahsederken not almışım üsler diye. Hani eskiden ABD üsleri aslında bir hani koruma kalkanı gibi düşünülüyordu Körfez'de. Ama tam tersi olduğu, tam aslında bunun hedef olduğunu gördüler. Hatta üslerden kaçarak normal sivillerin içine geçen, otellerde kalan askerlerin bile kaldıkları odalarında vurduğunu da görünce hani bu tehdit aslında üslerin bir hani tehdit olduğunu da aslında öğrenmiş oldular. Amerika'da zaten yavaş yavaş çekiyor oradan askerlerini, üslerini. Onun için de çok büyük bir maliyet zaten orada tutmak. Kendi kamuoyu açısından da zaten hani şey, yani oradaki askerler hani ben şahsen tanıyorum, böyle hani gidip geldikten sonra zaten bir daha iflah olmuyorlar psikolojik olarak vesaire. O veterans şeyi, o çok büyük bir problem şeyde ve her seçim zamanı bu dile getiriliyor. Yani dolayısıyla daha fazla veteran olmasın artık, daha fazla hani gazi onun gibiyle diyebiliriz. Hani Amerikan askeri servisine görev yapıp geri gelen, yurt dışında görev yapıp geri gelen askerler açısından. Çünkü onların rehabilitasyonları bilmem ne filan, bunların da çok pahalı olduğunu düşünüyorlar. Hem de bunların geri bir işlevsel bir güç olarak ekonomiye yeniden katkıda bulunmadığını da düşünüyorlar. Tabii hani Amerika bu yönden düşünüyor. Tabii psikolojik olarak da insanların ve onların ailelerinin, yani birçok kişinin tabii etkilendiği de aşikar. Yani dolayısıyla artık Amerika çekiliyor, artık yeni güvenlik mimarları oluşturuluyor. Hani Türkiye'de mesela tek bir güvenlik mimarisine mahkum değil, yani tamam NATO'dayız evet, ama işte Türk Devletleri Teşkilatı da var, Körfez ülkeleriyle yeni çıkan bu ilişkiler, ikili ittifaklar, ikili ortak savunma anlaşmaları var. Şimdi de Mekke İttifakı başladı. Yani bunların hepsi bir anlamda da aslında Amerika'nın oradan çekilmeye başladığı ve yani şimdi bir de şu da var. Şimdi midtermler geliyor Kasım'da, sonra 2 yılı kaldı Donald Trump'ın. Donald Trump'tan sonra yeniden belki bir aday kazanır mı kazanmaz mı? Kazanırsa nasıl olur? Hani demokrat bir başkan olursa muhtemelen bu çekilme devam eder zaten.
1: Evet.
2: Ama yine yeniden bir J.D. Vance mesela olabilir, o muhtemelen aday olacak seçilirse. Ama o da muhtemelen yine aynı şekilde hani çekilmek istiyor. Çünkü o da hani magacı, izolasyonist, bizim ne işimiz var orada? Biz Amerikan vergi verenlerin parasını yine Amerika'da değerlendirelim, onlara geri hizmet olarak dönsün diye düşünen birisi. Zaten İran Savaşı'na karşı çıkan tek isim neredeyse o kabinedeki. Yani dolayısıyla artık ABD buralardan elini eteğini çekmek istiyor.
1: Evet, o anlamda bölge ülkelerinde bir inisiyatif formülasyonu yapılabilir hakikaten. Son olarak bir de tam da sen de, ben de oraya getirecektim aslında. Biraz tabii 3 Kasım sonrası tufan mı? diye herkes, yani Trump saldırıları İran savaşını yeniden tetikleyebilir mi? Şimdi akaryakıt, sen Amerika'yı da çok yakından takip ediyorsun biliyorum, büyük akaryakıt krizi var. Trump bir sürü laf boca ediyor, ganimetler, Venezuela vesaire, ama ne yapacağına karar veremiyor. İran'ı imha mı edecek yoksa etmeyecek mi, nazik mi olacak olmayacak mı diye. 3 Kasım'dan sonra tufan bekleyenler var. Trump'ın savaşı bitirebileceğini de söyleyenler var. Sen nasıl görüyorsun? Kısaca onu rica edeyim.
2: Ya hani burada hani Trump'tır, ne yapsa yeridir diyorum ben. Çünkü bir gün başka bir yerde, eski gün başka bir şey söylüyor. Bir gün hani bitireceğiz savaşı, anlaşıyoruz falan. Ertesi gün işte taş yerine dönüştüreceğiz falan da diyebiliyor. Ama burada ben aslında biraz pesimistim. Yani seçimlerden sonra aslında savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Ekonomi bu kadar kötü. Yani iş 6 doların üzerine çıktı bir galon fiyatı bazı eyaletlerde. Bu gerçekten dehşet verici. Ben hani 89 sent olduğunu hatırlıyorum mesela, 90 benzinin. Tabii bu yıllar önce, ama yani hani 6 inanam, çünkü yani Amerika'da herkes araba kullanıyor. Yani hani
1: başka alternatif yok.
2: Yok, 16 yaşını geçmiş her çocuğun bir arabası var. Yani herkesin arabası var. Her yere arabayla gidiyorlar. Yani gerçek, ve de onların arabaları bizimkiler gibi de değil. Yani en küçük motor 2.4 litre falan, yani böyle. Şey, o yüzden çok çok etkiliyor. Mesafeler de çok uzun. Yani hani ve benzin zaten hani artınca her şeyden zam geliyor vesaire. Yani burada şimdi tam seçimlerden önce çok da fazla şey yaratmak istemiyor Trump. Biraz daha alttan alıyor. Şimdi 27 Ekim'de de İsrail seçimleri var. 3 Kasım'da da Amerika'daki seçimler var. Bu seçimlerden sonra ben yine biraz daha İran'daki savaşın biraz alevleneceğini düşünüyorum açıkçası. Yani ben hani o savaşın da uzun süre böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazen duracak, bazen durmayacak. Başından beri de bunu söylüyordum zaten, bu kısa bir savaş olmayacak diye. Bence yine bir alevlenme olacak. Orada çok büyük bir yığınak yapıldı, çok büyük bir askeri harcama yapıldı. Hani bunların hala orada bölgede olmasının da bir sebebi var. Ve üstlerdeki Amerikan askerlerinin boşaltılmasını da aslında buna bir işaret olarak da görebiliriz. Yani çünkü üstler hedef alınıyor. Dolayısıyla üsleri boşaltarak oradaki Amerikan askerlerini hani güvene, evlerine getirip sonra hani bir, hatta bir kara harekatı falan bile düşünülüyor. Yani hani Irak'taki bazı paramiliter güçlerin silah el değişti ve bazı yerlerde silahların toplandığı ve aslında buradan bir giriş olacağı hava bombardımanı ile birlikte, bu da konuşulan senaryolar arasında.
1: Evet. Buna da zemin hazırlıyor olabilirler. Hem Belucistan hem de Irak hattından ve uzatabilirler. Çok haklısın. Ben de benzer düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Daha tabii çok konuşacağız ama en azından hem ekonomi politik parametre

0: uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalar sırasında tabii daha da yakından göreceğiz. Nasıl bir sorumluluk altına girildiğini anlayacağız, konuşacağız onun üzerinden. Biz de resmin bütününü anlamaya çalışıyoruz bu çerçevede. Bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistler birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağını belirterek daha hafif bir düzenleyici yaklaşımı savundu. Politico'nun Decoded podcast'ine konuşan Altman, yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanılmayacağı, büyük saldırıların gerçekleşmeyeceği veya dolandırıcılığın tamamen ortadan kalkacağı yönünde bir garanti karşılığında teknolojinin kullanımını sınırlayan bir yaklaşımı kabul etmeyeceğini ifade etti. Altman, insanların yapay zeka ile çok daha fazla olumlu iş gerçekleştireceğine inandığını belirterek, teknolojinin sağlayacağı faydaların ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını söyledi. OpenAI CEO'su bu yaklaşımını, dünya bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilme özgürlüğü için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli sözleriyle ifade etti. Altman'ın açıklamaları, yapay zekanın güvenliği ve düzenlenmesi konusundaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Yapay zeka sistemlerinin kontrol dışına çıkması ve üçüncü taraf sistemlere yönelik siber saldırılarda kullanılması gibi riskler, teknoloji şirketlerinin güvenlik politikalarına ilişkin tartışmaları artırıyor. ABD'de de yapay zeka konusunda daha sıkı önlemler alınmasını isteyen kongre üyeleri bulunurken, Trump yönetimi kapsamlı düzenlemelerin ABD'nin Çin'le teknoloji rekabetindeki konumunu zayıflatabileceğini savunuyor. OpenAI CEO Sam Altman, yapay zekanın sağlayacağı faydaların teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını savundu. Altman, güvenlik adına yapay zekanın kullanımını aşırı sınırlayan bir yaklaşımı desteklemediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
4: Taktiklerin ve güçlü savunma hattı
5: Amerika'nın sinirini
6: bozuyor.
7: Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağım mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin konuştu. İstanbul Esenyurt'ta aynı lisede okuyan öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin önemine dikkat çekerken, Rusya-Ukrayna arasında doğrudan temaslara katkı vermeye hazır olduklarını belirtti. CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK gündemine ilişkin konuştu. Fon meselesini tüm boyutlarıyla aydınlatmakta kararlı olduklarını vurgulayan Çelik, hakları gasp edilen vatandaşların müsterih olmalarını söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki fon koordinasyon kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor. Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır.
2: Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla önümüzdeki 10 ayın kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyledi. Çelik, bu süreçte MYK üyelerinin üzerlerine düşen görevleri yerine getireceğini belirtti.
3: Meclis açıldı. İç siyaset bağlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız reformlar var. Cumhur İttifakı olarak bunları olgunlaştıracağız ve bunları olgunlaştırdıktan sonra siyasetimizin bir unsuru haline getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki 10 ayın çok kapsamlı ve iyi bir şekilde değerlendirilmesi için talimatlar verdiler. Bu talimatlar çerçevesinde de MYK'mızda her bir arkadaşımız üzerine düşen vazifeyi yapacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınırı aşan suçlar ve terör örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Atina'daki temaslarda yeni nesil suç örgütleriyle mücadele ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik ortak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde organize suç örgütü mensuplarının iadesi ve işbirliğinin geliştirilmesi de değerlendirilecek. Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Yusuf Beyazıt oldu. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a devretti. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, hakemler soruşturmasının ardından görevinden istifa etti. Ayaz'ın istifası, MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan'ın ardından federasyondaki 3. istifa oldu. İstanbul Esenyurt'ta aynı lisede okuyan öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki öğrenci, 15 ve 14 yaşındaki iki öğrenciyi bıçakla yaraladı. Öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken saldırgan öğrenci gözaltına alındı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda muhafaza edilen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi. Küflendiği ve etiket son tüketim tarihi bulunmadığı belirlenen zeytin, zeytinyağı, salça ve benzeri ürünler toplatılırken işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'da yamaç paraşütü yapan 37 yaşındaki Alexander Kişenet, kayalıklara sert iniş yaparak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Almanya'nın eski federal istihbarat servisi BND Başkanı August Hanning, casusluk şüphesiyle tutuklandı. Hanning'in gizli BND bilgilerini temin ederek yabancı bir istihbarat servisine aktardığından şüpheleniliyor. Soruşturma kapsamında Hanning'in eski çalışma arkadaşı da gözaltına alınırken iddialar hakkında soruşturma sürüyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.101 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 19 kuruş, euro 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.547, çeyrek altın 10.672, tam altın 42.550, ata altını ise 43.635 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
4: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
5: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir milli mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Ne diyordu Melih Gökçek?
5: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
1: Maşallah ortalık çekirge sürüsü gibi, hepsi de zıp zıp zıplıyorlar. Bugün de duyurularımızla devam edelim. 1 öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Okulda bir öğün yemeğin maliyeti, kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. 2026 yılının ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Fon vurgununda iç edilen para en az 20 milyar dolar. Sadece Fatma Betül Sayan Kaya'nın götürdüğü ve faizini alıp getirdiği söylenen parayla kaç çocuk doyabiliyor? Yaklaşık 8 milyon 190 bin öğrenciye bir öğün yemek verilebiliyor. Diğer duyurumuz.
6: Çakarlı sağa çek sağa.
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı ve parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bu geçişle İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 yıl aradan sonra yeniden merkez sağ yönetimine geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından aralarında Zeynep Altok Akatlı, Orhan Alkaya ve Tamer Levent'in de bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu'nun 9 üyesi görevlerinden istifa etti. Üyeler ortak açıklamalarında Tugay'ın kararının İzmirlilerin ve seyircinin iradesini yok saydığını belirterek şehir tiyatrosunun bağımsız yapısını koruma çağrısı yaptı. Şair Haydar Ergülen, İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali Direktörlüğü görevinden, tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ise Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa etti. Tutuklaması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Kaya çifti ifade verecek. Gazeteci Hakan Tosun'un iki kişi tarafından öldürülmesine ilişkin davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanıklar haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in gözaltına alındığı öğrenildi. Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları ve eğitimdeki eşitsizliklere karşı başlayan lise direnişi ülke çapında büyük bir eylem gününe dönüştü.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgununun çapı da büyük, ebatı da büyük, kendi de çok büyük, vurgun da çok büyük ama bir taraftan da her gün olan, hayatımızda olan, cebimizde olan enflasyonun ve zammın üstünü örtüyor. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki mazotu konuşuyoruz ama doğalgaz zamları da can yakacak. Kış geliyor ve doğalgaz son bir yılda %59 artış gösterdi. Motorin %67,23, benzin %47,86, öğretim eğitimi %57,71, hurma, incir ve tropikal meyveler, taze meyveler 10,29, okul servisleri %27,58. Ama bu arada doğalgaz ve abonelik ücretleri de %59,09 arttı. Şimdi yazdan çıktık, sonbahar ve kışa doğru gidiyoruz. Bir ay sonra bu %59'u cebimizde öyle bir hissedeceğiz ki cepte hiçbir şey kalmayacak. Şu anda doğalgaz yanmazken gelen bu, eğer bir de artı zam yapılırsa alınan ücretin, emekli maaşının büyük bir bölümü sadece ısınmaya gidecek. Sadece ısınmak. Beslenme yok, barınma yok, eğitim yok, ulaşım yok. Isınma. Kemal, sıra sende.

0: Diyorlar ki çiftçimizi, üreticimizi, tarımla ilgilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz ve onların bütün emeklerinin karşılığını vereceğiz. Acaba öyle mi? Milletvekili Turan Çömez Balıkesir'e gitti. Orada incir üreticileriyle bir araya geldi. Bakın onlar ne söylüyor.
1: Kolay gelsin, ellerinize sağlık. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İncir ayıklıyorsunuz, ağaçtan düştü incir. Önce kurutuyor musunuz serüpte?
2: Evet.
1: Peki.
2: Kuruduktan sonra.
1: Kaç gün sürüyor kuruması? 3 günde falan kurutuyorsunuz. Evet. Sonra hanımefendiler geliyor, bunları ayıklıyor, evet. Değil mi? Ayıkladıktan sonra ne yapıyoruz?
2: Fabrikaya götürüyoruz, elek yapıyoruz. Suyu kalibre yaptıktan sonra Aydın'a işletmelere gönderiyoruz. Fakat bu sene Aydın bile incir almıyor.
1: Niye almıyor?
2: Almıyor abi. Yurt dışından geri gelmiş.
1: İncirlerin içerisinde kalıntı madde vesaire var, evet, diye ihraç, evet, ettikleri, evet, incir, evet, geri gelmiş. Aydın sizden incir almıyor.
2: Almıyor. Şu an depolar sımsıkı, her taraf incir.
1: İncir dolu. Bu incirin kilosunu kaçtan satıyorsunuz?
2: Şu an 100 liraya alıcı yok bu inciri.
1: 100 liraya alıcı yok.
2: Evet. Evet.
1: Bu sene ne kadardı?
2: 210 liraydı.
1: Evet, burası Havran, Balıkesir'in sevimli bir ilçesi. Burada önemli miktarda incir yetiştirilir. Şimdi burada üreticilerimiz var. Ciddi manada şikayetleri var. Ne yazık ki geçen sene 170-180 hatta 200 lira olan incire bu sene 100 liraya alıcı yok. Bunun da birçok sebebi var. Tabiatıyla bölgede ciddi bir ekonomik sıkıntı, evet, var incirle, evet, ilgili. Evet, peki, evet, ne yapacaksınız, evet, bu incirleri şimdi?
2: Bıraktılar kendi ailemize.
1: Sahip
2: şu
1: çıkan yok.
2: Sahip çıkan yok.
1: Allah kolaylık versin.
0: Yani tek söylenebilecek bir şey var, o da kolaylık versin. Devam edelim.

0: Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlere yönelik baskı, mobbing bir taraftan devam ederken öğrenciler de huzursuz. Niye huzursuz? Bak, bir yıl içerisinde yemekhane fiyatları 50 liradan 65 liraya, sonra 75 liraya ve son olarak da 85 liraya çıkarıldı. Öğrenciler de yeter artık dedi, eyleme başladı.
1: Şuraya gelen herkes yalnızca yemeklerin zonlanmasın diye geldi. Ve buldu önlerinden ve dünya polis, burçsunuz bile yetmiyor buraya.
0: Bursumuz bile yetmiyor yemeğe. Tabii şimdi milyarlar havada uçuşurken, milyarlar konuşulurken, fon vurgunundaki rakamlara bak, sonra olan bitenlere bakınca tabii 50 liradan 85 liraya çıkmış ne olmuştu? Ama gerçek hayat orada işte. O borsada şişirilmiş hayatlar, borsayla şişirilmiş hayatın içerisinden çıkarsanız gerçek hayat böyle. 85 liraya çıktığında bile aç kalma tehdidiyle karşı karşıya öğrenciler, o zammı protesto ettiği için de kafalarında job hazır bekliyor. E bu da bir başka hakiki gerçekliğimiz bu ülkenin. Devam edelim.

0: fon vurgununda adı en çok geçen kurumlardan birisi. SPK. Bir diğer kurum Borsa İstanbul. Sonra diğerleri. Bütün bunlar bu vurgun olurken, biterken, herkesin gözü önünde olduğunda bir mutabakat var ya toplumsal. Peki buna itiraz edenler olmamış mı? Ya da o SPK içerisinde ya burada bir sorun var diyen olmamış mı? Olmuş. Bakın. Bu Tera'nın borsaya açılmasını sakıncalı bulup imza atmış bir tane SPK üyesi var. Muttalip Ünal ve Ali Akay ikisi. Bakmışlar, incelemişler, demişler ki burada bir sorun var. Hani bunun borsaya açılmasında bizim onayımız yok. Sonra ne oluyor? Tam bunlar söylendiği zaman imza atmıyorlar, onaylamıyorlar. 30 Ekim 2022. Resmi gazeteden okuyorum. 30 Ekim 2022. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Muttalip Ünal 6.362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alınmıştır. Resmi gazete. Yine 31 Ekim 2022 bir gün sonra Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun şu şu şu şu şu maddeleri gereğince Enver Uzça atanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan. İmza. Peki ne oldu? 2 ay sonra bu atamalar yapıldıktan sonra SPK Tera'nın borsaya açılmasına onay verdi. İşte burası Türkiye. Hani herkesin gözü önünde oldu ya olan bitene. Tamam, olurken kurumlar görevini yapmadı deniyor. Doğru. E yapanlar ne oldu? Bak, o görevden böyle uçup gittiler. O temiz insanlar kanatlanıp uçup gittiler gibi. Devam edelim. Ha, şimdi bu SPK meselesinde ya da hani bu kuruluşlarda olan biteni kimse görmedim. Ya gördük, 2025'te Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Hani borsada manipülasyonlar yapılıyor diye kendisi söylemiyor mu? Kendi sesinden, kendinden aradan geçti 10 ay sonra büyük vurgun. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ haklı olarak olan biten her şeyi böyle bir süzgeçten geçirdi, sonra da sorular sordu, dinleyelim.
1: Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını bildiklerini söyledi. Bu açıklama yalnızca muhalif gazeteciler hatırlamıyor. İktidar destekçisi gazeteciler de bu açıklamaları hatırlatıyor ve neden zamanında harekete geçilmediğini soruyor. Sayın Şimşek, bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını bildiği halde gerekeni yapmamışsa ya da yapamamışsa ayrıca vebal altındadır. Yönetiminde bulunan bakanlığın göz göre göre gelen bu fon krizine neden göz yumduğunu milletimize anlatmak zorundadır. Yoksa iktidar cenahının kudretli uluları yakın bir zamanda Sayın Şimşek'e günah keçisi ilan edip faturayı kendisine keseceklerdir. Sayın Şimşek geçmişte bunun örneğini bizzat yaşamış biridir. Usta gazeteci Çiğdem Toker'in gündeme getirdiği denetim raporu iddiası da bu nedenle önemlidir. Toker, söz konusu fonlar hakkında kapsamlı bir raporun Şubat ayında sisteme yüklendiği, ardından kaldırıldığı yönünde bilgiler aldığını yazmıştı. Eğer bu iddia doğruysa, Şim boyutu çok daha vahim noktalara uzanmaktadır. Bu konuda Sayın Şimşek'ten ve SPK'dan iddialara dair açıklama yapılması gerekir. Böyle bir rapor var mı? Varsa kim hazırladı? Hangi tespitleri yaptı ve hangi işlemlere dair bilgilere yer verdi? Sistemdeki hareket kayıtları muhafaza ediliyor mu yoksa sümen altı mı edildi? Bir raporun başına ne geldiğini öğrenmek için insanların parasına ulaşamaz hale gelmesini beklememeliydik. Bu ülkenin tecrübeli uzmanları vardır. Onların bilgisini ve uyarılarını sonuçsuz bırakan bir yönetim anlayışı varsa onu da ortaya çıkarmalıyız.
0: Sorular böyle. Biz devam edelim.

0: uzun süredir konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek. Yok olmaz öyle bir şey. Olur olmaz. Cemil Tugay'ın kendi sözleri var. Hani ya o sözleri söyledikten sonra bir başka yere adım bile atamazsın. Boş ver geçmeyi. Ya eşi bile söylemişti. Boşarım seni demişti. E şimdi beraber rozetler takıldı ve kendisini İzmir Marşı'ndan Dombra'ya geçişi. Birazdan ayrıntılı konuşacağız. Şimdi 15 yıl İzmir'i yöneten Aziz Kocaoğlu canlı yayınımızda olacak. Bakalım neler söyleyecek. Ama şimdi biz şu fon işine tekrar bir dönelim. Fon meselesinde en çok duyduğumuz 16 Eylül'den bugüne kadar tek bir söz var. Ucu nereye dokunursa dokunsun. Şimdi ucu nereye dokunursa dokunsun kimler demiş, böyle sırayla bir hatırlayalım.
1: Bakın değerli kardeşlerim, kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereğe yapılacak.
2: Fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle, onu net olarak çiziyorum, kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanımız il başkanları toplantısında aslında gereken her şeyi söyledi. Özellikle bu meselenin ucu nereye varırsa biz sonuna kadar gideceğiz dedi. Ucu nereye varırsa, ucu nereye varacaksa varsın, AK Parti bu meselenin üzerine gidecektir. Kol kıyın içinde kalır anlayışı asla işlemeyecektir.
4: Ne, ucu nereye kadar varacaksa bu konuda gidecektir. Devletin kurumları çalışıyor.
5: Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı. Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.
6: Ucu kime dokunursa dokunsun hesabını vermeli. Partimizden ve ülkemizden özür dilemeli. Bedelini ödemeli. Hukuki süreç neyi gerektirirse onu yapmalı. Bu ben dahi olsam.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı net. Bu işin yakını, arkadaşı, şuyu buyu yok. Ucu nereye giderse gitsin. Her kesim için bu olaylarda adı geçer. Veya varsa usulsüzlüğü, yolsuzluğu veya bu konulardaki farklı eylemler olunan kim varsa bunların her yönüyle araştırılması, denetlenmesi ve soruşturulması için devletlere ve kurumu devreye girmiştir.
0: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Serkan Bayram, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler böyle ucu nereye dokunursa dokunsun diye en üst perdeden söylediler. Şimdi ucu nereye dokunursa dokunsun deniyor ya, işte mecliste dediler ki bunu bir konuşalım, bunun bir komisyonunu kuralım. Yok, komisyon kuramayız. O zaman bunu konuşalım dendi. Muhalefet, bütün muhalefet partisi sözcüleri, temsilcileri konuşma yapmak istedi. Ne olduğu sırada bir anda meclis boşaldı. Ucunun dokunacağı kimse kalmadı. Ama buna rağmen muhalefetin partilerinin temsilcileri kürsüye çıktı, konuştu. Şimdi Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir.
8: 20 günü aşkın süredir bu milletin 100 milyar dolarını çaldıktan sonra hiçbir soruya cevap vermeyen, mış gibi yapan, gerçek sorumluları saklayan, hukuki ve siyasi sorumluluğu üstlenmeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve nihayet bugün meclis açıldı. Mecliste biz bu fon vurgununu kimler yaptı? Kimler göz yumdu? Kimler bunun içerisinde? Bunun siyasi sorumlusu Cumhurbaşkanı, diğer bakanlar niye hiçbir şey yapmadılar diye soracağımız sırada meclisten kaçmayı tercih ediyorlar, kayboluyorlar ve bu tartışma burada yapılmasın diye verecek cevapları olmadığı için, bu sözleri dinleyecek yüzleri kalmadığı için kaçıyorlar. Meclisi kapatmaya çalışıyorlar. Bu fon krizinin faili bunlar. Meclisi açması gereken bunlar. Milletimiz görsün bunu. Keşke. Nereye kadar kaçarlarsa kaçsınlar. Eninde sonunda o 100 milyar liranın hesabını verecekler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiçbir AKP'li bakanda, hiçbir AKP'li bürokratta ve siyasetçide asla bırakmayacağız. Bu milletin hesabından da vebalinden de kurtulamayacaksınız.
0: İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta da ucu bucağı bulmaya çalıştı. O boş salonda o da konuştu.
9: Oral olarak bu fon vurgunu, bu fon soygunu dünyadaki en büyük fon soygunudur. Çok organize bir soygun olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İşin içerisinde kim var? Siyasi ayağı var bu işin. Bürokrasisi var bu işin. Özel sektörü var ve bu işin aslında bir de mafyası var. Sanki Türkiye'de böyle bir şey hiç olmamış gibi meseleye girmedi değerli arkadaşlar. Bağımsız Merkez Bankası. Türkiye'nin kurumları ne hale geldi görebiliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı bir numaralı sorumluluğu olan bir konuda büyük bir kriz var, skandal var, vurgun var, soygun var. Türkiye'nin finansal sistemi ciddi risk altında ama başkan bir kelime konuşamıyor. Dedim ki ya hiç olmazsa hiçbir şey olmayacak. Bir sıkıntı çıkmayacak. Kabininden konuşsam bari. Onu bile konuşamıyor. Çünkü bir tane cümleyi yanlış kurarsan halim ne olur anlayış içerisinde hareket ediliyor. Hazine Maliye Bakanı 10 aydır elini kıpırdatmayan, 10 aydır bu işin üzerine gitmemesini sağlayan kim? O gün gidilmiş olsa 210 milyardı fon büyüklüğü. Şimdi 830 milyara çıktı. Ve bu yük şöyle veya böyle 86 milyonun üzerine ya doğrudan gelecek. Yani böyle büyük bir mesele var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisi meclis çalıştırmıyor.
0: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de konuştu.
10: Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımız ocakları söndüren, insanların intiharına sebebiyet veren tarihin en büyük fon dolandırıcılığı hakkında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim ne diyeceğimizi ve onların sesine nasıl tercüman olacağımızı merakla beklemekteydi. Biz de 20 gündür sabırla bugün bu sorunları burada konuşmak için bekliyor idik. Ama bugün AK Parti grubu karar yeter sayısı istemek suretiyle ve burada bulunan arkadaşlar dahi oylamaya girmeyerek meclisi kapatmıştır. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ve siz bu eyleminizle bu dolandırıcılık suçunun bir parçasına dönüşüyorsunuz. Eğer siz de dolandırıcılığın içindeyseniz bunu bilelim. Değilse bu kirliliğe, bu günaha bulaşmayın. Biz bunu reddediyoruz. Genel kurul kapansa dahi arkadaşımız burada önergemizi okuyacak ve bunu milletimizin vicdanına havale edeceğiz.
0: Ankara Milletvekili Umut Akdoğan.
11: Hepinizin dikkatine. Çünkü biz burada sizin adınıza çalışıyoruz. AK Parti meclisi kapatıp kaçıp gitmek istiyor. Niye biliyor musunuz? Fon meselesini konuşmayalım diye. Millet nasıl dolandırıldı anlatmayalım diye. Çözümü sunmayalım. Ya genel başkan yardımcınız 400 daire parasını cebe indirmiş. Parti sözcünüzün yatta tatil yaptığı kankası 4000 daire parasını cebe indirmiş. Şimdi siz milli iradenin tecelligahı bu meclisi kapatıp gidelim de bunları siz bizim yüzümüze söylemeyin diyorsunuz öyle mi? Hayır kardeşim. Biz konuşacağız. Bu konudan bir adım geri atmayacağız.
0: Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın canlı yayınımızda.
3: Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çürümüşlüğün görüntüsü var. Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan Cumhurbaşkanı. 6 Şubat depreminde yıkılan bütün evlerin finansmanını çok rahatlıkla karşılayacak bir işi sadece borsa vurgunuyla yaptılar.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı devam ediyor.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisi kapatma kararına karşı çıktı ve fon vurgununu konuştu.
4: Türkiye'nin bütün kurumları çökmüşken, tam bir sistem krizi yaşanırken, devlet devlet olma özelliğini kaybetmişken, bütün kurumlara ve en başta da siyaset kurumuna güvensizlik dip yapmışken, biz burada halk adına sorduğumuz sorulara ne yazık ki cevap alamadık. Bugün 5 grup fon krizinin araştırılması için meclis araştırma önergesi indirdik. AKP grubu sırf bu önergeler konuşmasın, sırf toplum hakikati bilmesin, milletvekilleri bu konuda söz kurmasın, meclis bu sürecin üzerine gitmesin diye meclisi kapatmayı tercih etti. Biz bu tutumu asla ve asla kabul etmiyoruz. Her yerde bu sürecin hesabını soracağız. Ne olursa olsun bu halkın parasını çalanlar bu halka hesap verecek, bu meclise hesap verecek.
2: Mecliste fon vurgununun tartışmaları belli ki devam edecek. Bunu daha uzun uzun konuşacağız. Bugün 27 yıl sonra İzmir Belediye Başkanlığı Adalet ve Kalk Partisi'ne geçti. Sosyal ve siyasi yankısı elbette ki tartışması çok olacak bir gelişme bu. Cemil Tugay'ın ilk günden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen diğer isimleri sollayacak bir konuşma yaptı. Hatta Atatürk'e ait Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir sözünü Tayyip Erdoğan'a mal etti. Şimdi İzmir için bu ne anlama geliyor? İzmir'i 15 yıl yöneten Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu canlı yayınımızda. Alo.
5: Alo.
2: Aziz Bey merhaba.
5: Merhaba Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Ne hissettiniz?
5: Çok şey hissettik.
2: İzlediniz mi o töreni, konuşmasını Cemil Tugay'ın?
5: Hayır, ben bir yönetim kurulu toplantım vardı ama sonra gördüm tabii şey konuşmasını da gördüm.
2: Ne hissettiniz?
5: Vallahi çok şey hissettiğimiz şeyler İzmir için değer, ülke için değer, millet için değer. Yani biz ülkeyi, milleti ve kentimizi düşünüyoruz. Yani onun için siyaset yapıyoruz, onun için çalışıyoruz, onun için uğraşıyoruz. Kişisel ikbal ayrı bir şey. Yani o Cemil Bey böyle bir şey yaptı. Onu artık kendisini bağlayacak. İzmirli takdir edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları takdir edecek. Cemil Bey'e de Cemil Bey'e de beyninde bir yer açacak. Diğer insanlara da beyninde bir yer açacak. Önemli olan bu. Ama şunu ben hayatım boyunca gördüm. Kimse kimseye kötülük yapamıyor. Kimse ne yaparsa kendine yapıyor. İşte böyle bir şey.
2: Yani bunu bir kötülük olarak mı görüyorsunuz?
5: kendisine kötülük olarak görüyorum.
2: Peki siz...
5: Kendi kişiliğine, kendisine kötülük olarak görüyorum.
2: Tabii şimdi aslında şöyle bir simge olduğu için de önemli İzmir. Hani çünkü başbakan da yarıştı orada. Hani İzmir'i almayı o kadar çok istiyor. Başbakan geldi. Bu ülkenin başbakanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldu. Ama İzmir bunu onaylamadı. Seçmedi. Şimdi böyle bakınca bu transferle İzmir'in Adalet Kalkınma Partisi'ne geçişi önem kazanıyor. Yoksa hani olur insanlar bu partide... Ya olmadı, bir sorun yaşadım, başka bir partiydi. İzmir simge olduğu için bu simgenin gücünü alarak da orada zaten bu rozet takım törenlerinde biraz farklılık vardı. İzmir olduğu için Cemil Tugay'ın oradaki karşılanışı, eşinin davet edilmesi, ya hepsi böyle aslında o İzmir olduğu içindi.
5: Mizansen, evet, evet.
2: Hani geçen haftalarda başka geçen belediye başkanları da oldu. Aynısını görmedik orada. Bir gün önce paylaşım yapıldı İzmir
5: ama bu,
2: marşı.
5: Ama bu İzmir, İzmir bu burası. İzmir'in i̇şte... duruşu var, İzmir'in kişiliği var. İzmir Cumhuriyet'in kenti. İzmir kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Önce kurtuldu İzmir, sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
2: Doğru.
5: İzmir farklı bir kent.
2: Şimdi bu olunca ne hissediyor İzmir? Ya da bundan sonrası ne olacak?
5: Şimdi şöyle, yani ben böyle çok kötümser şey bakmıyorum. Bunlar bir yol kazası. Cemil Tugay geçti diye İzmir AKP'ye geçmez.
2: Ha, kişi olarak geçer. İzmir bunu... Böyle kabul
5: kişi,
2: etmez
5: kişi
2: mi?
5: Kişi olarak efendim ben babam da belediye başkanı, ailem, dedem de siyasetle uğraşmış vesaire vesaire. Ben 79 yaşındayım. 15 sene yaptım yüzümün akıyla. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük operasyon bana yapıldı. 397 yılla 6 ay yargılandım. 130 tane personelimle beraber. Ve kimse bir gün ceza almadan hep rahat ettik. Yüzümüzün akıyla çıktık. Ve ne işimizi aksattık ne duruşumuzu değiştirdik. Yani bu ayrı bir şey. Siz partiden memnun olmayabilirsiniz. Yahut partiyle problem yaşayabilirsiniz. Ama siz tek başınıza bağımsız olarak İzmir'de aday olup seçim almıyorsunuz. Bağımsız kazanmadınız. İzmir'de son dönemde en çok oy alan benim şimdi kendi bir şey. Ama ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi olmadan böyle bir seçim alacak bağımsız bir gücüm yok. Belki 3 puan, belki 5 puan milletin bize teveccühünden dolayı oyumuzu artırmışızdır. Ama oyun şeyi, tabanı partinindir. Siz bir partiyle seçildiniz. Partiyle seçildiniz. Bu partinin oyuyla seçildiniz. Hem partiye saygınızdan dolayı seçildiğiniz yere, o örgüte, hem İzmirli seçmen size oy verdi, hem İzmirli seçmene saygınızdan dolayı, hem de kendinize saygınızdan dolayı sabahleyin belediye başkanlığından istifa edersiniz. Mustafa Bey,
2: evet.
5: Öğlenden sonra istediğiniz partiye gidersiniz. Ama belediye başkanlığından istifa edersiniz. Size çünkü AKP'nin belediye başkanının İzmir'de kazanmasını isteseydi İzmirli hemşerilerim, o zaman o AKP'ye oy verirdi. Diyecek bir şey yoktu. Ama ben bakıyorum, ne biçim siyaset, onu da anlamıyorum. 7 senede 10 senede Türkiye'de çok şey değişmiş herhalde. O kadar belediye başkanı parti değiştiriyor ama bir tane vatandaş belediye başkanı da ya kardeşim ben bu işi yapamadım, ben sıkıldım, ben korktum, ben üzüldüm, benim sağlığım, ben belediye, önce belediye başkanlığını bırakıyorum, ondan sonra istifa, belediye başkanından istifa ediyorum, sonra partiden istifa ediyorum demedi. Ne varsa bu belediye başkanlığı koltuğunda 15 sene yaptık.
2: Ne var?
5: Ne var ben bilmiyorum.
2: Yani siz bilmiyorsanız kimse bilmez.
5: Hayır. Yani günde 3 saat 4 saat uykuyla gece gündüz koşmak var, çalışmak var, problem çözmek var, sıkılmak var, üzülmek var. Yani rol var.
2: Siz Cemil Tugay'ı tanıyor musunuz birebir?
5: Ben Cemil Tugay'ı
2: arar size danışır mıydı? Yani sonuçta 15 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini aramıyorsa zaten orada başka bir sorun vardır da.
5: Efendim ben şimdi 2019'da bu arkadaş seçilmiş. 2019'dan sonra da ben bütün 30 ilçenin belediye başkanına gittim, tebrik ettim. Bir de benim iki tane kitap yazılmıştı dönemime ait belediyecilik konusunda. Onları da hediye ettim. Cemil Bey'le de o zaman Karşıyaka Belediyesi'nde 10 dakika görüştüm. Yani tebrik ettim, çıktım ondan sonra. Sonra bu adayı oldu. Geldi bizden randevu istedi. Oturduk, konuştuk. İşte ben aday olacağım dedi. Tamam dedik, hayırlı olsun. Tekrar aday oldu, geldi. İşte destek olur musun dedi. Dedim ki kardeşim, ben Tunç Bey'e de, genel seçimde de, sana da, ben partiliyim. Bu partinin sayesinde 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Benim partiye borcum var. İzmirli'ye vefa borcum var. Ben partime ve İzmirli'ye çalışacağım her seçimde. Çalışıyorum. Sana da çalışırım dedim. Ve her zaman olduğu gibi gittim, çalıştım. İşte bizim bir şeyimiz var, sağ olsunlar. Çevrede şeylerde seviyorlar, teveccüh gösteriyorlar. Biz de işte geldik yine oyunuzu istiyoruz vesaire diyoruz. Ve bir çalışma yapıyoruz karınca kararınca. Etkilediğimiz nedir onu zaten şeyde. Neyse bitti. Ondan sonra birkaç defa daha böyle denk geldiğimiz yerlerde falan görüştük. Aramızda bir ben de bir projede bu projeyi yanlış dedim. O bir şeyden acayip bir laf etti. Ondan sonra ben ona bir cevap verdim. Eğer arşivden bulabilirsiniz onu. Bir de öyle bir şeyimiz oldu. Ondan sonra yemeğe davet etti beni. Konuştuk falan. Şehre verdik. Gençliğine verdik. Diyelim. Ondan sonra böyle gidiyor. Ama İzmir'de yani bu bir şey tabii genel atmosfer bilmem ne. Yani sen niye ayrılıyorsun? İzmir'e hizmet edecekmiş. Bakın Mustafa Bey ben Türkiye'nin en borçlu birinci yahut ikinci belediyesini 2004 yılında Ahmet Trişna'dan devraldım. Nur içinde yatsın. Bu borcu Ahmet Trişna yapmamıştı. İzmir'in hayatının en büyük 100 yılının projesi büyük kanal büyük arıtma. Bu büyük kanal büyük arıtmaya yurt dışından kredi alınmış. Bunlar ödenmemiş hazineye geçmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün borcu bu. Bu borçta 1 milyar 113 milyon avro. Onu ödedik vesaire. Yani ben sizin sorularınıza cevap vereyim. Kaptırıp gitmeyeyim.
2: Estağfurullah, estağfurullah. Bulmuşken hem konuşalım hem sohbet edelim istedim. Şu İzmir'de şimdi Cemil Tugay'ın bu geçişiyle birlikte tabii orada etkilenen bir sürü insan da var. Cemil Tugay'ın daha önce söyledikleri de var. Hani ben şu aşamada o aday olduğu zamana kadar gelene Karşıyaka Belediyesi'ndeki bir performansı da var. Ben bir gazeteci olarak çok duymuştum. Çok eleştiriliyordu. Oradaki evet. Tavrı, davranışları. Evet. Gerçekten İzmir'de olan herkes şikayet evet. ediyordu. Özellikle Karşıyaka'da. Evet. Onlar zaman zaman katıldığım panellerde de programlarda da ben bunu doğru. söylemiştim. Hani buna rağmen tercih edilip sonra bu olunca hani bu siyasetin normal hali mi? Şimdi siz siyaset yaptığınız dönemde benim de işte uzun yıllardır Ankara'da da gazetecilik yaptım.
5: Evet.
2: Başbakanlık muhabirliği yaptım, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım, sonra yöneticilik yaptım. Siyaset biraz mesela bu böyle çok normal karşılanacak bir şey değildi. Bayağı utanılacak ya. Fırıldak Kubi'yi hatırlarsınız yani. Evet. Adamın adı öyle kaldı, sokağa çıkamıyordu.
5: Evet, evet. Vallahi alıştık yani.
2: Alıştırıldık ya da.
5: Evet, alıştık. Hep beraber alıştırıldık, alıştık. Bu normal değil. Biz bilemiyorum. Yani böyle bir durumu ne olur, ne biter? Yani ben
2: size soruda, siz tercih etseydiniz Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanı yapar mıydınız?
5: Şimdi içeride olduğu için bir şey demek istemiyorum. Tunç Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Cemil Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Benim yetkim yok tabii. Onu böyle bir şey
2: söylemem. Büyükşehir değil, o ilçeye bile yapmazdım.
5: En küçük ilçe hangisiyse onu yapmazdım.
2: İşte yani...
5: Belediye başkanlığı ayrı bir şey Mustafa Bey. Ne başbakanlığı konuşmuyor. Ne milletvekilliğine benzer, ne meclis üyeliğine benzer. Bu belediye başkanlığı apayrı bir şeydir. Apayrı bir şey. Yani o birçok özelliğinin olması lazım. En azından sağlam bir karakterin. Yani maddi manevi doymuş, zengin değil. Yani doygun adam olması lazım.
2: Yani. Şimdi bu kriterler yerine kazanacak insan.
5: Bunlar kazanacak insan değil.
2: Ya da işte
5: kazanacak insan değil.
2: Tabii,
5: kurultay
2: doğru.
5: Hesaplarından, ahbap çavuş ilişkilerinden, akraba ilişkilerinden yahut işte aralara birileri girerek, ya İzmir nasıl olsa Ahmet Piliçin'e, ondan sonra 15 sene de Aziz Kocaoğlu İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu perçinledi. Burada garanti bu iş. Kim koysak kazanacak deyip bu ahbap gönülleme, bu hemşeri gönülleme yahut neyse yani ne saikle yapıldıysa bu şey yani ya bu adam bunu yapar mı yapmaz mı diye, ya bu da bunu yapsın nasıl olsa İzmir'de kazanma garanti anlamında iki belediye başkanımız da maalesef. Şimdi tabii Tunç Bey'i buna karıştırmak istemem, şu anda
2: cezaevinde boşuna,
5: evet. suçu da yok garibin. İşte bir buçuk senedir aşkın süredir yatıyor. Hiç o yani o şeyden yattığı konuda en ufak bir suç da yok, şey de yok. Yani onu karıştırmak istemem ama Tunç Bey de yanlıştı. Eğer belediyecilik anlamında konuşuyorum ben, kişilik olarak kimsenin, herkesin.
2: Anladım sahip. Anladım, tamamen öyle söylüyorsunuz. Evet. Peki şimdi son olarak şunu da sorayım size. Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanı olarak orada işte şey diyor, yatırım gelecek, para gelecek, en büyük savunma bu ya. Bu neyi değiştirir ki?
5: Efendim bu gerekçe. Hı. Mustafa Bey, bu gerekçe.
2: Bunun İzmir'le ilgisi yok yani.
5: AKP'nin en hızlı olduğu zaman 2004 yılında belediye başkanı oldum. Hep bütün belediyeler Antalya bir ara gitti geldi. Sabit kalan Eskişehir'le biziz.
2: Evet, doğru.
5: Yani Yılmaz Hoca ile ben sabit kalan bir büyükşehir belediye başkanı olarak. Tamam. Şimdi AKP belediye başkanına şunu yapar. CHP'li belediye başkanından farklı olarak. Sigortayı ödemez, göz yumar, üstüne gitmez. Muhtasarı ödemez, göz yumar. Kredi alması için önünü açar. İşte varsa doğru dürüst bir projesi, Dünya Bankası'ndan kredi alması için izin verir. Üstüne gitmez. Yani budur. Yani bu başka bir şey yap. Kanunen belli. Yani işte belediyelere verilecek paralar belli. Herkes kendi nüfusuna göre, şeyine göre, o kentin ve ödediği vergiye göre para gelir. Belediye başkanları ona göre önce işletmeyi, çünkü belediyeler önce çok büyük bir işletmedir. Su akacak, otobüs çalışacak, kanalizasyon çalışacak vesaire vesaire, hepsini biliyorsunuz. Ondan sonra para imkan yaratabilirse, tasarruf edebilirse kentin ama yeni metrolar, yeni tramvaylar, yeni ulaşım yolları, yeni kültür merkezleri, neye ihtiyaç varsa onları yapacak. Yani bunu yapmak için tasarruf etmesi lazım. Bakın ben Türkiye'nin ikinci büyük boşluğu belediyesini devraldım ve bu belediyeyi 15 sene yönettikten sonra teslim ettim. Türkiye kredi notu da 3A olarak değerlendirme kuruluşlarından 3 A kredi notu alarak teslim etti. Yani şimdi belediye işte batık durumda. Niye battı? Biz batıktan aldık, borcumuzu ödedik, kurtardık, yatırım yaptık, şey yaptık da niye battı? Efendim işte bilmem kim, bilmem parti meclisine girecekmiş, 2000 tane adam alalım. Bilmem ne, bilmem nesi genel başkan yardımcısı, bilmem ne olacakmış, 300 tane adam alalım. 26 bin kişiyle şey yaptık, biz devrettik. 38 binden aşağı rakam duymadım. 13 bin kişi, %50 personel artışı demek. %50 personele maaş verirsen belediye battı demek.
2: Tabii o
5: Ulufe dağıtır gibi toplu sözleşmelerde halay çekiyorlar, sendikaya zam veriyorlar. Ondan sonra maaş ödeyemiyorlar. Her gün belediyenin önünde maaşımızı almadık, ikramiyemizi almadık diye yapılıyor, gösteri yapılıyor. Bu böyle değil. Yani yönetmek ayrı bir şey. Finansmanı bileceksin, yönetim bileceksin vesaire vesaire. Evet. Boş ver.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
2: Sağ olun.
5: Ben de sürekli dinliyorum, izliyorum sizi radyoda. Yani sağ olun. Yolculukta.
2: Teşekkür ederim.
5: Başarılar dilerim.
2: Yol arkadaşlığına devam edelim o zaman.
5: Efendim?
2: Yol arkadaşlığına devam ediyoruz o zaman.
5: Tamam efendim. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim Aziz Bey.
5: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar, sağ olun.
2: İzmir'i 15 yıl boyunca yöneten, belediye başkanlığını yapan Aziz Kocaoğlu'yla konuştuk. Önemli değerlendirmeleri var. CHP içerisine, asıl CHP'nin bir öz eleştirisini yapacak önemli şeyler de söyledi. Ama bir taraftan da Cemil Tugay için yol kazasıdır dedi. Kendine kötülüktür dedi. İstifa etmek zorundadır diye söyledi. Ve en çarpıcı cümlelerinden birisi de İzmir'e AKP'ye geçmedi, Cemil geçti dedi. Sordum. Dedi ki, ben olsaydım seçici ne Cemil Tugay'ı ne de Tunç Soyer'i en küçük ilçeye bile aday yapmazdım. İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu yayınımızdaydı. Biz devam ediyoruz.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
10: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
11: Ülkemiz bir hukuk devleti.
2: O hukuk devletinde az önce Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılık ifadesine başlandığı haberleri geçildi, haberi yayıldı. Şimdi yayında olduğum için araştırma şansım yok. Şundan dolayı şüpheli yaklaşıyorum. Daha önce parayı ödedi dedi, ödememişti. Hani bu da olmayabilir. Savcılığa gidiyor. Ya şöyle olur. Şimdi ben bundan emin olmam için prosedür şöyle olması lazım. SPK'nın suç duyurusunda bulunması lazım. SPK'nın hala bir suç duyurusu yok. Ne adına sorgulanıyor? Kim sorguluyor? Mesela ortada bir suç da yok. Hani gönlünden ne koparsa denilen bir para iadesi oldu. Onun yasal SPK kanunlarına göre de yürümüyor. Çünkü öyle olsa iki katını ödemek zorundaydı, etkin pişmanlık. Ama bir taraftan da suç duyurusu olması gerekiyordu. O da yok. Şimdi ifadesine başlanmış. Hayırlısı bakalım. Orada bir çay kahve içip çıkmaz umarım. Hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 24. günde, gazeteci Lale Ozan Arslan 33. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 23. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 346, gazeteci Fatih Ergin 10. günde,

0: 9. Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay yine Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1630 gündür hapiste. Biz devam edelim.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak eleştiriyor ama çözümü de sunuyor. Niye oldu onu da söylüyor, ne olması gerektiğini de söylüyor. Dinleyen var mı? Çünkü Ramazan Başak sadece işini yapmaya çalışan birisi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı diyor ki, hisse senetlerine ve bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapanlar da dahil olmak üzere en az 2 milyon mağdur var. Bu sayı aileleriyle en az 5 milyon kişiye denk geliyor. Olayın boyutu da 20 milyar dolardan çok daha fazla. Fon krizinde temel sorumlu kurum SPK. Her şey iyi gidersin tamamını, krizin boyutunu 5-6 ayda görebiliriz. Tera'nın patronu Emre Tezmen, zamanında engellenseydi bu tahribat olmazdı. Devlet bu çarkı kuran o eli bulup kırmalı. Bu ülkeye vatan haininden daha büyük zarar verdiler. 45 yıllık sermaye piyasası tarihinin en tahrip edici ve en çok mağdur yaratan kriziyle karşı karşıyayız. Fon krizi en çok tahribat, en çok güven kaybı yaratan olaylardan biridir. Bu tahribata göz göre göre yaratıldı. Bürokrasi, siyaset ve yargı içinden bu yapı destek görmeseydi 45 yıl sermaye piyasası tarihindeki en büyük kriz yaşanmazdı. Ama resmin tamamını görmeden gerçek suçlulara da ulaşamayız. Bunun için 2021'e gitmek gerekiyor. 2021'de Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de SPK lisansı olmadan faaliyet gösteren GKFX isimli bir şirketi var. Lisansı olmamasına rağmen faaliyetlerine devam etti. Şirketi Amerika ve Rus makamları kara para aklayan şirket olarak tanımlamasına rağmen Garipoğlu gidip yöneticileriyle ilgili 30 milyon dolarımı çaldı diye şikayette bulunuyor. Savcılık 2021'de inceliyor. Tere Yatırım, Asko ve Vembe gibi şirketlerle GKFX arasında çanta ve valizlerle gerçekleştirilen yaklaşık 350 milyon dolarlık para trafiği ortaya çıkıyor. Burada inceleme ilerletilmiş olsaydı Tera fon krizinin baş aktörü olmazdı ve 2021'deki o meşhur kapalı fonu oluşturamazdı. 524 katlık değerin yaratıldığı bir anlamda orada kara para aklandığını düşünüyorum. 2021'deki soruşturma gerçekten yapılsaydı Tera 2022'de halka arz izni alamazdı. 2023'te de banka kurma iznini alamazdı. BDDK'ya, Tera'ya banka iznini vermekle onlara itibar kazandırdı. Kapalı fonlardaki hisseler çeşitli şaibelerle 2025'te tam 524 kat artış sağlıyor. Muhtemelen 2021'deki kara paraları buraya soktular, borsa kazancı gibi legalleştirdiler. 2025'te bu fon TEFAS'a açılıyor, halka arz ediliyor. İnsanlar bu kadar yüksek getiriyi görünce yatırım yapıyorlar. Çünkü bakan yardımcıları, rektörler var. Bu yüzden insanlar daha çok güveniyor. Ben fonlardaki şaibeler ve dolandırıcılık işlemlerini gördüğüm için Temmuz 2025'te CİMER'e, MASAK'a başvurdum. Ama ben Kasım 2025'te Emre Tezmen'in şikayetiyle gözaltına alındım. Sonra bilgilendirmeye devam ettim. Nisan 2026'da yine Emre Tezmen'in şikayetiyle ikinci kez gözaltına alındım. Bu 5 milyon insan ödemelerini yapamayacağı, alışveriş yapamayacağı, kredi kartını ödeyemeyeceği, birçok şeyi yapamayacağını düşündüğümüzde dalga dalga toplumu etkileyecek. Bunun faturasını da 86 milyon kişi ödeyecek. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak bu sürecin çok

0: iyi yönetilmesi gerekiyor. İyi yönetilmezse sosyal olarak daha kötü yerlere varabilir. Kamunun ağır ihmali sonucu ortaya çıkan mağduriyet giderek büyüyor. Bu göz göre göre bile bile gelen kriz. Destek almadan bu kadar büyük organizasyonlar, bu kadar büyük mağdurların olması mümkün değildir. Fonzedelerin parasını hazineye başvurmadan kim çaldıysa onlardan alacaksınız. Çakılan hisseleri de tespit etmek gerekiyor. Burada birileri 100 milyarlarca lira kazandı. Mağduriyetlerin azaltılması mümkün değil. Her gün artacaktır. Çünkü her gün paralar değer yitiriyor. Ama çözüm için tek yol var. Çalandan alacaksınız. Devlet bu çarkı kuran o eli bulup kırmalı. Bu ülkeye vatan hainliğinden daha fazla zarar verdi diyor MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak. Biz devam edelim.
1: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt. Azara bir Kürt daha. Azara bir Kürt.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuştu. Diyor ki yeni anayasa tartışmalarına ilişkin tek parti ya da kişi odaklı bir anayasa teklifine destek vermeyeceğiz. Siyasi ajandaya dayalı bir anayasa bizden geçmez. Bu söz hafızalarda kalsın. Yarın bir gün göreceğiz anayasa tartışmaları başladığında kim ne yapacak diye. Şimdi fon vurgunu göz göre göre geldi. Ama artık öyle bir hava oluşturuluyor ki birkaç kendini bilmezin gafleti gibi anlatılıyor. Şu an itibariyle Hazine, Maliye Bakanlığı, Borsa, SPK, Takas Bank, BDDK ve diğer kamu kuruluşlarında tek bir istifa ya da görevden alma olmadı. Üç genel başkan yardımcısının fon işinde adının geçmesi bile neredeyse unutuldu. Birçok bürokrat da öyle. Şimdi bu sistematik bir gelen durumdu. Öyle söylüyor uzmanlar. Ama bunun tartışılma biçimi ya da anlatılma biçiminde de bir sorun var. Nerede yanlış yapıldı? Ekonomist Hurşit Güneş canlı yayınımızda. Alo.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Hurşit Bey. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Herkese güzel bir akşam diliyorum.
0: Umarım öyle olur. Her şeye rağmen de öyle olsun. Şimdi çok basit sorular soruyorsunuz sosyal medyada, görüyorum ben, ama ona bir yanıt olmuyor. Bu kadar basit soruya mesela diyorsunuz ki Hayati Yazıcı'nın oğlu var mı yok mu, bu kadar, ya da ne kadar para girişi çıkışı oldu.
2: Önce bir öğrenelim de var mı yok.
0: Sonra paraya bakarız. Ha, doğru. Sonra forum vurgununa dahil olan ilk 50 kişinin ismini açıklar mısınız diyorsunuz. Bu niye önemli?
2: Bu şunun için önemli, bu işte eğer iradi bir organizasyon varsa, bu büyük çaplı paralar girmiş ve büyük vurgunlar yapmışlar demektir. Ve dolayısıyla bu en büyük 50 para koyanın miktarı ve isimleri bizim için son derece önemli. Yani bu işin ne kadar organize bir suç olduğunu belirlenmesi açısından bu son derece önemli.
0: Peki sonra bir tablo var sosyal medyada yayınladığınızda, fon krizine karışan şirketler diye bir tablo var. Sonra da tüm değerli şirketleri var. Aselsan, Tüpraş, Garanti, Enka gibi. Orada bir tabloda rakamlar yayınladınız. Şimdi bu tablo bize aslında bir şey anlatıyor değil mi?
2: Tabii ki. Yani şöyle, bu öyle bir manipülasyon yapılmış ki,
0: mesela şöyle söyleyelim, 28 değeri destek faktöringin 28-22 milyarmış, piyasa değeri 9.90 milyar.
2: O sonra, yani o sonra düştüğü yer.
0: Düştüğü yer.
2: O bile değil. O düştüğü yer, o bile değil onun değeri.
0: Ha, 9 milyar da değil.
2: Çok çok düşük. O bile değil. Mesela, onun milyar dolarlık bir değerinin olması mümkün değil.
0: Mesela tüp, şunda
2: bildiği yer, o daha da inecek.
0: Tüpraş mesela 16.78 milyarmış, 16.24 milyar. Yani arada böyle bir uçurum yok. Bir tabloya bakıldığında bile görülebilecek bir şeyken nasıl oldu da bu büyük vurgun oldu?
2: Şimdi efendim, bu yani bu Türkiye'nin sermaye piyasalarında çok büyük hatalar, çok büyük günahlar işlenmiş. Bunlardan bir tanesi halka arzlar. Bu halka arzlar çok sayıda yapılmış ve bu küçük şirketlerle yapılmış ve bunlar manipülasyona son derece müsait şirketler olmuşlar. Bu halka edilen şirketlerden birkaç tanesini bu manipülatörler, bu yatırım kuruluşları bunların üzerinden oynamışlar. Ve olağanüstü yüksek rakamlara ulaştırmışlar. Yani bir Özata Denizcilik adeta bir Tüpraş kadar büyük bir şirket haline gelmiş. Olacak iş değil. Olacak iş değil. İsmi bilinmeyen bir şirket. Ve Türkiye'de bu Borsa İstanbul'un ilk 30 şirketinin arasına girebilmiş. Ve endekse girmiş. Tam bir rezalet. Tam bir skandal. Büyük manipülasyonlar dönmüş. Ve büyük bir soygun yapılmış. Ama aynı zamanda Bekçi de bunun farkındaymış. Bekçi uyarılmış. SPK ve Borsa İstanbul. Onlar da bir şey yapmamışlar. Yani ev soyulurken Bekçi güzel seyretmiş. Soyulsun canım, bir sıkıntı yok demiş. Sonra işin bir başka tarafı daha var. Onu da ironik biçimde anlatmama müsaade ederseniz.
0: Tabii ki, buyurun.
2: Siyasiler de bunun farkındalar. Mesela bakan biz manipülasyon yapıldığının farkındayız diyor.
0: 2025'te 10 ay önce.
2: Tabii. O da bir şey yapmıyor. Çoklu bir, yani soygunun çoklu suçlusu var. Tekli suçlusu yok. Çoklu. Sadece tabii bir de çalan var. Yani çalmaya müsaade eden şirket var. Bir de parayı götüren de var. Manipülasyon sayesinde zenginleşen de var. Dolayısıyla burada çoklu faydalanan çoklu bir taraflı soygun var. Bu tam büyük bir skandal. Ve öylesine ki aslında yurt dışındaki yatırım kuruluşları Türkiye'yi biz artık gelişmekte olan piyasaların endeksinden çıkaracağız bu Kasım itibariyle demeseydiler, belki de yine de adım atılmayacaktı. Anladılar ki artık burada da adım atmazlarsa Türkiye'den çok büyük çaplı yabancı yatırımcı çıkışı olacak. Onun üzerine operasyona başladılar. Yoksa o bile başlamayacaktı. Bu bile başlamayacaktı. Yani çok garip, çok büyük skandal bir fon kepazeliği karşı karşıya kaldık.
0: Peki şimdi geldiğimiz yer açısından bakıldığında aradan geçen zaman içerisinde bunun tartışılma biçimi ya da mağdurların haklarının verilme biçimi ya da işte bir, her şey birbirine fazla mı karıştı yoksa olması gerektiği mi gidiyor? Bu aşama...
2: Şimdi öncelikle bir bu işin sorumlu tarafı var, bir de çözüm tarafı var. Sorumlu tarafı şu... hem siyasi sorumluları var ki onlar çok tartışılmıyor. Bugün Cevdet Yılmaz'ın da meclisteki konuşmasını izledim. Yok, tartışılmıyor. Yani siyasi sorumlular yok ortalıkta. Aslına bakarsanız bürokratik sorumlular da pek yok işin içinde.
0: Çünkü istifa onlar eden yok, görevden alınan yok.
2: Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Oralarda bir şey yok. Sadece işte şeyin eski başkanının ifadesini almak üzere çağırmışlar. O kadar. Başka bir şey yok. Orada bir şey yok. Neresi var? Bir tek bu yatırım kuruluşları var bu işin içinde. Sanki tek suçlu onlarmış gibi. Onların üzerine yıkarak bu işten çıkmayı çalışıyorlar. Doğru değil. Bu işin sorumluluk tarafı. Bir de işin çözüm tarafı var. Çözüm tarafında ise bir siyasi operasyon dönüyor. O da şu. 450 bin civarında insan bundan etkilenmiş, mağdur. Bunun 300 binin küçük tasarrufçu olduğunu tespit etmişler. Onlara sus payı, para piyasası fonlarındaki paralarından 1 milyona kadar olanlarını ödeyecekler. Dolayısıyla epeyce geniş bir kesimi susturmuş olacaklar. Diyecekler ki ondan sonra sayı azaldı, 150 bin kadar insan kaldı. Onları da yavaş yavaş öderiz filan diye. Bu meseleyi örtbas etmeye çalışıyorlar, kapatmaya, sönümlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük bir skandalla karşı karşıya iktidar. Bence muhalefete de çok büyük bir görev düşüyor. Bu işin arkasını bırakmamaları gerekiyor. Çok önemli bir şey yaptı muhalefet her şeye rağmen. Hem Yeni Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Araştırma Komisyonu'na bu iş gelsin dedi. Tabii öyle olduğu takdirde meselenin siyasi boyutları mecliste tartışılmış olacak ve yönetilememiş olacak. Şu anda iktidar bunu Devlet Denetleme Kurumu'na bırakarak ve belli bir komisyona bırakarak denetlenmiş bir şekilde, yani kendi istediği biçimde bunun tahkikatını yaptırıyor. Dolayısıyla o kaldı ki Devlet Denetleme Kurulu'nun bu işin içinde olan üyeler falan da var. Dolayısıyla aslında bu iş doğru dürüst araştırılmamış olacak. Meclise mutlaka gelmesi lazım. Bir meclis araştırma komisyonunun oluşturulması ve bu skandalın tüm yönleriyle araştırılması şart.
0: Şimdi iktidar partileri istemezse meclis araştırma komisyonu kurulamıyor. Olamaz. Ama şöyle tabii, bir şey yapılamaz mı? Mecliste grubu bulunan bütün partiler bir ara gelir. Biz hani bazen olur ya, gölge bakanlar, gölge yöneticiler seçilir. Biz komisyon kurduk, bakacağız buna deyip yapamaz mı böyle bir şey?
2: Yok, ne yazık ki orada şöyle bir şey var. Meclis araştırma komisyonu kurduğunuz zaman çağırıp istediğiniz kurumdan istediğiniz bilgi ve belgeyi elde edebiliyorsunuz.
0: Doğru.
2: Böyle bir şeyi var, yetkisi oluyor meclis araştırma komisyonunun. Siz kendi kendinize bir komisyon kurduğunuz zaman çağırırsınız, gelmez, belge istersiniz, vermez. Dolayısıyla o çalışmaz. Meclis araştırma komisyonu üzerinde ısrarla durmak gerekiyor, bastırmak gerekiyor. Bazen iktidar dayanamaz, bu olmuştu geçmişte, böyle araştırma komisyonlarını kurmak zorunda, oluşturmak zorunda olabilirler.
0: Yani buna nasıl zorlanabilir? Ya dün mecliste kapattı meclisi, gitti. Zaten konuşmaları bile dinlemedi.
2: Evet, ama işte dediğim gibi üzerinde devam etmesi lazım. Yani bu meclis araştırma komisyonu istedik olmadı deyip muhalefetin bu işi kapatmaması gerekir. Devam etmesi lazım. Özellikle bu ara çok sıcakken.
0: Tabii sonra bu sönümlendikçe zaten onu yapma şansı kalmıyor.
2: Zaman geçmiş olur. Onun için bu ara bunun üzerinde yoğun bir biçimde durmaları gerekiyor. İsrar etmeleri gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
2: ben
0: için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ekonomist ve siyasetçi Hurşit Güneş'le konuştuk. Fon vurgunundaki adım adım gelen son durumu bize anlattı. En çarpıcı cümlesi şuydu. Dedi ki, hiç adı sadı bilinmeyen, duyulmayan Özat'a denizcilik nasıl oldu da Tüpraş'tan daha büyük bir hacme ulaştı? Bu endeks yayınlandı ve bunu görmesi gereken hiç kimse nasıl oldu da görmedi, dedi Hurşit Güneş. Ekonomist ve siyasetçi. Devam edelim biz.
3: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Meclise sunulan yeni kanun teklifiyle vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Kanun teklifinde yeşil pasaport alması gereken mesleklerde sıralanmış: muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar. Eğer kanun geçerse yeşil pasaport sahibi olabileceklermiş. Bu yeşil pasaport da bir anlamda şey haline geldi. Böyle hani seçim zamanları zamlar gelir, bir şeyler böyle acayipleşir ya, böyle siyasi bir beklenti olduğu zaman hemen orada devreye girer. Yeşil pasaport da bir anlamda öyle gitti. Muhtarların yeşil pasaportu niye istediğini de, muhtar yurt dışına çıkmak için yeşil pasaporta bu kadar acil ihtiyacı olan bir meslek grubu mu? Hani şimdi muhtara böyle söylese muhtarlar ayağa kalkacak. Vay sen muhtarlara böyle mi dedin? Bu ülkede böyle acayip bir refleks var. Hangi meslek grubuna bir şey söylesen bir anda hepsi birden ortaya çıkıyor. Vay sen bize böyle mi söyledin? Yok ya, konuşuyoruz, bir şey söylemiyoruz. Muhtarlık kötü diye bir şey söylemiyorum. Yine mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar diye, bunlara da yeşil pasaport verilmesi gündemdeymiş. Devam edelim.
4: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
5: Bozulmasın annem.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, bu fon vurgunu adı var, fon krizi deniyor. Kendince bu bütün bu isimlerin dışına bir isim bulmuş, bakalım ne demiş.
5: Pek çok isimlendirmeler var. Fonzi deniliyor, fon krizi deniliyor. Benim kendi isimlendirmem fon meselesi olarak tanımlıyorum. Bu konu bence uzun zamandır Türkiye'de gördüğümüz en önemli meselelerden bir tanesi. Siyaseten de böyledir, hukuken de böyledir. O yüzden bu konuyu her birimizin ve elbette ki ciddiyetle takip etmesi gerekiyor. Burada tertemiz, hayatı kendi içerisinde tutarlı, pek çok bütün milletvekillerimiz böyle, pek çok demek de olayı yanlış anlaşılmaya sebebiyet verir. Çok sarih bir şekilde buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden AK Parti grubu adına, grup başkan vekili olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına kimin yakını...
0: Özlem Zengin dedi, işte fon zindeniliyor, fon krizi deniliyor, benim kendi isimlendirmem fon meselesi. Yok, foncuk diyelim, geçelim gitsin. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden, geçmişteki günlerde?
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
0: Bugünün siyasi gündemi: Cemil Tugay İzmir'i 27 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendi eliyle götürdü, verdi. Aziz Kocaoğlu ile konuştuk az önce. O dedi ki İzmir AKP'ye geçmedi, Cemil Tugay geçti diye söyledi. Şimdi Cemil Tugay'a daha önce de bu uzun mevzu ya soruluyordu. Ne diyorsun, geçecek geçmeyecek? Öyle şeyler söylemişti ki bir dinleyelim bakalım, dinleyebildiğimiz kadar.
10: Mazbata bizim için tabii ki çok değerli ve çok anlamlı. Arkasında 10 binlerce Cumhuriyet Halk Partili'nin emeği var. 100 binlerce, milyonlarca insanın oy var.
11: Mutlaka yeni su kaynaklarına ihtiyaç var. Onun için de devlet su işlerine izin vermesini bekliyoruz. Ona izin vermediler çünkü.
12: Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya davet etmesine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?
13: Tabii ki katılıyoruz, liderimizin sözü.
12: Siz Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşmasını doğru buluyorsunuz. Öyle mi? Hepsinin farkındayız.
14: O vergileri sadece AK Partili belediyelerin olduğu şehirlerden mi topluyorsunuz? Yatırımda 77. sıradayız.
15: Gözünü seveyim, körfezi temizlemeye yoksunuz. Raylı sistem yatırımına yoksunuz. Elinizi atıp da yaptığınız tek şey bizim meslek fabrikasını elimizden almak. Yani yaptığınız maharetiniz bu.
16: İzmir'in körfezi gavurun körfezi mi? Nasıl oluyor da sen İzmit'inkini yapıyorsun da, nasıl oluyor Fethiye'ninkini yapıyorsun da İzmir'inkini yapmıyorsun? Niye bir kuruş harcamadınız? Bir kuruş harcamadınız. Hangi verdiğiniz sözü tuttunuz?
17: Ben senin korkulu rüyanım be. Bak, senin ipliğini pazara çıkaracağım. Bugüne kadar ki o nazik Efendi Cemil Tugay yerine içindeki o savaşçıyı göreceksin.
18: Türkiye senden yanadır, yolun sonuna kadar. Recep Tayyip Erdoğan, hepinizi de selamlıyorum.
0: Korkun olacağım diyordu ya, şimdi ne demiş, bugün de dinleyelim.
19: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
0: Ver Dombra'yı bir daha, ver, ver, hak etti. Yani her geçen başka bir level yükseliyor ama Cemil Tugay başka bir yere, arşa doğru gitti yani. İzmir marşıyla geldi, Dombra'yla gitsin bakalım.
18: Türkiye senden yanadır, yolun sonuna kadar. Recep Tayyip Erdoğan, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Cemil Tugay işte söylüyor ya, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir Tayyip Erdoğan'a emanet, ama bu söz 1 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından meclisin açılışında söylenmiştir. 1 Kasım 1928'de kürsüye çıkmıştır Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetin bilhassa kimsesizlerin kimsesi olduğunu diye konuşmasına devam etmiştir. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Bates başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Fatma Betis Sayar'ın ödeme yaptığını ne Sermaye Piyasası Kurulu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. İkinci bir krizine yaptığımızı yapalım diyorum ben şu anda. Ben buna agresif tahsilat diyorum. Agresif tahsilat. Ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şey anlatıyorum yani. Yapıldı şu an. Biz yaptık bunu. 2001'de olduğu gibi. Sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, elan verdiklerinden, çay içtiklerinden hesapları kontrol edilmiş. Fatma Betis Sayan'ın dışında kimler var? Büyük insanlar olduğundan emin. Yemin ederim ama ısrar ederim.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Zaman akıp gidiyor. 20 yaşından itibaren her ay kendine ayıracağın önemli bir 5 dakika var. Aynanın karşısına geçip gözünle, duşta sabunlanırken elinle memeni kontrol etmek için. 40 yaşından itibaren ise her yıl sadece bir kez çektireceğin mamografi, kendine ve geleceğine yapacağın en büyük iyilik. Ki sen yaşamaya değersin.
0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Türkiye'nin 1990 ile 2024 dönemindeki kar ağırlıklı 15 havzasını inceleyen İTÜ araştırması, kar kuraklığının yapısının değiştiğini gösterdi. Çalışmaya göre 2007 sonrasında yağışın belirleyici olduğu dönemden sıcaklığın daha etkili olduğu bir döneme geçiş yaşandı. Araştırmada kar kuraklığı, yağış azalmasına bağlı kuru, sıcaklık artışının kar yerine yağmuru artırdığı sıcak ve iki etkinin birlikte görüldüğü sıcak kurak olmak üzere 3 grupta değerlendirildi. Yıllık ortalamada kuru, kar kuraklığı çalışma alanının %3'ünü, sıcak kar kuraklığı %8'ini, sıcak kurak kar kuraklığı ise %13'ünü etkiledi. Sıcak kurak kar kuraklığı 15 havzanın tamamında görüldü. Kar erimesinin havzalardaki uzun dönemli toplam akışın ortalama %44,7'sini oluşturduğu belirlendi. Kuru kar kuraklığında medyan akış %17, sıcak kurak kar kuraklığında ise %36 azalırken sıcak kuraklığında %6 artış görüldü. Araştırmada kar kayıplarının özellikle 2000 metrenin altındaki yükseltilerde belirginleştiği tespit edildi. Kar kuraklığı yaşanmayan yıllarda kar örtüsünün yaklaşık %70'inin de bu yükselti aralığında depolandığı belirlendi. Araştırmacılardan doçent doktor Abdullah Akbaş, sıcaklık artışının karın daha erken erimesine ve suyun kar örtüsünden daha erken ayrılmasına yol açabildiğini belirtti. Akbaş, bu nedenle su yönetiminde yalnızca mevcut su miktarının değil, suyun ne zaman kullanılabilir hale geldiğinin de önem kazandığını söyledi. Doktor Harun Aslan ise kar örtüsünün yaz aylarına su taşıyan doğal bir rezervuar olduğunu vurgulayarak tarımsal sulama, baraj işletmesi ve su arzı planlamasında kar örtüsündeki değişimlerin daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. İTÜ öncülüğündeki araştırma, 2007 sonrasında Türkiye'de kar kuraklığında sıcaklığın etkisinin arttığını ve sıcak kurak kar kuraklığının yaygınlaştığını ortaya koydu. Kar erimesine bağlı su akışının da daha erken gerçekleştiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
6: Radyo Sputnik.
7: Radyo Sputnik.
6: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Fon vurgununda yol haritası belli oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır dedi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mutlak mutlak krizinde CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Tugay'ın rozetine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, AK Parti ailesi yeni katılımlarla saflarını genişletmeye devam ediyor dedi.
2: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirleri fethet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
1: Fon soruşturması hakkında da mesajlar veren Erdoğan, bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi.
2: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikimden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Öte yandan fon vurgununda yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yılmaz, olağanüstü tasfiyenin temelini 1 milyon liraya kadar ana para ödemesinin oluşturacağını söyledi.
3: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye baki 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır.
1: Yılmaz söz konusu 17 fonda bulunan 43.643 yatırımcıya yarın ödeme yapılacağını açıkladı.
3: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır.
1: Yılmaz tasfiye sürecinde fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynaklarının kullanılacağını söyledi.
3: Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacak. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır.
1: AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden iktidara yönelik eleştirilerine yanıt veren Çelik, ellerinde belge veya bilgi bulunanların bunları yargıya sunması gerektiğini söyledi.
4: Belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin. Adalet Bakanlığı, anayasanın, yasanın çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbar geliyor, ihbara bakıyor. Anayasanın, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde bütün bu soruşturmalar yürütülüyor ve açık bir şekilde de paylaşılıyor. E şimdi sen burada ne hakla Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyorsun? Ya yargı size uygulanmasın mı? Yargısal işlemlerden muaf mı olasınız? Kendinizi hala devletin sahibi mi görüyorsunuz?
1: Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olmalıdır sözlerine karşılık da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'dır dedi.
4: BYK üyelerinin ve MKYK üyelerinin, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın ve tüm teşkilatlarımızın ortak kanaatinin ittifakla bu olduğunu kendilerine arz ettik. Arkadaşlarımız da bunu alkışlarla onayladılar yakın zamanda yaptığımız bir toplantıda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsıyla ilgili bir konu olduğu için bunu tabii ki resmi gündeme koydurmaz. Ama biz bu gündem çerçevesinde bunu daha önceki MYK ve MKYK toplantılarında kendimiz açarak bunu ifade ettik.
1: Ekonomi. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %2,03 değer kaybederek 12.122 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.19, euro ise 54.98 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.557, çeyrek altın 10.688, tam altın 42.619, ata altın ise 43.682 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun gözüküyor. Trafiğe etkisi olan diğer yerlere baktığımızda ise D100 Beylikdüzü, yan yol, Büyükçekmece yönü, orta şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı bulunuyor. Bölgede trafik yoğunlaşmış durumda. Bir başka bölgede D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Avrupa Anadolu yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı bulunduğundan bu bölgede de trafik yoğunlaşmış durumda. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
5: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
6: ...7 Ekim 2026... ...19.08... ...vallahi saniyelerle... ...kaçırdık, yok ya şimdi dürüst olun... ...Mikail diyor ki abi 07 diyebilirsin diyor... ...sağ olsun o da... ...bize kıyak geçiyor ama... ...yok ya dürüst olmakta... ...19.08... ...bütün dostlara selam olsun... ...güzel bir günden... ...güzel günlere giden bir Türkiye'den... ...merhaba diyelim... ...öyle diyelim yani... ...güzellikler hep beraber olsun diyeceğim. Tabii ki sıkıntılar oluyor. Dünyada oluyor, ülkemizde oluyor. Güzellikler de oluyor. Ondan sonra hem güzellikleri hem sıkıntıları, tartışmaları konuşacağımız bir program. Bölgenin Kalbi. Tabii ki ağırlıklı dış politika, güvenlik meselelerine yoğunlaşacağız. Bugün futbol meselesi yok. Hiç aklıma bir şey de gelmedi yani. MHK'de zaten soruşturma devam ediyor. İşte Bakan Bey'in açıklamaları var Sayın Akın Gürley'in. Yani devam edecek. Soruşturmalar devam edecek. Diğer soruşturmalara falan da soruldu. Yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı'nın programına katılmıştım. Ondan sonra devam ediyor anladığım kadarıyla. TFF'de istifalar var. Ya orada iki arada bir deredeyim. Şimdi yani valla şimdi bir tarafta geçen söylediğim gibi İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesine katılıyorum. 30 yıllık bir ahlaksızlık, bir kokuşmuşluk var. Yani Haluk Ulusoy'a kadar giderim yani. Ali Uraslar'a kadar giderim. Ondan sonra şimdi bütün bedel İbrahim Ethem Hacı Osman, İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'ndan önce baylo kullanan Mehmet Büyükekşi vardı ya. Mehmet Büyükekşi değil mi? Mehmet Büyükekşi miydi o adamın ismi? Değil mi? O vardı ya. Şimdi herkes bir anda İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na yüklenmiyor. Herkes demeyeyim daha doğrusu. Birileri. böyle federasyon istifa, federasyon başkanı istifa. Herhalde kendi kontrollerinde birini istiyorlar. Kendi kontrollerindekileri de bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Kimsenin günahını almayayım ama kendi kontrollerindekileri de istifa ettiriyorlar. Bir operasyon yapıyorlar federasyona diye tahmin ediyorum. Gördüğüm o. İbrahim Ethem Macı Osmanoğlu'nda o irade var mı? Ben o iradenin olduğunu düşünüyorum. Ama gücü var mı, o tartışılır. Orada da devlete düşen bir görev var. Güç versinler. Açık söyleyeyim, omuz versinler. Sadece Sayın Bahçeli'nin verdiği destek yetmez. Orada Sayın Bahçeli sürekli bir destek veriyor. Yani burada dediğimiz gibi bir çete var. Yapı falan değil. Tabii ki yapı olarak gündeme geldi. Sayın Ali Koç döneminde yapı olarak tanımladı. Tabii ki o dediğim gibi, yani sonuçta bu oturduğu koltuğun nezaketi çerçevesinde yapı olarak şey yapıyor ama yani bizim sokak ağzıyla bildiğiniz çete, yani çıkar amaçlı bir suç yapılanmasından bahsediyoruz. Suç işlediğini düşündüğüm. Çünkü baksanıza, hakem atıyorlar, şey yapıyorlar. Bu işin akçeli işler boyutu da çıkabilir. Masak raporu işte Yasin Kol'la ilgili çıktı. Bir sürü para hareketi var falan. Yani federasyondaki gelişmeler, tabii takibini yapalım. Cuma günü biraz daha detaylı şey yapalım. Ulaşabilirsek bir bazı bilgileri de vakıf olup konuşalım ama ben federasyonla ilgili onu görüyorum. Yani İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'ndan daha çok onun yerine birini oturtmak. Yani anladığım kadarıyla o çete sistemini devam ettirmek isteyenler var. O devam ettirmek isteyenlerle bir mücadele gerekiyor. Velhasıl kelam futbolla ilgili şimdilik bu kadar diyelim. Siyaset biraz hareketli, bölge hareketli, NATO hareketli. Onlara biraz bakalım. Bir de tarihsel anlamda bugünün özel bir günü var. Yani tarihsel derken çok geriye gitmeye gerek yok. 3 sene öncesine gittiğimizde 7 Ekim 2023 Hamas'ın İzzettin El-Kassam Tugaylarının yaptığı Aksa Tufanı operasyonu. Aksa Tufanı operasyonu sonrasında da başlayan 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in soykırımı. 3 sene geçti. 3 yıl sanki yani asırlar gibi geçti. O kadar acıların yaşandığı bir şeydi ki, yani bir an önce bitmesini dilediğimiz, bir an önce o soykırım sorumlularının bedel ödemesini dilediğimiz bir 3 seneydi. Ama halen o soykırımın sorumluları koltuklarında oturuyorlar. Bugün Bezalel Smotrich şey tehdit etmiş. Biliyorsunuz soykırımın sorumlularından biridir. Irkçıdır, günümüzün nazilerindendir. Katildir, katil ruhludur. İtamar Ben-Gvir daha beter. O bir tık daha üstte. Kendi aralarında yarışıyorlar. Smotrich'te İtamar Ben-Gvir yarışıyor. Netanyahu zaten zirvede, o ayrı mesele. Direkt icracı makamda. Affedersiniz. Bezalel Smotrich Sina Yarımadası noktasında Mısır'ı tehdit etmiş. Demiş ki Sina, eğer Mısır'a yönelik işte İsrail'e saldırması durumunda Sina Yarımadası diye bir yer kalmayacağını söylemiş. Atom bombası mı kullanacaklar? Nükleer var, nükleer mi kullanacaklar? Öyle bir yer kalmayacak demek. Nükleer tehdit olabilir. Katillerden biri konuşmuş yani. Şimdi buna da bakacağız. Tabii Türk siyasetindeki gelişmelere bakacağız. Önce isterseniz onunla da başlayalım. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hatta bugün sıcak gelişmeden başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay biliyorsunuz AK Parti'ye katıldı. Tepki çekti. Kim tarafından? Muhalefet tarafından tepki gördü. Cumhur İttifakı tarafından sevinçle karşılandı bu gelişme. Tartışmalar fazla. İşte siyasette etik, işte halkın oyunun gaspı olarak değerlendiren çıktığı falan filan. Şimdi Cemil Tugay ilginç bir şey yaptı. Bu arada 12 Eylül'ün ilk idamı 7 Ekim. Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Pehlivanoğlu. Onu da analım. Evet, 12 Eylül'ün ilk idamı bugün. Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edilmesinin yıl dönümü, rahmetle analım. 12 Eylül darbesinden sonra gerek ülkücü olsun gerek solcu olsun çok sayıda insan da asıldı. O darbecilerin işkencelerinin yanı sıra. Değerli hemen bakalım, Serhan Yumaklı hatırlatmış. Hemen bir kontrol edebilir misiniz? Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Pehlivanoğlu'nun bugün idam edilmesinin yıl dönümü. Mustafa Pehlivanoğlu diye hatırlıyorum. Bir arkadaşlar da kontrol ediyorlar şu anda da. Mustafa Pehlivanoğlu olması lazım. Bulamadınız mı? Serhan Yumak. Değil mi? Mustafa Pehlivanoğlu. Evet, doğru. Doğru. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bugün Necdet Adalı mı? Necdet Adalı da mı bugün idam edildi? Bir de onu kontrol edebilirim. 8'i değil mi? 8'i. Evet, çünkü aralarında yani ben aynı gün olmadığını biliyorum. Evet, bir gün var. Yarın da Necdet Adalı. Ona da Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. O 12 Eylül darbecilerinin, Amerikancı darbecilerin astığı Türk gençleri diyelim. Hangi düşüncede olursa olsun. Bir kavga verdiler. Kendileri için doğru olduklarını düşündükleri bir kavga verdiler. Ama mücadeleleri evet çetindi. Ama o darbeciler işte o gençleri hiç gözünü kırpmadan ipe götürdü, idama götürdü. Mustafa Pehlivanoğlu'na da, Necdet Adalı'ya da, ondan sonra diğer idam edilen o mahkumlara da Allah'tan rahmet diliyorum. O katil cuntacıların umarız deyim yerindeyse yerlerinde yatmasınlar. Hani bizim halkımız der ya, yerinde yatmasın. Ondan sonra hakikaten yerlerinde yatmasınlar inşallah. Huzursuz bir şekilde yatarlar. Ateş dolu şeyler içinde yanarlar, yatarlar. Onu söyleyelim. Gelelim tekrardan siyasete. Cemil Tugay dedik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı bugün. Zaten konuşuluyordu. Sadece şimdi bazı bir yerlerdeki geçişler, tabii ki son dönemlerde tartışmalar çok. Özellikle de işte yolsuzluk iddialarıyla başlayan operasyonlar sonrasındaki geçişlerde işte baskı iddiaları da oluyor. Normal bir şeyler de oluyor. İşte mesela bazı geçişlerden sonra affedersiniz tekrardan bir su molası alabilir miyim? Gıcık geldi de o yüzden bir türlü şey yapamadım yani. Velhasıl kelam birçok tartışma yaşandı. Şimdi ama Cemil Tugay'da şöyle bir durum var. Bir kere şeye geçmedi. Yani mutlak butlan kararı sonrasında zaten devam etti. Özgür Özel'i kurultay sürecinde İzmir'de destekleyen tek belediye başkanıydı. O Özgür Özel'in CHP'de genel başkan olduğu süreçte. Özgür Özel'le devam ettiler. O zamanlar Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. Sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Sonra farklı farklı iddialar oldu. İşte Ekrem İmamoğlu bunu başkasını göstermek istemiş aday. Ondan sonra Özgür Özel, Cemil Tugay'da ısrar etmiş falan. O tartışmaları geçiyorum. Sonrasında mutlak butlan kararı, sonrasında CHP'den istifa süreci ama yeni partiye geçmedi Cemil Tugay. Herkes ondan sonra ne oluyor? İzmir AK Parti'ye mi geçecek? Yani geçiyor mu, geçecek mi falan filan. Tabii Cemil Tugay'ın da arada yaptığı açıklamalar var. En son 1,5-2 ay önce gündeme geldi. AK Parti'ye 14 Ağustos'ta geçecek diye. İşte AK Parti kuruluş yıl dönümünde geçecek diye konuşuldu. O zaman da geçiş olmadı. İyi Parti'den katılımlar falan vardı. Yeni partiye gidecek mi gitmeyecek mi? Özgür Özel'in de Cemil Tugay ile ilgili olumlu cümleleri vardı o tarihlerde. Sonra dediğimiz gibi bugün deyim yerindeyse aylardır konuşulan konu mevzu gerçekleşti. Tugay AK Parti'ye geçti ve İzmir ilk defa, evet yani AK Parti döneminde sonuçta merkez sağa geçiş oldu. Çok sayıda merkez sağ adayın kazandığını biliyoruz. Ama İzmir ilk defa AK Parti tarafından yönetilebilir duruma geldi bugün itibariyle. Şimdi geçişlerde tabii birçok şey tartışılıyor. İşte dediğimiz gibi o yolsuzluk iddialarıyla başlayan operasyonlar sonrasında işte iddialar, baskı falan filan. Ben Cemil Tugay'a yönelik bir baskı olduğunu düşünmüyorum, görmedim de. Yani açık söyleyeyim, yani öyle bir görüntü de yok. Haber falan da yoktu. İşte operasyon oldu, olacak falan filan diye İzmir'e yönelik bir operasyon şeyi yoktu. Bazı belediyelerle ilgili, İzmir'deki bazı belediyelerle ilgili operasyon süreçleri işledi ama Cemil Tugay ile ilgili çok duydum, hatırlamıyorum ama burada başka bir dinamik mi devreye girdi, o ayrı, bilmiyoruz tabii ki. Yani Cemil Tugay'ın bugünkü açıklaması artık ya o tanımları sevmiyorum ben. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki gavur İzmir şimdi oldu milli. Hayır, o zaman da gavur değildi, o zaman onu eleştirdik. Bu bir tanesi, yani bir tanesi diyorum, ismini ağzıma aldığım anda ağzımı kirlettiğimi düşündüğüm biri. İşte İzmir daha önce de işgal edildi, korkma diye bir tane tweet atmış. Böyle çok meşhur gezinen biri. Dediğim gibi ismini ağzıma alırsam ağzım kirlenir, böyle sizlerin kulakları kirlenir diye söylemeyeceğim. Ya ben bu cümleleri sevmiyorum. Yani İzmir her zaman güzel İzmir'dir. İzmir her zaman millidir. İzmir her zaman bu ülkenin en güzel, bütün vilayetlerimiz tabii ki güzel, özel şeyler. Ki o dönem ki o cümleyi de, o kelimeyi de eleştirdik. Ya bugünkü ne ya? Ya düşman ordusu mu girdi? Ne oldu? Yani İzmir'e, yok işte İzmir daha önce de işgal edilmişti. Ya AK Parti bu ülkenin partisi ya. Aynen CHP gibi, aynen Yeni Parti gibi, aynen MHP gibi, aynen DSP gibi, aynen işte İyi Parti gibi, aynen TKP tip gibi. Bu ülkenin partisi ya. Geçişi eleştirebilirsiniz, etik bulmayabilirsiniz, siyasi ahlak olarak doğru bulmayabilirsiniz. Kimisi de doğru bulabilir. Der ki ben, şimdi adam diyor ki ben diyor hizmet etmek için geldim. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Bakın ben tamamen ortada konuşmaya çalışıyorum. Göreceğiz zaten, sonuçta onu seçmen cezalandıracaktır eğer samimi bulmazsa. İşte 2 sene sonra, 3 sene sonra sandık. O sandığa gittiğinde zaten gereken cezalandırma. İşte genel seçimler gelecek. Genel seçimlerde cezalandırma olur. Eğer samimi bulunmazsa, AK Parti'ye yönelik bir tursa cezalandırma yapılır. Ama bu tanımlar ne ya? AK Parti Yunan mı? Ya böyle bir cümle kullanılabilir mi? Yok, İzmir daha önce de işgal edildi. O zaman ben de sorarım yani, mavi vatan agresif dış politikadır, Karabağ'da bilmem şunlar bunlar vardır diyen insanlara gidip oy verdiniz. Siz o zaman Ermeni çetelerinin mi aparatısınız? Siz Yunan ordularını, mavi vatan agresif dış politikadır Yunanlar kullandı. O zaman siz gittiniz Yunan'ın desteklediği şeyi de oy verdiniz. O zaman işgalci güç siz oluyorsunuz aslında, derler o kişiye. Bilenler biliyordur, görmüşlerdir belki X'teki paylaşımı. Görmüşlerdir. Millet iradesi nerede deniyor? Ya geçmişte de geçişler oldu. İşte Abdülhatif Şener var. Ya iki taraftan da her zaman geçişler oldu. Son dönemde yoğun bir şekilde muhalefetten iktidara geçiş oluyor. %100 iktidara geçiş olmuyor. Ama yoğun bir şekilde ağırlık ortalamaya bakıldığı zaman. Ay ay. Yani şimdi Serhan Yumaklı öyle bir cümle ediyor ki az önce söylediği bütün şeyleri alt üst ediyor. Ne Mikail şimdi bu şahsa? Yani burada sonuçta bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu cümle kullanılsa itiraz ederim. AK Parti'ye kullanıldı, ona da itiraz ediyorum. Bana şöyle bir cümle kullanıyor. Yani şimdi ben nasıl bir tanım yapayım Serhan Yumaklı hakkında? Nasıl bir ahlaki tanım yapayım? Nasıl bir şey tanım yapayım? Yani bu cümle hoş bir cümle değil. Yani espri falan, şimdi şaka yaptım diyor. Ben sonuçta aktardıklarını, eleştirilerini her zaman aktarmaya da çalışan biriyim. Neyse. Neyse, girmiyorum. Milletin iradesi nerede? Diye bir şey söylemiş dinleyicimiz. Doğru söylüyor. Yani elbette ki milletin iradesi önemli. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi yasalarda parti geçişi yasaktır diye bir şey var mı? Yok. Yani ilgili düzenlemelerde falan, yani belediye başkanı seçildiği partiden sonuna kadar gider diye bir kesin şey var mı? Yok. Parti değişimleri oluyor. Geçmişte de oldu. Dönem dönem iktidardan da muhalefete geçişler oldu. Bugün tam geçiş sağlamadan muhalefete çalışanlar var biliyorsunuz. Mesela muhteşem, işte geçmişte bir dönem bağırsaklar Türk ordusu için, kahraman Türk ordusu için bağırsaklarını temizliyor. Yani o mensuplarına, Türk ordusunun mensuplarına nasıl bir tanım yaptığını sizler artık çıkartın. Bağırsaklarını temizliyor Türkiye diye söyleyen yani Bülent Tanış bugün muhalefetin temsilcisi gibi yani. Şimdi böyle geçişler oluyor. Şimdi sindirme meselesi falan değil. O yüzden burada ben ne

Müge Özarmağan. Diyor ki hanımefendi 88-89 yılından beri İzmir'de yaşamadı. O az önce bahsettiğim İzmir daha önce de işgal edildi diyenin paylaşımını alıntılayarak söylüyor. İzmir'de yaşamadığı ve kısa süreli gidip gelerek şehrin ne hale geldiğini anlayamadığı gibi belediyeciliğin fiilen zaten öldüğü İzmir için çevre ve kentsel düzenleme ile altyapı temizlik bakımından AKP'nin faydalı olacağına ikna olamaz. Gider bunu sanki savaş varmış gibi ortaya sunar. Eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Aylardır Alsancak'ta İzmirli dostlarımız varsa şey yapsınlar, yazsınlar bunlar doğru mudur değil midir diye. Ondan sonra aylardır Alsancak'ta sokaklar kazılmış öylece bırakılmış vaziyette. Şehir toz içinde, yürünmediği gibi trafiğe de kapandı sokaklar. Su boruları elektrik hattı ortada. Bundan 2 sene hatırlarsınız hepiniz o görüntüyü. 2 sene evvel aşırı yağmurlu bir günde sokakta biriken yağmur sularının ortasında karşıdan karşıya geçen 2 vatandaşımız elektrik kaçağı yüzünden öldü. Konak Belediye Başkanı hanımefendi istifa bile etmedi. Çöpe kokuya artık hiç girmiyorum. Hem kimsenin belediyeye çöktüğü yok. Cemil Tugay falan filan kendi rızasıyla gitti iyi olur diyor. Ondan sonra velhasıl kelam. Şimdi İzmir'de böyle bu arada Suat Bey'e de selamlar, Suat Ekici'ye selam göndermiş sağ olsunlar olsun. İzmir gerçekten kötü yönetiliyor. Şimdi Cemil Tugay döneminde AK Parti'ye geçti. Bu dönemde de kötü yönetilir, yine ceza kesilir. Sonuçta bu kentler bizim kentlerimiz. Bütün kentlerimizde problem vardır. İstanbul'da da vardır, Ankara'da da vardır, İzmir'de de vardır, Antalya'da da vardır, Konya'da da vardır, Kocaeli'de de vardır. AK Parti'nin yönettiği belediyelerde de vardır. MHP'nin yönettiği belediyelerde de vardır. CHP ve Yeni Parti'nin yönettiği belediyelerde de vardır. Ama İzmir artık yani mızrak çuvala sığmıyordu. Çöp dağları mı dersiniz? Çöpler toplanamıyordu hatırlayın. Yani halen toplanamıyor galiba yani çöp meselesinde falan. Yani sloganlarla konuşmak kolay bakın. Hakikaten sloganlarla konuşmak kolay. Ben Ankara'da hatırlıyorum bir hafta bir su kesintisi oldu. Feleğimiz şaştı. Belediye başkanı işte o zaman da Melih Gökçek'ti galiba. Herkes bir tepki gösterdi yani. Tepki gösterilir. Bu gösterilmek zorunda. Ya gösterilmemesi abes zaten. Ama şu mantığı çözememiştim ben. Ya bu olmasın da ben ceketi koyayım. Hangi taraf olursa Konya için de geçerli. Konya belediye başkanı kötü yönetiliyorsa CHP'nin adayıysa CHP'yi seçmek lazım. MHP iyiyse MHP'yi belirlemek lazım. Takım tutar gibi parti tutmak nedir ya Allah aşkına? Orası CHP'li. Ya bırakın. Orası AK Partili. Bir de düşman tanımı. CHP'li ise düşman. AK Partili ise düşman. MHP'li ise düşman. Yani şimdi mesela bu güzel bir soru. Bakın. Güzel bir soru. Kötü yöneten belediye başkanı AKP'de de mi iyi çalışacak? Şimdi aynen bakılacak. Sonuçta Cemil Tugay için Karşıyaka'da da çok böyle olumlu puanlar yoktu. O zaman ben de sorarım. Şimdi İzmirli seçmen tepki gösteriyorsa o zaman sorarım. Cemil Tugay aday gösterildiğinde niye seçtin o zaman? Yani Cemil Tugay bu kadar kötüyse, yani beğenmiyorsan, zaten sorumlu buluyorsan, beğenmediğin biri ise niye seçtiniz o zaman? Yani öyle bir durum var. Ya çöpler sonuçta kentin içinde bir sürü çöpler toplanmadı. Grevler oldu, şu oldu, çalışanlar para alamadı. Çöp sorunu vardı. Açın arşivlerden bakın şimdi hangisini hatırlatayım. Yani siyasette bu tartışmalar şimdi taraflı yayın yapmak değil. Ama siz tarafsınız. Siz taraf olduğunuz için şimdi sol tarafta veya sağ tarafta bulunduğunuzda size göre ben taraf oluyorum. Değilim. Ben merkezde durmaya çalışıyorum. Çünkü İzmir'de bizim AK Partili'nin de Cumhuriyet Halk Partili'sinin de hepimizin. Kimse kusura bakmasın. Asıl zarar veren bu zihniyet. Bu zihniyet zarar veriyorsunuz. Zarar vermeyin. Biri diyor ki İzmir milli oldu. Değil kardeşim. İzmir zaten milliydi. Hayır kardeşim. Biri diyor ki İzmir işgal edildi. Hayır kardeşim. İzmir işgal falan edilmedi. AK Parti Yunan değil. AK Parti bu ülkenin partisi. Değil. Normal düşünün, sağlıklı düşünün. Düşünemiyorsanız bir psikoloğa gidin, bir sene, 2 sene tedavi olun. Bir hastaneye yatın, Bakırköy'e yatın falan. İnsanları düşmanca görmekten vazgeçin. Bir bakın, duruma bakın. Yani o yüzden söylüyorum. Şimdi İzmir'de ne olacak? Şimdi geçişler engellenebilir. Bana sorarsanız kişisel olarak, duygusal olarak derim ki evet bir partiden bir aday. Mesela milletvekili geçişleri engellenebilir. Şey geçişleri engellenebilir, mesela siyasi partiler yasasında bir düzenleme olabilir. Ben de savunurum bunu bakın. Ama mevcut düzenlemede bir engel var mı? Yok. Geçiş oluyor. Eleştiririz.
O ayrı.

Ama bunun geçişi engelleyecek bir şey var mı? Yok. Şimdi bakacağız. İzmir 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olacak? İzmir'e bakacağız. O kadar konuşuldu. AK Parti'ye de şu artık, AK Parti'nin sınavı başladı. Yani AK Parti'nin sınavı başladı. Evet, mesela değerli dinleyicimizin şöyle bir şeyi de olacak. Mesela verisi varsa bu da çıkacak. Eğer bu saat, şimdiye kadar hükümet destek verdi mi? Bir onu, o da mesela gündeme gelecek. Evet, bunları da konuşmak lazım. Ki hükümet diyor ki ben diyor her türlü desteği veriyorum. AK Parti'nin meclisi işte Ankara'da, İstanbul'da da öyle. Onu söylüyor. İşte muhalefete diyor ki destek verilmiyor falan filan. Ama bunları da göreceğiz. Bakalım ne olacak İzmir'de. İzmir çünkü benim de çok beğendiğim, çok sevdiğim, çok güzel bulduğum, hakikaten ya tabii ki bütün ülkemizin bütün Artvin'inden Hakkari'sine, işte Muğla'sından Kars'ına, Yozgat'ına, Yozgat esprileri çok döner ama Yozgat'ı da çok severim. Ondan sonra Yozgatlı dostlarımı da çok severim. Konya'sına, Kocaeli'sine, İstanbul'una. Bunlar güzel, hepimizin güzel kentleridir ama işte İzmir gibi, İstanbul gibi, Bursa, Diyarbakır gibi çok böyle özel kentlerimiz vardır. İzmir özel bir kenttir. İzmir'in artık hak ettiğini yaşaması gerekiyor. Yani bu kutuplaşmadan vazgeçin artık. Diyorum ya, bir şey söylüyorsun, hoppa sen tarafsın. Bir şey söylüyorsun başkası. Ya şimdi bu geçiş, şimdi Cemil Tugay'ın, İzmir'deki gazeteci arkadaşlar çıkarsın, şimdi yeni parti çıkarsın, Aydın'da da yaşandı. Şimdi tabii ki ben buna karşıyım. Neye karşıyım? Bir önce bir taraf taarruz ediyor, sonra bu tarafa geçince bu taraf duruyor, diğer taraf taarruz ediyor. Ya kardeşim, taarruz edilecek biri ise niye geldi? Taarruz edilecek biri ise niye yıllarca içinizde tuttunuz? Soruları sorarım ben yani. İşte mesela İzmir'deki CHP seçmenine sorarım. Veya yeni parti seçmeni, artık yeni parti seçmeni olanlara. Cemil Tugay'ı bu kadar kızgınsanız, beğenmiyorsaydınız falan filan. Niye seçtiniz o zaman? Yani sırf ceketimi koydum, ben seçtiririm diyen zihniyetle neden mücadele etmediniz? Ben 2014 yılında şöyle bir tepki koydum. Bireysel olarak, çevreme de söyledim. Ondan sonra dedim ki Ekmelettin İhsanoğlu çok kaliteli bir insan, birikimli bir insan falan filan. Ama dedim doğru aday değil, ben oy kullanmayacağım. Haydi başladılar. İşte bugün taarruz eden zihniyetin aynısı. Oyları bölüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Seçimden iki gün sonra bana bunları söyleyenler söylemeye başladı. Ya ben işte size dürüst davrandım ya. Ben dedim ki kardeşim düzgün adam, iyi bir adam, bilgili adam ama olmaz dedim. Benim gibi düşünen binlerce insan vardı bakın. Binlerce. Bizleri böyle suçladınız. Her zaman bir kavga içindesiniz. Ya etmeyin kardeşim ya, bir durun, bir düşünün. Akıl var, mantık var. İnsanları suçluyorsunuz, ediyorsunuz falan filan. Yapmayın. Bir durun. İşgalci ne demek ya? İşgal gücü ne demek ya? Bu ülkenin partisine söylenmez bu. Bu CHP'ye de söylenmez. Bu yeni partiye de söylenmez. Yani mecburiyetten seçemezsiniz ya. Mecburiyetten seçtik. Niye mecburiyetten seçeceksiniz ya? Yani biz işte, bir dostumuz onu yazmış. Biz İzmirlilerin mecburiyetten seçtiği bir konumuna getirildi. Ya seçmeyin mecburiyetten. Ben hayatım boyunca mecburiyetten oy atmadım ya, yemin ediyorum. Benim gibi binlerce insan olduğunu da biliyorum. İşte azınız yani. Çünkü ben ailemden bunu gördüm. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailede yetiştim. Ve babamın öğrettiği, anamın öğrettiği şey şuydu. İlkeli ol. Neyi savunuyorsan ona göre hareket et. Ve dedim ona göre hareket edeyim. Benim ilkem belli, planlarım var. Bazı şeyleri bilmiyoruz, etmiyoruz. Yani her şeyi bilmek zorunda değilim. Ekonomiyi bilmek zorunda değilim. Tarımın bazı verilerini bilmek zorunda değilim. Ama belli bildiğim uzmanlık alanlarım vardır. Güvenlik, dış politika falan filan. Bu konularda belli kriterlerim vardır. Ve bunu uygulayan partiye veya siyasete yönelirim. Giderim oy veririm. Parti ya, takım tutmam ben. Ben Fenerbahçeliyim. Takım tutmaya gelirse sadece bir tek Fenerbahçe'de orada duygusal davranabiliyorum. Onun dışında Allah bana akıl vermiş, şey vermiş, görebiliyorum, okuyabiliyorum satır aralarını. Elbette beşer şaşar. Hepimizin hatası var. Benim de hatalarım vardır. Bizlerin de hataları vardır. Ama ya 3 ay önce savunduğuna şimdi küfür edemezsin. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Onu da söyleyeyim. 3 ay önce ağır cümleler ettiğine şimdi kahraman muamelesi yapılmaz. Garip. Garip. Yani hakikaten garip. Ne diyeyim? Bu İzmir mevzusu, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına giremedik ya Mikail.
Kısa bir ara verelim de ondan sonra şey yapalım. Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar beraberiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet. Aradan sonra tekrar beraberiz. Şimdi yazan dostlar var yine. Ant Yazgan yazmış sağ olsun. İyi yayınlar demiş. Güzel şeyler söylemek istiyorsunuz. Niyetiniz güzel falan sağ olsun. Gerçekten siyaset böyle bir şey değil. Türkiye'de böyle olabilir. Bakın işte böyle eleştiri yapın. Yapacaksanız böyle eleştiri yapın. Öyle şey değil. Eleştirinizi düzgün yapın. Ondan sonra bazılarına söylüyorum. Bütün hepsine söylemiyorum. Herkese söylemiyorum. Çok güzel hakikaten derdini düzgün bir şekilde anlatanlar var. Bir de saygısızca anlatanlar var. O saygısızca şeylerini çok muhatap almaya da çalışmıyorum ama. Şimdi diyor ki Ant Yazgan. Şimdi İzmir'i yönetemeyen adam sırf muhalefetten iktidara geçti diye İzmir'i yönetebiliyorsa o zaman orada daha başka ciddi problemler vardır. Bu sefer adama sorarlar. Demek ki siz bu zamana kadar İzmir'e merkezi hükümeti olarak eziyet ettiniz denir. Ayrıca partisi hiç önemli değil. Bir partiden benden oy alıp başka bir partiye geçiyorsa o artı abiler kullanacak bir durumdur. Kusura bakmayın bizce siyaset böyle değil olmamalı. Saygılar demiş. Saygı bizden sağ olsun. Önemli. Şimdi evet bunlar tartışılacak. Zaten bir kere ağır ifadeler, ağır eleştiriler, tenkitler sosyal medyada da belki kabul edilemeyecek de olsa hangi taraftan olursa olsun belki de hakaretler oluyor. Yani geçmişte de oldu. Günümüzde de olacak. Bu Cemil Tugay için de geçerli. Geçmişte işte Abdülatif Şener için de geçerliydi. Turan Çömez için de geçerliydi. Başka isimler için de geçerliydi. Günümüzde de oluyor. Yani geçmişten bugüne var. Bu geçişlerde en meşhuru zaten yaşıtlarımız bilir belki. Ben 48 yaş. Fırıldak Kubi diye biri vardı. O şey tabii kimse için söylemiyorum bunu. Ama bu geçiş parti geçişi noktasında artık o uçuş yapmıştı. Yani uç noktadaydı. Parti üstüne parti değiştiriyordu. Şimdi bir parti değiştirene ben bir şey demem. Uzlaşamamıştır, anlaşamamıştır. Başkasıyla anlaşmıştır. Bilmiyorum. Ama Ant Yazgan'ın söyledikleri de önemli. Zaman onu da gösterecek. Yani şimdi Cemil Tugay eğer bir anda İzmir'in problemlerini çözülmeye başlarsa başka sorular gündeme gelecek. Acaba hükümetten İzmir'e geçmişte destek yoktu da bu destek başlayınca mı projeler geldi veya geçmişte de destek vardı da bir irade yoktu yapamıyorlardı şimdi. Her türlü bakın herkes yine konuşacak. Ama bir mesela belge süreçleri de ortaya çıkabilir. Bilgiler çıkabilir, belgeler çıkabilir falan. Yani Cemil Tugay tartışması bitmeyecek. Tartışması bitmeyecek. Bu daha devam edecek. Ondan sonra ama onun dışında dediğim gibi artık İzmir'de bir AK Parti belediyesi var. Büyükşehir'de önümüzdeki 2-3 sene bir anlamda hem zor geçecek siyaseten yani mücadele anlamında söylem bazında da ama aynı zamanda hatta şu espri de yaşanıyor yapılıyor artık İzmir'de 2-3 sene İzmir'de yaşanır diye çünkü hükümet de aldığı belediyeyi tekrar bırakmak istemeyebilir. İzmir'de çok ciddi yoğun bir şekilde yatırımlar yapılabilir. Bu da dünyanın her tarafında var. İlkesel olarak belki olmamalı. Belki olmamalı. Ant Yazgan'ın yazdığı gibi. Siyaset böyle olmamalı diyor ya. Yani şimdi ilkesellik ideal çerçevede siyasetle hayat pratiği biraz farklı. Maalesef böyle oluyor. Burada da genel seçimlere muhalefeti hazırlanacak. Kadrolarıyla. Ya şöyle bir kadro da düşün ya Allah aşkına. Şimdi birileri yine ben ne anlatsam boşa gidecek de onlara ben psikolog önerisi yaptım zaten. Onlar gitsinler tedavi olsunlar hakikaten yani ben çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Onların normal olduğunu düşünenlerden değilim ama şöyle bir espri yapacağım. Ya bu nasıl bir kadro? Ben Canan Kaftancıoğlu tutuklanmış mıydı? Gözaltına mı alınmıştı? Görevinden mi alınmıştı? Neydi? Görevinden alınmıştı galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde 5000 kişi falan toplanmıştı il başkanlığı önünde. Ya dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bittiğinin resmi zaten bu. Bakın 4-5 sene öncesinden bahsediyorum. Henüz bu bölünme yaşanmamış, butlan yok, Kemal Bey'in herkes arkasında falan filan. Ben dedim, şunu söyledim yani bittiğinin resmi. Çünkü bundan 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanı alındığında ıslık çalsan 100 bin kişi toplanırdı diye düşünüyordum. Şimdi bu neden şeyi gösteriyor? İlkesel değil de tamamen günü kurtarmaya yönelik aday belirlemeler, işte siyaset üretmeler yapar. İlke milke kalmazsa ortada, senin kadroların da buna göre şekillenir. Şimdi dava insanlarının yanındakiler de dava insanıdır. Ve onlar seninle beraber ölüme giderler. Hiç şey yapmazlar. Geçmişte biz bunu gördük, dava insanlarını da gördük. Yani bu ülke, bu millet dava insanlarını da gördü. Beraber ölüme gidecek insanlar vardı liderlerinin peşinde. Siyasi liderler de dahil bunun için. İşte Demirel'in çok önemli kadroları vardı. Demirelci olarak bilinirdi. Demirel'i cezaevine atın, cezaevinin önünde yatarlardı. Ecevit için öyle, Erbakan için öyle, Türkeş için öyle falan. Erdoğan için de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya arkadaşları suç işledi cezaevine girmek için. Daha belediye başkanlığı döneminde. Düşünün yani. Şimdi bu kadrolardan demek ki sizin bir ortaya koyduğunuz bir dava yok. Sizin ilkeselliğiniz yok. Sizin seçtiğiniz insanlar dakikasında sizi size sırtını dönüyor diyelim. Çok ağır bir ifade kullanmayalım. Sizin belirlediğiniz insanlar, ben belirlemedim bu isimleri. Bizim Mikail de belirlemedi yani. Burada yorum yazan, o insanlar için kavga eden insanlar da belirlemedi. Böyle garip yorumlar yapan dahil olmak üzere. Ant Yazgan gibi çok doğru, çok meramını düzgün anlatabilen insanlar da belirlemedi. Biz belirlemedik bu insanları. Kim belirledi? Bugün sizin o birileri için bana laf söylüyorsunuz ya, o birileri belirledi işte. Bana niye kızıyorsunuz? Gidin o birilerine kızın yani. Senin belirlediğin adam bak böyle oldu deyin. Bu böyledir yani. Şimdi bunu düşünmediğiniz anda, düşünmediğimiz anda, ya ilke dava, bakın az önce söyledim. Bugün Devlet Bahçeli liderdir mesela. Bugün Erdoğan liderdir. Ama muhalefette lider gösterebiliyor musunuz bana? Davası için, kadroları için, ya kadrolarının lider için böyle öne atılacağı bir liderlik vasfı gösteren isim gösterebiliyor musunuz bana? Türk siyasetinde en önemli eksikliklerden biri bu değil mi? Ya eğer gösterdiğiniz adaylar, seçtiğiniz adaylar, belirlediğiniz adaylar ilk başta siz düştüğünüzde size sırtınızı dönüyorsa, yani bu nasıl bir mücadele arkadaşlığı, yol arkadaşlığı? Eskiden ülküdaşlık, yoldaşlık olarak tanımlanan şeyler vardı. Nerede? Mafyada bile omerta yasası vardır. Böyle konuşmama şeyi. Hatırlayın, Ekrem İmamoğlu içeri girdi. Herkes bir anda, deyim yerindeyse, yani şey olarak söylüyorum. Ötmeye başladı herkes. Niye? Hani dava? Hani mücadele? Bu, bence bunu da sorgulamanız lazım. Bana kızanlar için söylüyorum bunu. Bana kızanlar var çünkü görüyorum yani. Esas bunu sorgulamanız lazım. Ben işte mesela az önce mecburiyetten, değerli dinleyicimiz yazmış, mecburiyetten seçtiği biri konumuna geldi. Mecburiyetten seçmeyin işte, ben de onu söylüyorum. Bakın hepimiz aynı yerdeyiz. Benim düşüncem evet bir tarafa daha meyilli olabilir. Sizin düşünceniz farklı tarafa meyilli olabilir ama aynı yerdeyiz. Bugün İzmir'in başına bir şey gelse, bugün Van'ın başına bir şey gelse, bugün Hakkari'nin, Bolu'nun, Trabzon'un, Adana'nın başına bir şey gelse, Ankara'nın, 81 vilayetim, hepimizin canı yanar ya. Bu burada şeyi yok, bu işin lamacımı yok. Hepimiz bu coğrafyanın insanıyız, hepimiz Türk milletinin ferdiyiz. Yani bir farkımız yok. O yüzden işgalciymiş, şuymuş, bakın bunu Cumhuriyet Halk Partili'ye de söyleyemezsiniz. Bunu Yeni Partili'ye de söyleyemezsiniz. Ben eleştirebilirim ama Yeni Parti için işgal etti falan demem. Ha şunu söylerim, en fazla şöyle eleştiri yaparım. Genel siyasette gidip bana Yunan teziyle, İsrail teziyle gelip karşıma, Amerikan teziyle gelip çıkar gelirlerse derim ki kardeşim bu partinin yönetim erki işgal edilmiş. En fazla budur yani, misal. En sert eleştiri budur. Ama bir partiye geçiş yaptı diyor. O bir nedeniyle AK Parti'ye Yunan işgalcisi şeyi yapamazsınız. Bu hadsizliktir de açık söyleyeyim. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil, dediğim gibi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına gelecektim. Bir türlü gelemedik. Biraz onlardan da bahsedeyim. Dünkü konuşması çok konuşuldu. Şimdi dörtlü bir başlıkla şey söyledi. Yani de uzun bir konuşma yaptı. İlk grup toplantısı yeni yasama döneminin Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı. Şimdi Sayın Bahçeli bu açıklamalarını, tabii diğer birbiriyle bağlantılı uzun bir konuşma, oraya da geleceğim, hızlıca anlatacağım. Sayın Bahçeli son günlerde 3 Ekim'de de dün de şeyi vurguladı. Bu fon yolsuzluğu, fon hırsızlığı noktasındaki rahatsızlığını dile getiriyor. Uygun bir dille. Sonuçta bugün icracı makamda olan iktidardaki, yani daha doğrusu ittifak ortağı parti. O yüzden uygun bir dille burada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve burada bir arınmadan da bahsediyor. Israrla 3 Ekim'de de vurdu. Dün de vurguladı. Hatta onu da hemen bulayım. O cümleyi de bulayım. Yani bir yağmur stratejisi açıkladı mesela. Yağmur stratejisi şu: yağmur bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşir. Rahmet zahirde bolluğun devam ediyor. İşte nefisten bakın, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefisten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin, düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Rahmet diyor, o yağmurun rahmeti. Türk sosyal hafızasında ve kültürel ritüellerinde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasında yaşananları hatırlatıyor. Ondan sonra omuzlarımızda yük var diyor. Bunların diyor bölgemizde, dünyada ve bölgemizde arınarak temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın yükü omuzlarımızdandır diyor. Omuzlarımızdadır diyor. Bu fon krizini falan tabii anlattı az önce, dediğim gibi başlangıçta. Ve sonra devamında şunu söyledi Devlet Bahçeli. Önemli bir şey söyledi. İlginç bir şey söyledi. Cumhur İttifakı'nda dedi, adayımız işte Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmelidir dedi. Aday olması, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. Hatırlarsanız sürekli dinleyicilerimiz hatırlar, benim yaklaşık bir ay önceydi. Bir ay önce miydi, işte 20-25 gün önce Sayın Bahçeli ile bir sohbetimiz olmuştu. Genel merkezde sağ olsun bizi kabul etmişti. Biz sohbet etmiştik. O sohbette söylemişti, adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Onu da duyurmuştuk zaten. İşte onu söyledi ve dedi ki açık açık seçimler yenilenmelidir diye devam etti. Ve sonra herkesin merak ettiği şeyi söyledi. Yani yanıtını aradığı şeyi. MHP'nin, güçlü bir MHP'nin yasamada etkili olması gerektiğini. Şimdi sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanından bahsediyoruz. Yani evet, bir Cumhur İttifakı var ama iki tane ayrı parti var. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bunlar ayrı partiler. MHP'nin liderinin AK Parti'ye oy vermesi, oy istemesi beklenemez. Seçim konuşmasını yaptıktan sonra, yani işte Recep Tayyip Erdoğan adayımızdır, ondan sonra seçimler yenilenmelidir dedikten sonra yasamada MHP güçlü olmalıdır dedi. Şimdi burada tabii ki birçok şeyi falan, parçaları da birleştiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının deyim yerindeyse, hani gazetecilik tabiriyle şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Benim anladığım şu: şimdi bu fon krizinden acayip rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada fon krizi, fon yolsuzluğu, fon hırsızlığı falan, ihaneti, ihanetle de eşdeğer çünkü bu. Yani kim olursa olsun, Hayati Yazıcıysa Hayati Yazıcı veya oğlu, işte Hayati Yazıcı'nın oğlundan biliyorsunuz yani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Oysa o, yani kimseyi peşinden suçlu ilan etmiyorum, kimseyi peşinden masum ilan etmiyorum. Bunu diğer şeyler için de söyledik. Bunu sürekli, şimdi birileri atlar işte diğerleri için öyle söylemiyorum diye, sürekli dinleyicilerimiz bilir. İddia diye hep anlatırız yani. Sonuçta biz yargı merci değiliz. Kimseyi yargılayacak bir merci de değiliz. Biz iddia olarak konuşuruz. Şimdi kimse sorumlu, o sorumluların bir kere çok ağır bedel ödemesi gerekiyor. Bu ülkeye yaklaşık 1 trilyon dolara yakın. 800-900 milyar, işte 1 trilyon dolar diyorum, özür dilerim. 1 trilyon liraya yakın. 1 trilyon dolar deyince uçtu gitti ya. 800-900 milyar liradan bahsediliyor Türkiye'nin zararı. 20 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin zararı derken vatandaşımızdan yapılan vurgunun bedeli. Şimdi bunun dolaylı etkileriyle beraber ekonomiye, borsaya, şirketlere, borsa üzerinden şirketlere etkisiyle beraber Türk ekonomisine de zararları var. Birileri hırsızlık yapacak, birileri açgözlülük yapacak, doymayacak. Yani neydi? Aksırana tıksırana kadar yiyecekler, doymayacaklar böyle açgöz. O açgözlülerin bedelini millet ödeyemez. Şimdi Sayın Bahçeli de bundan rahatsız. Sayın Bahçeli diyor ki anladığım kadarıyla. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. AK Parti seçmeni de rahatsız. Cumhurbaşkanı da rahatsız. Bakın onu da söyleyeyim. Gördüğümüz. Cumhurbaşkanı gördüğümüz ve duyduğumuz. Cumhurbaşkanı da rahatsız. AK Parti seçmeni de rahatsız. Cumhurbaşkanıyla deyim yerindeyse dava arkadaşlığı yapanlar da rahatsız. Ama bir kesim var ki rahatsız değil. Onlar acaba biz nasıl kurtarırız derdindeler. Biz nasıl kurtarırız? Şimdi herkesin gözünü diktiği kesim orası işte. Şimdi AK Parti seçmeni çok kızgın. Açık söyleyeyim. Kimle konuşsak biz bunları nasıl savunacağız? Millet haklı. Gelip kızıyorlar bize. İşte biz bakın bunlar böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı diye. Söylüyorlar haklısın diyoruz diyorlar. Açık söyleyeyim. Bunu söylüyorlar. AK Parti seçmeni kızgın. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceği için önemli bir teminat. İşte Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk asrı olarak tanımlıyor. Gelecek yüzyılın inşasında bugün komuta mevzisi Cumhur İttifakı'dır diyor. Bu nedenle AK Parti ve MHP'nin güçlü olarak bir şekilde bu mevziyi koruması gerekiyor diyor. Ama AK Parti seçmeli. Bu mevziden eğer seçmen bazında söylüyorum uzaklaşmaya başlarsa bu riskli diyor. Anladığım kadarıyla diyor ki bu nedenle yasamada MHP'nin güçlü bir şekilde yine Cumhur İttifakı'nın aynen devam etmesi çerçevesinde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi çerçevesinde güçlü bir MHP ile bu hem arınma gerçekleşir hem de diyor bir anlamda güçlü bir MHP Cumhur İttifakı'nın da aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destekleme bağlamında garantisi olur. Ben bunu anlıyorum. Yanılıyor olabilir miyiz? Olabilir. Şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Sayın Bahçeli'nin konuşması bu nedenle biraz tartışma oluşturdu. Kulağıma gelenler AK Parti içinde de çok tartışma oluşturmuş. Yani bir kakafoniden bahsediyor zaten AK Parti içinde. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının dava arkadaşları var. Gerçekten o davaya inanmış insanlar. Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı davasına inanmış insanlar var falan. Bir de dediğim gibi hani bir zümre dedim ya. Bir zümre var ki onların tek davası şey. Ben geçen söyledim ya iç cepheden anladıkları sadece cep olmuş. Yani iç ve H bölümünü çıkartmışlar. Cep bölümü kalmış. Sadece cep doldurma. Başka hiçbir dertleri yok. Milletin parasını alıyorlar, onu alıyorlar, bunu alıyorlar, dolduruyorlar. Doldur babam doldur. Aksırana tıksırana kadar doldurmaya çalışıyorlar. Şimdi o kesimle mücadele kritik. Türkiye'nin geleceği için, iç cephenin tahkimatı için o kesimin bedel ödemesi lazım. Herkes bunu söylüyor. Ve haklılar. Bu konuda konuşanlar haklı. Yani bir çıkar amacıyla konuşmuyorsa, gerçekten samimiyetiyle konuşuyorsa ki seçmeni samimiyetle konuşuyor. Bunu bir AK Parti seçmeni. Bakın şunu da söyleyeyim. Şimdi burada AK Parti seçmenini şey olarak görmeyin. AK Parti seçmeni inanılmaz sorguluyor. İnanılmaz. Ve ceza da kesiyor. İşte 2024 yerel seçimleri bunun çok önemli bir göstergesi. Ciddi ceza kesiyor. Diyor ki böyle böyle ben diyor tamam diyor genel seçimde diyor Tayyip Erdoğan'ı destekledim ama AK Parti'yi desteklemiyorum diyor mesela. Çat oylarını çekiyor bir anlamda. Böyle sorgulayan da bir açık söyleyeyim seçmen kitle gördüm. Bir analizim var maalesef. Muhalefette şöyle bir şey var. Muhalefet ki benim ailem de dahil olmak üzere onu da söyleyeyim. Ne olursa olsun işte Erdoğan karşıtlığına oy kullanmak. Benim için mesela benim gibiler için veya benim düşünce mantığıma göre en tehlikeli düşünce olur. Bu gitsin de kim gelirse gelsin mantığı. Bir ortaya alternatif koymadığınız zaman kaosu beslersiniz. Bu böyledir yani. Biz bunu nasıl nerede yaşadık? Ben Sayın Ali Koç'a da çok kıymet veririm. Aziz Başkan'a da çok kıymet veririm. Ama biz 2018 seçiminde bunu yaşadık. Aziz Yıldırım gitsin de kim gelirse gelsin diye. Bir koalisyon kuruldu. Ali Koç da oradan zarar gördü. Açık söyleyeyim. Zararlı çıktı. O koalisyon yüzünden bir sürü işte hedefini gerçekleştiremedi falan filan. Ne oldu? Çok lokal örneğinden bahsediyorum. Bir de ülke genelini düşünün. Şimdi bu açıdan Esas mesele bu anladığım kadarıyla. Devlet Bahçeli diyor ki bu kritik dönemde AK Parti seçmenini kaybetmememiz lazım. AK Parti seçmeniyle işte milliyetçi muhafazakar ağırlıklı. Yoksa baktığımız zaman liberal oy ver, olup da AK Parti'ye oy veren de var. Sosyal demokrat olarak kendini tanımlayıp oy veren de var. Farklı farklı düşünce dünyasından insanlar da oy veriyor. Solcuyum deyip oy veren de gördüm ben, açık söyleyeyim. Ondan sonra ama ağırlıklı olarak milliyetçi muhafazakar. Yani seçmen geçişlerinin çok böyle deyim yerindeyse, çok böyle tırnak içi söylüyorum bunu. Çok eleştirmek anlamında, olumsuz manada söylemiyorum. Sırıtmayacağı bir geçişkenlik olacağı için Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla böyle bir, tabii seçim satım haline de girdiği için ülkücü milliyetçi harekete de aynı zamanda talimat veriyor. Artık meclis çalışmalarına başlıyoruz. Çünkü Türkiye'de öncesinde başlar seçim çalışmaları, teşkilatlar bazında. Çünkü MHP kurultaylarını da biliyorsunuz tamamladı. Hatta dün Sayın Bahçeli açıkladı. O bilgileri de aktardı, hemen şey yapayım. 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattıkları kurultay süreci 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerinin tamamlamasıyla sona ermiştir. 15. olağan kurultay da yakında yapılacak. Şimdi kurultay süreciyle beraber aynı zamanda artık genel seçime hazırlıklar da başlayacak diyelim. O yüzden MHP lideri bir anlamda seçmenine de, ülkücü milliyetçi harekete de talimat da verdi ve bir taraftan da dedi ki AK Parti seçmenini de eğer uzaklaşmak, yani AK Parti'den gidip deyim yerindeyse tırtıklamak değil, uzaklaşabilecekleri bu tarafa yönlendirmek diyelim. Saat başına gidelim, sonra kısa bir müzik arası, sonra teyze.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Son dilimdeyiz. Bir 10 dakikamız, 11 dakikamız var. Şimdi Eylül ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri siyasete bir virgül koyalım. Yani çünkü siyaset konuşunca da millet valla bir anda herkes destekleyen desteklemeyen, beğenen beğenmeyen herkes yazıyor, şey yapıyor. Çok böyle ağır, böyle gerçekten şey yapmayan, insani konuşmayanlar dışında tüm eleştiriler başka üstüne. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ben Ant Yazgan'a, diğerle eleştirileri çerçevesinde teşekkür ediyorum. Diğer dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Şey yazana da bu arada, biz İzmirlilerin mecburiyetten seçtiği biri. Bu da bir tespittir, onu da söyleyeyim. Yani saygısızlık etmiyor, bir şey yapmıyor. Bu tespiti yapıyor. Diyor ki böyle bunu hissettik. Ben de diyorum ki sohbet ediyoruz. Mecbur değilsiniz diyor. Bu da ben de düşüncemi söylüyorum falan. Ondan sonra işte yine düşüncelerini yazdı bugün. Sağ olsun İsmail Kamalı falan da o da eleştirilerini olumsuz bakış açısını yazdı. Teşekkür ediyorum. Sadece dediğim gibi Serhan Yumaklı da şaka yaptığını söyledi. O da şu an dinliyorsa sağ olsun. Yani o cümle çok böyle haz ettiğim bir şey değil. O yüzden tepki verdim ama Serhan Yumaklı da sürekli bizim dinleyicilerimizdendir. Ama dediğim gibi arada bir iki tanesi var böyle çıkıyor. Mutlaka bir tane ve iki tane böyle ayrı kutu çıkıyor böyle. Garip garip cümlelerle kendini anlatmaya çalışıyor. Değil mi Mikail? Böyle arada bir tanesi çıkıyor ya, yapacak bir şey yok. Olur, o kadar da olur. Hepinize sevgiler. Suat Ekici'ye de sevgiler, sağ olsun var olsun. Dediğim gibi biz hepimiz aynı yerdeyiz. Aynı mücadeleyi yürütüyoruz. Yerimiz farklı olabilir ama hepimizin derdi Türkiye, Türk milleti, Türk tarihi, Atatürk'ümüzle de Metehan'a kadar uzanan Osmanlı, Selçuklu, Göktürkler hepsiyle beraber. İyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle, gediğiyle hepsi bizim. Hepsi bizim tarihimiz, gelecek de bizim. Biz yazacağız. Bizler yazacağız, çocuklarımız yazacak. O yüzden ne kadar iyi bir şekilde bırakabilirsek, bağımsız bir ülke bırakabilirsek, aydın bir ülke bırakabilirsek, güzel bir ülke bırakabilirsek o kadar kardır diyelim. Tekrar baştaki cümleme geçeyim. Amerikan Dış işte Savunma Bakanlığı'ndan Eylül ayı sonunda 6 tane ülkeye davet gidiyor. Çağrılan devletler Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Almanya, Hollanda. Şimdi bunlar Bergen Grup diye adlandırılan Norveç'in Bergen kentinde Haziran ayında yapılan bir toplantıyla belirlenen grup. NATO içinde, bu grubun içinde İngiltere ve Fransa yok, Baltık yok. Şimdi şeyi saymayın, şimdi o güney hattını saymayın. Şimdi bunlar yukarı hattı. Şimdi güney hattında biliyorsunuz Türkiye var, İtalya var, işte Yunanistan, Romanya. Ondan sonra bu arada Serhan Yumaklı yazmış, bağımsız Türkiye, aydın Türkiye hedefimiz. Aynen öyle, yani bağımsız bir Türkiye, aydın bir Türkiye, hani Türk asrı diyebileceğimiz hepimizin derdidir o, Türkiye'nin Türk asrı. Bunu Devlet Bahçeli de söylemiş olabilir, Tayyip Erdoğan da söylemiş olabilir, Kemal Bey de söylemiş olabilir, Özgür Bey de söylemiş olabilir, kim söylerse söylesin biz bunu destekleriz. Türk asrına yürüyeceğimiz günler hepimizin şeyidir inşallah, hedefidir. Velhasıl kelam, işte Bergen toplantılarına girdik. Şimdi şey görmeyin, Türkiye işte Romanya, ondan sonra Hırvatistan falan, Yunanistan, İtalya, İspanya falan yok. Buradaki saydığımız ülkeler ağırlıklı olarak bir Avrupa'nın, işte Batı Avrupa'nın merkez ülkeleri, işte İngiltere, Fransa, Almanya, işte Almanya Bergen grubunun içinde, onu da söyleyeceğim falan. Baltık, işte Rusya ile mücadele ekseninde değerlendiriliyor bu mesele. Şimdi Batı emperyalizminin Rusya ile mücadelesi ekseninde değerlendiriliyor. Ama Amerika, yani Trump yönetimi diyor ki kardeşim diyor, ben bu grubu alıyorum diyor. İngiltere sen dışarıda dur diyor. Fransa sen dışarıda dur diyor. Baltık sen de dışarıda dur diyor. Şimdi herkes şu soruyu merak ediyor. Amerika NATO'yu parçalıyor mu diyor. Şimdi Almanya aslında Rusya ile karşı karşıya gelme politikalarında, militarizasyon olsun, işte geçmişten gelen düşmanlıkları tekrardan hayata geçirme olsun, aslında İngiltere ve Fransa'dan farklı değil. Ama Almanya'nın bir özelliği var, şimdi onu da anlatacağım. Almanya'yı bir özelliğinden dolayı Amerika bu tarafta tutuyor. Şimdi Amerika yönetimi NATO'yu şöyle dizayn ediyor. Üç sac ayakta. Şimdi sadece para boyutuyla öne çıktı ama ya yine burada da para boyutu var tabii. O ayrı mesele ama hani NATO'nun bütün üyeleri işte %5'lik bilmem savunma harcamasını yani gayri safi işte hasılasında %5'lik dilim ayıracak savunmasına diye bir şart koştu ya. Çünkü Trump'ın şu konuşması her şeyi belirliyor. Diyor ki kardeşim diyor ben Avrupa'nın diyor savunmasına diyor şu kadar para harcıyorum diyor. Hemen o cümleyi de bulabilirsem. Önümde duruyordu, bir sürü not da var. Bulamazsam diyor özet olarak söyleyebilirim. Yani benim diyor ben diyor Avrupa'nın savunmasında bir sürü para harcıyorum. Ben Avrupa'nın güvenliğini sağlıyorum. Ondan sonra ama Avrupa kendi başına göre iş yapıyor diyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Yani Amerika'nın derdi şu. Kardeşim ne olursa olsun sadece mesele para değil. Kendi başınıza iş yapmayacaksınız. Ben senin güvenliğini sağlıyorsam, şemsiyesini ben oluşturuyorsam sen bana bağlısın. Heh. Her yıl Truth Social'da yazdığı cümle. Her yıl 100 milyarlarca dolar harcanarak aynı ülkeleri koruduğumuz NATO'yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm. Biz onları koruyacağız ama onlar özellikle ihtiyaç anında bizim için hiçbir şey yapmayacaklar. Trump'ın mantığı bu. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen sene Aralık ayında şunu söylemişti. İsrail, Güney Kore, Polonya giderek Almanya, Baltık ülkeleri ve diğerleri gibi örnek müttefikler ortak savunma için üzerlerine düşeni yapan ülkelere özel ayrıcalık tanıyacağız demişti. Şimdi bu çerçevede şimdi burada şeyi Baltıkları saymış da Baltıkları da bir nedenden dolayı istiyorlar onu da söyleyeceğim. Şimdi Trump'ın mantığı şu diyor ki ben diyor NATO'da şöyle bir ayrım yapıyorum diyor. İşte bu saydığım ülkeler arasında. Dediğim gibi Güney hattını saymayın. Onu düşünmeyin. Bir, savunma tedarikinde ABD'ye bağımlılık. Şimdi İngiltere ve Fransa'yı burada bağımlı olarak görmüyor. Almanya'yı bağımlı olarak görüyor. Diğerlerini de bağımlı olarak görüyor. Şimdi Baltık'la da bağımlılık var ama Baltık'la da bir yerde karşı karşıya geliyor. Onu oraya geleceğim. İki, sanayi politikası uyumlu olacak. Amerika'nın kontrolünde olacak. Normal ekonomik üretimden bahsediyoruz. Üç, ABD ile diplomatik uyum olacak. Yani Amerika'nın politikalarına itiraz etmeyecek. Şimdi burada İngiltere ve Fransa ile ayrıştığı nokta o. Almanya ile de ayrışıyor. Ama söyleyeyim farkı Almanya aynı zamanda büyük bir ekonomik güç. O ekonomik gücü devre dışı bırakmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani Trump yönetimi. O yüzden tutuyor. İşte Baltık'la da diplomatik uyum da var. Savunma tedariği var. Sanayi politikasında da Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya çok Amerika'dan bağımsız hareket etmiyor. Ama şöyle bir durum var. Amerika son dönem, yani Trump yönetimi diyeyim daha doğrusu, yine Rusya ile bir arayış içinde. Rusya ile Ukrayna meselesi üzerinden bir arayış içinde. Hatırlarsanız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de Aralık'ta Miami'deki yapılacak G20 zirvesine davet etti. Trump şimdi Baltık'ta orada çok ayrık otu gibi böyle sürekli bir gerilim tırmandırma derdinde. İngiltere ile de bu yüzden papaz zaten Amerika. Gerilimi tırmandırma diyor. Öyle özerk şeyler üretmeye kalkma diyor. Fransa'ya da o yüzden kızıyor. Öyle özerk Avrupa'da özerk savunma alanında çalışmalar yapıyorsun falan filan. Yapma bunları diyor. Ondan sonra bunları dışarı tuttu. Şimdi Polonya'da bu ay içinde bir toplantı yapılacak. Dediğim gibi 6 tane ülke. Tekrar söyleyeyim Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Almanya, Hollanda. Buna Danimarka da katılabilir. Şöyle katılabilir. En son bir anlaşma imzaladılar biliyorsunuz. Grönland'da Amerika'nın askeri varlığının artırılmasına yönelik, etki gücünün artırılmasına yönelik. O anlaşmadan dolayı Amerika Danimarka'yı da buna katabilir. Yani Bergen grubuna ekleyebilir. Ama NATO içinde böyle bir ayrıştırdı. Ciddi bir şekilde başladı ve kritik ülkeler üzerinden başladı. Onu söyleyelim. Şimdilik burada bir nokta koyalım buna. Çok kısa iki dakika vaktim kaldı çünkü bir Gazze'yi de hatırlayalım. Şimdi Gazze biliyorsunuz bu NATO meselesine gireceğiz, döneceğiz dediğim gibi. Gazze'ye dönelim. Gazze 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan İsrail'in hedef gözetmeyen hava ve kara saldırılarıyla Gazze şeridinin geniş bölümü biliyorsunuz yok oldu. Deyim yerindeyse haritadan silindi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 3 senedir süren saldırılarda 74.245'ten fazla insan hayatını kaybetti. Çok ağır yaralılar var ve muhtemelen kayıplarla beraber sayı çok çok daha fazla. Kayıpların sayısı çok daha fazla. Bir resmen bir halkın sistematik bir şekilde imha hareketini izledik. Aynen Nazilerin 1940'lı yıllardan itibaren Avrupa'daki Yahudilere yaptığının aynısı. İsrail yönetimi bir soykırım harekatı yaptı. Sistemli, planlı, projeli bir soykırım harekatı yaptı. Filistin halkını, Arap halkını o coğrafyada haritadan sildi. Tamamen tarihe gömmek istedi. Çok sayıda yaralı var, yüz binlerce yaralı var. Yüz binler zaten yerlerinden, yurtlarından oldu. 2 milyona yakın insan yaşıyordu. Çok ağır bir yıkım yaşadı Gazze. Halen saldırılar sürüyor. İsrail'in işgali sürüyor. Batı Şeria'da yerleşimci adı altında işgalci teröristlerle Filistinlilerin mücadelesi sürüyor. Ondan sonra Lübnan'da saldırılar var. İsrail'in genişleme çabaları sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde zaten Golan Tepelerini işgal etmişti. İşgal alanlarını genişletmeye çabalıyor. En son az önce programın başında söylediğim İsrail'in ırkçı soykırımcı bakanlarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Sırım Adası'nı deyim yerindeyse haritadan silmek gibi bir tehdidi söz konusu. Ki benim tezim şudur. Biliyorsunuz geçmişte, yani bilmeyenler açısından söyleyeyim, daha doğrusu bilenler bilir zaten. Geçmişte 67'de galiba İsrail 67 Savaşı'nda Mısır'dan Sina'yı ele geçiriyor. İşgal ediyor Sina Yarımadası'nı. 73'teki harekat sonrasındaki gelişmelerle, Mısır ve Suriye'nin ortak harekatı sonrasındaki gelişmelerle Sina tekrardan Mısır'a kavuşuluyor. Benim tezim şudur. İsrail geçmişte bir şey yaptıysa ona tekrar tevessül edecektir. İşte Litani Nehri'nin güneyini işgal etmişti. Tekrar şimdi işgal etti. Hatta kuzeyine bile geçti. Sina'da da hedefi var. Onu da şey yapıyorum. İsrail durdurulamıyor şu an. Durdurmak için çabalar artıyor mu? Artıyor. Ama bu katil sürüsü halen saldırılarını sürdürüyor. Durdurmak için insanlığın bir arada olması gerekiyor diyelim. Bugün noktayı koyalım. Biraz iç siyasette çok konuştuk. Dış politikaya zaman kalmadı. Cuma'ya ayıralım dış politikadaki gelişmeleri. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Bir dakika. Telefonunuzda günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesajlar. Peki en son kendiniz için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden 18 Haziran'da istifa ederek 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı.
3: İstifasının ardından bağımsız kalacağını söyleyen Tugay, sözünü sadece 81 gün tutabildi.
2: Peki adaylığından seçilmesine, işçi eylemlerinde yaptığı grev kırıcılığından partisinden istifasına kadar gündemde yer edinen Cemil Tugay kimdir?
3: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay portresini hazırladı.
2: Cemil Tugay 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. Öğretmen bir babayla ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay eğitim hayatını İzmir'de sürdürdü.
3: İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980'de, lise bölümünden ise 1983'te mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine başlayan Tugay, 1989'da tıp eğitimini tamamladı.
2: Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Çorum ve Tire'de yaklaşık 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay, 1993'te plastik cerrahi ihtisasına başladı.
3: 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi eğitim alan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araçhanesi'nde uzman doktor oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Clinic'te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
2: Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzman olarak görev yaptı.
3: 2009'da Karşıyaka'da serbest hekimliğe başlayan Tugay'ın siyaseti yolu yine aynı yıl kesişti. Cemil Tugay'ın sadece 16 yıl sürecek olan CHP üyeliği 2010 yılında başladı. Tugay, CHP'nin il ve ilçe yönetimlerinde kademe kademe görevlerde bulundu.
2: 7 yıl sonra AK Parti'ye geçecek olan Cemil Tugay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
3: Seçimde 159.650 oy alan Cemil Tugay, %70,85'lik oranla belediye başkanı seçildi.
2: 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gidilirken CHP önemli bir yol ayrımına çıktı.
3: 5 Kasım 2023'te yani yerel seçimlere 4 aydan az kala CHP'nin başkanı değişti.
2: Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na seçildi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine belediye başkanlarını atama yetkisi aldı.
3: Cemil Tugay, 2023 yılında yapılan 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sürecinde parti içinde başlayan değişim hareketine destek vererek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki kanatta yer aldı.
2: Kurultay sürecinde İzmir delegasyonun büyük kısmının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği dönemde Tugay değişimden yana tavır koymuş ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini desteklemişti.
3: Yerel seçimler için CHP tüm Türkiye'de adaylarını tek tek açıklarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinse isimler tek tek konuşulmaya başlanmıştı.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'di.
3: İkinci isimse İstanbul'dan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'ydi.
2: Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zayıf bir aday olsa da ismi en az Olgun Atilla, Musa Çam, Yüksel Çakmur ve Atilla Sertel kadar konuşuluyordu.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanmadan hemen önce sert bir tartışma çıktı.
2: CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem sosyal medya üzerinden Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz ve Cengiz Holding'le ilişkisi olduğu iddialarını ortaya attı.
3: Erdem, Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi döneminde Cengiz Holding'e belediye arazisi hissesi satışı yapıldığını ve bazı yapıların ruhsatlandırıldığını ileri sürdü.
2: Ayrıca Tugay'ı Cengiz Holding'e yakın olmakla suçladı ve adaylığının arkasında kurultayda Özgür Özel'i desteklemesinin bulunduğunu iddia etti.
3: Bu iddialar üzerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Eren Erdem'e karşı çıktı.
2: Başarır, Tugay'ı tanıdığını belirterek Erdem'in iddialarına karşı iftira atana gereken yapılır dedi ve Tugay'ın mal varlığında artış varsa bunun ortaya konulmasını istedi.
3: Tugay ise Mehmet Cengiz'e hayatını hiç görmediğini, tanımadığını ve konuşmadığını söyledi.
2: 29 Ocak 2024 Pazartesi gecesi CHP Parti Meclisi kararıyla Cemil Tugay, 31 Mart 2024 yerel seçimler için CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi.
3: 10 gün önce yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında Tugay'ın ismi kararlaştırıldı ve PM'ye sunuldu. Ardından Parti Meclisi'nin onayıyla adaylık kesinleşti.
2: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde son 5 seçimin en düşük ikinci oyunu alan Cemil Tugay, %48'lik oy oranıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin parti yönetiminin meşruiyetini sorgulamak amacıyla ortaya attığı ve kurultay kararlarının hukuken geçersiz olduğunu iddia eden mutlak butlan tartışmalarında da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki parti çizgisini savundu.
2: Tugay, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından genel başkan olarak atanmasının ardından yaşanan süreci tarihin en büyük ihanetlerinden biri ve parti yönetimini ele geçirmeye yönelik bir kayyum yasalaştırma çabası olarak nitelendirdi.
3: CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Cemil Tugay'ı sakın aday yapma dediği iddia edilirken Tugay, Kılıçdaroğlu ve ekibini doğrudan hedef alarak şunları söyledi.
4: Geleceği sizi kötülük, geleceği sizi ihanet, geleceği sizi alçaklık göreceksiniz bunu. Dilinde demokrat, sözünde siyaset ama damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar bunlarla iş tuttular, iş tuttular. Biz o insanların sözüne inanmıştık. Onların uyuduğu saatlerde biz geceleri geç saatlere kadar, onların uyanmadığı sabahlarda sabahın köründe inanarak onlara halka gitmiştik ve onlar için oy istemiştik. Oy. Onları biz yoldaş sanmıştık. Onları biz gerçek sanmıştık. Koca birer yalanmışsınız. Koca birer utançmışsınız.

0: sürecinde Tugay belediye şirketlerinde çalışan bazı işçilerin işten çıkarılacağını açıkladı. İşçi sendikaları karara tepki gösterdi.
1: Tugay, Soyer döneminde seçimden kısa süre önce imzalanan toplu iş sözleşmesinin belediyeye ağır mali yük getirdiğini savundu. Soyer ise sözleşmenin arkasında durdu.
0: 2024'te yaşanan balık ölümleri, koku ve kirlilik sorunu Tugay döneminin en önemli çevre tartışmalarından biri oldu. Tugay, sorunun yalnızca belediyeden kaynaklanmadığını savundu.
1: İSTO'nun su tarifelerine yaptığı zamlar İzmir'de su fiyatları üzerinden tartışma yarattı. Belediye zamları artan maliyetlerle gerekçelendirdi.
0: Belediye ile tüm Belsen arasında sosyal denge tazminatı nedeniyle gerilim yaşandı. Sendika hak kaybı olduğunu savunurken Tugay, mevzuat ve Sayıştay kararlarını gerekçe gösterdi.
1: 90 dakika uygulamasından İzban'ın çıkarılması sonrasında Tugay yönetimiyle AK Parti arasında tartışma yaşandı. Belediye, İzban'ın Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları ile ortak yapısına ve mali yük paylaşımına dikkat çekti.
0: Yıllardır çözülemeyen basmane çukurunun geleceği Tugay döneminde yeniden gündeme geldi. Alanın nasıl değerlendirileceği ve belediyenin kamu yararını nasıl koruyacağı tartışıldı.
1: Eski Buca cezaevi arazisinin nasıl kullanılacağı tartışma konusu oldu. Tugay, alanın önemli bölümünün yeşil alan ve sosyal donatı olarak değerlendirilmesini önerdi.
0: Önceki dönemde İzbeton üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm ve kooperatif projeleri Tugay döneminde incelemeye alındı. Projelerde mağduriyet ve usulsüzlük iddiaları soruşturma konu oldu.
1: Tugay göreve geldikten sonra belediyenin ve iştiraklerinin mali durumunu sık sık gündeme getirdi. Önceki dönemden devralınan borçlar ve personel giderleri üzerinden Soyer'le karşılıklı açıklamalar yapıldı.
0: Cemil Tugay, CHP'den istifa açıklamasında bir gün geri dönebilme umuduyla partiden ayrıldığını belirterek belediye başkanlığını bağımsız sürdüreceğini duyurdu.
1: İstifasının hemen ardındansa Özel'in yeni parti kurması halinde bu oluşuma katılacağını söyledi.
0: Bu tutum Tugay'ın CHP içindeki ayrışmada Özel'in yanında duracağı beklentisini güçlendirirken 24 Temmuz'da yeni parti kurulduğunda beklenen katılım gerçekleşmedi.
1: Tugay bağımsız kalmayı tercih etti.
0: Bu süreçte Özel'le ilişkisine dair açıklamaları da tartışma yarattı.
1: Tugay'ın istifa kararına Özel'in destek verdiğini anlatmasına karşılık Özel, istifaya rıza göstermediğini ve kendisine atfedilen destek sözlerini söylemediğini açıkladı.
0: Böylece başlangıçta dışarıdan CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimine karşı aynı siyasi itirazın parçası görünen iki isim arasında mesafe oluştuğu kamuoyuna yansıdı.
1: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ise kamuoyunun gündeminde yerini almayı günden güne artırdı.
0: Tugay'ın yeni partiye katılmamasıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiaları yaz aylarında yoğunlaştı.
1: İlk olarak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 14 Ağustos'ta rozet takabileceğine ilişkin haberler yayınlandı. İktidara yakın Sabah gazetesine çıkan bir haberde Tugay'ın kapalı bir toplantıda Özel'in çevresindeki isimleri eleştirdiği ve yeni partiye katılmasının mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.
0: Tugay 13 Ağustos'ta ise geçiş iddialarını reddederek şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok dedi. Tugay bağımsız kalacağını belirtirken siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini de ifade etti.
1: Cemil Tugay verdiği bir demeçte AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevrendekiler yüzüme bakmaz. Annem seni evlatlıktan reddederim dedi, eşim seni boşa ifadesini kullandı.
0: Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçtiği günlerde konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.
2: Ben etik bulmuyorum. Çok basitçe etik bulmuyorum yani. Bunu yani doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Yani her şeyden önce hani Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanı adayı olmuş. O şekilde seçilmiş. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan böyle kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim. Yani bu hiçbir anlamda etik olamaz.
1: Gazeteci Enver Aysever'in yayınına konuk olan Cemil Tugay, AK Parti'ye transfer olma sorusuna ise net bir şekilde şu yanıtı verdi.
3: Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek gibi bir olasılığınız var mı? Milyonda bir bile olsa?
4: Doğrudan cevap veriyorum. Milyonda bir bile bir olasılık yok. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi

0: adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi belediye partimi diyorum, belediye başkanlığı görevimde devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum, etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şey asla yapmam. Ha, olur da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığımla da istifa ederim.
1: Tartışmayı yeniden büyüten gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de Tugay'ı Beştepe'de kabul etmesi oldu.
2: Basına kapalı kabulün ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ve geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıkladı.
1: Tugay'ın adaylık döneminde en çok tartışılan konulardan biri Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir'deki bir taşınmazda bulunan hissesinin Cengiz İnşaat'a satılmasıydı.
2: Tugay, belediyenin büyük bir parsel içinde küçük bir hissesi bulunduğunu, satışın belediyeye gelir sağlamak amacıyla ve usulüne uygun yapıldığını savundu ve Mehmet Cengiz'le kişisel ilişkisi olduğu iddiasını da reddetti.
1: Büyük başkanlığı döneminde ise belediye işçileriyle yaşanan ücret ve toplu sözleşme anlaşmazlıkları öne çıktı.
2: 2025'teki grevin ardından Tugay'ın 1030 işçinin işten çıkarılması için süreç başlatıldığını açıklaması, belediyenin mali disipliniyle çalışanların hakları arasındaki tartışmayı büyüttü. Tugay, ücret farklılıklarını ve mali yükü gerekçe gösterirken işten çıkarma yaklaşımı sendikal çevrelerin tepkisini çekti.
1: Tugay ile ilgili bir başka tartışma konusu Tunç Soyer'in tutuklanması sürecinde yaşandı. Tugay'ın Selefi Soyer'le yaşadığı gerilim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerini kooperatifler aracılığıyla yürütmesine ilişkin soruşturmayla derinleşti.
2: Soyer'in tutuklandığı süreçte soruşturmanın Tugay yönetiminin şikayetiyle başlatıldığı ve yeni yönetimin kooperatiflerin inşaat çalışmalarını durdurarak projeleri çıkmaza soktuğu iddiaları gündeme geldi. Tugay ise belediyenin savcılığa veya başka bir kuruma şikayeti bulunmayarak her iki suçlamayı da reddetti.
1: Peki İzmir neden bu kadar önemli?
2: AK Parti açısından İzmir'i güçlü adaylar çıkarmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamadığı bir kent.
1: Parti 2014'te Binali Yıldırım, 2019'da Nihat Zeybekçi, 2024'te Hamza Dağ ile İzmir'de yarıştı ancak CHP'ye karşı kazanamadı.
2: CHP ve Yeni Parti açısından ise İzmir, sosyal demokrat siyasetin hem tarihsel hem örgütsel ağırlık merkezlerinden biri. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2004'ten bu yana kesintisiz şekilde CHP'li isimlerdi.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi kariyeri CHP'deki yükselişinden belediye başkanlığı dönemindeki tartışmalara ve AK Parti'ye geçişine uzanan dikkat çekici bir sürece sahne oldu.
2: Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın ardından 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, adaylık sürecindeki Cengiz Holding tartışmaları, belediye işçileriyle yaşanan grev ve ücret anlaşmazlıkları, kentsel dönüşüm projeleri ve eski başkan Tunç Soyer'le yaşadığı gerilimlerle gündeme geldi.
1: CHP'den istifa ederken bağımsız kalacağını açıklayan Tugay, 81 gün sonra AK Parti'ye katıldı.
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay'ın doktorluktan siyasete uzanan kariyerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tartışmaları ve AK Parti'ye geçiş sürecini mercek altına aldı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: İnsanlık binlerce yıl boyunca Ay'a baktı. Ancak hep aynı yüzünü gördü. Dünyaya dönük olmayan tarafıysa 7 Ekim 1959'a kadar büyük bir bilinmezlikti. O gün Sovyetler Birliği'nin Luna 3 uzay aracı Ay'ın uzak yüzünü ilk kez fırlayarak insanlığın görüş alanını değiştirdi. 4 Ekim 1959'a uzaya gönderilen Luna 3, Ay'ın yakınından geçtikten sonra kamerasını geriye, güneş ışığıyla aydınlanan uzak yüze çevirdi. İlk fotoğraf 7 Ekim'de saat 3.30'da yaklaşık 63.500 km uzaklıktan çekildi. Böylece insanlık Ay'ın dünyadan görülemeyen yüzüne ilk kez bakmış oldu. Luna 3'ün kullandığı teknoloji bugün dijital kameralardan oldukça farklıydı. Fotoğraflar 35 milimetrelik film üzerine çekiliyor, film uzay aracının içinde otomatik olarak banyo ediliyor ve görüntüler taranarak radyo sinyalleri halinde dünyaya gönderiliyordu. Luna 3'ün kullandığı bu yöntem uzay fotoğrafçılığı tarihindeki en yaratıcı ve karmaşık mühendislik çözümlerinden biriydi. Bu yöntem bazı kaynaklarda gezegenler arası ilk fax olarak tanımlandı. Luna 3 toplam 29 fotoğraf çekti. Bunların 17'si kullanılabilir nitelikte dünyaya ulaştı. Görüntüler bulanık ve düşük çözünürlüklüydü. Ancak Ay'ın uzak yüzünün yaklaşık %70'ini kapsaması ilk haritanın hazırlanmasına yetti. Fotoğraflar Ay'ın uzak yüzünün dünyaya bakan tarafından oldukça farklı olduğunu da ortaya çıkardı. Bize dönük tarafta görülen geniş ve koyu renkli volkanik düzlükler yani Ay denizleri uzak yüzde çok daha azdı. Buna karşılık bu bölgede çok daha fazla çarpma krateri bulunuyordu. Luna 3'ün gönderdiği fotoğraflar bilim tarihinde yeni bir pencere açtı. 7 Ekim 1959'da Ay'ın saklı yüzündeki perde kalktı. İnsanlık gökyüzüne binlerce yıldır izlediği en yakın komşusunu o gün ilk kez bütünüyle tanımaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih 7 Ekim 2023'ü gösterirken İslami Direniş Örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı adlı bir operasyon düzenledi. İsrail-Filistin arasında çok uzun yıllarda süren sorunların son operasyonla zirveye çıkması acı olayları beraberinde getirdi. Peki bölgede tüm bu olaylar nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Ayrıntılarını sizler için derledik. 1917 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bulunan bölge, 20. yüzyıl boyunca İngilizlerden, Mısırlılar ve İsraillilere karşı birçok ülkenin askeri yönetiminden geçti. Yıllar süren çatışma 19. yüzyılda Yahudilerin bölgeye yerleşmesiyle birlikte 20. yüzyılda hız kazanmış oldu. İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Filistinliler için bir trajedi, toprak kaybı, katliam, köylerinin haritadan silinmesi ve yüz binlercesinin zorunlu göç olarak kabul edilen ve Arapça büyük felaket anlamına gelen Nekbe'nin üzerinden 78 yıl geçti. Nekbe'den bu yana işgalini ve kontrol alanını genişleten İsrail, bugün yaklaşık 27 bin kilometre karelik tarihi Filistin topraklarının %85'inden fazlasını kontrol ediyor. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine yönelik plan ve inşaat faaliyetlerini de sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'in Eylül 2026 tarihli son raporuna göre son aylarda Batı Şeria'da yaklaşık 4570, Doğu Kudüs'te ise 3515 konut biriminin planlaması ilerletili veya onaylandı. Hamas'ta tüm bu olaylardan sonra Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderliğinde 8 Aralık 1987'de başlayan ilk Filistin İntifadası'nın ardından 14 Aralık'ta kuruldu. Hamas hareketi, İsrail'in işgali veya ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini sürdürüyor. Hamas, 2017'de ilan ettiği yeni siyaset belgesinde kendisine, Hamas, fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak bağımsız bir Filistin örgütüdür ifadesiyle yeniden tanımlamıştı. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridinde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı. Soykırımda can kaybı 74 bin aşarken 2700'den fazla aile, nüfustan silindi, 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. İsrail ordusunun yıkıcı askeri mekanizmasını kullanarak ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırılar, Gazze şeridinde altyapının geniş çapta tahrip olmasına ve tüm yerleşim alanlarının yaşanmaz arazilere dönüşmesine neden oldu. İsrail ordusunun açıkladığı resmi verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 970 İsrail askeri hayatını kaybetti. Bunların 472'si Gazze'deki kara operasyonunda öldü. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı. İkinci ateşkesin ilan edilmesi ise bir yıldan uzun zaman aldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes yaklaşık 2 ay sürdü. Bu süreçte 33 İsrailli rehine ile 1900 Filistinli serbest bırakıldı. İsrail ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü. İsrail, Filistinleri yalnızca bombalarla öldürmedi, açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail, Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bugüne yayınlanan raporlar, bombardımanların insani krizin yanı sıra büyük bir çevre tahribatına da neden olduğunu ortaya koydu. İsrail, Gazze'deki saldırılarına bir yıldır aralıksız devam ederken beyaz fosfor bombası kullanımı başta olmak üzere bu süreçte başvurduğu birçok yöntemle insani krizin yanı sıra büyük bir çevre tahribatına da neden oldu. Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı. Binlerce kişi yerinden edildi ve yaşamlarını yardım kuruluşlarınca kurulan çadırlar veya barınma merkezine dönüştürülen okul ve hastanelerde sürdürmeye mecbur bırakıldı. Yaşanan insani krizin yanı sıra bombardımanlar geride büyük bir çevresel yıkım bıraktı. Saldırıların çevreye verdiği zararı artıran en önemli faktörlerin başında uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası geliyor. Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfusu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeledi. Toprakta ve suda yıllarca kalabilen beyaz fosfor, kısa vadede temas ettiği bitkileri öldürüyor, uzun vadede ise tarımda gübre etkisi meydana getirerek aşırı miktarda bitki, yosun ve alg çoğalmasına sebep oluyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki saldırılarında binaların yaklaşık %82'sinin hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'nin analizlerine dayandırılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 201.290 binanın hasar aldığı belirtildi. Gazze'deki soykırım sürecinde Filistinlere ait konutları ve bölgenin altyapısına ayrım gözetmeksizin hedef alan İsrail ordusu geride büyük bir yıkım ve yüz binlerce siz Filistin'i bıraktı. Gazze'de yaşam mücadelesi veren 2 milyondan fazla Filistin'in büyük kısmı yaşadıkları evlerin ve altyapının yıkılmasıyla yerinden edilirken, soykırımla birlikte İsrail'in Gazze'de işgal ettiği topraklar nedeniyle bölge halkı Gazze'nin %40'ından daha az bir alana sıkışmış durumda. Geçen 3 yıllık süre zarfında Gazze'deki ekolojik sistemin tahrip edilmesi, benzeri görülmemiş bir çevresel ve insani kriz yaşanmasına neden oldu. Yaşanan bu saldırılar, su ve kanalizasyon altyapısının çökmesine, tarım arazileriyle bitki örtüsünün yok edilmesine, yıkılan binalar nedeniyle devasa enkaz ve hafriyat yığınları oluşmasına ve hava kirliliğine neden oldu. Su, atık su ve yollar dahil temel altyapı soykırım sürecinde İsrail'in hedefi olurken, eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere Filistinlere doğrudan hizmet veren kurum ve kuruluşlarda büyük bir yıkıma uğradı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Ağustos 2026 verilerine göre Gazze'de değerlendirilen hanelerin %91'i orta veya yüksek düzeyde su güvensizliği yaşıyor. 1,3 milyondan fazla kişi ise içme ve yemek için kişi başına günlük 6 litreden az suya erişebiliyor. Acil durumlarda temel ihtiyaçlar için kişi başına günlük en az 15 litre su gerekiyor. Gazze'de atık toplama araçlarının saldırılarda zarar görmesi ve İsrail makamlarının iki ana düzenli depolama alanına erişimi engellemesi nedeniyle sokaklarda ve geçici döküm alanlarında büyük miktarda katı atık birikti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Şubat 2026 verilerine göre savaşın başlamasından bu yana Gazze şehrinde 570 bin tondan fazla katı atık toplandı. Ekim 2026 itibariyle ise atık toplama araçları ve makineleri için yakıt, yedek parça ve ekipman eksikliği devam ediyor. Hizmetler büyük ölçüde eşek arabaları ve Birleşmiş Milletler kamyonlarıyla sürdürülebiliyor. Tıbbi atıkların ve diğer atıkların uygun şekilde bertaraf edilememesi, su ve kanalizasyon sistemlerindeki ağır hasarla temiz su ve hijyen imkanlarının yetersizliği Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Ekim 2026 verilerine göre 26 Eylül itibariyle Gazze'de bir hafta içinde gerçekleştirilen 180 binden fazla sağlık başvurusunun %19'unu bulaşıcı hastalıklar oluşturdu. Bu vakaların %54'ü akut solunum yolu enfeksiyonları, %26'sı cilt enfeksiyonları ve %20'si akut sulu ishalden oluştu. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında 263 gazeteci, 800 öğretmen hayatını kaybetti. İsrail ordusunun soykırım uyguladığı Gazze şeridinde alıkoyduğu binlerce Filistinli götürüldükleri hapishanelerde işkence, cinsel saldırı, aç bırakılma gibi çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldı. İsrail'in karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de alıkonulanlar arasında kadınlar, çocuklar, doktorlar, sağlık çalışanları ve sivil savunma görevlileri de bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Bethesalem'in raporunda İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinlilere karşı sistematik taciz, işkence ve tıbbi ihmal politikası uygulandığına dikkat çekildi. Alıkonulan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde keyfi ve sürekli şiddet, işkence, cinsel saldırı, hakaret, eziyet, aç ve uykusuz bırakılma, tıbbi ihmal gibi durumlara maruz kaldığı kaydedildi. Gazze Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Mahir Ettaba, İsrail'in yıkıcı saldırıları ve ablukası altındaki Gazze şeridine soykırım öncesine giren 10 binden fazla ürün çeşidinin 200'e kadar düştüğünü, halkın sistematik bir açlık ve yokluk politikasıyla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. İsrail ordusu, Aralık 2023'te neredeyse çıplak haldeki alıkonulan Filistinlilerin görüntülerini çekerek işlediği ihlalleri yerlerine ekledi. Söz konusu fotoğraf ve videolar birçok sosyal medya aktivisti tarafından paylaşıldı ve basında geniş yer buldu. Tel Aviv yönetimi ise fotoğraflardaki Filistinlerin Hamas mensupları olduğunu, silah veya patlayıcı taşımadıklarından emin olunması için çıplak bırakıldığını iddia etti. İsrail ordusunun Gazze şeridinde alıkoyduğu Filistinlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarıyla gündeme gelen Sede Tayman Gözaltı Merkezi, Filistinlerin tutulduğu merkezler arasında ağır kötü muameleyle öne çıkıyor. İsrail Merkezi İnsan Hakları Kuruluşu Sivil Haklar Derneği'nin raporunda Sede Tayman'da tutulan Filistinlerin anestezi kullanılmadan ameliyat edildiği, acı verecek şekilde kelepçelendiği, uzun süre gözleri bağlı tutulduğu, darp ve tıbbi ihmal gördüğüne ilişkin tanıklıklara yer verildi. Soykırımda can kaybı 74 bini aşarken 2700'den fazla aile nüfustan silindi, 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise hala enkaz altında. Katledilenlerin 21.500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken 58.800 çocuksa ebeveynlerinden en az birisini kaybetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları sürerken artan sayıda ülke Filistin devletini tanıdığını duyurdu. İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago ve Jamaika'nın 2024'teki tanıma kararlarının ardından 2025'te İngiltere, Kanada, Avustralya, Portekiz, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monaco, Andorra ve San Marino'da Filistin'i tanıdı. Eylül 2026 itibariyle Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 160'a yükseldi. Filistin'in uluslararası tanınırlığı artarken İsrail ise tanıma kararı alan ülkeleri hedef gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Filistin'i tanımanın İsrail'in egemenliğine bir saldırı ve güvenliğine yönelik bir tehdit teşkil ettiğini savunarak İspanya, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçiliklerini geri çağırma kararı aldı. İsrail'in egemenliğini baltalayanlar karşısında sessiz kalmayacağını söyleyen Katz, ayrıca bu ülkeleri aldıkları karardan geri adım atmaya çağırdı. İsrail bir yandan Gazze'yi bombalarken diğer taraftan Batı Şeria'da yasa dışı işgaline devam etti. Lahey merkezi Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen ve Türkiye'nin de müdahil olduğu davada çıkan kararda İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğu vurgulanırken aynı zamanda işgalin sona erdirilmesi gerektiği bildirildi. İsrail'in sürdürdüğü işgal politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bir kez daha gösteren Filistin halkının haklarının korunması açısından kritik bir adım olarak görüldü. Karar, Birleşmiş Milletler dahil birçok ülke tarafından desteklenirken söz konusu ülkeler İsrail'e işgale son verme çağrısı yaptı. İsrail ibadethaneleri de hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında bölgedeki camiler ve diğer dini yapılarda ağır hasar gördü. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun Temmuz 2026 verilerine göre Gazze şeridinde 828 cami tamamen yıkıldı, 3 kilise ise tahrip oldu. Birleşmiş Milletler'in Bağımsız Soruşturma Komisyonu da Gazze'deki dini ve kültürel yapılara yönelik saldırıları inceledi. Komisyon, incelediği bazı vakalarda İsrail güçlerinin dini yapılara yönelik kasıtlı saldırılarda dahil olmak üzere savaş suçu teşkil eden eylemlerde bulunduğu sonucuna vardı. Gazze'deki dini yapıların yıkımı 2026'da da devam etti. Temmuz 2026'da Gazze şehrindeki El Mütakin Camisi, İsrail ordusunun hava saldırısında tamamen yıkıldı. Tarih 7 Ekim 2023'ü gösterirken İslami Direniş Örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı adlı bir operasyon düzenledi. İsrail-Filistin arasında çok uzun yıllardır süren sorunların son operasyonlara zirveye çıkması acı olayları beraberinde getirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 74.245 Filistinli öldürüldü, 175.267 kişi yaralandı. Bölgede tüm bu olaylar nasıl başladı ve nasıl devam ediyor, ayrıntılarını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler Gans'ta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Ekim 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. 7 Ekim 2023'te, yani bundan 3 sene önce Hamas Gazze'de El Aksa tufanı adı verilen bir operasyonla sınırı aştı ve İsrailli sivilleri rehin aldı. İsrail ordusu, tırnak içinde söylüyorum, haberleri olup olmadığı tartışmaları 3 yıl içerisinde çok yapıldı çünkü gafil avlandı ve tabii ardından büyük bir yıkım Gazze şeridinden hışmını çıkardı İsrail yönetimi. Aşırı sağcı yönetim 3 yıldır tartışılıyor. İlk başta pek çok insan şoke olmuştu ancak Gazze'den yansıyan manzaralar İsrail'in uluslararası planda konumunu sarstı. Üçüncü yıl dönümü bugün, tabii rakamlarla bütün dünyada gelişmeleri de çok yakından etkiledi bütün Batı Asya bölgesinde. Üçüncü yıl dönümünde durumu aktaracağım sizlere. Bugün tabii bütün bir bölge olmaya hazır, bomba misali özellikle İran Savaşı ile birlikte. Son birkaç günde Hürmüz'den kaçak petrol operasyonunun sonuçlarıyla ilgili ilginç bilgiler yansıyor. Bunları aktaracağım ve tabii krizin Yemen ayağı daha da ısınıyor. Hem sahadan tartışmalı iddialar, bilgiler yansıyor, hem de tabii ki Mekke İttifakı Türkiye'yi yakından ilgilendiren, dün aktarmıştım, caydırıcılık hususu aktive edildi diye en son yapılan toplantıda, Riyad toplantısında. Bugün pek çok haber var, hem dış basında hem iç basında. Bundan sonra ne olacak? Programın son bölümünde buna ayırdık. Siyasi analist, gazeteci, yazar Nalan Yazgan konuğum olacak. Özellikle tabii bütün bunlar öyle sadece ideolojik sebepler değil, ekonomik temelli yapılıyor. Kendisinde bir yazısı yayınlandı bu konuda. Hatlarla, boru hatlarıyla, tedarik hatlarıyla alakalı değerlendirmelerini alacağız efendim. Tabii Amerika'da da artık geri sayım başladı. İsrail'de de geri sayım başladı. 27 Ekim seçimleri var. Batı Şeria'ya, hatta Filistin özel yönetimine İsrail hükümetinin olası saldırılarının sinyalleri var. Amerika'da da Trump'ın tabii derdi günü yeniden seçilebilmek. Eğer Kongre'nin iki kanadını da kaybederse azlinin gündeme geleceği tartışmaları var. Dolayısıyla da pek çok mesajı var Donald Trump'ın. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Marco Rubio aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanı. Pek de Dışişleri Bakanlığı yapmadığı eleştirileri arada yapılıyordu ya da konuşuluyordu. Tura çıktı. Dünyada hiçbir yere gitmiyor deniyordu. İzlanda'ya gitti. Ardından Atina'ya geçti. Yunanistan'da enteresan Yunan hükümetine özellikle mesajlar var. Aktaracağım sizlere. Yine İzlanda'da da öyle. Aynı şekilde Avrupa'daki kriz, Fransa'da tahvil krizi eli kulağında deniyor, söylentiler aldı yürüdü. Liseler, eğitim sistemi yangın yeri. İspanya'da konut grevleri devam ediyor. Almanya, Friedrich Merz hakkında anketler yapılıyor. Durum parlak değil ama akılları, fikirleri diplomasi ve barış masası yerine savunmaya paralar aktarmak. Oradan da notlarım olacak. Rusya'dan tabii notlarım olacak. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Ve son bölümde de biraz Yemen krizi kaynaklı gelişmelere, değerlendirmelere bakacağız Nalan Yazgan'la birlikte. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de Sputnik web sitesi, Telegram kanalından yine bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. dünyadakileri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, girişte de söylediğim gibi özetlerde 7 Ekim 2026 3 yıl önce Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Aslında İsrail ve Filistin'in çözümsüzlüğü tabii Batı Şeria, Gazze'de bir devlet yapısının tam olarak kurulamaması elbette bir özerk yönetim Oslo anlaşmalarından kaynaklanan var ama sınırları belli, toprakları belli, bir yönetim kurulamaması, İsrail'in Yahudi devleti olarak ki Araplar da yaşıyor İsrail'de ama bunun farklı biraz etnik bakı temelli ya da dini temelli formüle edilmesi. Tabii bu 10 yıllardır devam eden bir kriz, toprak paylaşmazlığı diyelim. Daha önce de rehin olayları yaşanmıştı, rehine olayları. Ama bu sefer tabii Aksa Tufanı operasyonu bütün dünyayı, İsrail'i derinden sarstı. Gazze, İsrail'deki Netanyahu yönetiminin hışmı Gazze şeridine yöneldi. Aslında krizin başında belki pazarlıklar yapıldı. 3 ateşkes var. Kısa süre sürdü en son Trump ateşkesi, sözde hala devam ediyor tabii ki geçen yıldan kalma. Bu ateşkeslerde rehinelerin bırakılması karşılığında hapishanelerdeki hedef öyle duyurulmuştu Hamas tarafından tabii ki. Filistinli esirlerin serbest bırakılması belki rehine krizi olarak yönetilebilseydi bu aşamalara gelmezdi. Ama İsrail tamamen bu olayı bir varlık krizine ve imha krizine çevirdi. Herkesi şoke ettiler diyebiliriz. Çünkü yani tabii askeri hedefler savaşta belki o görüşteki insanlar bunları anlayabilirler. Ama tabii iş başka boyutlar kazandı. Siviller tümüyle kurban oldu. 74 bin can kaybı, 3 yılın faturası Gazze şeridinde. Bunların ezici bir çoğunluğu sivillerden oluşuyor. 175 binden fazla yaralı var. Bu 74 bin inanılmaz bir rakam. Yani tabii yaklaşık 2 milyondan biraz daha fazla Gazze'nin nüfusu, nüfusun %3'üne denk geliyor. Dolayısıyla tabii hukuki tartışmalarda soykırım teması altı çizildi. Son 3 yıldır bu kadar büyük kayıplar nüfusta önemli. Tabii enkaz altında binlerce insan var. Ara ara sivil toplum kuruluşları aslında bu 74 bin sayısının çok da gerçeği yansıtmadığını söylüyorlar. Tabii bunların 21 bini bebek ve çocuk. Bu da çok acayip gerçekten. 58.800 çocuk anne ve babasından en az birini kaybetmiş. 2.700'den fazla aile tamamen ortadan silindi. Sadece tabii ki İsrail saldırıları, askeri çatışmalar değil, kıtlık, yetersiz beslenme. İki ateşkes yapıldı. Bu ateşkeslerde aslında Hamas rehineleri bıraktı. İlki 19 Ocak 2025'te oldu. 2023'te ilk başta bir ateşkes olmuştu onu. 3 yıl geçmiş, hakikaten insan unutuyor. 24 Kasım 2023'te bir hafta sonra, çok kısa sürdüğü için belki aklımda kalmadı. Ama tabii 81 İsrail rehine, 240 Filistinli esirde karşılığında bırakılmıştı. İkincisi Ocak 2025'te 33 İsrail rehine, 1900 Filistinli serbest bırakıldı. Üçüncü ateşkes de işte Trump ateşkesi ve 20 maddelik plan 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girdi ama tabii ki %60'dan fazlasını Gazze hala İsrail kontrol ediyor. Bir sarı hat var. Hamas'ın silahsızlanması şartı var. İnsani yardımlar ne kadar giriyor? Onlar tartışmalı. Bir yıldır ateşkese rağmen 1145 Filistinli'nin hayatını yitirdiği belirtiliyor. Yaklaşık 1 milyon 980 bin Filistin'i yerinden edildi. Bu ne demek? Bütün Gazze nüfusu yerinden edilmiş demek. Çünkü zaten işte 2 milyon 200 bin nüfuslu küçük bir bölge Gazze. %90'ı diyebiliriz. İsrail ordusu kendi verilerini açıkladı. Bu vesileyle, 7 Ekim vesilesiyle 7 Ekim 2023'ten Gazze'ye 65 bin saldırı yapılmış. Lübnan ve tabii sadece yan cepheler açıldı direniş hattında. Lübnan ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4500, Yemen'de 80 hedef İsrail ordusu tarafından vuruluyor. Buna karşılık tabii ki bu hatlardan da İsrail'e saldırılar tabii. 20 bin Lübnan'dan, en fazla Hizbullah'tan, 10.200 Gazze'den, 1200 İran'dan, 90 Yemen'den, 50'si Suriye'den fırlatılan roketler, füzeler, mühimmatlar, yani İsrail dedi. Gazze'de bugün itibariyle büyük bir sağlık, su, eğitim krizi var. %90 nüfusun yerinden edildiğinde yaşam koşulları, tesisler, bütün tesisler yerle bir olmuş durumda. Ama öte yandan da Netanyahu yönetimi Hamas'ı ortadan kaldırdı mı? İsrail medyası da bunu sorguluyor. YNET'te bu konuda bir makale kaleme almışlar. Hamas da, Hizbullah da hala ayakta. Üstelik de İsrail'in yedek asker sistemi. İsrail küçük bir ülke, 9 milyon nüfusu var. %20'si 25'i Arap asıllı İsraillerden oluşuyor. Ve dün aktarmıştım size, CIA bir rapor yayınladı diye. İçeride büyük bir, İsrail'de de büyük bir tabii kriz yaşanıyor. Hatta en son 7 Ekim öncesinde askeri polis bir kentte, Modin kentinde bir ultra ortodoks Yahudi'yi, Harediler deniyor, gözaltına almak istemiş askerlik çağrısına uymadığı için ve Harediler toplanmış. En son askeri polisi polis korumasına çıkarmak durumunda kalmışlar. Direniyorlar. Tabii nüfusun seküler kesimleri de bütün fedakarlığı biz yapıyoruz diye itiraz ediyorlar. Dün CIA raporunda bir iç kapışma krizi, işte Netanyahu'dan kaynaklanan bir itibar krizinden bahsediliyordu. Bugün tabii Hamas'tan açıklama var 7 Ekim'le ilgili. Aksa Tufanı'nın işgale karşı meşru bir direniş olduğunu söylüyorlar açıklamalarında. Gazze'ye soykırım niteliğinde bir savaş açıldığı, ama buna rağmen Filistinli silahlı grupları İsrail'in ortadan kaldırmayı başaramadığı vurgusu var. Bir yandan da ateşkese, hani Trump ateşkesini bozmak istemiyor Hamas. Ona da bağlı oldukları ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Bugün Batı Şeria'da, bu arada yani işler Gazze ile de sınırlı değil elbette. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler son aylarda Avrupalıları bile bir takım önlemlere, ki açıkça İsrail'in yanında yer alıyor Avrupa, aslına bakarsanız bir takım süslü sözler dışında önlemlere itmişti. Bir AFP muhabiri, Arap asıllı anladığım kadarıyla, Cafer Aş diye foto muhabiri, Fransız haber ajansına çalışan 8 yaşında zeytin çiftçilerine yönelik şiddeti haberleştirirken hastanelik etmişler, dövmüşler. Evet, yani gerçekten tabii kutsal toprakların dramı bitmiyor. Orada bir arada yan yana yaşamanın formülleri bir şekilde üretilemiyor. Şimdi 27 Ekim seçime, tabii İsrail'de herkesin artık gün saydığı, öyle diyeyim, 20 gün sonra yapılacak. Anketleri ara ara aktarıyorum size. Netanyahu en son uçak kaçırma olayı üzerinden anketlerde yükselmişti, ama tabii çok da uzun sürmemiş gibi gözüküyor. Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot muhalefet kanadına öncülük ediyor. Muhalefet birleşti Netanyahu'ya karşı, ama iki tarafta blok olarak baktığınızda istikrarlı bir hükümet çıkaramıyor bu parlamento. Zaten İsrail hep parçalı koalisyonlar tarafından yönetilen bir ülke. Dolayısıyla bu seçim neye yarayacak çok belli değil. Arap partileri yanlarına almaları gerekiyor bir şekilde. Ve şimdiden tabii daha büyük problemler. Netanyahu sandığa gitmeyebilir mi? Bir büyük saldırı gerekçe yapabilir mi? Gitmemek için sandığa, çünkü hükümeti sallanıyor ve hakkında yolsuzluk dosyaları var. İktidarı kaybetmesi halinde pahalı ödeyebilir. Gazze ve Batı Şeria yeni bir saldırı, biliyorsunuz bu tarz durumlarda da tabii işte bize saldırı yapılacak teması üzerinden Hamas'ın seçimler öncesi İsrail'e meydan okuyabileceği iddiası son kabine toplantısını Netanyahu gündeme getirdi. Savunma Bakanı İsrail Katz da aynı şekilde, ama o Batı Şeria'daki muhatap aldıkları, hatta işbirliği yaptıkları Filistin özel yönetimine karşı savaş ilan etmekten bahsetti. Batı Şeria'da İsrail ordusuna saldırı senaryoları yapıldığını iddia ederek bunu yapıyor. Özellikle 7 Ekim'e destek verenler var. Jerusalem Post gazetesinde bugün bir haber var. Ordu Radyosu'ndan aktarılmış. Bir dizi operasyon düzenlenecek Batı Şeria'da. Batı Şeria'yı da yangın yerine çevirmeleri tabii büyük bir problemlerin daha da katlanmasına yol açacak. Evet, hal böyleyken aşırı sağcı Maliye Bakanı İsrail'in Bezalel Smotrich Amerikan yönetimine seslendi. İsrail'e karşı çıkan ülkelere silah satmayın dedi. Kongre'de aslında destek de bulabilir tabii bu talep ama Amerikan savunma sanayi açısından çok da yerine getirilmesi mümkün bir talep gibi gözükmüyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tabii Almanya Yahudi soykırımı nedeniyle özel olarak işin özüyle de çok alakadar olmuyor. Almanların kafası biraz tuhaf çalışıyor. Mesele tabii burada soykırımın kim olduğu değil, soykırımın kendisinde elbette. Bu konuda Almanya'da işte Yahudi karşıtlığı tavan yaptı. Hakikaten dünyada yaptı bu arada. Gazze'de gördükleri karşısında insanlar çünkü şoke oldular. Amerikan kamuoyunda bile. Ama tabii diplomasi ve barışı yolları diplomasiyi kullanarak olmadığı müddetçe sorun da çözülemeyecek. Friedrich Merz tabii İsrail'i sahiplenen bir açıklama yapmış, yazılı açıklaması da yine de kenarından Filistin devleti de en iyi yol gibi ifadeleri var. Fransa tabii İsrail'i çok kızdırmıştı hatırlayacaksınız son dönemde ama bir Filistin gençlik hareketiyle Fransız kolektifi arasında bir ortak araştırma yapmışlar bunlar. Bu yıl Mayıs ve Eylül döneminde 35 askeri sevkiyatta onay verdiği Fransa'nın aktarıyorlar. Dolayısıyla da Macron böyle her ne kadar Fransa'nın Filistin hassasiyetini vurgulayıp İsrail'i kızdırsa bile pek de öyle olmadığı anlaşılıyor. İsrail'in savunma silah üreticisi Elbit Sistem'e bağlı şirketlerle işbirliği yapmışlar. Savunma Bakanı Katrin Otrin bunu tabii saldırı amaçlı değil diye izah ediyor ama pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Son dönemde Avrupa'da böyle özellikle yerleşimciler yani İsrail yönetimine bir yaptırım uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. Batı Şeria'daki yerleşimcilere yaptırım uyguluyoruz. Ana tema bu şekilde. Hükümete uygulamadıktan sonra neye yarar bu yaptıkları? Neyse böyle çifte standartlar çok var zaten. 7 Ekim'in yıldönümünde Lübnan'daki Hizbullah hareketi de bir açıklama yaptı. Aksa tufanını selamlayan cesur, nitelikli, doğru ve meşru bir direniş eylemi diyen bir yazılı açıklama. İsrail ve bu arada bu Aksa Tufanı operasyonu İsrail'in gerçek yüzünü ortaya çıkarttı deniyor. Uluslararası toplumda insan haklarını koruyamadığı için eleştiriliyor. Uluslararası toplum insan haklarını tabii zaten koruyamaz. Yani böyle bir bakış açısı da enteresan doğrusu söylemek gerekirse. Evet, Naim Kasım'ın açıklamaları var televizyonda. Tabii aynı zamanda Lübnan'a da Hizbullah çok ağır darbe de aldı bu krizde. Televizyondan bir açıklama yapıp direnişin sona ermeyeceği, başka seçenekleri olmadığını vurgulamış. Biraz Lübnan, Beyrut'taki İsrail'le normalleşmeye çalışan yönetime yönelik mesajlar. Çözüm düşmanın boyun eğerek çekilmesiyle başlar. Bizim için çözüm budur. Başka çözüm sormayın. Lübnan'ın güneyini işgal edildi bu arada bu süreçte. Hizbullah sökülüp atıldı Lübnan'ın güneyinden. Telsiz terörü İsrail istihbaratının başvurduğu. İsrail açısından tabii kendileri gurur duyuyorlar. İnsani açıdan ne demek lazım bilmiyorum. Kullanılan askeri yöntemler işte sizin biraz insanlar barışta olduğu gibi barış yapma biçimleri olduğu gibi savaşta da yani belki tarih yargılayacak nasıl savaştıkları önemli. Yaşarken önemli olmuyor tabii maalesef öyle bir sıkıntı var. Evet. 7 Ekim'in yıl dönümünde tabii başka büyük krizler bölgede var. Malum 28 Şubat'taki İran'a ABD-İsrail saldırılarından beri dinmeyen şu sıralar ortalık sakin. Kinetik aşamada değiliz ama ekonomik baskılar devam ediyor. Trump bütün derdi 3 Kasım seçimleri artık. Mitingden mitinge koştu bu hafta. Baltimore'da bir askeri tersanede birazdan aktaracağım Amerika için verdiği mesajları. Burada yine İran'la ilgili açıklamalar yaptı. Bu işi bitirmemiz gerekiyor. Bu mesele bu. Ama sorun nasıl yapmak istediğimiz, nazik bir şekilde mi, nazik olmayan bir şekilde mi? Yakında öğreneceksiniz dedi. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor tabii. Burada da tekrarladı. Hamani'yi hatırladınız mı? Hepsi öldü. Yani Amerikan halkına böyle bir canavar yaratıp kendisi o canavarla mücadele eden büyük komutan şeklinde bir sunum. Hürmüz Amerika Birleşik Devletleri donanması ve ABD'ye ait. Yani gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Başkan yardımcısı Amerika'nın J.D. Vance'de nükleer zenginleştirme kapasitesiyle İran'ın pazarlıklarla ilgili Reuters'a konuşmuş. Anlamlı miktarda azaltma, yani tümüyle ortadan kaldırma değil, anlamlı bir pazarlıklar yansımıştı. %60 oranında zenginleştirilmiş yakıt olmasın, indirir mi İranlar gibisinden. Devam edecek bu konu, sakıza dönmüş durumda. Açıkçası ne önemi var kestiremiyorum. Arkasında acaba müzakereler mi var sorusunu akla getiriyor. Ama nihayetinde bu işi uzatıyor Amerikalılar. Zaten kaleyi bir anda Venezuela'daki gibi yıkamadıklarında işi uzatarak yıkmaya çalışıyorlar. Temel izlek bu şekilde. İran Meclis Başkanı Galibov'un Emniyet Kuvvetleri Komutanı'yla, komuta edebiyle, heyetiyle görüşme sırasında yaptığı açıklamalar var. O da diyor ki aynı şekilde aslında, yani işte 40 günlük savaşta başaramadılar. Şimdi ülke içinde şiddet eylemlerine odaklanıyorlar. Ekonomik baskılarla insanları ayaklandırma. Buna karşı işte kendilerinin acil adımlar atması gerektiği. Tabii Hürmüz krizi hepimizi ilgilendiriyor. İran kendi kontrolü dışında geçişlere izin vermiyor. Pek çok tanker vuruluyor. Buna rağmen kaçak geçiş rotası da kurulmuş gözüküyor. Bu konuda Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklaması var. Bir danışman Muhammed Rıza Nakdi Hürmüz'ün tamamen kontrollerinde olduğunu söylüyor. Petrol kaçakçılığının hacmini küçümsüyor birazcık. Dolayısıyla açık olduğu söylenemez diyor. Ama bazı küçük tekneler kullanılarak kaçakçılık yapılıyor. Tabii menzilleri, silahların menzilinin sınırlı olmasıyla İran ulaşabiliyor ama politik tercihlerine, yani her tankeri vurmadıklarını söylüyor açıkçası, ya da her gemiyi vurmadıklarını söylüyor. Şimdi izcilik taşımacılığı, deniz taşımacılığı verileri aslında Eylül ayında biraz toparlanmaya işaret ediyormuş. Son gelen Vortexa verilerinde savaş öncesi seviyelerin %81'ine erişmiş. Tabii nasıl geçiyorlar? Takip sistemleri, yani kaçakçılar gibi hareket ediyorlar. Nasıl kaçakçılar takip sistemlerini kapatırlarsa onu yapıyorlar. Karanlık geçiş yöntemi, işte çeşitli tedbirler alıyorlar. Amerikan donanmasının eşlik ettiği, diyorum ya ben, kaçakçılık yöntemlerini Amerika uyguluyor diye. Bu sayede tabii epey bir Eylül'de ortalama 19.2 milyon varil. Savaş öncesi 23-24 milyon varil petrol geçiyor. Petrol ve petrol türevi boğazdan geçiyordu. Şimdi bayağı bir Eylül'de yükselmiş. Kipler verileri biraz daha düşük, 18.6, ama Trump yönetiminin söylediklerini tekrarlıyor. Bu konuda kimi yorumcular yalan söylediklerini de düşünüyor Trump yönetiminin baskısıyla, ama kestiremiyorum. O kadar çok manipülasyon yapılıyor ki, yani Trump yönetiminin kendisi çünkü petrol piyasalarıyla manipülasyonla geçen bir dönem olmuştu, aktarmıştım size. Kimi iddialar ortaya atılıyor artık, yani İran'a, çünkü Hürmüz İran kontrolünde, dışında bir Amerikan ablukası var. İddiaya göre kimi körfez ülkeleri Tahran'a petrol yüklerinin %10 ila 20'sine ulaşabilecek ödemeler yapıyorlar bir takım kanallardan. Amerikan Hazine Bakanı bunların hepsini, bütün kanalları kestiklerini söylemişti, ama tabii mal ve ticaret savaş dönemlerinde de çeşitli şekillerde biliyor, düzeyi düşse bile. Bugün yine bir yükseliş var ama Brent petrol 101.63 sabah, Batı Texas işte ufak bir yükselişle 90.24 dolara çıkmış vaziyette. Tabii bu işimde başka faktörleri de var, sadece Hürmüz değil. Babülmendeb Boğazı'nda son gelişmeler, Meksika Körfezi'nde bir fırtına, orada denizdeki Amerikan petrol şeyleri, ham petrol sahaları, deniz sahaları etkilenebilir deniyor. Venezuela'da bir en büyük ülkenin ikinci rafinerisinde büyük çaplı bir yangın çıkmış anladığım kadarıyla. 310 bin varil normal kapasiteye sahip bir Cardon rafinerisinde. Dolayısıyla çeşitli başka sebepler de var. Her şey Hürmüz'e bu anlamda bağlamamak lazım. Ama genel problem devam ediyor. Bloomberg'te bir haber var bugün. Vital CEO'su, bu dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarı Vital Group'un CEO'suymuş Russell Hardy. Londra'da enerji forumu yapılıyor. Orada açıklamaları var. Dün Aramco'yu aktarmıştım. Aramco Suudi şirketi, onun CEO'sunun açıklamaları vardı. Russell Hardy diyor ki durum özellikle petrol ürünleri konusunda sıkıntılı, hatta tanker yetersizliği de ortaya çıktı diyor. Körfez'den daha fazla petrol akışı sağlansa bile yani alıcıların gemi temin etmekte zor.

kadar bırakacaklar, o da belli değil vesaire. Neyse, sonuç itibariyle 200 dolarlık bir kabus senaryosu çizmiş. Dolayısıyla yani tankerler geçiyor, 18-19 milyon varil çıktı Amerikan kontrolünde diye böyle gevşememekte fayda var. Sektörün uzmanları böyle diyorlar. Bugün Irak'tan acayip haberler geldi. Irak dinarını devalüe ettiler efendim, Bakanlar Kurulu kararıyla yaklaşık %14,5 düştü. Dolar kuru 1500 dinar. Böyle bir düzenlemeyi onaylamışlar. Tabii petrol gelirleri Irak'ın Hürmüz'den çıkamayınca alternatif rotalar arıyorlar ama Hürmüz'le kıyaslanacak rotalar değil henüz. Yani Duhok'tan, yani kuzeyden Basra'ya, güneye kadar dinar satışı talebi sonrası tabii döviz ofisleri vesaire bunlar işlemlerini durdurmuş vaziyetteler. Ticaret durmuş yani, öyle söyleyeyim. Tabii Irak, Körfez'deki Suudi Arabistan gibi diğer ülkeler kadar zengin bir ülke değil. Hemen iç, bir de Amerika'ya bağımlı, öyle diyelim, işgalden beri bütün iç sistemini etkiliyor efendim. Evet, böyle bir tabii Hürmüz tartışmaları daha çok yapacağız elbette, şüphesiz. Amerika'nın bu İran'a karşı saldırılarda kullandığı İngiltere'deki Fairford üssü, ABD üssü bu arada, bu uçakları aktarmıştım, B-1 uçaklarının çekme kararı duyurulmuştu. İran tehdidi, İHA'larla saldırı yapabilir gibisinden. Gerçekten iş komediye döndü. 20'li yaşlarında 5 akaryakıt kaçakçısı olduğu anlaşılan insanın yerel ahalinin telefonuyla gözaltına alıp sonra tabii hiçbir şey bulamamışlar. Patlayıcı da bulamamışlar. Yani yanıltma operasyonuysa eğer, çok acayip. Serbest bıraktılar. İran asıllı bir İngiliz vatandaşı, o da bırakıldı. Bir başka 22 yaşında bir başka kişiyi terör eylemi hazırlığı nedeniyle gözaltına almışlar. Ben İngiliz uzmanları, üstelik askerler, yani bütün bu işleri bilen, en son onları dinledim. Çok gülüyorlar, şöyle gülüyorlar. Hemen bu olaylar oldu ve FOS çıktı. Amerika Londra yönetimiyle işleri sıkıştı vesaire. Andy Burnham yönetimi Trump'ı da hoş, gönlünü hoş etmek istiyor. Onlar böyle bir İran tehdidi altındaki Fairford üssü tablosu çizmek istiyorlar çünkü. O yüzden bir takım New York Times gazetecilerini devreye sokup o kadar büyük tehdit vardı ki bombardıman uçakları Amerika geri çekildi, ben de aktarmıştım size, haberini yaydılar diyorlar ve şöyle bir şey söylüyorlar: bu tehdit ya da olay Fairford'daki şüpheli 5 şahsın yakalanmasından sonra çok büyük tehdit altında, düşünün, B-1 bombardıman uçağı o üste inmiş hiçbir şey olmadan. Ayrıca zaten sürekli yer değiştiriyor bu uçaklar, sürekli orada durmuyorlar. Dolayısıyla ama tabii kamuoyunda bir saldırı tehdidi senaryosu yazmak için, yani tehdit altındaysa o kadar nasıl indi o B-1, nasıl cesaret ettiler ona tabii. Bakın işte üstten uçakları çekiyorlar diye bir anlatı, daha sonra bu işi kısmen toparlamak ve hepimizin aklında wow, Fairford üstüne Amerika İran'da İHA'larla saldıracak demek için çok güzel senaryolar yazıyorlar diyor bu askeri uzmanlar. Evet, niye indi o kadar tehdit varken, varsa B-1 diye. Rotasyon zaten rutin diye de hatırlatıyorlar. Evet, böyle bir durum. Bununla ilgili son gelişme. İran Savunma Bakanlığı bu arada Rusya ve Çin'le savunma işbirliğinin devam ettiğine dair bir açıklama yapmış. En son 20 milyar dolarlık İran'la Rusya arasında anlaşma vardı, kredi anlaşması. Rusya onaylamış krediyi ama İran'ın içerisinde tartışmalar var. Biz bu parayı nerede kullansak, petrol sanayinde mi yoksa tarım, gıda ihtiyacına binaen mi kullansak diye henüz ilk dilimi bu 20 milyar dolarlık kredinin. Kendi para birimlerinde bu arada alışverişleri yapıyorlar. Ödeme henüz yapılmamış ama ilişkiler baki. Evet, gelelim Yemen'e. Yemen'den bugün çok fazla haber yok ama dün Sana hükümetinin Suudi Arabistan'da Kral Halid Riyad'da, Riyad'ın güneybatısında Abha Uluslararası Havalimanı ve ayrıca Yemen'in güneyinde Aden'i balistik füzeler ve SİHA'larla hedef aldığı haberleri var. Özellikle Aden tabii Pakistan'ın hava savunma sistemleri ve İHA getirmek üzere kullandığı üs olarak biliniyor.
tesislerin vurulduğu söyleniyor. Aramco'nun Cidde rafinerisi dahil bir takım tesislerden yangın görüntüleri geldi. Sahada karmaşık iddialar var, hangisi doğru bilmiyorum. Ama Suudi destekli hükümet

0: özellikle bu hafta bir taarruz başlatmıştı. Babülmendebi ile geçirdiklerini iddia ediyorlar. Ama Sana hükümeti de diyor ki hayır, girdiler ve çıktılar. El Cezire gibi ya da El Hadad gibi muhabirlerle gittiler, görüntü çektiler, yayınladılar, sonra gittiler. Yani bir yeri ele geçirmek değil, operasyonel olarak tam hakimiyet sağlayıp kalabilmek önemli tabii. Bilmiyorum, Sana hükümetine bağlı birliklerin onları oradan attığını söylüyorlar. Bir de tabii Aden taiz yolunu kapatmışlardı. Hala Suudi destekli hükümetin elinde taiz ama kuşatıldığı yolunda ya da kuşatılmak üzere olunduğu yolunda haberler var. Evet, yani bu büyük bir kriz tabii. Dün size aktarmıştım çünkü bütün takip sitelerinde de yansımıştı. Amerika'ya ait bir Seahawk helikopterinin Suudi Yanbu limanına giderken düştüğü iddiası, hatta peşinden bir P-8 arama kurtarma uçağını saldıkları. Amerikan yönetimi CENTCOM, Amerikan ordusu yalanladı, böyle bir şey olmadı, bunun İran propagandası olduğunu söylediler. Tabii Mekke ittifakı ile ilgili dün gelişmeleri aktarmıştım. Caydırıcılık, en son Dışişleri, Savunma ve Genelkurmay Başkanlarının ikinci acil toplantısında caydırıcılık hususunun aktive edildiği ortak açıklamaya yansımıştı. Şimdi bundan sonra ne olacak diye herkes beklerken tartışmalar, gazetelerde haberler var. Türkiye Gazetesi yaklaşık 200 aşkın askeri uzmanın nakledildiğini, Türkiye'nin elektronik harp sistemleri, kara ve hava savunma füzeleri sevk ettiğini yazıyor. Ama bir taarruz, Yemen'e doğrudan bir müdahale, böyle bir şey olmayacağını, daha çok doğalgaz, elektrik tesislerinin korunması, bir de tabii Suudi Arabistan'da bir Türk üssü kurulabileceği, eğer öyle olursa 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi Türkiye'nin koruyabileceği gibi bir takım iddialar var haberin içerisinde. Tabii bütün bunlar anlaşma onayı gerekiyor. Ortak bildiride de ulusal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesine atıf vardı. Bu hayırlı bir şey, en azından çerçeveyi bilebileceğiz tabii ki. Kısa süre içerisinde meclis onayı için meclise gelebileceği değerlendiriliyor. Ne zaman olacak bilmiyorum. Yarın öbür gün belki daha hızlı hareket edebilirler. Libya modeli gündemde olabilir diye de bir şey ortaya atmış. Sahaya aktif müdahale anlamına geliyor tabii ki. Umarım Yemen çöllerine böyle bir şey buralara kadar gidilmez. Bugün Middle East Ay'da da haber var. Özellikle yine benzer şeyler var. Ek personel, savunma ekipmanı, askeri desteğin artırılması. Zaten 2010'da bir anlaşma, askeri eğitim anlaşması var. Buna dayanarak bunlar zaten sağlanabilir. Ama daha kapsamlı konuşlandırmada meclis onayının gerektiği, bu yüzden de tezkereye öncelik verilebileceği, bir takım yetkililer Middle East Eye haber sitesine bunları söylemişler. Aynı şekilde tabii büyük bir askeri grup planlanmadığı, doğrudan müdahale niyeti olmadığı vurguları da var. Bir de tabii diplomatik çabalar belki sonuç verir, hani buna da inanmaya devam ettikleri, kutsal şehirler ve Yanbu Doğu Batı petrol boru hattının korunması gibi vurgular yapmışlar. Bir üs meselesi bu haberin içinde. Suudi kaynaklar Türkiye'nin üs kurması hikayesiyle ilgili, tam bir Türk üssü değil ama Pakistan'la birlikte bir ortak üs olabileceğini aktarıyorlar. Hep beraber tabii bu tartışmaları daha çok yapacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Göreceğiz. Bu arada Katar Dışişleri Sözcülüğü bir açıklama yapmış. Onlar da Mekke İttifakı ile ilgileniyorlar. Zaten herkese açıklanmıştı ama tabii hedef kim, ne oluyor, doğru düzgün tartışılmadı. İstikrar hedeflediği sürece destekliyoruz ama katılım için erken mesajı vermiş Katar Dışişleri. Tuhaf bir durum tabii, nasıl olacak o istikrar, çok emin olamıyorum. Dün yeni Suriye'nin lideri, de facto lideri Ahmed el-Şara da Riyad'daydı. Veliaht Prens'le görüştü. Özellikle tabii Suriye'den radikal unsurların Suudi Arabistan'a aktarıldığı yolunda dış medyada görüyorum çok tartışma var. Bunların hiçbiri doğrulanmış değil elbette, tabii nasıl olacak o da ayrı. Bu konuda ayrıca resmen Muhammed Bin Salman'ın, Suudi Veliaht Prensi'nin kendilerine katılmasını istediği ama nihai bir karar almadı. Daha önce reddetmişti aslında. Suriye birbirine girmiş durumda, tam henüz kontrol sağlanamamış. O yüzden nasıl olacak da Suudi Arabistan'a hangi askeri düzenli bir ordu vesaire İsrail'de ortalığı dağıttığı için o da yok. Hakikaten çok akıl kârı değil doğrusu, ama tabii bir takım militanların gidebileceği yolunda söylentiler zaten epeydir almış başını yürümüş durumda. Bir de tabii İsrail faktörü var. Suriye yönetiminin İsrail devriyeleri sürekli Suriye'nin güneyinde fır dönüyor ve Dera'daki askeri varlıklarını Şam'ın çekmek durumunda kalabileceği, çünkü sınırda ara ara çatışmalar yaşanıyor. Yani Suriye'nin başında da bela çok, bir de Yemen'e kadar uzanırlar mı emin değilim doğrusu. Evet efendim, Amerika'da tabii 3 Kasım Trump'ın Baltimore mitinginde askeri teknoloji şirketi, daha çok İHA'lar falan üretiyordu, Anduril nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara bileşen üretecek bir tesis, 3.7 milyar dolarlık bir yatırım için tören düzenlenmiş. Trump ona katılıyor tabii ki. Amerika'nın savunma alanındaki dev yatırımları, kendisinin Amerikan ordusunu yeniden inşa ettiği efendim büyük başarıları, yaptıklarımız inanılmaz, hepsi barış ve iyi niyet için diye Donald Trump'ın açıklamaları var. Venezuela'dan bahsederken İran kısmını aktarmıştım size. Ganimet galibinindir değil mi? Yeniden gündeme getirdiğimiz eski bir deyiş. Sömürgecilik döneminin ganimetlerini açıkça dile getiriyor Trump'a. Herhalde teşekkür etmek gerekiyor bu konularda. Evet, yani tabii Amerika'da hem iş gücü açısından hem yatırımlar açısından bu şirket bakalım ne işler becerecek. Çünkü bu denizaltı üreticileriyle ilgili sıkıntılar bildiriliyordu Amerika'da. Vasıflı işçi eksikliği var, teslimatlar gecikiyor diye. Şimdi yeniden hızlandırıyorlar. Amerika'da dış ticaret açığı Ağustos ayında 17 ayın yani Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş. Ağustos'ta aylık bazda %13.7 artarak 105.6 milyar dolara çıkmış dış ticaret açığı. Fazla verdiği ülkeler de var tabii ki. Açık verdiği ülkelerin başında da tabii Kanada, İrlanda gibi ülkeler geliyor. Meksika da var. Trump bunları tersine çevirmekten bahsediyordu. Evet. Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Marco Rubio'nun Avrupa turu başladı. İzlanda'dan turuna Dışişleri Bakanı Katrin Gunnarsdottir ile bir ortak basın toplantısı yaptı. İşte Grönland anlaşması, artık Amerika tamamen bütün Grönland'ın dış işlerini, dış savunmasını üstlenmiş durumda. İzlanda ama 1951 anlaşmasından bu yana güvenlik anlaşması vesaire zaten NATO'nun bir parçası. Kuzey Kutbu tahayyülü açısından çok önemli bir konumu var İzlanda'nın Amerika için. Bunları vurgulamışlar. Stratejik konum kutuplarla ilgili, artık uzaya kadar uzanan, tabii NATO üyesi olarak katkı veriyor diye. İzlandalı bakan da çok memnun, birlikte çalışıyoruz diyor. Yani bölge için çok iyi işler yaptıklarını söylüyorlar. Bilemiyorum ne kadar hayırlı işler yaptıkları. Marco Rubio'ya Trump'ın İzlanda'yı da Amerikan toprağı olarak gösterdiği haritalar sorulunca gafil avlanmış. Burada sosyal medya paylaşımlarını konuşmuyoruz. Buradayım çünkü çok yakın işbirliği içerisinde hareket etmek için falan filan başka bir ülkeyle diye. Ama Trump o haritaları yayınlıyor. Ne yapsın gazeteciler de soruyorlar yani. Evet, ardından Atina'ya geçti Marco Rubio. Özellikle son dönemde Yunan sağcı hükümetiyle Amerika'nın ilişkileri çok yoğunlaştı biliyorsunuz. Enerji altyapısı, tedarik zincirlerinin güvenliği, her şeyi konuşmuşlar. Savunma, güvenlik. Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ekarte edecek formülasyonlar, dikey koridorlar kurmak, İsrail'le işbirliği, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi vesaire. Dolayısıyla da Marco Rubio tabii böyle şeyler söylememiş ama büyük işbirliklerine savunma harcamalarının %5'e ulaşması vurgusuyla atıf yapmış. İşte Akdeniz'de göç, kaçakçılık vesaire. Yunan Dışişleri Bakanı Yarapetritis'in bu arada ilginç açıklamaları var. Biz de Hürmüz Boğazı'nı açmak için geçiş sağlamak için operasyona biz de katılabiliriz diye. Evet, Tahürümüze kadar gidecekler öyle. Zaten Girit Adası, Suda Üssü, Dede Ağaç, artık Yunan ana karası, bırakın adaları, Yunan ana karası bir Amerikan üssüne dönüşmüş durumda. Ukrayna'ya desteği tamamen yeni değil tabii artık, sağcı Yunan hükümeti bir yandan Türkiye'ye karşı kayalıkları silahlandırıp Doğu Akdeniz'de arkasında tabii Amerika AB'ye böyle yan gözle bakıp operasyonlar yaparken hiç öyle barışçı falan diye ben algılamıyorum. Bir de böyle Türkiye korkusu, sürekli bir korku üzerinden her şey formüle ediyor. Bir yandan da Amerika'nın emperyalist yayılmacılığının en sadık takipçisi haline gelen bir sağ Yunan yönetimi var. Tabii buna itiraz edenler yok mu? Rubio Atina'ya gittiği için bayağı büyük protesto gösterileri, halk tepkilerini göstermişler kent merkezinde. Kırmızı boyalar dökmüşler yerlere. Polis bayağı bir güvenlik önlemi almış. Çok da hoş karşılamamışlar Marco Rubio'yu. Evet efendim, dün size şu Rusya'daki meşhur veba salgını diye Batı medyasının, açıkçası bana çok psikolojik operasyon gibi geldi. Hemen de önlemleri alınmış. Bütün taramalar da yapılıyor. Ama Batı medyası hemen böyle bir veba işte Rusya falan gibi. Bu arada Amerika'da her yıl, dün de aktarmıştım, 7 veba vakası var. Rusya'da bir vaka olduğu bile şüpheli. Evet, neyse, zatüre kaynaklı araştırılıyor diye açıklaması da yapılmıştı. Ama Trump'a da sordular, olayı yaymaya çalışıyorlar. Trump'ın ağzından Putin'le görüşeceğim, ayarlanmış telefon görüşmemiz var, çok yakında görüşeceğiz diye hemen o da yanıt vermiş. Amerikan istihbaratı değerlendiriyor mu salgını falan, büyük bir salgın var gibi öyle bir sunum var tabii. Yakından ilgileniyoruz demiş Trump, muhtemelen yarın bir rapor yayınlayacağız falan. Dünyada hakikaten çok acayip. İrkutsk bölgesi çok uzakta bir merkez kesime, zatüre kaynaklı bir enfeksiyon şüphesi, dün aktarmıştım size. Hemen tabii kontrol altına almışlar. Batı'daki gibi bir gevşeklik olacağını ben zannetmiyorum doğrusu, ama sahte hesaplardan, sahte Amerikan elçilik hesaplarından Amerikalılara Rusya'yı terk etmeleri gibi şey çağrılara yer veren sahte hesaplar bile açılmış. Olayın nasıl bir psikolojik operasyona döndüğünü dehşetle izliyor ki, Batı'da Rus düşmanlığıyla ünlü bir takım yorumcuların katkılarıyla. Yani ciddi bir sağlık sorunuysa bunun üzerine ciddiyetle zaten gidilmesi gerekir. Bunun dışında söylenen her şey psikolojik operasyon ötesinde ne anlam taşıyor bilemiyorum. Trump Putin görüşmesi olmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüştü. Bugün 7 Ekim tabii Rusya Devlet Başkanı'nın doğum günü. Rusya'da da doğum günleri çok der Rojenya, çok önemsenir. Putin'e pek çok telefon geldi. Henüz Çin'den görmedim. Muhtemelen Xi Jinping'de arayacaktır Çin Devlet Başkanı. Lukashenko Belarus lideri, Venezuela lideri Delcy Rodriguez, hepsi doğum günü tebrik etmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yandan tabii işin ciddi kısımları da var. Ciddi derken yani doğum günü dışında uluslararası ilişkiler meselesi, özellikle ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, küresel gelişmeler, Karadeniz'de seyir sefer emniyeti için çalışmalar önem arz ediyor. Ve tabii Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara dair katkı sağlamaya Türkiye'nin hazır olduğu gibi mesajlar Putin'in doğum günü kutlamanın dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aktarılmış. Henüz Kremlin açıklamasını görmedim, ben atlamış olabilirim. Biraz gündemi yoğun tabii. Bugün evet, Yuri Ushakov Çin Devlet Başkanı'nın doğum günü tebrik mesajını zaten göndermiş olduğunu aktarıyor. Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi yarın öbür gün yapılacak. Dolayısıyla da Türkmenistan'a çalışma ziyareti var Rusya liderinin, herhalde onun üzerinden. Aynı zamanda Kasım ortasında tabii APEC üçlü zirve, Trump, Putin ve Xi Jinping arasında olur mu diye herkes bakıyor. Ama Yuri Ushakov henüz bu konuda pratik anlamda bir çalışma yapılmadı, başlamadı diyor. Xi Jinping'le görüşmesi baki Rusya liderinin. Efendim Rusya'dan Birleşik Grup saldırıları dün akşam çok güçlü, kinjaller, işte zirkonlar. Ukrayna'da Flamingo tek tek yerlerinde söylemişler nerelerin hedef seçildiğini. Başkent Kiev var, 6 bölge daha var. İHA üretimi, Flamingo füzeleri üretimi, efendim işte Zaporojye'de bir köprü, bu köprülerden yoğun askeri lojistik, yani Polonya'da Jeju'dan giren Batı'nın verdiği her şey bu köprülerden geçerek Donbas cephesine Ukrayna tarafından gönderiliyor. Dolayısıyla son dönemde köprülere saldırılar oldu. İşte Kirovrak'ta Alexandra Sanayi İşletmeleri, Dniepropetrovsk'ta işte parça üretiyorlar bunlar füzelere. Efendim Odessa'da tabii bir de İkbal çifte askeri çifte kullanımlı mallar taşıyan bir kargo gemisi. Yuj Limanı'nda da yine akaryakıt, ordu için akaryakıt taşıdığı belirtilen bir tanker. Burada Bulgaristan'ın çok açığında ama 130 kilometre en az açıkta bir tankerin vurulmasıyla ilgili Zelenski'nin açıklamaları var. Münhasır ekonomik bölgeden hareketle Rusya'yı sorumlu tutmuş ama Bulgar yönetimi bunu doğrulamıyor. Elimizde bir bilgi yok. Kim attı bilmiyoruz. Dördüncü maddeye falan gerek yok diye açıklama yapmış Bulgaristan Başbakanı Rumen Rude. Yani zaten kara sularımızda da gerçekleşmedi diye de ifadeleri var. Sergey Lavrov efendim Doğu Timor'dan meslektaşını ağırlarken NATO'nun hazırlıklarını, savaş hazırlıklarını Rusya'nın duyduğunu ve teyakkuz olduğunu söylemiş, bir atasözüne atfen kulağımız delik yani son derece teyakkuzdayız demişti. Asıl mesele tabii devlet başkanımızın ortaya koyduğu hedefleri hayata geçirmek nedir? Özel harekat Donbas'ta. Aynı zamanda kök nedenleri, krizin kök nedenleri birdenbire olmadı. Bunların çözümlenmesi. Ama ABD ve Avrupa, bırakın Avrupa'yı, Asya bölgesinde de yeni bloklarla tabii Doğu Timorlu mevkidaşını ağırlıyor. Endişe verici bir oluşum, girişim içerisinde saptaması yapmış. NATO Askeri Komitesi'nin Kiev'de toplandığı yönünde haberler gördüm. Detaylarına bakamadım ama Amiral Giuseppe Dragone bunu duyurmuş vaziyette. Polonya'ya İsveçliler işte takviye gönderiyorlar. Ne oluyor şimdi? Niye takviye gönderiyorlar bilmiyorum ama İsveç açıklamış. Jeju bütün bu Ukrayna operasyonuna mali askeri destek Jeju üzerinden yürütülüyor. Patriot hava sistemleri gönderiyorlar. Ayrıca uçak gönderiyorlar. Polonya'da bu arada özellikle artık Ukraynalı sığınmacılar üzerinden büyük bir gerilim yükseliyor. 11 Kasım'da bir yürüyüş düzenleyecekler. Bir takım tabii bıçak saldırılar falan oluyor. Gerçekten hiç hoş değil. Bunun karşılığında Ukraynalı sivillere, çocuklara zorbalık vakalarının olduğu Polonya'da haberleri görüyorum. Tarihten gelmedi. Yani Nazi de işbirlikçisi bir şey olduğu için Ukrayna'daki milliyetçiler, tarihten gelme bir hasımlık da var. Avrupa'da işte Rusya üzerimize saldıracak tarzı söylemler. Almanya Başbakanı Friedrich Merz özellikle elimizde çok somut olaylar var efendim Leipzig Havalimanı diye sürekli olarak aynı şeyleri yayıyor. İşte silahlı saldırı meselesini öne çıkartıyor ama Washington Post'ta gördüm Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb giydiği belli olmuyor, bir öyle bir böyle konuşuyor. Rusya'dan askeri bir tehdit yok, sakin olun diye açıklamalar yapmış. Tabii Merz için durum parlak değil. Son anketler devam ediyor. Dün de vardı. Bugün de Der Spiegel dergisi Ipsos Enstitüsü'nün anketini yayınlamış. Almanların %67'si başarısız oldu diyor. Bunların %48'i tamamen başarısız. %19'u da kısmen katılıyor bu başarısızlığa ama totalde bir %67 var. %19 kısmen olsa bile içinde sayabiliriz. Doğu Almanya'da daha yüksek tabii bu, Almanya'nın doğusunda. %58'i de Başbakanlık ve CDU, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi liderliği görevlerinden derhal istifa etmeli. %11 karşı çıkmış sadece. Ama Almanya'da alternatif yok. Bir ara konuşmak lazım tekrar Almanya'yı. Yani bir takım anketler burada da yapılıyor. Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder, CSU'lu diyelim, kardeş partiden yani Hristiyan Demokrat Birlik Partileri. Kuzey Renvestfalya önemli bir eyalette bir. Hendrik Wüst %16'da, Markus Söder %20, Wüst 16. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de %5 oy almış. Dolayısıyla muhafazakar cephede pek de böyle dişe dokunur bir aday yok. Almanya tabii ki bu istihbarat, soğuk savaş sonrası herhalde bu kadar büyük bir istihbarat skandalı oldu mu? Merkel'i Amerikalıların dinlemesi falan, onlar hani müttefikler birbirini dinliyormuş. Neyse, dün aktarmıştım size tabii. eski BND Başkanı August Haning vatana ihanetle suçlanıyor. 1998-2005 yıllarında BND Alman istihbaratının başındaki şahsiyet, özel kalem müdürü Manfred D. de gözaltına alınmış durumda. Ki o 2026'ya kadar da aktif görevde bir şekilde yer almış. Bulduğu bir takım belgeleri Haning'e aktarıyor. O da bir takım analizleri satıyor anladığım kadarıyla, kişisel çıkarları için. Yabancı bir istihbarat serviste geçiyor. Hayret ettim, Financial Times'da Rusya'yı dışlayıcı konuşmuşlar. Daha çok İsrail ve Azerbaycan'a bir takım bilgiler sattığına dair bugün Alman medyasında haberler var. Yani hangi devlet adına devlet adına çalışmak da değil belki, yani kişisel fayda sağlamak, ama 2005'ten beri görevli olmadığı halde bir takım bilgilere ulaşıp bunları pazarlamak ve iki ülke, özellikle İsrail ve Azerbaycan anılıyor. Fransa'da efendim tahvil kriziyle ilgili bir takım alametler, temelinde düşebilir tartışmaları, öğrenciler sokakta, görüyorsunuzdur görüntülerden, 17 Eylül'den beri bütün ülkeye yayıldı. 6000'den fazla insan hakkında yasal işlem yaptılar. Pek çok yaralı var. Macron bu arada balistik füze denemesi izlemeye gitmiş. İşte füze bir denizaltı Le Vigilant'ta savaş başlıkları fırlatılmış. İşte ne auberge, Fransızcamda yok, doğru telaffuz edemiyorum. Ama X hesabından böyle bir teknik bilgi birikime sahip çok az ülke var demiş. Caydırıcılığımız, özgür olmak için bizden korkmaları gerekiyor. Birizden korkmaları için güçlü olmak gerekiyor gibi açıklamalar yapmış. Tabii yeni askeri bütçenin iki katına çıkarılmasını vaat ediyor. Bu arada da öğrenciler yetti artık asıl okullarımızı düzeltin diye bas bas bağırıyorlar. Devlet okulları için daha fazla para, daha az polis diyorlar çocuklar. Eğitim görmek istiyorduk, coplandık diyorlar. Meclise tartışıldı. Başbakan Sebastian yani Lecornu biraz yumuşatmaya çalışmış. Ama demiş yani okulları da ateşe vermeyin. Hani liseyi yakarak iyileştirme yapamazsınız. Yani 5000 genci gözaltına aldılar. Başka tabii sadece öğrenciler değil, Paris'te falan sendikalar, öğretmenler, veliler hepsi destek olmuş. Tabii İran Dışişleri Fransız polisinin şiddet uygulamasını, insan hakları ihlallerini tabii İran'a çok yükleniyordu. Avrupalılar eleştirmişler. Bugün Rusya'dan da aynı şekilde bir açıklama var tabii. Maria Zaharova, Macron'un dışarıda insan hakları vaizi, içeride özgürlüklerin biçer döveri olması, AB Dış Politika Yüksek Temsilciliği'nin Avrupa'yı bahçe, çevresindeki ülkeleri jungle saymasına atıf yapan bir açıklaması var. Ne haber Elize'deki durum? İşte Kaya Kallas ve o güzel bahçem sakinlerinden hiç ses çıkmıyor. Başkalarının iç işlerine sürekli müdahale ediyorlar. Onlar uygar uluslar dışında, onları uygar uluslar dışında başka kategorilere sokuyorlar. Sonuç ne? Sonuçta işte görüyoruz diye. Evet, İspanya'da da valla Barcelona'da çok acayip görüntüler var. Başbakan Pedro Sanchez 29 Kasım'da erken seçime gidiyor ama konut krizi, 87 yaşında emekli bir kadının 70 yıldır yaşadığı Madrid'deki dairesinden atılması, bir yatırım fonunun binayı satın alıp kirayı arttırması yüzünden bunlar oluyor ve aktarıyorum size aslında. Tabii başka bir kararname önerdi seçime kadar, yalvarıyor insanlık adına Sanchez ama zor tabii meclisteki işler. Hele erken seçime giderken. Efendim Yemen'e dönüyoruz. Son bölüme geldik. Sevgili Nalan Yazgan, az sonra buradayız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Nalan Yazgan var. Siyasi analist, gazeteci, yazar. Hoş geldin Nalan.
2: Merhaba, hoş buldum Ceyda.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Epeydir konuşamıyorduk. Lübnan hattımız biraz durgun ama Tabii Orta Doğu'nun ya da Batı Asya'nın neresine el atsak bir kriz çıkıyor. Hepsi de bizi etkiliyor. Yemen konuşuyoruz. Tabii İran Savaşı kinetik aşama, biraz daha sakin olmakla birlikte Kızıldeniz hattı çok karışık. Geçen ay sonlarında, bir 3 hafta oldu herhalde, Sana hükümeti, Husiler diyor kimisi, kimisi Ensarullah diyor. Nüfusu çoğunluğunu yönettikleri için tabii, başkent dahil, orada bir hükümet var. Sana hükümeti diye anıyorum ben. Başka nasıl diyeyim bilemiyorum. Bir de Riyad'ın desteklediği devrik hükümet. Bir kapışmalar Babül Mendeb. Ortalık karıştı. Bir yandan Mekke İttifakı kuruldu. Ağustos'tan beri konuşuyoruz. Bir türlü de anlayamadık. Meclise yakında geleceği haberlerini gördük. Hayırlı en azından. Meclis onayı gerekiyor çünkü. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Tabii yani Yemen Türkiye için önemli de bir yer. Tarihimizde hepimizin, yani bir türkü boş yere yakılmamış, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Ama şimdi ana tema son caydırıcılık aktivasyonu diye duyuruldu ortak bildiride. Kutsal yerleri korumak, askeri yardım. Tam olarak yani Mekke İttifakı'nı nasıl anlamak lazım? Yani bunun arka planında, sen bir yazı da kaleme aldın. Ben de keyifle okudum bu arada, eline sağlık, haricide. Bunlar böyle sadece psikolojik operasyonlar, şunlar bunlar değil. Arkasında maddi sebepler de var. Dolayısıyla bu önümüzdeki sorunlar yumağını nasıl anlamalı diye Mekke İttifakı'nın perde arkasında bunu sorarak başlamak istedim.
2: Evet, ben biraz daha aslında geri çekilerek daha stratejik olarak, daha uzun vadeli olarak bakıyorum. Bu Mekke İttifakı'na da aynı şekilde. Uzun zamandır konuşuyoruz ticaret yolları, enerji koridorları. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yaşadıklarımızdan sonra dünya ticaretinin ne hale gelebildiğini gördükten sonra şimdi daha da önem kazandı bu enerji koridorları. IMEC diye bir koridorun inşası üzerine uğraşılıyor uzun zamandır. Bu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru. Hindistan'dan başlıyor ve oradan Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, oradan da Yunanistan'a, Avrupa'ya giden bir hat. Ve bu hat Türkiye'yi pas geçiyor. Biz hep hani konuştuğumuz, ilkokuldan beri işte Türkiye çok stratejik bir yerde, işte Afrika, Asya, Avrupa'nın kesişiminde, işte köprü filan, ama eğer bu IMEC hayata geçerse o zaman Türkiye'nin ticaret yollarındaki aktifliği, kurumu bayağı dışlanmış olacak. Ve biz de buna alternatif olarak bazı başka koridorlar yaratmaya çalışıyoruz. Yani nesne olmaktan ziyade öznesi olabileceğimiz enerji koridorları yaratmaya çalışıyoruz. İşte kalkınma yolu da bunlardan bir tanesi. Şimdi Suudi Arabistan da aslında IMEC'in bir parçası. Ve Hindistan'la da aslında bir anlaşmaları da var. Ama burada Suudi Arabistan'ın aslında bize biraz daha böyle yanaşmasının sebeplerinden biri de bir süredir aslında İsrail'in Suudi Arabistan'ın parçalama girişimi. Bundan dolayı hani ne kadar aramız çok iyi olmasa da burada hani ortaklık, ittifaklık şeyinde biraz daha ileriye doğru bakıyoruz. Zaten hani 2010 yılında bizim Suudi Arabistan'la bir askeri anlaşmamız olmuş. Yani burada eğitim, teknik ve bilimsel alanda bir işbirliği söz konusu. Hı hı. Oraya zaten hani eğitim amacıyla giden Türk askeri varmış. Biz hep hani Katar'daki üssen konuşuyorduk. Orada da ufak çaplı bir şey var 2010'dan bu yana ve bu hani kanunen legal bir şey. Şimdi bunu biraz daha bu son 5 Ekim'deki açıklamalardan sonra hani kolektif savunma vesaire, hani bunu ne olacak, işte Türk askeri gidecek mi falan diye hani hepimiz konuşmaya başladık. Ama tabii burada böyle bir parantez de var, hani ülkelerin ulusal kararlarına
0: ulusal mevzuat diye bir atıf var.
2: Evet, bizim de anayasanın 92. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir durumu onaylaması gerekiyor. Yani burada sadece askeri bir karar değil, aynı zamanda siyasi bir karar da var. Meclisten geçmediği sürece oraya bizim Türk askerini yollamamız zaten mümkün değil. Ama işte hava savunma sistemleri, radarlar vesaire, teknik ekipman ve bunları kullanacak personeli gönderebiliyoruz bu Mekke İttifakı çerçevesinde. Yani bu hani askeri olarak burada bir involvement, bir hani şey, oradaki bir varlık gösterme aslında hani bundan şu anda ibaret. Hani bir askerin oraya gitme durumu zaten hani sen de bahsettin başta Ceyda, Yemen Türkiye için yani Türkler için, hani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'dan aslında çıkışı Türklere bile konu olmuş. Travmatik bir mekan. Yani hani 15'lerin gittiği, geri gelmediği, yani hani bizim için bayağı travmatik. Ben bazı gazetelerde, Arapça gazetelerinde işte Türkiye'nin dönüşü, işte Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, geri dönüşü yine Yemen'den mi olacak diye de konuşuluyor. Ama kişisel olarak ben hiçbir zaman hani Türk askerini tabii ki orada görmek istemem. Evet. Yani ama hani teknik istihbarat paylaşımı, hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması vesaire, hani bunlar Mekke İttifakı'nın içinde olabilen, olabilecek durumlar. Burada da dediğim gibi aslında Türkiye biraz da bu IMO koridoru yerine kalkınma yolunu ön plana çıkarak Suudi Arabistan'ı da kendi lehine çıkıyor. Hatta Hicaz Demiryolu geçenlerde Nisan ayında aslında hiç bahsedildi. Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması. Bu da zaten hani enerji koridorları sadece boru hatları değil, yani demiryolları, merkezler, karayolları, hepsi bunun içine dahil enerji koridorunun. Dolayısıyla bu da aslında buna dairdi. Yani Mekke İttifakı'nın aslında bu da bir parçası. Bu da oradan yeni bir koridor açmanın, yeni bir ticaret olanağının aslında başlangıcı. Hani senin de dediğin gibi bu sadece evet kutsal yerler, Mekke, Medine. Tabii bunlar da hani tartışılır şeyler. Bu gerçekten hani acaba false flag operasyonu muydu? Hani Husilerle olan bu savaş yeni değil. Bu çok uzun zamandır devam eden bir savaş. Hani ilk defa böyle bu kadar hani kutsal yerlere birdenbire biz ilk
0: evet,
2: defa
0: değil mi?
2: İmzaladıktan sonra bum bir anda hani sağlı solu geliyorlar. Hani bu da birazcık hani tabii ki insan düşünmeden edemiyor tabii. Orada oradan da gelince hani hiç tesadüf yoktur diye. Yani hani acaba bunu gerçekten kim yaptı, niye yaptı, amaç neydi? Kimi kışkırtmak isteniyor ya da kimi ikna edilmek isteniyor? Hani bunlar da şey, sonuçta hani Husilere baktığımızda da ya da Ensarullah hareketine baktığımızda biraz daha kapsamlı olarak söylersek şu anda Gazze'deki soykırıma, oradaki haksızlıklara aslında sadece kınamakla, hani şiddetli kınamakla yetinmeyen, aslında fiili olarak da pratikte bir şeyler yapan bir Hizbullah var zaten, bir de Husiler var. Yani hani şimdi bir yandan hani Gazze'yi savunup bir yandan böyle bir işe girişmek de biraz tabii, yani hani Orta Doğu'dayız tabii, ittifaklar değişiyor artık. Düşmanımın düşmanı dostum diye bir durum yok. Herkes birbirine bir anda düşman olabiliyor. İki düşman işte bir süre sonra dost olup sonra tekrar düşman olup sonra can diğer dost olabiliyor. Yani çok karışık, karmaşık işler, yani mezhepsel geçişlerin falan da olduğu. Ama burada baktığımızda hani parayı takip ettiğimizde biraz hani...
0: Aslında doğru söylüyorsun tabii, değil mi? Bir 3-5 sene önce Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan, hani kaşıkçı krizi aklımıza düşüyor, hani nereden nereye, ya da yani Mısır tabii, hepsi tersine döndü. Üstelik de bir kere dönmüyor, bir dönüyor bir daha dönüyor, bir daha dönüyor.
2: Evet.
0: Evet. Şimdi peki yani bu alternatif yollar önemli hakikaten, işaret etti. Yani bu IMEC biraz sanki ölü doğmuş gibi gelmişti bana. Yani bu kadar kaos varken Hindistan'dan böyle gideceksin işte Suudi Arabistan'a, oradan Ürdün'e, oradan İsrail'e vesaire, Türkiye'yi de bypass edeceksin filan. Bu gerçekten biraz akıl dışı gelmişti bana, yani bunun altyapısı. Şimdi tabii her şey alt üst oldu İran savaşı yüzünden, sadece Yemen değil. Yani hiçbirisi tam olarak Hürmüz Boğazı'nın tedariklerini karşılamıyor. Fakat tabii alternatif çabalara dikkat çekmek lazım herhalde burada. Çünkü bir askeri ortaklık, yani Amerika bir yerde bir askeri maceraya giriştiğinde birazcık tırtıklayınca onun arkasında ekonomik işte tedarik hatları, hepsini görüyorsun. Burada da öyle bir şeyin varlığını tartışmak lazım en azından. Alternatif rotalar orta vadede, yani kısa vadede zor herhalde ama gerek Irak için petrolünü, işte başka ürünlerini çıkarmak açısından orta vadede umut vadedici olabilir mi? Yani Ankara'nın jeopolitik hesaplarında çok da açık tartışılmadığı için soruyorum bunu.
2: aslında burada hani sadece bir askeri anlaşma ya da asker gönderip göndermemeden ziyade Türkiye burada biraz daha stratejik hareket ediyor. Az önce de söylediğim gibi daha ileriye dönük. Yeni güvenlik mimarilerinin, yeni enerji koridorlarının içerisinde olan ve aslında bunları şekillendiren ve bunları koruyacak olan ittifakları kuran bir devlet olarak aslında öne çıkıyor. Yani bu IMEC'den bahsettik. Yani bu sadece bir ticari koridor değil. Evet. Bu aslında bölgenin jeopolitik haritasının yeniden çizilmesi. Ve biz hani burada izole edilmek istemiyoruz. Dolayısıyla hani bir de eskiden şey vardı mesela Körfez'de de bu İran Savaşı'na kadar güvenliği ABD sağlar Körfez'de. İsrail'i ABD sağlar. Bunun da hani olmadığını yaşayarak öğrendiler artık. Yani dolayısıyla yeni bir güvenlik mimarisi kuruluyor. Şimdi artık oradaki ülkeler Amerika bizi korur mu korumaz mı diye düşünmüyor. Yeni bir soru var kafalarında. O da biz kendimizi nasıl koruruz? Yani burada da Türkiye ön plana çıkıyor aslında. Türkiye'nin savunma sanayindeki işte başarıları vesaire, yeni işte teknoloji, bu siper, çelik kubbe vesaire. Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den aldı hava savunma sistemlerini, almaya da devam ediyor. Ama mesela Suudi Arabistan, Katar, diğer ülkeler Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine talip. Yani dolayısıyla burada hem teknoloji transferi, hem bir ittifaklık, hem İşte IMEC, yani IMEC deyince aslında yani IMEC çok çok uzun vadeli bir koridor hesabı. Yani ileride bunun gerçekten olacağını düşünüyorlar. Hatta bu Gazze Savaşı'nın da aslında IMEC için bir yol açmak, bir ön almak olduğunu konuşuluyor. Yani çünkü IMEC eğer yeterse İsrail'den orada sahilden Gazze'deki Filistinlilerin bir güvenlik krizi yaşatmamaları, hani şimdi nasıl Husiler mesela Babil Mende'de ele geçirebiliyorlar, orada istediklerini geçiriyorlar, istediklerini geçirmiyorlar vesaire. Aynı şeyi Gazeliler de belki yapabilir diye ön alıp aslında orayı şimdiden hani nasıl söylesem hani tam uygun değil ama hani
0: düzenlemek, ehlileştirmek, evet,
2: kendileri bir tehdit oluşturmayacak bir şekilde orayı yeniden yani bak hani Trump'a kalsa orası işte emlak şey olacak, plajlar filan ama o enerji koridorunu tehdit etmeyecek bir şekilde orayı yeniden düzenlemeleri de aslında yani bu hani 7 Ekim filan ya yani Aksa Tufanı vesaire bunların hepsinin de aslında hani bu IMEC koridorunun önünü açmak için yapılan şeyler olduğu, hani bunlar gerçekten çok büyük projeler, bunlar üzerine çok kafa yoruluyor ve gerçekleşmesi için düşündükleri potansiyel problemleri böyle ortadan kaldırmaya da yavaş yavaş başlıyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye de buna ön alarak bu Mekke ittifakından başlıyor. Hani bunun bir İslam notosu olması da gerekmiyor. Bu ya da bir ülkeye karşı yapılan bir ittifak da değil. Yani hani İran'ı karşısına alan bir ittifak da değil. Öyle olursa zaten hani başarısızlığa da uğrar. Bu aslında bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarilerini kendi elleriyle yeniden dizmelerinin bir önü. Nereye gider ne olur ama dediğim gibi yani hani son zamanlardaki bu yeni hani bir anda özellikle insanları rahatsız edecek şekilde kutsal yerlere saldırıların olması filan da hani manidar.
0: Evet. Peki burada tabii Amerika'da tartışılıyor Nalan. Amerika'nın konumunu nasıl anlamalı? Yani herhalde belki iki karşıt açıdan da yaklaşabiliriz. Bir yandan çünkü herkes artık senin de işaret ettiğin gibi Amerikan korumasını sorguluyor. Açıkça yapıyorlar bunu. Suriye yetkililer röportajlarında bu 40 günlük sıcak savaşta yani bize sormadan saldırdınız kardeşim bak biz ödüyoruz diye söylediler. Yani bu artık görmemek mümkün değil. Üstlerdeki Amerikan askeri varlığı alt üst oldu. Yine Batı medyasından okuyoruz onları da. Geri dönüp dönemeyecekleri belli değil falan. Yani ortada bu bir vaka elbette. Ama öte yandan da tabii İsrail faktörü ne olursa olsun İsrail o normalleşmeye, Suudi Arabistan normalleşmeye de girişemiyor yani Filistin'le ilgili talepleri de bir şekilde devam ediyorlar. Trump çok memnun kaldığını söyledi. Amerikalı Joe Wilson en son Lindsey Graham'ın yerine o mu aldı diye arada düşünüyorum ben. Sürekli bir Amerikalı senatör var atlıyor Mekke İttifakı görmüşsündür belki yaşasın falan diye. Yani Amerika iki görüş var. Amerika bunu üstünden atıyor diye kendi işini yaptırıyor diye. Bir de bölge ülkeleri yok kardeşim yani biz kimse, biz kendi güvenlik mimarımız. Hangi görüş daha ağır basıyor terazide sence?
2: Yani hani ABD'nin çekildiğini, çekilmek istediğini zaten görüyoruz. Hani bu Monroe doktrininin yeniden canlandırılması, artık Donro diye, hani Donald Trump
0: açıkça Donro.
2: Biraz daha hani Batı Yarımküre'ye kendilerine konsantre olmak istiyorlar. Dolayısıyla hem Avrupa'daki üslerden asker çekiyorlar ve hani kendilerine asıl rekabet, tam düşman demeyeyim de rekabet olarak gördükleri Çin'e karşı aslında hani bütün enerjilerini toplamak istiyorlar. Bir önlerde de bir tane hani kendilerine bir hava savunma sistemi kurup karasal olarak da kendilerine garantiye alıp daha sonrasında pasifiye doğru hani bütün güçlerini kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla Avrupa'dan, Orta Doğu'dan vesaire çekilmek istiyorlar. Çekilirken de orada yeni güvenlik mimarileri kuruluyor. İşte NATO'da da zaten hani %5'e çıkarttılar harcamayı, %2'den artık kendi başınıza halledin diye. Avrupa'da bir savaş sanayisi, oradaki endüstri bir anda canlandı, kapatılan fabrikalar yeniden açıldı vesaire. Orada bir hani öcü Ruslar buraya saldıracak falan diye bir topu da sıvalarak oradan bir gazı verdiler. Şu anda Avrupa'da böyle harıl harıl şu anda fabrikalar çalışıyor. Savunma sanayi oldukça hareketlendi. İhaleler havada uçuşuyor. Şimdi Orta Doğu'da da oradan da ayrılmak istiyor. Ama tabii oraya İsrail'i bırakması tabii ki hani bölge ülkenin istediği bir şey değil. Yani dolayısıyla ikinci alternatif olarak Türkiye var. Ve mesela ABD üslerinin az önce ondan bahsederken not almışım üsler diye. Hani eskiden ABD üsleri aslında bir hani koruma kalkanı gibi düşünülüyordu Körfez'de. Ama tam tersi olduğu, tam aslında bunun hedef olduğunu gördüler. Hatta üslerden kaçarak normal sivillerin içine geçen, otellerde kalan askerlerin bile kaldıkları odalarında vurduğunu da görünce hani bu tehdit aslında üslerin bir hani tehdit olduğunu da aslında öğrenmiş oldular. Amerika da zaten yavaş yavaş çekiyor oradan askerlerini, üslerini. Onun için de çok büyük bir maliyet zaten orada tutmak. Kendi kamuoyu açısından da zaten hani şey, yani oradaki askerler hani ben şahsen tanıyorum, böyle hani gidip geldikten sonra zaten bir daha iflah olmuyorlar psikolojik olarak vesaire. O veterans şeyi, o çok büyük bir problem şeyde ve her seçim zamanı bu dile getiriliyor. Yani dolayısıyla daha fazla veteran olmasın artık, daha fazla hani gazi onların deyimiyle diyebiliriz. Hani Amerikan askeri servisine göre geri gelen, yurt dışında göre geri gelen askerler açısından. Çünkü onların rehabilitasyonları bilmem ne filan, bunların da çok pahalı olduğunu düşünüyorlar. Hem de bunların geri bir işlevsel bir güç olarak ekonomiye yeniden katkıda bulunmadığını da düşünüyorlar. Tabii hani Amerika bu yönden düşünüyor. Tabii psikolojik olarak da insanların ve onların ailelerinin, yani birçok kişinin tabii etkilendiği de aşikar. Yani dolayısıyla artık Amerika çekiliyor. Artık yeni güvenlik mimarları oluşturuluyor. Hani Türkiye'de mesela tek bir güvenlik mimarisine mahkum değil. Yani tamam NATO'dayız, evet. Ama işte Türk Devletleri Teşkilatı da var. Körfez ülkeleriyle yeni çıkan bu ilişkiler, ikili ittifaklar, ikili ortak savunma anlaşmaları var. Şimdi de Mekke İttifakı başladı. Yani bunların hepsi bir anlamda da aslında Amerika'nın oradan çekilmeye başladığı ve yani şu da var. Şimdi midtermler geliyor Kasım'da. Sonra 2 yılı kaldı Donald Trump'ın. Donald Trump'tan sonra yeniden peki bir aday kazanır mı kazanmaz mı? Kazanırsa nasıl olur? Hani demokrat bir başkan olursa muhtemelen bu çekilme devam eder zaten.
0: Evet.
2: Ama yine yeniden bir J.D. Vance mesela olabilir. O muhtemelen aday olacak seçilirse. Ama o da muhtemelen yine aynı şekilde hani çekilmek istiyor. Çünkü o da hani magacı, izolasyonist. Bizim ne işimiz var orada? Biz Amerikan vergi verenlerin parasını yine Amerika'da değerlendirelim. Onlara geri hizmet olarak dönsün diye düşünen birisi. Zaten İran Savaşı'na karşı çıkan tek isim neredeyse o kabinedeki. Yani dolayısıyla artık ABD buralardan elini eteğini çekmek istiyor.
0: Evet, o anlamda bölge ülkelerinde bir inisiyatif formülasyonu yapılabilir hakikaten. Son olarak bir de tam da sen de ben de oraya getirecektim aslında. Biraz da bir 3 Kasım sonrası tufan mı diye herkes, yani Trump saldırıları İran savaşını yeniden tetikleyebilir mi? Şimdi akaryakıt, sen Amerika'yı da çok yakından takip ediyorsun biliyorum. Büyük akaryakıt krizi var. Trump bir sürü laf boca ediyor. Ganimetler, Venezuela vesaire, ama ne yapacağına karar veremiyor. İran'ı imha mı edecek yoksa etmeyecek mi? Nazik mi olacak, olmayacak mı diye. 3 Kasım'dan sonra tufan bekleyenler var. Trump'ın savaşı bitirebileceğini de söyleyenler var. Sen nasıl görüyorsun? Kısaca onu rica edeyim.
2: Ya hani burada hani Trump'tır ne yapsa yeridir diyorum ben. Çünkü bir gün başka bir yerde, eski gün başka bir şey söylüyor. Bir gün hani bitireceğiz savaş artık, anlaşıyoruz falan, ertesi gün işte taş yerine dönüştüreceğiz falan da diyebiliyor. Ama burada ben aslında biraz pesimistim. Yani seçimlerden sonra aslında savaşın devam edeceğini düşünüyorum. Ekonomi bu kadar kötü, yani işte 6 doların üzerine çıktı bir galon fiyatı bazı eyaletlerde. Bu gerçekten dehşet verici. Ben hani 89 cent olduğunu hatırlıyorum mesela, 90 benzinin. Tabii bu yıllar önce ama yani hani 6 inanam, çünkü yani Amerika'da herkes araba kullanıyor. Yani hani
0: başka alternatif yok.
2: Yok, 16 yaşını geçmiş her çocuğun bir arabası var. Yani herkesin arabası var. Her yere arabayla gidiyorlar. Yani gerçek, ve de onların arabaları bizimkiler gibi de değil. Yani en küçük motor 2.4 litre falan yani böyle. Şey, o yüzden çok çok etkiliyor. Mesafeler de çok uzun. Yani hani ve benzin zaten hani fiyatlı artınca her şey zam geliyor vesaire. Yani burada şimdi tam seçimlerden önce çok da fazla şey yaratmak istemiyor Trump. Biraz daha alttan alıyor. Şimdi 27 Ekim'de de seçimleri var. 3 Kasım'da da Amerika'daki seçimler var. Bu seçimlerden sonra ben yine biraz daha İran'daki savaşın biraz alevleneceğini düşünüyorum açıkçası. Yani ben hani o savaşın da uzun süre böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bazen duracak, bazen durmayacak. Başından beri de bunu söylüyordum zaten, bu kısa bir savaş olmayacak diye. Bence yine bir alevlenme olacak. Orada çok büyük bir yığınak yapıldı, çok büyük bir askeri harcama yapıldı. Hani bunların hala orada bölgede olmasının da bir sebebi var. Ve üstlerdeki Amerikan askerlerinin boşaltılmasını da aslında buna bir işaret olarak da görebiliriz. Yani çünkü üstler hedef alınıyor. Dolayısıyla üstleri boşaltarak oradaki Amerikan askerlerini hani güvene evlerine getirip sonra hani bir, hatta bir kara harekatı falan bile düşünülüyor. Yani hani Irak'taki bazı paramiliter güçlerin silah el değiştirdiği ve bazı yerlerde silahların toplandığı ve aslında buradan bir giriş olacağı hava bombardımanı ile birlikte, bu da konuşulan senaryolar arasında.
0: Evet, buna da zemin hazırlıyor olabilirler. Hem Belucistan hem de Irak hattından ve uzatabilirler. Çok haklısın, ben de benzer düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Daha tabii çok konuşacağız ama en azından hem ekonomi politik parametreler üzerinden de bakmış olduk. Çok sağ ol. Çok teşekkür.
2: Ben teşekkür ederim Ceyda.
0: Evet efendim, Eksen'in bugün de sonuna geldik ki tabii Yemen krizini takip etmeye devam edeceğiz. Haberlere bakılırsa bugün size özetlediğim tabii Mekke İttifakı Anlaşması yakın bir zamanda meclise gelecekmiş gibi gözüküyor. Yani bildiriyi hepimiz biliyoruz. Caydırıcılık aktivasyonu ile ilgili açıklamalar en son 5 Ekim ortak açıklamasında vardı. Ama tabii ki anayasanın 92. maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalar sırasında tabii daha da yakından göreceğiz. Nasıl bir sorumluluk altına girildiğini anlayacağız. Konuşacağız onun üzerinden. Biz de resmin bütününü anlamaya çalışıyoruz bu çerçevede. Bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Öfke birikir, sabır taşar, intikam yeminleri edilir. Bazen öyle bir noktaya gelir ki acı kelimelere sığmaz. İşte o zaman halkın dilinde şu sert deyim yankılanır. Burnundan fitil fitil getireceğim. Bugün mecaz anlamda söylenen bu deyimin ardında kan dondurucu bir gerçeklik yatıyor. Osmanlı döneminde bazı ağır suçlulara uygulanan bir işkence yöntemi vardı. Burnundan içeri düğümlü bir ip sokulur, boğazdan çıkarılır ve ileri geri çekilerek dayanılmaz acılar verir. Her kan damlasına fitil denirdi. Bu korkunç işkencenin ardından oluşan ifade burnundan fitil fitil getirmek. Karşındakine öyle büyük bir acı yaşatmak ki o da burnundan, gözünden, ruhundan çıksın. Bugün daha hafif anlamlarla kullanılsa da bu deyim hala ciddi bir öfkeyi ve hesaplaşmayı ifade eder. Kimi deyimler geçmişin karanlığından bugüne fısıltı gibi gelir. Bugün burnundan fitil fitil getirmek deyiminin iç burkan kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj.
1: Hukukçu İlker Atamer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betürsayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara yazıldığını bildirmişti. Kaya ailesinin fondan vurgun yaptıkları parayı iade ettiği iddia edildi. Hukukçu İlker Atamer yaşanan gelişmelerin hukuki boyutunu canlı yayında değerlendirdi.
2: Kanun üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmeyi hedefleyen

0: ceza verilmesin diye düşünmez. Çünkü mantıklı değil, hayatta karşılaşılabilecek bir durum değil. Böyle bir dolandırıcılık suçlaması varsa siz çıkarıyorsunuz, iddiaya konu dolandırıcının iki katını ödüyorsunuz, buna rağmen hakkınıza ceza davası açılıyor ve %50 ceza indirimi alıyorsunuz. Hal böyleyken kolay kolay kimse çıkarıp da böyle bir ödeme yapmaz. İade yapmanın çok makul bir tarafı yok. Yani pragmatik açıdan bakarsanız. Şimdi kanunda bunun bir yeri yok. İsteğe bağlı ödeme falan diye bir şey yok. Ya etkin pişmanlık kapsamında bir ödeme yapılır ya da yapılmaz. Aynı suçlama nedeniyle pek çok kişi, değil mi? Medya yansıdığına göre 85 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındı. Tutuklandı. Ve bu kişilerin hesaplarına el koyma işlemi yapıldı. Ve bu kişilere isteğe bağlı ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı. Gönüllü ödeme gibi bir seçenek de sunulmadı. Direkt gözaltına alındılar, ifadeleri alındı, tutuklandı, el koyma yapıldı ve cezaevine gönderildiler. Peki aynı muameleyi biz niye herkes için göremiyoruz? Burada birilerinin bilmediğimiz bir ayrıcalığı mı var, dokunulmazlığı mı var? Bu kişinin şu IBAN numarasına transfer yapılmasına izin verilmiştir. Hayır, izin verilemez. Yani savcı olarak senin böyle bir yetkin yok. Zaten el koyma kararını suç ceza vermiş. Yani Türk hukuk tarihinde görmediğimiz inanılmaz keyfi işlemler görüyoruz. Bunların hiçbir yasal dayanağı yok. Kanunda herhangi bir yasal dayanağı olmayan bu işlemleri yapanlar bunların sonuçlarını hesap ediyor mu? O konuda da benim şüphem var. Danışıklı olarak birileriyle belli piyasa işlemlerini anlaşarak yapıp piyasadaki diğer oyuncuları aldatıp onları manipüle edip onlara para kaybettirip onların kaybettiği para üzerinden kendilerine maddi menfaat sağlama. Yani tipik bir dolandırıcılık. Tipik bir dolandırıcılık. Dolayısıyla ciddi ve ağır bir suç bu.
1: Peki şimdi TMSF'deki para ne diye duruyor?
0: Gerçekten bunun bir yasal dayanağı yok. Yani bir dolandırıcılık suçunda...
1: Ama bu da başka bir şey yol açıyor. Az önce de sordum ya tabii...
0: TMSF hesabına yatırılmasını gösteren hiçbir kanun yönetmelik maddesi yok.
1: Tamam, o parayı geri alır oradan.
0: Gerçekten...
1: Eğer bir banka üzerinden yapıldıysa bu...
0: Olmayacak bir senaryo değil. Yani ben sehven yatırdım... Bu parayı bana geri verin dese bunu TMSF nasıl reddedecek?
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan hukukçu İlker Atamer, Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın fon vurgunundaki paraları iade etmesinin hukuki boyutunu ve etkin pişmanlık düzenlemesini değerlendirdi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı tipik bir dolandırıcılık diyen Atamer, Türk hukuk tarihinde görmediğimiz inanılmaz keyfi işlemler görüyoruz. Bunların hiçbir yasal dayanağı yok ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Dün güzelleştiren tüm kadınlar, siz etrafınızdaki herkesi korumak için çabalamaktan çok değerlisiniz. Ama kendinizi unutmayın. Ekim ayı boyunca sevdikleriniz için bir adım atın ve meme muayenesiyle taramalarınızı yaptırın. Çünkü sizin sağlığınız onların da geleceği. Meme kanserine karşı en büyük gücümüz farkındalık. Kendinizi sevin, kontrolü elden bırakmayın.
3: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı.
5: tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
1: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük, sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir milli mutabakat hükümetinden de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Ne diyordu Melih Gökçek?
3: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Maşallah ortalık çekirge sürüsü gibi, hepsi de zıp zıp zıplıyorlar. Bugün de duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Okulda bir öğün yemeğin maliyeti, kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. 2026 yılının ilk 8 ayında bütçeden faize ödenen toplam para 1 trilyon 988 milyar lira. Fon vurgununda içedilen para en az 20 milyar dolar. Sadece Fatma Betül Sayan Kaya'nın götürdüğü ve faizini alıp getirdiği söylenen parayla kaç çocuk doyabiliyor? Yaklaşık 8 milyon 190 bin öğrenciye bir öğün yemek verilebiliyor. Diğer duyurumuz.
4: Takarlı sağa çek sağa.
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
5: CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı ve parti rozetine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Bu geçişle İzmir Büyükşehir Belediyesi 27 yıl aradan sonra yeniden merkez sağ yönetimine geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından aralarında Zeynep Altok Akatlı, Orhan Alkaya ve Tamer Levent'in de bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu'nun 9 üyesi görevlerinden istifa etti. Üyeler ortak açıklamalarında Tugay'ın kararını İzmirlilerin ve seyircinin iradesini yok saydığını belirterek Şehir Tiyatrosu'nun bağımsız yapısını koruma çağrısı yaptı. Şair Haydar Ergülen, İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali Direktörlüğü görevinden, tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ise Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa etti. Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Kaya çifti ifade verecek. Gazeteci Hakan Tosun'un iki kişi tarafından öldürülmesine ilişkin davasında mahkeme eti kararını açıkladı. Sanıklar haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in gözaltına alındığı öğrenildi. Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları ve eğitimdeki eşitsizliklere karşı başlayan lise direnişi ülke çapında büyük bir eylem gününe dönüştü.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgununun çapı da büyük, ebatı da büyük, kendi de çok büyük, vurgun da çok büyük ama bir taraftan da her gün olan, hayatımızda olan, cebimizde olan enflasyonun ve zammın üstünü örtüyor. Ekonomist İnan Mutlu diyor ki mazotu konuşuyoruz ama doğalgaz zamları da can yakacak. Kış geliyor ve doğalgaz son bir yılda %59 artış gösterdi. Motorin %67,23, benzin %47,86, yüksek öğretim eğitimi %57.71, hurma, incir ve tropikal meyveler, taze meyveler 10.29, okul servisleri %27.58. Ama bu arada doğalgaz ve abonelik ücretleri de %59.09 arttı. E şimdi yazdan çıktık, sonbahar ve kışa doğru gidiyoruz. Bir ay sonra bu %59'u cebimizde öyle bir hissedeceğiz ki cepte hiçbir şey kalmayacak. Şu anda doğalgaz yanmazken gelen bu, eğer bir de artı zam yapılırsa alınan ücretin, emekli maaşının büyük bir bölümü sadece ısınmaya gidecek. Sadece ısınmak. Beslenme yok, barınma yok, eğitim yok, ulaşım yok. Isınma. Kemal, sıra sende.

0: Diyorlar ki çiftçimizi, üreticimizi, tarımla ilgilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz ve onların bütün emeklerinin karşılığını vereceğiz. Acaba öyle mi? Milletvekili Turan Çömez Balıkesir'e gitti. Orada incir üreticileriyle bir araya geldi. Bakın onlar ne söylüyor.
1: Kolay gelsin, ellerinize sağlık. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İncir ayıklıyorsunuz, ağaçtan düştü incir. Önce kurutuyor musunuz Serip'te?
2: Evet.
1: Peki.
2: Kuruduktan sonra.
1: Kaç gün sürüyor kuruması? Üç günde falan kurutuyorsunuz. Evet. Sonra hanımefendiler geliyor, bunları ayıklıyor, evet. Değil mi? Ayıkladıktan sonra ne yapıyoruz?
2: Fabrikaya götürüyoruz, elek yapıyoruz. Şu kalibre yaptıktan sonra Aydın'a işletmelere gönderiyoruz. Fakat bu sene Aydın bile incir almıyor.
1: Niye almıyor?
2: Almıyor abi. Yurt dışından geri gelmiş.
1: İncirlerin içerisinde kalıntı madde vesaire var, evet, diye ihraç, evet, ettikleri, evet, incir, evet, geri gelmiş. Aydın sizden incir almıyor.
2: Almıyor. Şu an depolar sımsıkı, her taraf incir.
1: İncir dolu. Bu incirin kilosunu kaçtan satıyorsunuz?
2: Şu an 100 liraya alıcı yok bu inciri.
1: 100 liraya alıcı yok.
2: Evet.
1: Geçen sene ne kadardı?
2: 210 liraydı.
1: Evet, burası Havran, Balıkesir'in sevimli bir ilçesi. Burada önemli miktarda incir yetiştirilir. Şimdi burada üreticilerimiz var. Ciddi manada şikayetleri var. Ne yazık ki geçen sene 170, 180 hatta 200 lira olan incire bu sene 100 liraya alıcı yok. Bunun da birçok sebebi var. Tabiatıyla bölgede ciddi bir ekonomik sıkıntı, evet, var incirle, evet, ilgili. Evet, peki, evet, ne yapacaksınız, evet, bu incirleri şimdi?
2: Bıraktılar kendi ailemize.
1: Sahip şu çıkan yok.
2: Sahip çıkan yok.
1: Allah kolaylık versin.
0: Yani tek söylenebilecek bir şey var, o da kolaylık versin. Devam edelim.

0: Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlere yönelik baskı, mobbing bir taraftan devam ederken öğrenciler de huzursuz. Niye huzursuz? Bak, bir yıl içerisinde yemekhane fiyatları 50 liradan 65 liraya, sonra 75 liraya ve son olarak da 85 liraya çıkarıldı. Öğrenciler de yeter artık dedi, eyleme başladı.
1: Arkadaşlar, buraya gelen herkes yemeklerin sonlanmasın diye geldi. Ve bu dönlerinden ve dünya polis bursunuz bile yetmiyor buraya.
0: Bursumuz bile yetmiyor yemeğe. Tabii şimdi milyarlar havada uçuşurken, milyarlar konuşulurken, fon vurgunundaki rakamlara bak, sonra olan bitenlere bakınca tabii 50 liradan 85 liraya çıkmış ne olmuştu? Ama gerçek hayat o da işte. O borsada şişirilmiş hayatlar, borsayla şişirilmiş hayatın içerisinden çıkarsanız gerçek hayat böyle. 85 liraya çıktığında bile aç kalma tehdidiyle karşı karşıya öğrenciler, o zammı protesto ettiği için de kafalarında job hazır bekliyor. E bu da bir başka hakiki gerçekliğimiz bu ülkenin. Devam edelim.

0: Fon vurgunun da adı en çok geçen kurumlardan birisi. SPK. Bir diğer kurum Borsa İstanbul. Sonra diğerleri. Bütün bunlar bu vurgun olurken, biterken, herkesin gözü önünde olduğunda bir mutabakat var ya toplumsal. Peki buna itiraz edenler olmamış mı? Ya da o SPK içerisinde ya burada bir sorun var diyen olmamış mı? Olmuş. Bakın. Bu Tera'nın borsaya açılmasını sakıncalı bulup imza atmayan iki tane SPK üyesi var. Muttalip Ünal ve Ali Akay ikisi. Bakmışlar, incelemişler, demişler ki burada bir sorun var. Hani bunun borsaya açılmasında bizim onayımız yok. Sonra ne oluyor? Tam bunlar söylendiği zaman imza atmıyorlar, onaylamıyorlar. 30 Ekim 2022. Resmi gazeteden okuyorum. 30 Ekim 2022. Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Muttalip Ünal 6.362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 35. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinin 2. maddesi gereğince görevden alınmıştır. Resmi gazete. Yine 31 Ekim 2022 bir gün sonra Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliğine 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun şu maddeleri gereğince Enver Uzça atanmıştır. Recep Tayyip Erdoğan. İmza. Peki ne oldu? 2 ay sonra bu atamalar yapıldıktan sonra SPK Tera'nın borsaya açılmasına onay verdi. İşte burası Türkiye. Hani herkesin gözü önünde oldu diyoruz ya olan bitene. Tamam, olurken kurumlar görevini yapmadı deniyor. Doğru. E yapanlar ne oldu? Bak, o görevden böyle uçup gittiler. O temiz insanlar kanatlanıp uçup gittiler gibi. Devam edelim. Ha, şimdi bu SPK meselesinde ya da hani bu kuruluşlarda olanı biteni kimse görmedim. Ya gördük, 2025'te Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Hani borsada manipülasyonlar yapılıyor diye kendisi söylemiyor mu? Kendi sesinden, kendinden aradan geçti 10 ay sonra büyük vurgun. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ haklı olarak olan biten her şeyi böyle bir süzgeçten geçirdi, sonra da sorular sordu. Dinleyelim.
1: Mehmet Şimşek 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını bildiklerini söyledi. Bu açıklamayı yalnızca muhalif gazeteciler hatırlamıyor. İktidar destekçisi gazeteciler de bu açıklamaları hatırlatıyor ve neden zamanında harekete geçilmediğini soruyor. Sayın Şimşek, bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını bildiği halde gerekeni yapmamışsa ya da yapamamışsa ayrıca vebal altındadır. Yönetiminde bulunan bakanlığın göz göre göre gelen bu fon krizine neden göz yumduğunu milletimiz anlatmak zorundadır. Yoksa iktidar cenahının kudretli uluları yakın bir zamanda Sayın Şimşek'e günah keçisi ilan edip faturayı kendisine keseceklerdir. Sayın Şimşek geçmişte bunun örneğini bizzat yaşamış biridir. Usta gazeteci Çiğdem Toker'in gündeme getirdiği denetim raporu iddiası da bu nedenle önemlidir. Toker, söz konusu fonlar hakkında kapsamlı bir raporun Şubat ayında sisteme yüklendiği, ardından kaldırıldığı yönünde bilgiler aldığını yazmıştı. Eğer bu iddia doğruysa şim boyutu çok daha vahim noktalara uzanmaktadır. Bu konuda Sayın Şimşek'ten ve SPK'dan iddialara dair açıklama yapılması gerekir. Böyle bir rapor var mı? Varsa kim hazırladı? Hangi tespitleri yaptı ve hangi işlemlere dair bilgilere yer verdi? Sistemdeki hareket kayıtları muhafaza ediliyor mu yoksa sümen altı mı edildi? Bir raporun başına ne geldiğini öğrenmek için insanların parasına ulaşamaz hale gelmesini beklememeliydik. Bu ülkenin tecrübeli uzmanları vardır. Onların bilgisini ve uyarılarını sonuçsuz bırakan bir yönetim anlayışı varsa onu da ortaya çıkarmalıyız.
0: Sorular böyle. Biz devam edelim. Uzun süredir konuşuluyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek. Yok, olmaz öyle bir şey. Olur, olmaz. Cemil Tugay'ın kendi sözleri var. Hani Ya o sözleri söyledikten sonra bir başka yere adım bile atamazsın, boş ver geçmeyi. Ya eşi bile söylemişti, boşarım seni demişti. E şimdi beraber rozetler takıldı ve kendisini İzmir Marşı'ndan Dombra'ya geçiş yaptı. Birazdan ayrıntılı konuşacağız. Şimdi 15 yıl İzmir'i yöneten Aziz Kocaoğlu canlı yayınımızda olacak. Bakalım neler söyleyecek. Ama şimdi biz şu fon işine tekrar bir dönelim. Fon meselesinde en çok duyduğumuz 16 Eylül'den bugüne kadar tek bir söz var. Ucu nereye dokunursa dokunsun. Şimdi ucu nereye dokunursa dokunsun kimler demiş, böyle sırayla bir hatırlayalım.
2: Bakın değerli kardeşlerim, kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak.
3: Fon kurulunun almış olduğu kararlarda kesinlikle, onu net olarak çiziyorum, kesinlikle burada ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz.
4: Cumhurbaşkanımız il başkanları toplantısında aslında gereken her şeyi söyledi. Özellikle bu meselenin ucu nereye varırsa biz sonuna kadar gideceğiz dedi. Ucu nereye varırsa, ucu nereye varacaksa varsın AK Parti bu meselenin üzerine gidecektir. Kol kırılır, yeni içinde kalır anlayışı asla işlemeyecektir.
5: Ne, ucu nereye kadar varacaksa bu konuda gidecektir. Devletin kurumları çalışıyor.
6: Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.
7: Ucu kime dokunursa dokunsun hesabını vermeli, partimizden ve ülkemizden özür dilemeli, bedelini ödemeli, hukuki süreç neyi gerektirirse onu yapmalı. Bu ben dahi olsam.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı net. Bu işin yakını, arkadaşı, şuyu buyu yok. Ucu nereye giderse gitsin, her kesim için bu olaylardan adı geçer. Veya varsa usulsüzlüğü, yolsuzluğu veya bu konulardaki farklı eylemler olunan kim varsa bunların her yönüyle araştırılması, denetlenmesi ve soruşturulması için Devlet Denetleme Kurulu devreye girmiştir.
0: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraroğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Serkan Bayram, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler böyle ucu nereye dokunursa dokunsun diye en üst perdeden söylediler. Şimdi ucu nereye dokunursa dokunsun deniyor ya, işte mecliste dediler ki bunu bir konuşalım, bunu bir komisyonu kuralım. Yok, komisyon kuramayız. O zaman bunu konuşalım dendi. Muhalefet, bütün muhalefet partisi sözcüleri, temsilcileri konuşma yapmak istedi. Ne olduğu sırada bir anda meclis boşaldı. Ucunun dokunacağı kimse kalmadı. Ama buna rağmen muhalefetin partilerinin temsilcileri kürsüye çıktı, konuştu. Şimdi Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir.
9: 20 günü aşkın süredir bu milletin 100 milyar dolarını çaldıktan sonra hiçbir soruya cevap vermeyen, mış gibi yapan, gerçek sorumluları saklayan, hukuki ve siyasi sorumluluğu üstlenmeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Ve nihayet bugün meclis açıldı. Mecliste biz bu fon vurgununu kimler yaptı, kimler göz yumdu, kimler bunun içerisinde, bunun siyasi sorumlusu Cumhurbaşkanı, diğer bakanlar niye hiçbir şey yapmadılar diye soracağımız sırada meclisten kaçmayı tercih ediyorlar, kayboluyorlar ve bu tartışma burada yapılmasın diye verecek cevapları olmadığı için, bu sözleri dinleyecek yüzleri kalmadığı için kaçıyorlar. Meclisi kapatmaya çalışıyorlar. Bu fon krizinin faili bunlar. Meclisi açması gereken bunlar. Milletimiz görsün bunu. Nereye kadar kaçarlarsa kaçsınlar. Eninde sonunda o 100 milyar liranın hesabını verecekler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiçbir AKP'li bakanda, hiçbir AKP'li bürokratta ve siyasetçide asla bırakmayacağız. Bu milletin hesabından da vebalinden de kurtulamayacaksınız.
0: İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta da ucu bucağını bulmaya çalıştı. O boş salonda o da konuştu.
10: Oran olarak bu fon vurgunu, bu fon soygunu dünyadaki en büyük fon soygunudur. Çok organize bir soygun olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. İşin içerisinde kim var? Siyasi ayağı var bu işin. Bürokrasisi var bu işin. Özel sektörü var ve bu işin aslında bir de mafyası var. Sanki Türkiye'de böyle şey hiç olmamış gibi meseleye girmedi değerli arkadaşlar. Bağımsız Merkez Bankası, Türkiye'nin kurumları ne hale geldi görebiliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı bir numaralı sorumluluğu olan bir konuda büyük bir bir kriz var, skandal var, vurgun var, soygun var. Türkiye'nin finansal sistemi ciddi risk altında ama başkan bir kelime konuşamıyor. Dedim ki ya hiç olmazsa hiçbir şey olmayacak, bir sıkıntı çıkmayacak kabininden konuşsam bari. Onu bile konuşamıyor çünkü bir tane cümleyi yanlış kurarsan halim ne olur anlayış içerisinde hareket ediliyor. Hazine Maliye Bakanı 10 aydır elini kıpırdatmayan, 10 aydır bu işin üzerine gitmemesini sağlayan kim? O gün gidilmiş olsa 210 milyarda fon büyüklüğü, şimdi 830 milyara çıktı. Ve bu yük şöyle veya böyle 86 milyonun üzerine ya doğrudan gelecek. Yani böyle büyük bir mesele var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisi meclis çalıştırmıyor.
0: Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de konuştu.
11: Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca vatandaşımız ocakları söndüren, insanların intiharına sebebiyet veren tarihin en büyük fon dolandırıcılığı hakkında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim ne diyeceğimizi ve onların sesine nasıl tercüman olacağımızı merakla beklemekteydi. Biz de 20 gündür sabırla bugün bu sorunları burada konuşmak için bekliyor idik. Ama bugün AK Parti grubu karar yeter sayısı istemek suretiyle ve burada bulunan arkadaşlar dahi oylamaya girmeyerek meclisi kapatmıştır. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ve siz bu eyleminizle bu dolandırıcılık suçunun bir parçasına dönüşüyorsunuz. Eğer siz de dolandırıcılığın içindeyseniz bunu bilelim. Değilse bu kirliliğe, bu günaha bulaşmayın. Biz bunu reddediyoruz. Genel kurul kapansa dahi arkadaşımız burada önergemizi okuyacak ve bunu milletimizin vicdanına havale edeceğiz.
0: Ankara Milletvekili Umut Akdoğan.
12: Hepinizin dikkatine. Çünkü biz burada sizin adınıza çalışıyoruz. AK Parti meclisi kapatıp kaçıp gitmek istiyor, biliyor musunuz? Fon meselesini konuşmayalım diye. Millet nasıl dolandırıldı anlatmayalım diye. Çözümü sunmayalım. Ya genel başkan yardımcınız 400 daire parasını cebe indirmiş. Parti sözcünüzün yatta tatil yaptığı kankası 4000 daire parasını cebe indirmiş. Şimdi siz milli iradenin tecelligahı bu meclisi kapatıp gidelim de bunları siz bizim yüzümüze söylemeyin diyorsunuz, öyle mi? Hayır kardeşim, biz konuşacağız. Bu konudan bir adım geri atmayacağız.
0: Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
13: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
14: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın canlı yayınımızda.
15: Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çürümüşlüğün görüntüsü var. Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan azdı olacak Cumhurbaşkanı. 6 Şubat depreminde yıkılan bütün evlerin finansmanını çok rahatlıkla karşılayacak bir işi sadece borsa vurgunuyla yaptılar.
13: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisi kapatma kararına karşı çıktı ve fon vurgununu konuştu.
16: Türkiye'nin bütün kurumları çökmüşken, tam bir sistem krizi yaşanırken, devlet devlet olma özelliğini kaybetmişken, bütün kurumlara ve en başta da siyaset kurumuna güvensizlik dip yapmışken, biz burada halk adına sorduğumuz sorulara ne yazık ki cevap alamadık. Bugün 5 grup fon krizinin araştırılması için meclis araştırma önergesi indirdi. AKP grubu sırf bu önergeler konuşmasın, sırf toplum hakikati bilmesin, milletvekilleri bu konuda söz kurmasın, meclis bu sürecin üzerine gitmesin diye meclisi kapatmayı tercih etti. Biz bu tutumu asla ve asla kabul etmiyoruz. Her yerde bu sürecin hesabını soracağız. Ne olursa olsun bu halkın parasını çalanlar bu halka hesap verecek, bu meclise hesap verecek.
0: Mecliste fon vurgununun tartışmaları belli ki devam edecek. Bunu daha uzun uzun konuşacağız. Bugün 27 yıl sonra İzmir Belediye Başkanlığı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Sosyal ve siyasi yankısı, elbette ki tartışması çok olacak bir gelişme bu. Cemil Tugay'ın ilk günden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen diğer isimleri sollayacak bir konuşma yaptı. Hatta Atatürk'e ait Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir sözünü Tayyip Erdoğan'a mal etti. Şimdi İzmir için bu ne anlama geliyor? İzmir'i 15 yıl yöneten belediye başkanı Aziz Kocaoğlu canlı yayınımızda. Alo.
17: Alo.
0: Aziz Bey merhaba.
17: Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ne hissettiniz?
17: Çok şey hissettik.
0: İzlediniz mi o töreni, konuşmasını Cemil Tugay'ın?
17: Hayır, ben bir yönetim kurulu toplantım vardı. Ama sonra gördüm tabii. Konuşmasını da gördüm.
0: Ne hissettiniz?
17: Vallahi çok şey, hissettiğimiz şeyler İzmir için değer, ülke için değer, millet için değer. Yani biz ülkeyi, milleti ve kentimizi düşünüyoruz. Yani onun için siyaset yapıyoruz, onun için çalışıyoruz, onun için uğraşıyoruz. Kişisel ikbal ayrı bir şey. Yani o Cemil Bey böyle bir şey yaptı. Onu artık kendisini bağlayacak. İzmirli takdir edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları takdir edecek. Cemil Bey'e de Cemil Bey'e de beyninde bir yer açacak. Diğer insanlara da beyninde bir yer açacak. Önemli olan bu. Ama şunu ben hayatım boyunca gördüm. Kimse kimseye kötülük yapamıyor. Kimse ne yaparsa kendine yapıyor. İşte böyle bir şey.
0: Yani bunu bir kötülük olarak mı görüyorsunuz?
17: Kendisine kötülük olarak görüyorum.
0: Peki siz...
17: Kendi kişiliğine, kendisine kötülük olarak görüyorum.
0: Tabii şimdi aslında şöyle bir simge olduğu için de önemli İzmir. Hani çünkü başbakan da yarıştı orada. Hani İzmir'i almayı o kadar çok istiyor. Başbakan geldi. Bu ülkenin başbakanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldu. Ama İzmir bunu onaylamadı, seçmedi. Şimdi böyle bakınca bu transferle İzmir'in Adalet Kalkınma Partisi'ne geçişi önem kazanıyor. Yoksa hani olur insanlar bu partide, ya olmadı, bir sorun yaşadım, başka bir partiydi. İzmir simge olduğu için bu simgenin gücünü alarak da orada zaten bu rozet takım törenlerinde biraz farklılık vardı. İzmir olduğu için Cemil Tugay'ın oradaki karşılanışı, eşinin davet edilmesi, ya hepsi böyle aslında o İzmir olduğu içindi.
17: Mizansen, evet, evet.
0: Hani evet. Geçen haftalarda başka, geçen belediye başkanları da oldu. Aynısını görmedik orada. Bir gün önce paylaşım yapıldı İzmir
17: ama
0: marşı.
17: Ama bu İzmir, İzmir bu burası. İzmir'in duruşu var, İzmir'in kişiliği var. Cumhuriyet'in kenti. İzmir kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Önce kurtuldu İzmir, sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
0: Doğru.
17: İzmir farklı bir kent.
0: Şimdi bu olunca ne hissediyor İzmir? Ya da bundan sonrası ne olacak?
17: Şimdi şöyle, yani ben böyle çok kötümser şey bakmıyorum. Bunlar bir yol kazası. Cemil Tugay geçti diye İzmir AKP'ye geçmez.
0: Kişi olarak geçer. İzmir bunu böyle kabul etmez mi?
17: Kişi olarak. Efendim ben babam da belediye başkanı. Ailem, dedem de siyasetle uğraşmış vesaire vesaire. Ben 79 yaşındayım. 15 sene yaptım yüzümün akıyla. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük operasyon bana yapıldı. 397 yılla 6 ay yargılandım. 130 tane personelimle beraber ve kimse bir gün ceza almadan hepimiz beraat ettiğimizin hakkıyla çıktık. Ve ne işimizi aksattık ne duruşumuzu değiştirdik. Yani ayrı bir şey. Siz partiden memnun olmayabilirsiniz. Ya o partiyle problem yaşayabilirsiniz. Ama siz tek başınıza bağımsız olarak İzmir'de aday olup seçim almıyorsunuz. Bağımsız kazanmadınız. İzmir'de son dönemde en çok oy alan benim, şimdi kendimi şey. Ama ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi olmadan böyle bir seçim alacak bağımsız bir gücüm yok. Belki 3 puan, belki 5 puan milletin bize teveccühünden dolayı oyumuzu arttırmışızdır ama oyun tabanı partinindir. Siz Ve partiyle seçildiniz. Bu partinin oyuyla seçildiniz. Hem partiye saygınızdan dolayı seçildiğiniz yere, o örgüte, hem İzmirli seçmen size oy verdi, hem İzmirli seçmene saygınızdan dolayı, hem de kendinize saygınızdan dolayı sabahleyin belediye başkanlığından istifa edersiniz Mustafa Bey.
0: Evet.
17: Öğlenden sonra istediğiniz partiye gidersiniz. Ama belediye başkanlığından istifa edersiniz. Size çünkü yani AKP'nin belediye başkanının İzmir'de kazanmasını isteseydi İzmirli hemşerilerim, o zaman AKP'ye oy verirdi. Diyecek bir şey yoktu. Ama ben bakıyorum, ne biçim siyaset, onu da anlamıyorum. 7 senede 10 senede Türkiye'de çok şey değişmiş herhalde. O kadar belediye başkanı parti değiştiriyor. Ama bir tane vatandaş belediye başkanı da, ya kardeşim ben bu işi yapamadım, ben sıkıldım, ben korktum, ben üzüldüm, benim sağlığım, ben belediye, önce belediye başkanlığını bırakıyorum, ondan sonra istifa, belediye başkanından istifa ediyorum, sonra partiden istifa ediyorum demedi. Ne varsa bu belediye başkanlığı koltuğunda 15 sene yaptık.
0: Ne var?
17: Ne var dedi. Bilmiyorum.
0: Yani siz bilmiyorsanız kimse bilmez.
17: Hayır. Yani günde 3 saat 4 saat uykuyla gece gündüz koşmak var, çalışmak var, problem çözmek var, sıkılmak var, üzülmek var. Yani var, onu var.
0: Siz Cemil Tugay'ı tanıyor musunuz birebir?
17: Ben Cemil Tugay'ı
0: arar size danışır mıydı? Yani sonuçta 15 yıl belediye başkanlığı yapmış birisini aramıyorsa zaten orada başka bir sorun vardır da.
17: Efendim ben şimdi 2019'da bu arkadaş seçim, 2019'dan sonra da ben bütün 30 ilçenin belediye başkanına gittim, tebrik ettim. Bir de benim iki tane kitap yazılmıştı dönemime ait belediyecilik konusunda. Onları da hediye ettim. Cemil Bey'le de o zaman Karşıyaka Belediyesi'nde 10 dakika görüştüm. Yani tebrik ettim, çıktım ondan sonra. Sonra bu adayı oldu. Geldi bizden randevu istedi. Oturduk, konuştuk. İşte ben aday olacağım dedi. Tamam dedik, hayırlı olsun. Tekrar aday oldu, geldi. İşte destek olur musun dedi. Dedim ki kardeşim, ben Tunç Bey'e de, genel seçimde de, sana da, ben partiliyim. Bu partinin sayesinde 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Benim partiye borcum var. İzmirli'ye vefa borcum var. Ben partime ve İzmirli'ye çalışacağım. Her seçimde çalışıyorum. Sana da çalışırım dedim. Ve her zaman olduğu gibi gittim, çalıştım. Bizim bir şeyimiz var, sağ olsunlar. Çevrede şeylerde seviyorlar, teveccüh gösteriyorlar. Biz de işte geldik yine istiyoruz vesaire diyoruz. Ve bir çalışma yapıyoruz. Karınca kararınca. Etkilediğimiz nedir onu zaten şeyde. Neyse bitti. Ondan sonra birkaç defa daha böyle denk geldiğimiz yerlerde falan görüştük. Aramızda bir projede bu proje yanlış dedim. O bir şeyden acayip bir laf etti. Ondan sonra ben ona bir cevap verdim. Eğer arşivden bulabilirsiniz onu. Bir de öyle bir şeyimiz oldu. Ama ondan sonra yemeğe davet etti beni. Konuştuk falan. Şehre verdik. Gençliğine verdik diyelim. Ondan sonra böyle gidiyor. Ama İzmir'de yani bu bir şey tabii, genel atmosfer bilmem ne. Yani sen niye ayrılıyorsun? İzmir'e hizmet edecekmiş. Bakın Mustafa Bey, ben Türkiye'nin en borçlu birinci yahut ikinci belediyesini 2004 yılında Ahmet Trişna'dan devraldım. Nur içinde yatsın. Bu borcu Ahmet Trişna yapmamıştı. İzmir'in hayatının en büyük 100 yılının projesi büyük kanal, büyük arıtma. Bu büyük kanal, büyük arıtmaya yurt dışından kredi alınmış. Bunlar ödenmemiş, hazineye geçmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün borcu bu. Bu borçta 1 milyar 113 milyon euro. Onu ödedik vesaire. Yani Ben sizin sorularınıza cevap vereyim. Kaptırıp gitmeyeyim.
0: estağfurullah. Bulmuşken hem konuşalım hem sohbet edelim istedim. Şu İzmir'de şimdi Cemil Tugay'ın bu geçişiyle birlikte tabii orada etkilenen bir sürü insan da var. Cemil Tugay'ın daha önce söyledikleri de var. Hani ben şu aşamada o aday olduğu zamana kadar gelene Karşıyaka Belediyesi'ndeki bir performansı da var. Ben bir gazeteci olarak çok duymuştum. Çok eleştiriliyordu. Oradaki tavrı, davranışları. Gerçekten İzmir'de olan herkes şikayet ediyordu. Özellikle Karşıyaka'da olanlar. Zaman zaman katıldığım panellerde de programlarda da ben bunu söylemiştim. Hani buna rağmen tercih edilip sonra bu olunca hani bu siyasetin normal hali mi? Şimdi siz siyaset yaptığınız dönemde benim de işte uzun yıllardır Ankara'da da gazetecilik yaptım.
17: Evet.
0: Başbakanlık muhabirliği yaptım, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptım, sonra yöneticilik yaptım. Siyaset biraz mesela bu böyle çok normal karşılanacak bir şey değildi. Bayağı utanılacak ya. Fırıldak Kubi'yi hatırlarsınız yani.
17: Evet.
0: Adamın adı öyle kaldı. Sokağa çıkamıyordu.
17: Evet. Vallahi alıştık yani.
0: Alıştırıldık ya da.
17: Evet, alıştık. Hep beraber alıştık. Bu normal değil. Biz bilemiyorum. Yani böyle bir durumu ne olur, ne biter. Yani ben
0: size soruda siz tercih etseydiniz Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanı yapar mıydınız?
17: Şimdi içeride olduğu için bir şey demek istemiyorum. Tunç Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Cemil Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Benim yetkim yok tabii. Onu böyle bir şey söylemem.
0: Büyükşehir değil yani o ilçeye bile yapmazdım.
17: En küçük ilçe hangisiyse onu da yapmazdım.
0: İşte yani
17: belediye bunu ayrı bir şey Mustafa Bey. Ne başbakanlığa konuşmayalım. Ne milletvekilliğine benzer, ne meclis üyeliğine benzer. Bu belediye başkanlığı apayrı bir şeydir. Apayrı bir şey. Yani o birçok özelliğinin olması lazım. En azından sağlam bir karakterin. Yani maddi manevi doymuş, zengin değil. Yani doygun adam olman lazım.
0: Şimdi bu kriterler yerine kazanacak insan.
17: Bunlar kazanacak insan değil.
0: Ya da işte
17: kazanacak insan değil.
0: Tabii
17: kurultay
0: doğru.
17: Hesaplarından, ahbap çavuş ilişkilerinden, akraba ilişkilerinden yahut işte aralara birileri girerek ya İzmir nasıl olsa Ahmet Piliçin'e ondan sonra 15 sene de Aziz Kocaoğlu İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu perçinledi. Burada garanti bu iş. Kimi koysak kazanacak deyip bu ahbap gönülleme, bu hemşeri gönülleme yahut neyse yani ne saikle yapıldıysa bu şey yani ya bu adam bunu yapar mı yapmaz mı diye ya bu da bunu yapsın nasıl olsa İzmir'de kazanma garanti anlamında iki belediye başkanımız da maalesef. Şimdi tabii Tunç Bey'i buna karıştırmak istemem şu anda
0: cezaevinde
17: suçu da yok garibin. İşte bir buçuk senedir bir senedir aşkın süredir yatıyor. Hiç o yani o şeyden yattığı konuda en ufak bir suç da yok, şey de yok. Yani onu karıştırmak istedim ama Tunç Bey de yanlıştı. Eğer belediyecilik anlamında konuşuyorum ben kişilik olarak kimsenin herkesin.
0: Anladım tamamen öyle söylüyorsunuz. Evet. Peki şimdi son olarak şunu da sorayım size. Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanı olarak orada işte şey diyor, yatırım gelecek, para gelecek, en büyük savunma bu ya. Bu neyi değiştirir ki?
17: Efendim bu gerekçe. Mustafa Bey bu gerekçe.
0: Bunun İzmir'le ilgisi yok yani.
17: AKP'nin en hızlı olduğu da 2004 yılında belediye başkanı oldum. Bütün belediyeler Antalya bir ara gitti geldi. Sabit kalan Eskişehir'le biziz.
0: Evet doğru.
17: Yani Yılmaz Hoca ile ben sabit kalan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Tamam. Şimdi AKP belediye başkanına şunu yapar. CHP'li belediye başkanından farklı olarak. Sigortayı ödemez, göz yumar, üstüne gitmez. muhtasar ödemez, göz yumar. Kredi alması için önünü açar. İşte varsa doğru dürüst bir projesi, Dünya Bankası'ndan kredi alması için izin verir. Üstüne gitmez. Yani budur. Yani bu başka bir şey, kanunen belli. Yani işte belediyelere verilecek paralar belli. Herkes kendi nüfusuna göre, şeyine göre, o kentin ve ödediği vergiye göre para gelir. Belediye başkanları ona göre önce işletmeyi, çünkü belediyeler önce çok büyük bir işletmedir. Su akacak, otobüs çalışacak, kanalizasyon çalışacak vesaire vesaire, hepsini biliyorsunuz. Ondan sonra para imkan edebilirse, tasarruf edebilirse kentin, ama yeni metrolar, yeni tramvaylar, yeni ulaşım yolları, yeni kültür merkezleri, neye ihtiyaç varsa onları yapacak. Yani bunu yapmak için tasarruf etmesi lazım. Bakın ben Türkiye'nin ikinci büyük borçlu belediyesini devraldım ve bu belediyeyi 15 sene yönettikten sonra teslim ettim. Türkiye kredi notu da 3A olarak değerlendirme kuruluşlarından 3A kredi notu alarak teslim ettim. Yani şimdi belediye işte batık durumda. Niye battı? Biz batıktan aldık, borcumuzu ödedik, kurtardık, yatırım yaptık, şey yaptık da niye battı? Efendim işte bilmem kim, bilmem parti meclisine girecek, biz 2000 tane adam alalım. Bilmem ne, bilmem nesi, genel başkan yardımcısı bilmem ne olacak, 300 tane adam alalım. 26 bin kişiyle şey yaptık, biz devrettik. 38 binden aşağı rakam duymadım. 13 bin kişi, %50 personel artışı demek. %50 personele maaş verirsen belediye battı demek.
0: Tabii o
17: Ulufe dağıtır gibi toplu sözleşmelerde halay çekiyorlar, sendikaya zam veriyorlar. Ondan sonra maaş ödeyemiyorlar. Her gün belediyenin önünde maaşımızı almadık, ikramiyemizi almadık diye gösteri yapılıyor. Bu böyle değil. Yani yönetmek ayrı bir şey. Finansmanı bileceksin, yönetim bileceksin vesaire vesaire. Evet. Boş ver.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
17: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
0: Sağ olun.
17: Ben de sürekli dinliyorum, izliyorum sizi radyoda. Yani yolculukta.
0: Teşekkür ederim.
17: Başarılar dilerim.
0: Yol arkadaşlığına devam edelim o zaman.
17: Efendim?
0: Yol arkadaşlığına devam ediyoruz o zaman.
17: Tamam efendim. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Aziz Bey.
17: Görüşmek üzere. İyi günler. Saygılar. Sağ olun.
0: İzmir'i 15 yıl boyunca yöneten, belediye başkanlığını yapan Aziz Kocaoğlu'yla konuştuk. Önemli değerlendirmeleri var. CHP içerisine, asıl CHP'nin bir öz eleştirisini yapacak önemli şeyler de söyledi. Ama bir taraftan da Cemil Tugay için yol kazasıdır dedi. Kendine kötülüktür dedi. İstifa etmek zorundadır diye söyledi. Ve en çarpıcı cümlelerinden birisi de İzmir'e AKP'ye geçmedi, Cemil geçti dedi. Sordum. Dedi ki, ben olsaydım seçici ne Cemil Tugay'ı ne de Tunç Soyer'i en küçük ilçeye bile aday yapmazdım. İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu yayınımızdaydı. Biz devam ediyoruz.
18: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
20: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
21: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
22: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
23: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde az önce Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılık ifadesine başlandığı haberleri geçildi, haberi yayıldı. Şimdi yayında olduğum için araştırma şansım yok. Şundan dolayı şüpheli yaklaşıyorum. Daha önce parayı ödedi dedi, ödememişti. Hani bu da olmayabilir. Savcılığa gidiyor. Ya şöyle olur. Şimdi ben bundan emin olmam için prosedür şöyle olması lazım. SPK'nın suç duyurusunda bulunması lazım. SPK'nın hala bir suç duyurusu yok. Ne adına sorgulanıyor? Kim sorguluyor? Mesela ortada bir suç da da yok. Hani gönlünden ne koparsa denilen bir para iadesi oldu. Onun yasal SPK kanunlarına göre de yürümüyor. Çünkü öyle olsa iki katını ödemek zorundaydı, etkin pişmanlık. Ama bir taraftan da suç duyurusu olması gerekiyordu. O da yok. Şimdi ifadesine başlanmış. Hayırlısı bakalım. Orada bir çay kahve içip çıkmaz umarım. Hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 24. günde, gazeteci Lale Ozan Arslan 33. günde, gazeteci Tuğba Tekerek 23. günde, gazeteci Merdan Yanardağ 346, gazeteci Fatih Ergin 10. günde, gazeteci Derya Okatan 5. günde. Yani ilk 6 maddeyi okuduğumda zaten ne olduğumuz çok net bir şekilde görünüyor. Çiğdem Mater 1630. günde, Selçuk Kozağaçlı 3241, Selahattin Demirtaş 3627, Tayfun Kahraman 1630, Anayasa Mahkemesi gerekçeyi de hazırladı, yayınladı. Yani Tayfun Kahraman'ın şu anda dışarıda olması gerekirken hapiste ve 1630 gün geçti. Aykut Erdoğdu 489 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Yine Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1630 gündür hapiste. Biz devam edelim.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak eleştiriyor ama çözümü de sunuyor. Niye oldu onu da söylüyor, ne olması gerektiğini de söylüyor. Dinleyen var mı? Çünkü Ramazan Başak sadece işini yapmaya çalışan birisi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı diyor ki, hisse senetlerine ve bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapanlar da dahil olmak üzere en az 2 milyon mağdur var. Bu sayı aileleriyle en az 5 milyon kişiye denk geliyor. Olayın boyutu da 20 milyar dolardan çok daha fazla. Fon krizinde temel sorumlu kurum SPK. Her şey iyi giderse resmin tamamını, krizin boyutunu 5-6 ayda görebiliriz. Tera'nın patronu Emre Tezmen, zamanında engellenseydi bu tahribat olmazdı. Devlet bu çarkı kuran o eli bulup kırmalı. Bu ülkeye vatan haininden daha büyük zarar verdiler. 45 yıllık sermaye piyasası tarihinin en tahrip edici ve en çok mağdur yaratan kriziyle karşı karşıyayız. Fon krizi en çok tahribat, en çok kaybı yaratan olaylardan biridir. Bu tahribata göz göre göre yaratıldı. Bürokrasi, siyaset ve yargı içinden bu yapı destek görmeseydi 45 yıllık sermaye piyasası tarihindeki en büyük kriz yaşanmazdı. Ama resmin tamamını görmeden gerçek suçlulara da ulaşamayız. Bunun için 2021'e gitmek gerekiyor. 2021'de Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de SPK lisansı olmadan faaliyet gösteren GKFX isimli bir şirketi var. Lisansı olmamasına rağmen faaliyetlerine devam etti. Şirketi Amerika ve Rus makamları kara para aklayan şirket olarak tanımlamasına rağmen Garipoğlu gidip yöneticileriyle ilgili 30 milyon dolarımı çaldı diye şikayette bulunuyor. Savcılık 2021'de inceliyor. Tere Yatırım, Asko ve Vembey gibi şirketlerle GKFX arasında çanta ve valizlerle gerçekleştirilen yaklaşık 350 milyon dolarlık para trafiği ortaya çıkıyor. Burada inceleme ilerletilmiş olsaydı Tera fon krizinin baş aktörü olmazdı ve 2021'deki o meşhur kapalı fonu oluşturamazdı. 524 katlık değerin yaratıldığı bir anlamda orada kara para aklandığını düşünüyorum. 2021'deki soruşturma gerçekten yapılsaydı Tera 2022'de halka arz izni alamazdı. 2023'te de banka kurma iznini alamazdı. BDDK'ya, TERE'ye banka iznini vermekle onlara itibar kazandırdı. Kapalı fonlardaki hisseler çeşitli şaibelerle 2025'te tam 524 kat artış sağlıyor. Muhtemelen 2021'deki kara paraları buraya soktular, borsa kazancı gibi legalleştirdiler. 2025'te bu fon TEFAS'a açılıyor, halka arz ediliyor. İnsanlar bu kadar yüksek getiriyi görünce yatırım yapıyorlar. Çünkü bakan yardımcıları, rektörler var. Bu yüzden insanlar daha çok güveniyor. Ben fonlardaki şaibeler ve dolandırıcılık işlemlerini gördüğüm için Temmuz 2025'te CİMER'e MASAK'a başvurdum. Ama ben Kasım 2025'te Emre Tezmen'in şikayetiyle gözaltına alındım. Sonra bilgilendirmeye devam ettim. Nisan 2026'da yine Emre Tezmen'in şikayetiyle ikinci kez gözaltına alındım. Bu 5 milyon insan ödemelerini yapamayacağı, alışveriş yapamayacağı, kredi kartını ödeyemeyeceği, birçok şeyi yapamayacağını düşündüğümüzde dalga dalga toplumu etkileyecek. Bunun faturasını da 86 milyon kişi ödeyecek. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. İyi yönetilmezse sosyal olarak daha kötü yerlere varabilir. Kamunun ağır ihmali sonucu ortaya çıkan mağduriyet giderek büyüyor. Bu göz göre göre bile bile gelen kriz. Destek almadan bu kadar büyük organizasyonlar, bu kadar büyük mağdurların olması mümkün değildir. Fonzedelerin parasını hazineye başvurmadan kim çaldıysa onlardan alacaksınız. Çakılan hisseleri de tespit etmek gerekiyor. Burada birileri yüz milyarlarca lira kazandı. Mağduriyetlerin azaltılması mümkün değil. Her gün artacaktır. Çünkü her gün paralar değer yitiriyor. Ama çözüm için tek yol var. Çalandan alacaksınız. Devlet bu çarkı kuran, o eli bulup kırmalı. Bu ülkeye vatan hainliğinden daha fazla zarar verdi diyor MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak. Biz devam edelim.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuştu. Diyor ki yeni anayasa tartışmalarına ilişkin tek parti ya da kişi odaklı bir anayasa teklifine destek vermeyeceğiz. Siyasi ajandaya dayalı bir anayasa bizden geçmez. Bu söz hafızalarda kalsın. Yarın bir gün göreceğiz anayasa tartışmaları başladığında kim ne yapacak diye. Şimdi fon vurgunu göz göre geldi. Ama artık öyle bir hava oluşturuluyor ki birkaç kendini bilmezin gafleti gibi anlatılıyor. Şu an itibariyle Hazine, Maliye Bakanlığı, Borsa, SPK, Takas Bank, BDDK ve diğer kamu kuruluşlarında tek bir istifa ya da görevden alma olmadı. Üç genel başkan yardımcısının fon işinde adının geçmesi bile neredeyse unutuldu. Birçok bürokrat da öyle. Şimdi bu sistematik bir gelen durumdu. Öyle söylüyor uzmanlar. Ama bunun tartışılma biçimi ya da anlatılma biçiminde de bir sorun var. Nerede yanlış yapıldı? Ekonomist Hurşit Güneş canlı yayınımızda. Alo.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Hurşit Bey. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese güzel bir akşam diliyorum.
0: Umarım öyle olur. Her şeye rağmen de öyle olsun. Şimdi çok basit sorular soruyorsunuz sosyal medyada.

0: en büyük 50 para koyanın miktarı ve isimleri bizim için son derece önemli. Yani bu işin ne kadar organize bir suç olduğunu belirlenmesi açısından bu son derece önemli.
1: Peki sonra bir tablo var sosyal medyada yayınladığınızda, fon krizine karışan şirketler diye bir tablo var. Sonra da Türkiye'nin en değerli şirketleri var. Aselsan, Tüpraş, Garanti, Enka gibi. Orada bir tabloda rakamlar yayınladınız. Şimdi bu tablo bize aslında bir şey anlatıyor değil mi?
0: Tabii ki. Yani şöyle, bu öyle bir manipülasyon yapılmış ki.
1: Mesela şöyle söyleyelim. 28 değeri destek faktöringin 28-22 milyarmış. Piyasa değeri 9.90 milyar.
0: O sonra, yani o sonra düştüğü yer.
1: Düştüğü yer.
0: O bile değil. O düştüğü yer. O bile değil onun değeri.
1: Ha 9 aslında milyar da değil.
0: Çok çok düşük. O bile değil. Mesela, 10 milyar dolarlık bir değerin olması mümkün değil.
1: Mesela TÜP...
0: Şunu da... Bildiği yer. O daha da inecek.
1: TÜPRAŞ mesela 16.78 milyar mı? 24 milyar. Yani arada böyle bir uçurum yok. Bir tabloya bakıldığında bile görülebilecek bir şeyken nasıl oldu da bu büyük vurgun oldu?
0: Şimdi efendim bu yani bu Türkiye'nin sermaye piyasalarında çok büyük hatalar, çok büyük günahlar işlenmiş. Bunlardan bir tanesi halka arzlar. Bu halka arzlar çok sayıda yapılmış ve bu küçük şirketlerle yapılmış ve bunlar manipülasyona son derece müsait şirketler olmuşlar. Bu halka arz edilen şirketlerden birkaç tanesini bu manipülatörler, bu yatırım kuruluşları bunların üzerinden oynamışlar. Ve olağanüstü yüksek rakamlara ulaştırmışlar. Yani bir Özata Denizcilik adeta bir Tüpraş kadar büyük bir şirket haline gelmiş. Olacak iş değil. Olacak iş değil. İsmi bilinmeyen bir şirket. Ve Türkiye'de bu Borsa İstanbul'un ilk 30 şirketinin arasına girebilmiş. Ve endekse girmiş. Tam bir rezalet. Tam bir skandal. Büyük manipülasyonlar dönmüş. Ve büyük bir soygun yapılmış. Ama aynı zamanda Bekçi de bunun farkındaymış. Bekçi uyarılmış. SPK ve Borsa İstanbul. Onlar da bir şey yapmamışlar. Yani ev soyulurken Bekçi güzel seyretmiş. Soyulsun canım, bir sıkıntı yok demiş. Sonra işin bir başka tarafı daha var. Onu da ironik biçimde anlatmama müsaade ederseniz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Siyasiler de bunun farkındalar. Mesela bakan biz manipülasyon yapıldığının farkındayız diyor.
1: 2025'te 10 ay önce.
0: Tabii. O da bir şey yapmıyor. Çoklu bir, yani soygunun çoklu suçlusu var. Tekli suçlusu yok, çoklu. Sadece tabii bir de çalan var. Yani çalmaya müsaade eden şirket var. Bir de parayı götüren var. Manipülasyon sayesinde zenginleşen de var. Dolayısıyla burada çoklu faydalanan çoklu bir taraflı soygun var. Bu tam büyük bir skandal. Ve öylesine ki aslında yurt dışındaki yatırım kuruluşları Türkiye'yi biz artık gelişmekte olan piyasaların endeksinden çıkaracağız bu Kasım itibariyle demeseydiler, belki de yine de adım atılmayacaktı. Anladılar ki artık burada da adım atmazlarsa Türkiye'den çok büyük çaplı yabancı yatırım çıkışı olacak. Onun üzerine operasyona başladılar. Yoksa o bile başlamayacaktı. Bu bile başlamayacaktı. Yani çok garip, çok büyük skandal bir fon kepazeliğiyle karşı karşıya kaldık.
1: Peki şimdi geldiğimiz yer açısından bakıldığında, aradan geçen zaman içerisinde bunun tartışılma biçimi ya da mağdurların haklarının verilme biçimi ya da işte bir, her şey birbirine fazla mı karıştı yoksa olması gerektiği mi gidiyor? Bu aşama...
0: Şimdi öncelikle bir bu işin sorumlu tarafı var, bir de çözüm tarafı var. Sorumlu tarafı şu, hem siyasi sorumluları var ki onlar çok tartışılmıyor. Bugün Cevdet Yılmaz'ın da meclisteki konuşmasını izledim. Yok, tartışılmıyor. Yani siyasi sorumlular yok ortalıkta.

0: aslına bakarsanız bürokratik sorumlular da pek yok işin içinde.
1: Çünkü istifa onlar eden yok, görevden alınan yok.
0: Hiçbir şey yok. Oralarda bir şey yok. Sadece işte şeyin eski SPK başkanının ifadesini almak üzere çağırmışlar. O kadar. Başka bir şey yok. Orada bir şey yok. Neresi var? Bir tek bu yatırım kuruluşları var bu işin içinde. Sanki tek suçlu onlarmış gibi. Onların üzerine yıkarak bu işten çıkmayı çalışıyorlar. Doğru değil. Bu işin sorumluluk tarafı. Bir de işin çözüm tarafı var. Çözüm tarafında ise bir siyasi operasyon dönüyor. O da şu, 450 bin civarında insan bundan etkilenmiş, mağdur. Bunun 300 binin küçük tasarrufçu olduğunu tespit etmişler. Onlara sus payı, para piyasası fonlarındaki paralarından 1 milyona kadar olanlarını ödeyecekler. Dolayısıyla epeyce geniş bir kesimi susturmuş olacaklar. Diyecekler ki ondan sonra sayı azaldı, 150 bin kadar insan kaldı, onları da yavaş yavaş öderiz filan diye bu meseleyi örtbas etmeye çalışıyorlar, kapatmaya, sönümlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük bir skandalla karşı karşıya iktidar. Bence muhalefete de çok büyük bir görev düşüyor. Bu işin arkasını bırakmamaları gerekiyor. Çok önemli bir şey yaptı muhalefet her şeye rağmen. Hem yeni parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Araştırma Komisyonu'na bu iş gelsin dedi. Tabii öyle olduğu takdirde meselenin siyasi boyutları mecliste tartışılmış olacak ve yönetilememiş olacak. Şu anda iktidar bunu Devlet Denetleme Kurumu'na bırakarak ve belli bir komisyona bırakarak denetlenmiş bir şekilde, yani kendi istediği biçimde bunun tahkikatını yaptırıyor. Dolayısıyla o kaldı ki Devlet Denetleme Kurulu'nu bu işin içinde olan üyeler filan da var. Dolayısıyla aslında bu iş doğru dürüst araştırılmamış olacak. Meclise mutlaka gelmesi lazım. Bir meclis araştırma komisyonunun oluşturulması ve bu skandalın tüm yönleriyle araştırması şart.
1: Şimdi iktidar partileri istemezse meclis araştırma komisyonu kurulamıyor. Tamam. Ama şöyle bir şey yapılamaz mı? Mecliste grubu bulunan bütün partiler bir ara gelir. Biz hani bazen olur ya, gölge bakanlar, gölge yöneticiler seçilir. Biz komisyon kurduk, bakacağız buna deyip yapamaz mı böyle bir şey?
0: Yok. Ne yazık ki orada şöyle bir şey var. Meclis Araştırma Komisyonu kurduğunuz zaman çağırıp istediğiniz kurumdan istediğiniz bilgi ve belgeyi elde edebiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Böyle bir şeyi var, yetkisi oluyor Meclis Araştırma Komisyonu'nun. Siz kendi kendinize bir komisyon kurduğunuz zaman çağırırsınız, gelmez, belge isterseniz vermez. Dolayısıyla o çalışmaz. Meclis Araştırma Komisyonu üzerinde ısrarla durmak gerekiyor, bastırmak gerekiyor. Bazen iktidar dayanamaz, bu olmuştu geçmişte, böyle araştırma komisyonlarını kurmak zorunda, oluşturmak zorunda kalabilirler.
1: Yani buna nasıl zorlanabilir? Ya dün mecliste kapattı meclisi, gitti. Zaten konuşmaları bile dinlemedi.
0: Evet, ama işte dediğim gibi üzerinde devam etmesi lazım. Yani bu meclis araştırma komisyonu istedik olmadı deyip muhalefetin bu işi kapatmaması gerekir. Devam etmesi lazım. Özellikle bu ara çok sıcakken.
1: Tabii sonra bu sönümlendikçe zaten onu yapma şansı kalmıyor.
0: Zaman geçmiş olur. Onun için bu ara bunun üzerinde yoğun bir biçimde durmaları gerekiyor. İsrar etmeleri gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoşça kalın. Ekonomist ve siyasetçi Hurşit Güneş'le konuştuk. Fon vurgunundaki adım adım gelen son durumu bize anlattı. En çarpıcı cümlesi şuydu, dedi ki hiç adı sadı bilinmeyen, duyulmayan Özat'a denizcilik nasıl oldu da Tüpraş'tan daha büyük bir hacme ulaştı. Bu endeks yayınlandı ve bunu görmesi gereken hiç kimse nasıl oldu da görmedi, dedi Hurşit Güneş, ekonomist ve siyasetçi. Devam edelim biz.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Meclise sunulan yeni kanun teklifiyle vizesiz seyahat imkanı sağlayan yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Kanun teklifinde yeşil pasaport alması gereken mesleklerde sıralanmış: muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar. Eğer kanun geçerse yeşil pasaport sahibi olabileceklermiş. Bu yeşil pasaport da bir anlamda şey haline geldi. Böyle hani seçim zamanları zamlar gelir, bir şeyler böyle acayipleşir ya, böyle siyasi bir beklenti olduğu zaman hemen orada devreye girer. Yeşil pasaport da bir anlamda öyle gitti. Muhtarların yeşil pasaportu niye istediğini de, muhtar yurt dışına çıkmak için yeşil pasaporta bu kadar acil ihtiyacı olan bir meslek grubu mu? Hani şimdi muhtara böyle söylesem muhtar kalkacak. Vay sen muhtarlara böyle mi dedin? Bu ülkede böyle acayip bir refleks var. Hangi meslek grubuna bir şey söylesen bir anda hepsi birden ortaya çıkıyor. Vay sen bize böyle mi söyledin? Yok ya, konuşuyoruz, bir şey söylemiyoruz. Muhtarlık kötü diye bir şey söylemiyorum. Yine mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarlar diye. Bunlara da yeşil pasaport verilmesi gündemdeymiş. Devam edelim.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın hanım.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, bu fon vurgunu adı var, fon krizi deniyor. Kendince bu bütün bu isimlerin dışına bir isim bulmuş, bakalım ne demiş.
4: Pek çok isimlendirmeler var. Fonzi deniliyor, fon krizi deniliyor. Benim kendi isimlendirmem fon meselesi olarak tanımlıyorum. Bu konu bence uzun zamandır Türkiye'de gördüğümüz en önemli meselelerden bir tanesi. Siyaseten de böyledir, hukuken de böyledir. O yüzden bu konuyu her birimizin ve elbette ki ciddiyetle takip etmesi gerekiyor. Burada tertemiz, hayatı kendi içerisinde tutarlı, pek çok bütün milletvekillerimiz böyle, pek çok demek de olayı yanlış anlaşılmaya sebebiyet verir. Çok sarih bir şekilde buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden AK Parti grubu adına, grup başkan vekili olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasp ettiyse, siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına kimin yakını...
1: Özlem Zengin dedi, işte fon zindeniliyor, fon krizi deniliyor. Benim kendi isimlendirmem fon meselesi. Yok, foncuk diyelim, geçelim gitsin. Devam edelim.
5: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
1: Bugünün siyasi gündemi: Cemil Turgay İzmir'i 27 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendi eliyle götürdü, verdi. Aziz Kocaoğlu ile konuştuk az önce. O dedi ki İzmir AKP'ye geçmedi, Cemil Tugay geçti diye söyledi. Şimdi Cemil Tugay'a daha önce de bu uzun mevzu ya soruluyordu. Ne diyorsun, geçecek geçmeyecek? Öyle şeyler söylemişti ki bir dinleyelim bakalım, dinleyebildiğimiz kadar.
9: Mazbata bizim için tabii ki çok değerli, çok anlamlı. Arkasında on binlerce Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeği var. Yüz binlerce, milyonlarca insanın oyu var.
10: Mutlaka yeni su kaynaklarına ihtiyaç var. Onun için de devlet su işlerine izin vermesini bekliyoruz. Onu da izin vermedi çünkü.
11: Sayın Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya davet etmesine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?
12: Tabii ki katılıyoruz liderimizin sözüne.
11: Siz Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşmasını doğru buluyorsunuz. Öyle mi? Hepsinin farkındayız.
13: O vergileri sadece AK Partili belediyelerin olduğu şehirlerden mi topluyorsunuz? Yatırımda 77. sıradayız.
14: Gözünü seveyim, körfezi temizlemeye yoksunuz. Raylı sistem yatırımına yoksunuz. Elinizi atıp da yaptığınız tek şey bizim meslek fabrikasını elimizden almak. Yani yaptığınız maharetiniz bu.
15: İzmir'in körfezi gavurun körfezi mi? Nasıl oluyor da sen İzmit'inkini yapıyorsun da, nasıl oluyor Fethiye'ninkini yapıyorsun da İzmir'inkini yapmıyorsun? Niye bir kuruş harcamadınız? Bir kuruş harcamadınız. Hangi verdiğiniz sözü tuttunuz?
16: Ben senin korkulu rüyanım be. Bak, senin ipliğini pazara çıkaracağım. Bugüne kadar ki o nazik efendi Cemil Tugay yerine içindeki o savaşçıyı göreceksin. Savaş.
17: Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Korkun olacağım diyordu ya, şimdi ne demiş bugün de dinleyelim.
6: Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset ediyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
1: Erdoğan burayı bir daha ver, ver, hak etti. Yani her geçen başka bir level yükseliyor ama Cemil Tugay başka bir yere, arşa doğru gitti yani. İzmir marşıyla geldi, Dombra'yla gitsin bakalım.
17: Gürcü Esen'den yanadır, yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Cemil Tugay işte söylüyor ya, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir Tayyip Erdoğan'a emanet, ama bu söz 1 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından meclisin açılışında söylenmiştir. 1 Kasım 1928'de kürsüye çıkmıştır Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in bilhassa kimsesizlerin kimsesi olduğunu diye konuşmasına devam etmiştir. Bugün de bitirdik. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında, hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim, Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Fatma Betik Tayar'ın ödeme yaptığını ne sermaye piyasası kurulu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. 2001 krizine yaptığımızı yapalım diyorum ben şu anda. Ben buna agresif tahsilat diyorum. Agresif tahsilat. Ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şey anlatıyorum yani. Yapıldık bu an. Biz yaptık bunu. 2001'de olduğu gibi. Sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, selam verdiklerinden, çay içtiklerinden hesapları kontrol edilmiş. Fatma Betik Tayar'ın dışında kimler var? Büyük insanlar olduğundan emin. Yemin ederim ama ispat ederim.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Türkiye'nin 1990 ile 2024 dönemindeki kar ağırlıklı 15 havzasını inceleyen İTÜ araştırması, kar kuraklığının yapısının değiştiğini gösterdi. Çalışmaya göre 2007 sonrasında yağışın belirleyici olduğu dönemden sıcaklığın daha etkili olduğu bir döneme geçiş yaşandı. Araştırmada kar kuraklığı, yağış azalmasına bağlı kuru, sıcaklık artışının kar yerine yağmuru artırdığı sıcak ve iki etkinin birlikte görüldüğü sıcak kurak olmak üzere 3 grupta değerlendirildi. Yıllık ortalamada kuru, kar kuraklığı çalışma alanının %3'ünü, sıcak kar kuraklığı %8'ini, sıcak kurak kar kuraklığı ise %13'ünü etkiledi. Sıcak kurak kar kuraklığı 15 havzanın tamamında görüldü. Kar erimesinin havzalardaki uzun dönemli toplam akışın ortalama %44,7'sini oluşturduğu belirlendi. Kuru kar kuraklığında medyan akış %17, sıcak kurak kar kuraklığında ise %36 azalırken sıcak kar kuraklığında %6 artış görüldü. Araştırmada kar kayıplarının özellikle 2000 metrenin altındaki yükseltilerde belirginleştiği tespit edildi. Kar kuraklığı yaşanmayan yıllarda kar örtüsünün yaklaşık %70'inin de bu yükselti aralığında depolandığı belirlendi. Araştırmacılardan doçent doktor Abdullah Akbaş, sıcaklık artışının karın daha erken erimesine ve suyun kar örtüsünden daha erken ayrılmasına yol açabildiğini belirtti. Akbaş, bu nedenle su yönetiminde yalnızca mevcut su miktarının değil, suyun ne zaman kullanılabilir hale geldiğinin de önem kazandığını söyledi. Doktor Harun Aslan ise kar örtüsünün yaz aylarına su taşıyan doğal bir rezervuar olduğunu vurgulayarak tarımsal sulama, baraj işletmesi ve su arzı planlamasında kar örtüsündeki değişimlerin daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. İTÜ öncülüğündeki araştırma, 2007 sonrasında Türkiye'de kar kuraklığında sıcaklığın etkisinin arttığını ve sıcak kurak kar kuraklığının yaygınlaştığını ortaya koydu. Kar erimesine bağlı su akışının da daha erken gerçekleştiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
5: Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik.
5: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonu öncesinde Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı saldırılara dikkat çekti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkilileri, Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye çalışan İsrailli yerleşimcilerin zeytinliklere yönelik eylemlerinin devam ettiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, 25 Ağustos'tan bu yana neredeyse her gün Filistinlilere yönelik fiziksel saldırılar yaşandığını söyledi. Hak, zeytinliklere girilerek mahsullerin zarar gördüğünü veya çalındığını, bazı zeytinliklerde kundaklamalar yapıldığını ve Filistinlilerin arazilerine erişiminin engellendiğini belirtti. Zeytin hasadının bölge ekonomisi açısından önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Hak, BM Gıda Güvenliği Ortaklarının verilerine göre Batı Şeria'daki ailelerin %76'sının yılın ilk çeyreğinde gelir kaybı yaşadığını aktardı. Farhan Hak, ailelerin %60'ından fazlasınınsa aylık giderlerini karşılamakta zorlandığını ifade etti. Gazze şeridindeki duruma da değinen Hak, insani yardım ortaklarının yerleşim bölgelerindeki saldırıların sürdüğü ve hafta sonu sivillerin öldüğü ve yaralandığı yönünde uyarılarda bulunduğunu söyledi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Hak, ayrıca İsrail'in bugün Gazze'ye insani yardım kargolarının girişini askıya aldığını belirterek, İsrail'in bu karara 7 Ekim 2023 olaylarının bu hafta anılmasına ilişkin güvenlik endişelerini gerekçe gösterdiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonu yaklaşırken, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sürdüğü ve zeytinliklerdeki mahsullerin zarar gördüğü uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ekim 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı Yeri ve Zamanı'nda olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapıyoruz, ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da her sabah yaptığımız gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına izniniz olursa hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için de X, Instagram ve Blue Sky adreslerimi hatırlatayım. Üçü de aynı: Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız da söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki eleştirileriniz bizler için çok çok önemli. Bunun için de Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını kaydediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Bir okul saldırısı daha İstanbul'da Başakşehir Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde saat 8-8.30 dolaylarında meydana gelen bir saldırı. Hemen şunu söyleyeyim başlangıçta. Tabii çok bilgi, çok anlatılan, önümüze gelen detay, ayrıntı da var ama bir yayın yasağı da gündemde. O yayın yasağı çerçevesinde resmi açıklamalar ışığında ne oluyor, ne bitiyor ya da ne oldu, ne bitti, bunlara bir özetle şöyle girişte hemen hızlıca bir bakalım. Lisede Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfta öğrenim gören 15 yaşındaki bir kız çocuğunun, öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı. Bilanço şöyle bir, yine söylediğim gibi yapılan, bir kere şunu söyleyeyim, bugün, dün ve bugün itibariyle, dün bu saldırı gerçekleşir gerçekleşmez, okulda da eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaralı öğrencilerimizden, ki 8 yaralı öğrencimiz vardı, o öğrencilerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu Milli Eğitim'in yaptığı açıklamalar. İkisi orta ağır olmak üzere 8 öğrenci o saldırı sırasında yaralandı. Söylediğim gibi birinin hayatını kaybettiğini biz Milli Eğitim Bakanı'ndan öğreniyoruz. Kaymakam'dan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öney'den başka bir açıklama var. Onu da söyleyelim. 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu bilgisini kendisi paylaştı kamuoyuyla. Yine valiliğin dediğim gibi açıklamaları var. Benzer açıklamalar bunlar ama Radyo Televizyon Üst Kurulu da olaya ilişkin bir yayın yasağı getirdi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bu yasağın geldiğini de hatırlatalım. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı hani hem olayla ilgili olarak konuştu, gazetecilerin, gazeteci arkadaşlarımızın sorularını yanıtladı. Bir yandan da şöyle bakıyorum, başka bir savunma bakan açısından enteresan bir nokta, dikkat çekici bir nokta. Şöyle dedi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA sonuçlarına değindi. Yaptıklarını övdü, ne kadar başarılı olduklarını, bu PISA sonuçlarının, ki onları da konuşmuştuk, o detayları da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Önce dedi seslerini yükselttiler, sonra geçen yıl Ramazan ayındaki etkinlikten sonra birdenbire bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek bir noktaya getirdiler gibi. Doğrusunu söylemek gerekirse bugün yani okulda gerçekleşiyor, bir okulda bir saldırı gerçekleşiyor, yaralı öğrencilerimiz var. Böyle bir zamanda bu açıklamanın yeri ve zamanı mı, hani programın adına da gönderme yapalım, acaba öyle mi diye de sorduran bir detay, bir ayrıntı olarak benim hafızamda kaldı. Muhalefetin tepkisi var mı? Tabii ki muhalefetin tepkisi var. Özgür Özel konuştu, grup toplantısında dün konuşmuştu. Bizim de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir görüntü vardı, hatırlayınız. Hani öğrenci çantalarına zırh, değil mi, kurşun geçirmez öğrenci çantaları imal eden, Ankara'daydı yanlış hatırlamıyorsam, bir şirketin reklamından bahsetmiştim size. Hatta görüntüleri de paylaşırken eleştirmiştik de burada. Aslında son dönemde yaşanan bu özür dilerim okul saldırılarını fırsata mı, yani krizi fırsata mı çeviriyorsunuz şeklinde, kimse bu insanlara ya siz ne yapıyorsunuz diye sormuyor mu diye eleştirmiştik. Özgür Özel de benzer tam da bu konuya dikkat çekti. Okulda dedi güvenlik yok diye, okulda çocuğu koruyacak polis yok diye kurşun geçirmez çanta üretilmiş, 3000 kişi Cumhurbaşkanı korumakla meşguldü çünkü o sıralarda şeklinde bir eleştirisi var. Ana Muhalefet Partisi yeni partinin genel başkanı Özgür Özel'in bu eleştirisi benim en çok dikkatimi, dün itibariyle en çok dikkatimi çeken konu. Söylediğim gibi konuşulacak çok konu var, aktarılacak çok başlık var ama bir de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun gündemine aldığı ya da gündeme getirdiği bir yayın yasağı var. O yayın yasağı kalkana kadar o detayları sizlerle paylaşamayacağız. Şimdi geçelim şu fon meselesine. Bir de bir başka başlığımız, değil mi? Önce can güvenliğimizi konuşuyoruz. Arkadan bu konulara elbette geçmek durumundayız. Şimdi bazı mağduriyetler, yani 350 bin yurttaşın mağduriyetinden, 450 bin yurttaşın mağduriyetinden bahsediliyor. Bir yasal düzenleme gerekiyor elbette bu mağduriyetlerin giderilmesi için. Şöyle söyleyelim, fon krizinde diyor baktığımız zaman bu konuda haber veren internet siteleri, gazeteler, meclise 10 maddelik bir teklif getirecek. Hangi parti? Adalet ve Kalkınma Partisi. Fon krizinden etkilenen yatırımcıların alacaklarının ödenmesine yönelik bir yasal düzenleme. Şöyle tabii 10 maddeye o kadar detaya girmeye gerek yok ama şöyle 3-4 başlık altında özetleyebilirim diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bu hafta içerisinde aslında bu düzenlemenin meclis gündemine geleceğini öğreniyoruz biz. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan yaklaşık 350 bin kişiye bu ay içerisinde ödeme planlanıyor. Bu bir ilk o yasa önerisinin, yasal düzenlemenin en önemli, en dikkat çekici başlığı bu. Ödemeler nasıl yapılacak? Kademeli yapılacak bizim öğrenebildiğimiz kadarıyla. 1 milyon liranın üzerindekiler sonraki aşamayı bekleyecekler. 1 milyon liralarını alacaklar ve sonrasında geri kalan paralarını daha sonraki aşamalarda alabilecekler. Yatırımcılara ana parayla enflasyon farkının ödenmesi de öngörülüyor. Diyeceksiniz ki peki bu ödemeler nasıl yapılacak? Yani hazineden mi, kamu kaynakları kullanılarak mı yapılacak? Hayır, değil efendim. Bu kanunun detaylarına baktığımız zaman da bu ödemelerin kamu kaynaklarından yapılmayacağı detayı, ayrıntısı yine var. Benim dikkatimi çekti bu. Onun için sizlerle paylaştım. Tabii bunu söylüyorum, ilk günden beri 16 Eylül'de bu iş patlamıştı. 16 Eylül'den beri de neredeyse yayın yaptığım her gün nasıl bir paradan bahsediyoruz, bunu bir konuşmak gerekiyor diyorum ya. Pek çok örneği sizlerle bugüne kadar paylaştım. İyi Parti'de ilginç bir paylaşım yaptı dün sosyal medya hesabından. Hani 17 milyar dolardan bahsediyor. Farklı bir hesaplama yapmışlar. Hani 20 milyar dolar diyen var, 21 milyar dolar diyen var. İşte 17 milyar dolar da ne yapılabilirdi diye de toplama yapmış İyi Parti. Bence çok da iyi yapmış. Neyi konuştuğumuzu, neyi tartıştığımızı bilmemiz açısından önemli. Mesela bu parayla 17 milyon emekliye kişi başı 1000 dolar, yaklaşık 49 bin lira ödeme yapılabilir diyor. Bayram ikramiyelerini hatırlatıyor İyi Parti. Yani bunu ikiye bölsek diyor. Dini bayramlardan, Ramazan bayramından ve Kurban bayramından bahsediyor. 24.500 lira her bayram emeklimize, 17 milyon emekliye mesela ödeme yapılabilirdi diyor. Mesela yine bu tutarla 17 milyardan bahsediyoruz. 280 bin ailenin rakam bu. Ben şaşırıyorum böyle rakamlar üzerine konuşurken. 280 bin ailenin konut sahibi yapılabileceğinden yine aynı şekilde bahsediyor. KYK yurtları öğrenciler için yapılan yıllık harcamaların yaklaşık 5 katına bu paranın denk geldiğinden bahsediliyor. Ve KYK bursu ve kredisi alan 1,5 milyon üniversite öğrencisine 6 yıl boyunca 12 bin lira aylık 12 bin lira öde yapılacağını yine söylüyor. Böyle bu liste uzuyor gidiyor aşağıya doğru. Hani söylediğim gibi bunları böyle hatırlayabilmek, görebilmek adına aslında bakılırsa önemli karşılaştırmalar. Hani bizim için tabii çok büyük paralar bunlar. Hani bu kriz ilk patladığında bir milletvekili yanlış hatırlamıyorsam ama ismini şu an hatırlamıyorum. Ama yeni partili bir milletvekiliydi. Hani biz sadece bu paraları filmlerde görürüz diyordu ya. Evet, gerçekten de bizlerin filmlerde tanıklık edebileceğimiz, görebileceğimiz paralardan bahsediyoruz burada. Bu benim dikkatimi çekti. Şöyle SPK'dan bir açıklama var. SPK'dan bir açıklama var. Bu bence önemli. Abdülkadir Selvi'nin, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bazı bir iddiası vardı. Köşe yazısında taşıdığı bir iddia. O iddia üzerine SPK'dan bir açıklama. Borsa İstanbul'un şüpheli fonları ile ilgili 130 kez uyarıda bulunduğu yönünde bir iddiası vardı. Kimin? Dediğim gibi Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin uyarısıydı. Daha düzeltiyorum, yazısındaki iddiasıydı. Bu iddiaları SPK yaptığı açıklamada reddetti. Borsa İstanbul'dan gelen tüm bildirimlerin dedi titizlikle değerlendirildi ve gerekli denetimlerin yapıldığını söyledi. Abdülkadir Selvi'nin bu anlamdaki yazısı da SPK'dan yapılan bu açıklamayla yalanlanmış oldu. Bu dikkat çekici. Ve Akın Gürlek, Adalet Bakanı, şu sizin dikkatinizi çekiyor mu? Şimdi bu kriz işte yaşanıyor, bütün bu soruşturmalar ağırlıklı olarak tabii mali boyutu var. Maliyi ilgilendiren özellikle denetim, bütün bu kurumlar adını andığımız borsa, SPK vesaire değil mi? TMSF, bunların tamamı kimin sorumluluğunda, hangi bakanın sorumluluğunda? Hazine ve Maliye Bakanı'nın sorumluluğunda, Mehmet Şimşek'in sorumluluğunda. Ama bütün bu süreçte Mehmet Şimşek'ten çok kimin açıklamalarını yani doğrudan açıklama ya da sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalarını görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in. Dün de Adalet Bakanı Anadolu Ajansı'na konuştu. Anadolu Ajansı'nda biliyorsunuz editör masası diye bir bölüm düzenli olarak siyasetçileri, yetkili ilgili kişileri alıp bazı sorular yöneltiyor Anadolu Ajansı muhabirleri, yetkilileri. Orada konuştu Akın Gürlek. Zararın iki katı ödense de dosya kapanmaz ifadesi benim dikkatimi çekti. Fatma Betül Sayankaya'ya bir göndermesi vardı. Dilerseniz bir dinleyelim ne demiş, arkasından devam edeceğiz.
3: Biz başsavcılık olarak süreci takip ediyoruz ama biz başsavcılık sadece verilen izin kapsamında, yani SPK tarafından gönderilen listeler ve Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi tarafından gönderilen listeler kapsamında işlem yapabiliyor. Yani sonuçta başsavcılıkta teknik olarak veri yok. İyi niyetli yatırımcının 1 milyon TL olan paraların iadesi konusunda karar verildi. TMSF'de de bir hesap iadesi açıldı. Özellikle iade etmek isteyen, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi. Soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece kanunda düzenlenen bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Devam eden bir süreç var burada.
2: Bu tabii bakanın, Adalet Bakanı'nın işaret ettiği mesele Fatma Betül Sayankaya ile ilgili olarak da onu aktardık. Belgesiyle de size göstermiştik. O iadeler savcılığın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle yapıldı ama hani hangi bankadan yapıldığı vesaire değil mi? Bunlar, bu sorular biraz böyle havada kaldı, yanıtsız kalmıştı. O sorularımızı dün zaten burada sıralamıştık. Burada Akın Gürley'in verdiği bir bilgi benim dikkatimi çekti. Hani TMSF'nin hesaplarına iadeler meselesi var ya, paraların, haksız kazançların iadesi. Bakan diyor ki bu iadeler soruşturma yapılmayacağı anlamına gelmiyor, bu iadelerin gerçekleşmesi. O iadelerle ilgili de bir rakam verdi, bir sayı verdi. Kaç kişi parasını, ya o haksız kazancı iade etmiş biliyor musunuz? Birini biliyoruz. Kim olduğunu biliyoruz değil mi? Fatma Betül Sayankaya, eski bakan, aynı zamanda AK Parti yöneticisiydi. Gerçi ne oldu? O görevlerinden istifa etti. Daha da ağır bir yaptırımla bütün WhatsApp gruplarından da çıkartılmıştı kendisi, onu da hatırlıyoruz. AK Parti'nin bütün WhatsApp gruplarından çıkartılmıştı, oldukça ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalmıştı kendisi. Bakan diyor ki, Adalet Bakanı, şu dakikaya kadar Fatma Betül Sayan Kaya da dahil 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Bunu öğreniyoruz bakanın açıklamalarından. MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları gibi dosyalar, deliller diyor. Şu an itibariyle dosyada neden bahsediyor bu ifadesinde? Hakemler soruşturmasını da, onunla ilgili de sorular yanıtladı. Gerçi oraya geleceğim de yine de bir hatırlatmak istedim şimdiden. Hani bunu da unutmadık, konuşacağız, onu unutur muyuz demek için de sizlere o detayı, o ayrıntıyı anlattım. Meclis mesela bu konuda sorular var değil mi kafalarda, bizim temsil akıllarda, bizim mecliste bizleri temsil eden vekiller de diyorlar ki ne oluyor, olayın boyutu nedir ne değildir, bu konuda bilgilenmek istiyoruz diyordu. Evet, o bilgilendirme mesela bugün gerçekleşecek. Cevdet Yılmaz bugün Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, titrini de görevini de söyleyelim, hatırlatalım elbette. Bugün Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu fon soruşturmasına ilişkin hükümetin elinde ne var, hangi bilgiler var, hangi bilgiler yok, bunları aktaracak. Bakalım biz de elbette Cevdet Yılmaz'ın aktaracağı bilgiler ışığında neredeyiz? Tamam, o tamam, o parayla ne yapılabileceğini her gün konuşuyoruz burada, ama bakalım o bilgiler açık şekilde bizleri, kamuoyunu, bizler kimleriz? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu bakalım bizleri tatmin edecek açıklamalar gelecek mi, göreceğiz hep beraber. İlginç bir ölüm olayı. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki fon soruşturmasından bahsederken Güçlü nereye doğru gidiyorsun? Hayır, tam olarak bu soruşturma kapsamında adı geçen kişilerden bir tanesi Emre Ballı, Ali Emre Ballı. Kimdi Ali Emre Ballı? Finansal Kurumlar Birliği Başkanı. Sadece bu değil, Türkiye Basket Asosiyasyonu'nun yedek üyelerinden. Enteresan bir tablo. İstanbul'da Çekmeköy'de boş bir arazide bir aracın sürücü koltuğunda hayatını kaybetmiş şekilde bulundu. Yapılan incelemeler var, başsavcılıktan açıklamalar var. Dilerseniz 46 yaşında bahsettiğimiz bu isim ve fon soruşturması kapsamında adı da geçiyordu. Onu da hatırlatacağım ama başsavcılık ne dedi onu bir sizlere aktarayım. Dün saat 15.40 sıralarında boş bir arazide bir araç içerisinde bir şahsın bulunduğu ihbarı üzerine bir soruşturma başlatıldı. İşte bu şahsın, bu kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edildi. Deliller toplandı. Süreç, soruşturma devam ediyor şeklinde bir açıklama. Tabii hayatına mı son verdi, başka bir durum mu var? Neden söylüyorum bunu? Bu tip süreçlerde, bu tip dönemlerde, olayların, soruşturmaların yaşandığı dönemlerde her ölüm, ki savcılık da bunu söylüyor, gerçekten şüpheli ölüm olarak akıllarda kalır. Bu şüphenin giderilmesi için de işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli çalışmaları yapıyor. Peki fon krizinde bu kişinin adı geçiyor demiştim, Ali Emre Ballı'nın. Şöyle söyleyeyim, yönetim kurulu başkanı olduğu Adil Katılım Bankası üzerinden geçmiş ve tüm mal varlığına orada geçmişti adı ve tüm mal varlığına tedbir konmuştu. Hatta şöyle söyleyeyim. Mustafa Yazıcı'nın da hatırlıyorsunuz, o yine aynı dönemde aynı bu isimlerle birlikte mal varlığına el konmuştu. Bu tedbir kaldırıldığında Ballı'nın da adı, yine bu tedbirin kaldırılması kararında adı geçiyordu. Kimdi Mustafa Yazıcı? O da Adil Katılım Bankası'nda AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlu, onun da bir ortaklığı vardı. İlginç süreçler, yani ilginç tartışmalar bunlar. Söylediğim gibi bu tip dönemlerde yani böyle olayların üzerinde hep bir soru işareti vardır, bir sis, bir pus tabakası vardır. Bakalım, göreceğiz savcılığın bu konudaki çalışmaları sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak, hep beraber tanıklık edeceğiz. Bir soruşturma daha var, hani onu aktarayım size. Uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilen 95 kişinin de dün İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alındıklarını hatırlatmak istiyorum. Beyoğlu ve Şişli'deki iki ayrı çağrı merkezi üzerinden uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor bu kişilerin. Yani o da yine bu forex çok bu forex piyasası açısından söylenebilir bu operasyonun ayrıntıları. Çok fazla detay yok bu operasyonla ilgili olarak. İşte bu 95 kişi bakalım adliyeye sevk edilecekler mi emniyetten sonra, ne olacak ne bitecek, iddialar neler, onları da elbette o detayları da sizlerle paylaşacağım. Söyledim işte az önce Akın Gürlek'ten bahsederken Anadolu Ajansı'na bir röportaj verdi demiştim. Orada hakemlerle ilgili de MHK soruşturmasına dair de bazı açıklamalarda bulundu. Resmi belgede sahtecilik, mobbing ve mobbing iddiaları üzerinden soruşturmaların yürütüldüğü bilgisini verdi. Şu ana kadar 5 tutuklu var. 2 kişinin adli kontrol altında olduğunu söyledi. Hakemler dosyası olarak tanımlıyor. Adalet Bakanı bu dosyayı ve işte MHK Başkanı da tutuklu şu an itibariyle. Son durum ne? Şöyle diyor bakan, MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları gibi deliller bulunduğunu ellerinde söyledi. Hakemlere baskı yapıldığı, bazı hakemlerin özel olarak belirli maçlara yönlendirildiği ve sınavlarda ayrıcalık tanındığı bazı hakemlere yönündeki iddialar somut veriler. Bu benim dikkatimi çekti. Bakanın söyle bu ifadesi çok dikkat çekici. Somut deliller üzerinden inceleniyor, değerlendiriliyor dedi. Dün de sormuştum, yine soracağım aynı soruyu. Diyor ki bakan, bazı hakemler özel olarak belirli maçlara yönlendirildi, sınavlarda ayrıcalık yapıldı, hakemlere baskı yapıldı. Ben de diyorum ki neden? Şimdi hakemlere baskı yapanlar bu soruşturma kapsamında değil mi? Şu an işte bazıları tutuklu, bazıları işte onun haklarında işlemler yapılıyor. Bir diğer konu yine hakemlerin özel olarak belli maçlara yönlendirildiği meselesi var. Yani yönlendirenler var. Bu hakemleri yönlendirilen hakemler de var. Ve sınavlar meselesi. Hangi hakemlere hangi sınavlarda ayrıcalık yapıldı? Bunlar önemli. Elbette bu soruların yanıtlarını bekliyoruz biz bu soruşturma kapsamında. Ama asıl soru şu: kim için yapıldı? Hangi amaçla yapıldı bütün bunlar? İşte o yüzden yani şu an itibariyle tabii bu soruşturmalarla dair bir detay, bir ayrıntı yok. Benim bu sorumu karşılayacak bir ayrıntı yok ama ben bir şekilde bunun da önümüzdeki dönem itibariyle öne çıkacağını ya da bunun daha çok konuşulacağını söylemek istiyorum. Yasin Kol biliyorsunuz Süper Lig hakemi. Yani çok iddialar vardı. Geçmiş dönemde de çok tartışmalı bir isimdi kendisi. Bütün neredeyse kulüp başkanlarının hedef aldığı, eleştirdiği isimdi kendisi ki Futbol Federasyonu da gerçekten sahip çıkıyordu. Hatta pek çok derbi karşılaşmasına, hani çok önemli, gergin derbi maçlarına da kendisinin atandığını biliyoruz. İlginç detaylar, ilginç ayrıntı o soruşturma. Yasin Kol'un hesaplarındaki tuhaflıklara dair ilginç detaylar var. Mesela onun yapılan incelemeler sonrasında tabii soruşturmalar kapsamında ortaya çıkıyor. Bakınız, Yasin Kol'un hesaplarına giren paraların %58'inin gerçek kişilerden geldiği belirlenmiş. Bu önemli. Yani Futbol Federasyonu'ndan tamam paralar geliyor ya da Karadeniz Teknik Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam orada güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Oradan gelen paralar da tamam, maaş ödemeleri vesaire, bunlar da kabul edilebilir ama gerisi, bakın 11 farklı bankada toplamda 50 hesap açtığı ve para transferlerinde 41 ayrı IBAN kullandığı yine Yasin Kol'un, bir hakemden bahsediyoruz değil mi? Bu kadar parayla pulla bir hakemin ne işi olabilir ki? Bu önemli. Bakın bir ayrıntı daha var. Emeğe saygı. Ben bunu bu bilgileri nereden alıyorum? Türkiye Gazetesi'nden alıyorum. Türkiye Gazetesi'nin haberinden sizlerle paylaşıyorum. Onur Tokmak isimli bir kişiden bahsediyor Türkiye Gazetesi. Yasin Kol'a gelen toplam bu isimden Yasin Kol'a 1.98 milyon yani 1 milyon 980 milyar liralık bir para geliyor. Onur Tokmak isimli kişi Yasin Kol'a. Para gönderen kişinin adı, yani bu isim terfi sınavını kazanan bir hakemle bu ismin adı aynı. Enteresan bir benzeşme, enteresan bir tesadüf değil mi? Tabii bu kişinin aynı kişi olup olmadığı, yüksek tutarlı transferleri gerekçesi vesaire. Şimdi bunlar bu gerçekten o kişi mi? Tabii bir soru işareti. Bunların tamamı dediğim gibi Türkiye Gazetesi'nden alıntılıyorum bu haberi. Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. Dahası, daha enteresan bir durum var. Bazı maçların öncesi ve sonrasında yardımcı hakemlere 47 defa para gönderildiği tespit edilmiş. Dosyada en ilginç, en dikkat çekici ayrıntılar söylüyorum işte, transfer bu para transferlerinin neden maçlardan sonra hangi amaçla gönderildiği meselesinin ben bu soruşturma kapsamında bir şekilde ortaya çıkacağını umut ediyorum, böyle söyleyeyim, umut etmek istiyorum. Federasyon başkanı istifa etti mi etmedi, dün bir toplantıları vardı. İddia şu yönde, yani şöyle bir iddia var. Yani doğrulanmış bir iddia değil ama cuma günü önümüzdeki cuma günü Futbol Federasyonu'nun seçim gündemiyle, dikkat, seçim gündemiyle toplanma kararı aldığı yönünde bir iddia. Tanıklık edeceğiz hep beraber ama eleştiriler yok mu Futbol Federasyonu'na, olmaz mı? Biz de buradan dile getiriyoruz elbette. Bu hakem atamaları vesaire hangi federasyon döneminde yaşandı ki, değil mi? Bu görevlendirmeler, bu seçim, ortadaki iddialar, bunları da bir konuşmak gerekiyor. Bir isim Mevlüt Aktan, kim Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli olan bir isim, tüm bu tartışmaların sonrasında efendim istifa ettiğini açıkladı. Bunu dikkate alıyorum. Yine birkaç gün içerisinde, yine o cuma gününe kadar bu istifanın bir kişiyle sınırlı kalmayacağı yönünde de elimde bir bilgi var. Bakalım doğru çıkacak mı bu bilgi? Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle bakıyorum diğer ayrıntılar üzerinden. Şu mesele, yine konuştuk dün, dışlarından gelen açıklama üzerinden konuşmuştuk. Mekke anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleşti, imzalanan o anlaşmadan bahsediyoruz. Anayasa 90-92'ye gönderme yapmıştım dün, değil mi? Uluslararası anlaşma yürürlüğe girmesi için mecliste onaylanması gerekiyor. Mecliste tartışılıp sonra onaylanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın bu konuda bir sorunu yok. Sayısal olarak bir sorunu yok. Demiştik ki niye gelmiyor? Geliyor. Mekke Anlaşması'nın yakın bir dönem içerisinde, hatta bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Bu detayı, bu ayrıntıyı da söyleyelim. Namık'tan, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık'tan dün bir soru sordu. Şöyle bir soru gündemdeydi Namık'tan'ın. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı olmadan bu anlaşma nasıl uygulanabilir diye sordu. Ben de, evet, benim de dikkatimi çekti bu soru, ki biz de dün dile getirmiştik bu meseleyi ve bir takım endişeler var. Mesela asker gidecek mi yine Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarından korumak için, Türk askeri o bölgeye gidecek mi diye sorduran sorular. Namık'tan'la ben de dün aradım, konuştum sizler adına. Dedim ki konuğumuz olun, konuşalım yarın, hangi endişeler var, gerçekten asker gönder.

0: şekilde Libya nereden çıktı, Suudi Arabistan'a gider mi gitmez mi tartışmaları, valla işte az önce gazetesine gönderme yaptım, hadi bir daha yapalım bir haber, bugünkü Yılmaz Bilgen, emeğe saygı, Yılmaz Bilgen'in haberi Türkiye gazetesinden. Şöyle söyleyeyim, spotunu sadece okuyayım size, hani bunu sadece biz böyle tartışmıyoruz kendi kendimize, hükümete yakın medya açısından da durum pek de farklı değil. Deniyor ki haberin spotunda, 2 ay önce imzalanan Mekke Savunma İttifakı'nı ilk defa fiilen devreye soktu bu 3 ülke, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan. Ülkede bir Türk üssü kurulması masada, bu gerçekleşirse Türk ordusu 110 yıl sonra yeniden Mekke'yi koruyabilir gibi bir spotu var bu haberin, Türkiye gazetesinin haberi. Hani bunlar sadece hani muhalefetin gündeminde olan meseleler değil, işte iktidara yakın medyanın da gündeminde olan başlıklar. Benim dikkatimi çekti, en azından sizlerle paylaşmış da olayım. Dediğim gibi eski büyükelçi ve aynı zamanda şimdi de milletvekili, yeni parti milletvekili Namık'tan bu konudaki aklımızdaki soruları yanıtlayacak programın ikinci bölümünde. Dilerseniz bir kısa müzik haberi verelim. Siyaset, Bahçeli tabi grup toplantıları başladı. Şimdi siyasetin gündemi, o klasik tabirleri kullanmayı sevmiyorum ama hadi kullanayım. Ne yapalım? Siyasetin gündemi sıcak diyelim. Bir müzik arasında gidelim. O başlıkları sizlerle paylaşacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Bugünkü şarkılarımız dikkatinizi çekmiştir. Ozzy'nin hazırladığı listede bas gitarın önde olduğu şarkılardan mesela Fugazi'ye açılışta Waiting Room'u çalmıştık. Emeğe saygı, orada da basta kim vardı, bas gitarda? Joe Lely vardı. Az önce işte Queen'den Another One Bites the Dust'ı dinledik. Orada da John Deacon'ın basta olduğunu, bas gitarda olduğunu da hatırlatalım. Nirvana'dan, Megadeth'ten yine şarkılarımız, parçalar olacak programın ilerleyen dakikalarında. Ozzy bu hafta için özellikle onu söyleyeyim. Hani yarın için de bir liste hazırladı sağ olsun, ama cuma günü gerçekten hani cumaya yakışır, böyle keyifli, bizi rahatlatacak, şahane, hadi onu da söyleyeyim, böyle Balkan esintileri de var. Şahane bir müzik listesi hazırlamış. Ara ara dönüp ben sizden önce elbette avantajımı kullanıyorum ve o şarkıları Ozzy'nin hazırladığı, cuma için hazırladığı, yarın için de var başka bir listemiz de, cuma için hazırladığı listeyi de tekrar dün bunu da hatırlatayım. Eline, emeğine sağlık. Ozzy'ye de buradan selamlar. Dinleyicilerimizden, sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. İşte az önce aktardım, 17 milyar dolarla neler yapılabilir. İyi Parti bunu anlatan bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Onun detaylarını paylaşmıştım sizlerle. Bir dinleyicimiz diyor ki doğru, bu parayla küçük esnafa faizsiz kredi verilebilir ve piyasa hareketlendirilebilir diyor. Tabii ki öyle. Bir başka dinleyicimiz, fon krizi haberlerine yayın yasağı gelmemiş olması enteresan diyor. Orada da başka tartışmalar var. Mesela bu konuyla ilgili fikir beyan eden, yorum yapan pek çok yetkin kişinin sosyal medya hesabının biliyorsunuz ulaşıma, erişime kapatıldığını da hatırlatalım. Hani direkt doğrudan bir yayın yasağı yok elbette, ama hani böyle bir tabloda var. Evet, bir yine dinleyicimiz yazmış, emeğe saygı. Evet, yani bunu söylüyoruz, söylemek mecburiyetindeyiz. Medyada da, bütün sektörlerde, siz de çalışıyorsunuz, sizler de iş hayatındasınız, okul hayatındasınız, ev hayatındasınız, değil mi? Emeğe olan saygısızlığı biliyoruz ve ben de burada sık sık haberleri konuşurken, aktarırken evet kendi ulaştığım haberler de var, oluyor, onları zaten paylaşıyorum, ama eğer bir herhangi bir yayın organından bir gazeteci arkadaşımın, bir muhabir arkadaşımın haberi ise tabii ki ismini de anıyorum burada. Bundan doğal olan başka ne olabilir ki? Gayet işin doğasında var. Bunu tekrarlamaya, bundan sonraki dönemde de elbette tekrarlamaya ve bunu bir şekilde yaygın hale gelmesi için tekrarlamaya devam edeceğiz. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Ayşe Hanım diyor ki her sabah bizdedir. Selamlar olsun Ayşe Hanım, Ayşe Celep. Tabii işte hafızası güçlü bir program diyorum. Dinleyicisi de aslında, dinleyicisinin de hafızası oldukça güçlü. Soruyor mesela, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili hiçbir gelişme yok. Ona dair pek çok soru işareti vardı, hatırlayınız. Yani konuşuyoruz da, konuşmaya da devam edeceğiz. Bir gelişme olur ise elbette onları konuşuyoruz. Yani bir şekilde o gündeme gelirse elbette biz de sizlerle paylaşacağız, aktaracağız. Şöyle bakıyorum sizlerden gelen mesajlara. Mesela Mekke anlaşmasından bahsediyor bir dinleyicimiz. Birazdan konuşacağız da, hani Pakistan yıllardır Hindistan'la arası kötü. Evet, dün de konuşmuştuk bunu. Dünyanın öbür ucundaki Hindistan'la savaşa mı gireceğiz böyle bir şey olursa, böyle bir anlaşma devreye girerse? İşte biz de bu sorularınızı da yine soracağız biraz sonra. Namık'tan konuğumuz olacak ve onunla, kendisiyle bu ayrıntıları paylaşacağız. Daha doğrusu o bize deneyimiyle, emekli bir büyükelçi, o deneyimiyle bu sorularımıza yanıt verecek. Simge, hadi devam edelim biz.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Biraz hızlanalım. Bahçeli konuştu dün grup toplantısında. Bir 2028 çağrısı vardı. Seçimler ne zaman yapılacak? Nisan 2028'i AK Parti sürekli olarak işaret ediyor. Bahçeli de bunu anlatan bir açıklama yaptı. Dinleyelim.
3: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliğin zedelemeyecek sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecek.
1: Bahçeli bunu işaret etti. Muhtemeldir ki neydi o tarih? 16 Nisan 2028. Bir ay öncesinde alınacak seçimler. Yani işte eğer bir anayasa değişikliği vesaire de olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının da önü bu şekilde açılacak. Bunu biliyorsunuz, mecliste düzeltiyorum, Beştepe'den yapılan açıklamalarla da görmüştük. Bunun herhangi yasalarla, anayasaya aykırı bir durum olmadığını savunuyor Beştepe'deki isimler. Özgür Özel de konuştuğu grup toplantısında çok uzun, çok ayrıntılı, pek çok başlık tabii gündemindeydi. Yeni Parti, bir kez daha İyi Parti diyordum. Yeni Parti dedim değil mi? Yine İyi Parti dedim. Yeni Parti Genel Başkanı. Benim orada dikkatimi çeken en önemli... Yani pek çok başlık var elbette ama bu fon soruşturmasında adı geçen kurumlar, adı geçen isimler üzerinden bir eleştirisi vardı Özgür Özel'in. Diyor ki Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın atadıkları aslında bu meselenin, bu işin tam da göbeğinde. Aslına bakılırsa hatta isim isim anlattı, şu isim şu zaman atanmıştı, bu isim bu zaman atanmıştı diye Özgür Özel bütün o uzun grup toplantısında Yeni Parti Genel Başkanı'nın benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi. Bir diğer konu İzmir. İzmir'de bugün bir değişim yaşanacak görebildiğimiz kadarıyla. Zaten günlerdir biliyorsunuz bu meseleyi, siz benden daha iyi takip ediyorsunuz. İzmir'de yaşayanlar açısından, İzmir'deki seçmen açısından söylüyorum. Muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek. Bugün itibariyle belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Bu tartışmalar yapılıyordu zaten haftalardır, günlerdir. İlginç bir görsel paylaştı Adalet ve Kalkınma Partisi kendi X hesabı üzerinden. İrem onu Telegram üzerinden takip eden dinleyicilerimizle de paylaşıyor. Şu an sizler de oradan takip ediyorsanız o paylaşımı da görebilirsiniz. Orada İzmir Marşı'na da bir gönderme var, bir çöp yığını var. O çöp yığının üzerine yapay zekayla hazırlanmış bir görselden bahsediyoruz elbette burada. İşte o çöp yığını kamera alttan yaklaşıyor. Böyle çok 5 saniyelik bir İzmir Marşı hatırlatması var. O İzmir Marşı çalınırken de o çöp yığınının yeşerdiğini, çiçeklerin açtığını da görüyoruz. Bugün itibariyle bizim anlayabildiğimiz kadarıyla İzmir'de de bu değişimin sinyalini, İzmir'de yaşanacak, İzmir'in yönetiminde yaşanacak bu değişimi de AK Parti kendi X hesabı üzerinden böyle bu şekilde paylaşmış. Hani yapay zeka dedim ya, yani bir tek şunu belki bir hatırlatmak yani gerekir miydi ya da onun üzerinden tartışmak gerekir miydi bilmiyorum. Eğer yapay zeka üzerinden hazırladıysa bu videoyu arkadaşlar ya da işte orada AK Parti'deki ilgili birimler, hani şunu da sorsalardı, o marştaki çiçekler neyi temsil ediyorlar diye bir sorsalardı yapay zekaya, çok basit girselerdi, herhangi bir yapay zeka aracına sorsalardı şöyle bir karşılık bulacaklardı. Onu izninizle paylaşayım sizlerle. Edebiyatta ya da halk kültüründe çiçekler, özellikle de gelincik, karanfil gibi kırmızı çiçekler, bu toprak uğruna hayatını feda eden şehitlerin simgesidir. Bir siyasi tartışmanın herhangi bir parti arasında herhangi bir şehir açısından söylüyorum bunu, o siyasi tartışmaların odağında olmaması gerektiğini de görürlerdi. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim bu tartışmalara dair, yani bu videoya dair en dikkat çekici konu bu. Hani bir yandan da tepkiler var mı? Olmaz mı? Tabii tepkiler de var. Şöyle söyleyeyim size, Özgür Özel Cemil Tugay'ı eleştirdi. Bu yine grup sonrasında bahsettim ya, bu videoların vesairenin ortaya çıkmasından sonra şöyle dedi Yeni Parti Genel Başkanı, şimdi de bir Betmaye'den tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. İzmir'e gavur diyenlerin İzmir Marşı'na merakı da manidardır diyor. Buradaki Betmaye sözcüğü dikkatimi çekti. Ne anlama geliyor? Ahlaksız, sütü bozuk anlamına geliyor. Bu Özgür Özel'in ifadesi benim yani dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesiydi. Bu Tuncay Özkan da İzmir Milletvekili Günlerdir İzmir'de bu sürece tepkisini dile getiriyor. Bu filmi az önce size sizlerle Telegram üzerinden de paylaştığımız bu görüntüyü bir İzmir'e bir hakaret olarak, çöp dağları vesaire bunlar gösterirken İzmir'e bir hakaret olarak değerlendiriyor. Söyledim, bir 5 saniyelik bir İzmir marşı göndermesi de var o videoda. Onu da şöyle söylüyor: İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşı da korkak bir tutumla alt müzik olarak kullanılmış gibi de bir eleştirisi var. Kimin? Tuncay Özkan'ın. Yani bu konuya dair tabii çok söylenecek söz var da en güzelini gazeteci büyüğüm, çok da severek okurum haberlerini de, Çiğdem Toker bir hatırlatma yapmış sosyal hesabında. Onu da hatırladım daha doğrusu. Okumayanınız var mı bilmiyorum. Charles Dickinson'ın İki Şehrin Hikayesi romanı. Onu hatırlatıyor sevgili Çiğdem Toker. Kitabın giriş cümlelerini deniyor ki orada. Şöyle 4 satırlık bir paragraf sizlerle paylaşacağım. Bütün bu tartışmalar yapılırken çok doğru zamanlaması, yeri ve zamanı çok doğru bir hatırlatma bence Çiğdem Toker'in yaptığı. Değil ki Charles Dickens diyor ki o İki Şehrin Hikayesi romanının girişinde, zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik, ya da tam öteki yana. İşte Dickens o kitabında, o romanına girişinde o romandaki giriş cümleleri tam olarak böyleydi. Hani dediğim gibi Çiğdem Toker'in hatırlatmasıyla sizlerle de paylaşmış olalım bunu. Birkaç başlık: Ataşehir ve Eyüp Sultan, biliyorsunuz orada da günlerdir orada belediyelere yönelik operasyonları sizlerle paylaşıyorum. Ataşehir'de başkan vekili, Eyüp Sultan'da da belediye başkanına bir operasyon vardı. Şöyle valilikten bir açıklama var. 10 Ekim'de 3 gün sonra, yani bu belediyelerde, belediye meclislerinde daha doğrusu seçim olacağını söyleyebiliriz. Ataşehir'in neredeyse AK Parti'ye geçeceği ortada. Yani meclis aritmetiğine bakarsak AK Parti'ye geçeceği ortada. Hep söylüyorum bunu, bütün bu belediyeler, özellikle İstanbul'daki ilçe belediyeleri, işte konuştuk, adaları anlattık, Üsküdar'daki yaşananları anlattık, Ataşehir'deki ayrıntıları sizlerle defaatle paylaştık burada, gelişmeler oldukça. Bunların tamamı aslında nereye doğru gidiyor? İş gelecek, dayanacak Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye meclisinde yaşanacak o gelişmelere. Onu bir daha söyleyelim. Bu, biz onu ahmak davası olarak hatırlıyoruz. İmamoğlu ile ilgili bir verilmiş hapis cezası var biliyorsunuz. Bir de siyaset yasağı. Eğer o onanırsa yüksek mahkeme tarafından, yeni bir belediye başkanı seçilecek. Şu andaki belediye başkanı vekil olarak o kolduruyor ama o karar bir şekilde yüksek yargı tarafından onanırsa bu kez yeni bir belediye başkanı seçilecek. İşte orada yine hesaplar, kitaplar devam ediyor. O yüzden Ataşehir, Eyüp Sultan, Adalar, Üsküdar, bütün bu bölgelerdeki tartışmaları bir öyle hatırlamak, o perspektiften bakmak gerekiyor. Mersin'i aktarmıştık size. Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer birisi Büyükşehir Belediye Başkanı, diğerleri de Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları. Bu isimlerin de görevden uzaklaştırıldıkları ayrıntısı benim dikkatimi çekti. Tabii Vahap Seçer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği'nin başında olan bir isimdi. Şimdi ne olacak? Vahap Seçer'in tutuklanmasından sonra Belediyeler Birliği'nde de bir seçim yapılacak. Orada da bir değişim yaşanacağını da hatırlatalım. Siyaset demişken şunu da söyleyelim, oradan da son bir not paylaşayım sizlerle. DEM Parti'nin, biz bütün süreçte, bütün bu toz duman arasında DEM Parti'nin ana gündem maddesi ne? Elbette açılım süreci, ya da ne diyoruz biz ona? Daha doğrusu hükümet ya da Cumhur İttifakı kanadı, terörsüz bir Türkiye süreci, değil mi? Komisyonların adı da buydu. İşte çıkarılan yasanın da adı buydu. Bu süreçten bir rahatsızlığı olduğunu öğreniyoruz. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan konuştu bu sürece dair grup toplantısında. Dedi ki, yani işte kayyum uygulamaları, basına yönelik yasaklar vesaire, bunlara da vurgu yaptı Tuncer Bakırhan ve hükümet dedi bu sürece dair yani atılması gereken adımlar var. en küçük, en temel, en basit adımları bile, mesela bu kayyumlar üzerinden değil mi? Ahmetler göndermesi vardı. Kimin? Devlet Bahçeli'nin göndermesi vardı. Demirtaş gönderdi. En kolay konularda, hani böyle bir imzayla çözümlenebilecek konularda dahi hükümetin bir adım atmamasından şikayetçi kim? Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin eş genel başkanlarından bir tanesi. Simge uyarıyor. Bu arada son iki dakikam. Hani şunu söyleyeyim, operasyonları konuşuyoruz. Operasyonlar üzerinden çokça tartışmalar yapılıyor. Hani özellikle muhalefet kanadı, yani işte muhalefete ait belediyelere operasyonlar yapılırken sabahın köründe kapılar çalınıyor, polis vesaire, işte o görüntüler kamuoyuyla paylaşılıyor. Oysa evet, yani AK Parti MHP'li belediyelere de bu anlamda operasyonlar yapıldığı zaman ne diyor muhalefet? Ki ortada olan gerçeklik, bunu muhalefetin dile getirmesine gerek yok. Bizim de gözümüz var, bizim de kulağımız var, biz de görüyoruz bunu. Hani orada da daha makul saatlerde operasyonların yapıldığını biliyoruz. Bakın Mersin Belediyesi'nin, işte az önce aktardım Mersin Belediyesi ile ilgili gelişmeleri. O Mersin Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında bir eve bir yine polisin bir operasyon düzenlediğini ve o operasyon görüntülerini kamuoyuyla paylaştığını görmüştük. Buna tanıklık etmiştik. 1 Ekim'de belediyelere yönelik düzenlenen operasyon sırasında gözaltı işlemi için eve giden polislerin kapıyı açan bir kadını pijamalarıyla görüntülemiş olması, kaydın daha sonra, bakın bu kaydın daha sonra medyaya, basına servis edilmesi mecliste çok tartışıldı. Bırakın mecliste tartışılmasını, zaten hani vicdani olarak da değil mi, bakıldığı zaman hani o kadının oradaki o korumasız halini, nasıl kendisini tedirgin hissettiği o anlara hep beraber tanıklık etmiştik biz. Bir yandan da bu görüntülerin, o şok halindeki kadının kameranın kapatılmasını istediğini de hatırlatalım. Hatta orada bir mukavemette de bulunmuyor kendisi. Kapıyı açıyor ve diyor ki kapatın kamerayı, yani pijamayayım diyor. Görevli de orada ne diyordu? Merak etmeyin, bilgi amaçlı bu kayıt şeklinde bir ifadesi vardı. İşte o ifadelerin tamamı bu görüntüler medyaya servis edilince bir şekilde bizler tarafından da görüldü. Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili, bir açıklama yaptı bu görüntülerle ilgili. İçişleri Bakanlığı'nın kayda alan kolluk görevlileri hakkında soruşturma başlattığını söyledi. Adalet Bakanlığı'nda benzer soruşturma süreçlerinde kadın ve aile mahremiyetinin korunması için bir genelge yayınladığını da yine söyledi. Onu geç ama doğru bir adım diyelim ve ilk bölümü bitirelim yavaş yavaş. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de X, Instagram ya da Blue Sky üzerinden Güçlü Özkan yazarlarsa, yazarsanız, Güçlü Özkan noktasız birleşik yazarsanız bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Ve mesajlarınıza baktım. Kim ne diyor diye, hangi dinleyicimiz ne söylüyor diye. Bir dinleyicimiz bu İzmir'le ilgili bir hatırlatma yapmış. Önemlidir, onu söyleyelim. İşte AK Parti'nin yayınladığı videodan bahsetmiştim ya. Diyor ki o videonun ne amaçla çekildiğini ben söyleyeyim size. İzmir'de atık alanı sorunu var. İzmir'in kendi çöpünü dökebileceği bir alan yok. Bergama'da ufak bir tesis var sanıyorum. AK Parti İzmir'e sıfır atıklı birçok alan yapma vaadinde bulunmuş olabilir. Niye yapılmadı şimdiye kadar diye soruyorum ben de. Hani gerçekten bunu İzmirlileri düşünerek, çevreyi düşünerek soruyorum. Bundan sonra da yapılırsa bakalım. Tamam, aferin, helal olsun deriz yani. Bir başka dinleyicimiz, şöyle bir bakıyorum mesajlara, çok yani teşekkürler, pek çok iyi olumlu mesaj da gönderiyorsunuz. Bir kadının evine giden kolluk neden sadece erkek polislerden oluşur demiş dinleyicimiz. Hayır, öyle değil, bu yanlış bir bilgi. O polisler arasında kadın polislerimiz de var. Sadece o görüntüyü çeken ve o bir şekilde o şok geçirmiş dedim ya size, pijamalı görüntüsü olan kadın da orada bir erkek polis de muhatap oluyor. Oysa o ekibin içerisinde bir kadın polis de var. Hani bu bilgiyi de düzeltmiş olayım, dinleyicimizin aklındaki bu bilgiyi de ya da dile getirdiği iddiayı da düzeltmiş olalım. Bu da aklımızın bir kenarında olsun, bunu da söyleyelim. Şöyle diğer mesajlara da bakıyorum. Evet, bu fon krizi gerçekten pek çok davayı, pek çok soruşturmayı geçmiş de ilk madde olarak konuştuğumuz pek çok konuyu da bir şekilde gündemimizden çıkartı verdi. Ama gördüğünüz gibi işte ortada bir gerçeklik var. Hani konular birbirini iterek ilerliyor. Gündem sırası yapıyorlar. Adeta her başlık, her konu öne geçmek için yeni başlıklarla gündemimize geliyor. Şaşırmıyorum diyorum çoğu zaman, şaşırmayacağım diyorum ya da şaşırtmıyor diyorum, ama gelen başlıklar, ortada konuşulan paralara, isimlere de bakıldığı zaman gerçekten şaşırmamanın da imkanı yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Şöyle birkaç başlığım var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün onu, bu haberi bu konuyu sık sık hatırlatıyoruz. Gazeteci Hakan Tosun, biliyorsunuz uzun Hakan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma. Bugün bir karar duruşması olması bekleniyor. Neden bekleniyor diyorum? Çünkü 22'sinde de geride kalan ayın 22'sinde de bir duruşma vardı. İki kişi hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla ömür boyu hapis talebi vardı. Bugün saat 10.30'da Hakan Tosun davası karar duruşması. Bunu da hatırlatayım. Bunu da, bu da aklımızın bir kenarında olsun istiyorum. İlk bölümde söylemiştim. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Buna dair çok tartışma yapılıyor. Çok muhalefetin oldukça sert eleştirileri de var. Peki bu eleştiriler nedir ve ne olacak bundan sonra? Bunu konuşacağız kiminle? Hem bir milletvekili hem de eski bir büyükelçi Namık Tan'la konuşacağız. Namık Tan telefon attığımızda. Sayın Tan, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk.
2: Şöyle başlamak istiyorum. Siz de paylaşımlarınızda da bunu sık sık dile getiriyorsunuz. Anayasanın 90-92. Maddelerine göre işte uluslararası anlaşmalar, meclis tarafından o anlaşmaların uygun bulunması gerekiyor. Siz Mekke anlaşması henüz meclisten geçmemişken yürürlüğe konulduğu ya da fiili adımlar atıldığı yönünde açıklamalar var. Siz bu durumu hukuki açıdan, uluslararası hukuk ya da iç hukuk açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce buradan başlayalım isterseniz.
3: Anlaşılması çok güç. Çünkü iktidar bunun hangi sonuçlara yol açacağını gayet iyi biliyor. Ülkemizde biliyorsunuz bir uluslararası anlaşmanın özellikle ülkenin askeri unsurlarını onu da içeren bir taahhüt altına sokacak bir belgeyi bu şekilde meclisten geçirmeden onu uygulaması veya onunla ilgili bir takım tasarruflarda bulunması mümkün değil. Yani bu bir anayasal suç oluyor. Eğer bunun aksini yaparsanız ki bugün olan odur. Bu çok garip bir yani ilişki. Bu üç ülke arasındaki efendim işbirliğine biz karşı değiliz. Elbette bir işbirliği olabilir. Ancak bu işbirliğinin usulüne uygun bir şekilde anayasaya uygun bir şekilde yürütülmesi, sürdürülme işte bazı eksik unsurlarının varsa tamamlanması gerekir. Bu meclisten kaçırılması bir yani bir kuşku doğuruyor herkesin zihninde. Neden bu yapılıyor? Yani neden bu sorgulanıyor? Aslında bu çok basit. Yani ben 40 yıl bu ülkenin dış politikasına bir şekilde hizmet ettim. Burada gelir kamuoyuna da açıklarsınız neler de yapmak istediğinizi, ne tür bir işbirliği yürütmek istediğinizi açıklar ve o şekilde ilişkinin işte esas unsurlarını inşa edersiniz. Ama biz bunu göremiyoruz iktidarda. Ve tabii bu da, bu ilk defa da olmuyor. Bakın yani anayasanın hiçe sayılması ilk defa olmuyor. Hepimizin bildiği gibi maalesef üzüntü verici olan bu. Birçok konuda anayasa hükümleri uygulanmıyor. Örneğin bir silahlı kuvvetlerin yurt dışında görevlendirilmesi mutlaka ve mutlaka meclis onayını gerektirir. Bir tezkere yoluyla bu da defalarca yapıldı. Hatta öyle bir duruma geldik ki tezkere sunulduğu vakit ve tabii mecliste çoğunlukçu bir sistem var. Çoğulcu bir sistem olmadığı için kendi işte iktidarınızın işte sayı gücüyle siz birçok hususta yani anayasayı da diğer kanunları da hiçe sayarak onları hiç dikkate almadan bir takım kararlar alabiliyorsunuz. Nitekim şimdi Somali'de askerlerimiz var. Orada işte silahlı kuvvetlerin unsurları var. Bunlar için bir tezkere çıkarıldı. Ama bu tezkerenin dayanağı olan mesela ikili sözleşme henüz meclisin Dışişleri Komisyonu'na getirilmedi. Dışişleri Komisyonu'na dahi getirilmedi. Doğrudan
2: siz mecliste,
3: genel kurulda bu yönde bir karar alındı ve askerlerimiz oraya gönderildi.
2: Siz Dışişleri Komisyonu'ndasınız aynı zamanda. Bugün birkaç haber gördüm birkaç gazetede. Hani bu konunun yani bu anlaşmanın meclis gündemine geleceğine dair hatta cuma ya da pazartesi günü işaret ediliyor haberlerde. Size bu konuda bir bilgilendirme yapıldı mı? Resmi bir bilgilendirme var mı acaba?
3: Hayır. Bu hangi cumartesinden başını bilmiyorum ama.
2: Bu haftadan bu cuma ya da bu pazartesiden işaret ediliyor. Birkaç internet sitesinde gördüm ben de bu haberleri.
3: Yok benim bilgim yok. Biz takip ediyoruz yakından. Belki olacaktır. Onu bilemem ama şu ana kadar bunun meclis komisyonuna getirildiğine dair herhangi bir bilgi verilmedi bize.
2: Hı hı. Tabii bu anlaşmayla beraber şu NATO'nun 5. maddesi kolektif savunma meselesi de çok sık tartışılmaya başlandı. Hani bir benzerlik olduğu yönünde, hani birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır mantığının hakim olduğu bu anlaşma da anlatılıyor ya da söyleniyor. Yapılan açıklamalar bunu bize gösteriyor. Bir yandan da bir Orta Doğu gerçeği var. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim, İran'da bu işin bir tarafında. Yani Türkiye'nin yıllardır bu konularda, bu ülkeler özellikle İran'la ilişkiler konusunda bir denge politikası izlediğini görüyoruz. Bir taraf olma riskiyle karşı karşıya kalabilir miyiz biz bu anlaşmayla birlikte?
3: Elbette. Tabii çok büyük bir risk var bu hususta. Ve bu böyle bir riskle karşı karşıya kalmamızı gerektiren nedir? Mesela bu açıklanmak zorundadır. Yani bizim başka ülkelerin hani meseleleri çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi orada görevlendirip onları bir sorumluluk altına sokmamız sebebi ne? Yani bunu açıklamak zorunda iktidar. Sizin şimdi düşünün, ailenizden herhangi bir genç çocuk orada diyelim Yemen'de Husilere karşı savaşıyor. Neden? Hı-hı. Neden ama? Kimi korumak için? Hangi Türkiye'yi ilgilendiren hangi efendim tehdidi karşılamak için orada bulunuyor? Bunu izah etmek zorundasınız. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz istediğiniz yere Türk askerini göndereceksiniz, her türlü şartlar bakacaksınız. Yani bize ne gibi bir tehdidi var bunun? Biz niye bu işin içerisinde ortak tehdit olarak bunu görüp de askerimizi oraya gönderiyoruz? Şimdi şöyle de bir takım şeyler var. Yani o kadar ciddi sorunlar var ki daha biraz önce yine uluslararası basında da var. Bizim basın yayın organlarında da var. Bazı silahlı kuvvetler unsurları ve silah sistemleri oraya gittiğine dair haberler var. Bu hangi yetkili gitti bunlar? Yani niçin gönderildi? Gönderildiyse.
2: Evet. Böyle daha resmi bir açıklama yok buna dair.
3: Hiçbir açıklama yok. Bakın ilk defa bu gündeme geldiğinde böyle çok alelacele işte bir fotoğraf verildi. Üç ülkenin devlet başkanları orada bu imza törenine katıldılar. Ve Mekke anlaşması imzalandı dendi. Ardından burada biz gazetenin işte muhabiri Pakistan Büyükelçisi'ne bu konuda sorular yöneltirken bir yerde dedi ki bu anlaşma burada herkesin imzaladığını gördüğümüz işte tek sayfalık bir metin mi dedi. O da evet hepsi o kadar diye bir cevap verdi. Mesela bundan sonra da biz bir sürü sorular sorduk. Gerçekten öyle mi? Bir sayfalık bir şey mi? Bu aslında bir işbirliği protokolü mü? Yoksa bir anlayış muhtırası mı? Yani bizim o tür belgeler de var. Yani ne tür bir belgedir bu üç ülke arasında? Bunu anlayamadım. Bir de bakın şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Niçin gizleniyor bu ki? Yani ne gibi bir gizliliği var bunun? Bütün ülkenin insanlarını, vatandaşlarımızı, onların çocuklarını ilgilendiren çok ciddi bir risk içeren bir belgeden bahsediyoruz. Bunun için gizleniyor. Yani ne var bunun ardında? Neye karşılık yapılıyor bütün bunlar? Ya bu soruları sorma hakkımız yok mu? Sokaktaki vatandaşın yok mu bu böyle bir hakkı? Ve bunun bak, tekraren söylüyorum. Neden gizleniyor bu? Yani gizli tarafı nedir? Hani ulusal güvenliği ilgilendiren bir konuysa o zaman onu söyleyeceksiniz. Yani burada açıklanması şu anda doğru olmayan bir konu var. Hani basına bu şekilde söylersiniz ama meclise getirip o neyse mecliste bunu mutlaka söylemeniz gerekiyor. Anayasa söylüyor bunu, ben değil ya. değil mi?
2: Evet, anayasa hatırlatması yapmanız önemliydi burada. Şöyle bir son soru Berken. Çok sorun var elbette. Yani Türkiye örneğin bölgesel arabulucu rolünden uzaklaşıyor mu mesela bu böyle bir ittifak, böyle bir savunma ittifakı anlaşmasıyla? O zaman işte Mısır'ı, İran'ı nereye koyacağız ya da İsrail, Amerika ekseninde bu iş, bu anlaşma nasıl okunmalı diye bir soru aklıma geliyor mesela, ama buraları tartışmaya daha anlaşmayı da bilmediğimiz için aslında bu soruları sorayım mı sormayayım mı kararsız kaldım size aslına bakarsanız.
3: Yok, haklısınız. Çok haklısınız. İnanın bakın, biz şimdiye kadar hep doğrudan bize olan ilgisi ve bizimle ilgili olarak taşıdığı riskler bakımından bunu değerlendiriyoruz. Ama bir de bölgesel yansımaları var. Şimdi elbette bu üç ülkenin bir araya gelmesinin diğer ülkeler bakımından da ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz bakımında bazı sonuçları olabilir. Olacaktır. Olmuştur. Ama ne gibi sonuçları olacak? Ancak onu belgenin içeriğini gördükten sonra açıklayacağız. Mesela yahut da göreceğiz. Nitekim bazı ülkeler işte bunu şu ülkeye karşı veya şu ülke hedef alınarak bu anlaşma veya işte sözleşme veya belge imzalandı şeklinde yorumlarda bulundular. Bu da tehlikeli. Yani bizim bir takım ülkelerle ilişkilerimizi onlar hakkındaki yorumları bir zemine oturtmak bakımından mutlaka bunun içeriğini bilmek lazım. Diğer ülkelere de belli şekilde, hani onlar da yanlış yorumlarda bulunmasın ki ilişkilerimiz onlarla ilişkilerimizde zedelenmesin, örselenmesin. Bu son mutlaka gözetilmesi gereken bir şey.
2: Tabii. Son açıklamalar yine o Pakistanlı yetkili, hani bu anlaşmada bir komisyon oluşturuldu, onun başındaki isim 6 ülke daha katılmak istiyor gibi, bu ittifakı gibi açıklamaları vardı ama orada da isim verilmedi ya da ülkelerin isimleri geçmedi. O da yani bir belirsizlik. Bir dinleyicimiz şöyle sormuş, onu sizler son kez onu da sorayım. Hani biz şimdi Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilim üzerinden tartışıyoruz ama Pakistan'ın mesela yani yıllardır, uzun yıllardır Hindistan'ki İki ülkede nükleer güç, bu arada onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Evet. Yıllardır Hindistan'la yaşadığı gerilim var, o Keşmir üzerinden özellikle.
3: Evet.
2: Dinleyicimiz diyor ki eğer böyle bir durum olursa, hani biz Suudi Arabistan'a bakıyoruz ama bir yandan orada da taraf olmak mecburiyette kalmayacak mı Türkiye diye bir endişesini dile getirmiş dinleyicimiz.
3: Çok doğru bir yorum. Elbette bundan endişe duymamak mümkün değil. Biz de duyuyoruz. İşte bütün bu soruların yanıtlanması için bir an önce yani daha fazla spekülasyona yol açmadan, eğer bu konuda hakikaten bu anlaşmanın bir şekilde ileriye götürülmesi düşünülüyor ise mutlaka ve mutlaka bunun meclise getirilmesi lazım. Ve şu anda eğer oraya bir takım unsurlarımızın, askeri unsurlarımızın ve silah sistemlerinin gönderilmiş olduğu gibi haberler doğruysa, bunun da derhal izah edilmesi lazım. Bakın bir başka unsur daha var, son olarak onu da söylemek isterim. Bizim NATO'ya karşı yükümlülüklerimiz var. Yani şimdi bu çerçevede de hassas olmak lazım. Yani bizim bir ittifakın parçasıyız biz. Ta yıllardır, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinden bugüne kadar bir ittifakın parçası. Orada ne kadar hassas bir takım olayların cereyan ettiği, işte çatışmalar ve taraf olmanın işinden döndüğümüz vesaire hatırlanacaktır şimdi. Bu bile büyük bir tecrübedir bizim için. Dolayısıyla yani bu gayri ciddiliktir bir yandan. Eğer siz bu kadar ciddi bir olayı öylesine gayri ciddi bir şekilde yönetiyorsanız, yani size hakikaten dışarıdan bakanlar da gerçekten çok farklı yorumlar yapacaklardır. Yani her neyse, bu muazzam bir garipliktir. Ben hiç görmedim meslek hayatımda. Neden kaçırılıyor? Niçin açıklanmıyor? Açıklanmıyorsa niye getirilip efendim mecliste bu kanuna, anayasaya, bizim diplomasi teamüllerine uygun bir şekilde burada izah edilmiyor meclisin içerisinde. Bunu gerçekten anlamamız mümkün değil. Ve her geçen gün garip bir başka davranışa imza atılıyor. Toplantılar yapılıyor mesela. Henüz meclisten geçmeyen bir belge hakkında toplantılar yapılıyor. Orada ne sözler veriliyor ve hangi belgeye istinaden bu müzakereler yürütülüyor bilmiyoruz.
2: Bu bilinmezlik içerisinde nasıl ilerleyeceğiz, nasıl yorumlayacağız? Dediğim gibi ben de sorularımı, yani o kadar çok sorun var ki aklımda, ama dediğim gibi hani size de haksızlık etmek istemiyorum. Hani bir olmayan, görünmeyen bir anlaşma üzerinden bir yorumda, ama çok net anlattınız olanı biteni. Şunun sözünü alayım, meclis gündemine gelirse o zaman bir kez daha sizle birlikte olalım, uygun olursanız eğer. O metin üzerinden bir yorumunuzu da merak ediyorum, doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Namık'tan. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Hoşçakalın. Konuğum eski Büyükelçi, Washington Büyükelçiliği uzun yıllar boyunca yapmış. Kendisi de söyledi, 40 yıl boyunca dışişlerinde görev olan bir isim. Aynı zamanda şimdi şu anda da Yeni Parti İstanbul Milletvekilliği görevini yapan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi kendisi. Çok deneyimli bir diplomat. Namık Tan konuğumuz. İşte şu an bizim göremediğimiz bir anlaşmadan bahsediyoruz. Mekke İttifakı Anlaşması'ndan. Tabii çok soru işareti var. Hani işte en çok konuşulan, size programın en başında değil mi, Türkiye Gazetesi'nin başlığını, haberini aktarmıştım size. Hani 110 yıl sonra Türk ordusu Mekke'yi koruyabilir gibi ifadeler vardı orada. Bir yandan da tabii diplomasi boyutuyla biz bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çok bilinmezi olan bir anlaşma. Ama dediğimiz gibi meclis gündemine gelecek mi ki muhalefette diyor ki yani bir şekilde gündeme getirilmiyor. Neden gündeme getirilmiyor? İşte az önce Namık Tan'ın söyledikleri de ortada. Hani hangi metin üzerinden sözler veriliyor ya da işte toplantılar yapılıyor da önceki gün değil mi? Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Riyad'daydı. Neyin toplantısı yapılıyor? Nelerin konuşmaları yapılıyor diye de son derece haklı, makul soruları gündemine taşımış durumda muhalefette. Sadece muhalefet değil, hepimizin aklında olan sorular bunlar. Tabii en önemli soru, Türk askeri o bölgeye gidecek mi, gitmeyecek mi? Farklı iddialar var. Hani hayır, fiziken fiilen gitmeyecek. Sadece teknik destek, ekipman desteği sağlanacak gibi, ama çok yorum var, o yüzden bilinmezlikler var. O bilinmezliklerin sona ermesi için ne yapılması gerekiyor? Bu anlaşmanın bir an önce meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Müzik arasında gideceğim ama yine bir son dakika bilgisi, yine bir operasyon haberini sizlerle paylaşıyorum. Adres Esenyurt. Bu kez İstanbul'da Esenyurt'ta bir belediye operasyonu var. Daha 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını öğreniyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu karar alınmış efendim. Şu dakikaya kadar 17 gözaltı var. 2 kişinin ise arandığı bilgisi yine elimizde. Bir hatırlatma, 31 Mart seçimlerinden sonra tutuklanan ilk belediye başkanı olmuştu Ahmet Özer. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği Ahmetlerden bir tanesi, bir diğeri Ahmet Türk'tü. Onu da hatırlatalım. Esenyurt Belediyesi o tutuklama kararından sonra, hatta o günden beri de bir kayyum tarafından yönetiliyor. Bunu da hani o ayrıntıyı da şöyle bir dipnot olarak hatırlatmış olalım. Bir müzik arasına gidelim, o aradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol araştırma şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1 kadınlar, 2 gençler, 3 işsizler, 4 öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklısınız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Az önceki tanıtımı dinleyen dinleyicilerimiz için bir kez daha söyleyeyim. İşte tam da bu yüzden her sabah programı kapatırken her sabah saat 08.55 dolaylarında aklınıza mukayyet olun dileğiyle ya da önerisiyle bitiriyorum. İşte tam olarak da yapılan bu açıklamalar ya da yapılan bu bilimsel çalışmalar ışığında bunları söylüyoruz, bunları aktarıyoruz. Hadi biz haberlerimi devam edelim. Esenyurt'u söylemiştim müzik arasına gitmeden önce. Onu tekrar edeyim izniniz olursa. Esenyurt'ta yeni bir operasyon. Neden yeni bir operasyon diyorum? Çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanı biliyorsunuz Ahmet Özer tutuklanmıştı. Onun yerine bir kayyum atanmıştı. Gerekçe şöyle söyleyeyim, ihalelerde usulsüzlük olduğunu öğrendim. İşte az önceki bilgilerden, verdiğim bilgilerden bilgilere ek bir detay, bir ayrıntı daha paylaşayım sizlerle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplamda Esenyurt Belediyesi'nde çalışan 19 kişi hakkında rüşvet iddiasıyla müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiası ve ihalelerde işte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Şu dakikaya kadar yine gelen bilgiler 17 kişinin gözaltında olduğu, 2 kişinin ise şu an itibariyle arandığı yönünde de bir ayrıntı, bir detay var. Şöyle bir bakıyorum, yine güncelliyorum önümdeki sayfaları. Bunlar şimdilik hani oraya öne çıkan başlıklar bunlar. Şöyle Tayfun Kahraman'dan her sabah burada bahsediyoruz ki kendisiyle ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı da vardı. O kararın gerekçesi de dün itibariyle değil mi? Dün itibariyle açıklanmıştı. Bu soru yöneltildi. Ya Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama ve 100 bin lira değil mi tazminat ödenmesine karar vermişti Anayasa Mahkemesi. Bunun gerekçesini de detaylarıyla, ayrıntılarıyla resmi gazetede açıkladı. MHP'li MHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda bir hukukçu kimliğiyle de biz Fethi Yıldız'ı tanıyoruz. Tutuklu Gezi davasından hükümlü Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu İkinci ihlal kararı, üstelik bir de değil, ikinci ihlal kararı ve yeniden yargılama kararının soruldu. Ne diyorsunuz bu Anayasa Mahkemesi'nin attığı bu adıma ya da Anayasa Mahkemesi ile ilgili bu gelişmeye şeklinde bir soru yöneltildi kendisine. Şöyle dedi MHP'li Fethi Yıldız, yargılamanın yenilenmesine karar verdi mahkeme. Yani hak ihlali kararı verdi ve yargılamanın yenilenmesi gerekir. Bunun tartışılacak bir tarafı yoktur cümlesi. Cumhur İttifakı kanadından, MHP kanadından da bu ifadenin gelmiş olmasını önemsedim. O yüzden sizlerle paylaştım. Tayfun Kahraman demişken onu da hatırlatalım. Her sabah hatırlatıyorum. Can Atalay, Hatay Milletvekili 1630. Tayfun Kahraman, o da 1630. Gazeteci Lale Ozan Arslan 33. Yine gazeteci Merdan Yanardağ da 347 gündür cezaevindeler. çok konuştuk o soruşturmayı. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin o soruşturma süreci, hangi ihmaller vardı, neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, buna dair tartışmalarda ilginç bir adım, ilginç bir rapor demde nasıl bir ihmaller zincirinin oluştuğunu, ortaya konduğunu gösteren bir bilirkişi raporu. O bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu. 4 kişinin asli, 9 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtiliyor. Ferdi Zeyrek'in, Manisa Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin o yürütülen davada, o soruşturmada yeni bir bilirkişi raporu var. Gerçekten enteresan iddialar, enteresan bilgiler var. Mesela tadilat projesinde bilirkişi raporuna göre Ferdi Zeyrek'in de konutunun bulunduğu sitenin 20 Kasım 2020'de onaylanan mimari tadilat projesinde bahçe duvarı, korkuluk ya da isnat duvarına ilişkin yükseklik bilgilerinin paylaşılmasına rağmen eklenen süs havuzlarının derinliğine ilişkin herhangi bir bilginin olmadığı belirtiliyor. Bu benim dikkatimi çekti. Hani kolay ölüm diyoruz ya bazen, tam olarak hani hangi konumda, hangi pozisyonda, hangi sınıfta olursanız olun, gerçekten o ölüm sizi bir şekilde bulabiliyor. Süs havuzu dedim ya, derinliğinden bahsediliyor bilirkişi raporunda. Yani süs havuzunun süs havuzu olarak adı geçen yapının derinliğinin de 1 metre 60 santim olduğu, yani izinsiz ve projesi olmadan inşa edilen makine odasıyla birlikte alanın süs havuzu niteliğinden çıktığı değerlendiriliyor. 1 metre 60 santim derinliğinde süs havuzu mu olur? Gerçekten de makul bir yaklaşım bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda sergilenmiş. Yapının müteahhidi projeye aykırı yaptığı, müteahhidi imalatı gizlediği, yine müteahhit projeye aykırı inşaat yaptığı ve bu imalatı, bu havuz imalatlarını gizlediğini kabul etmiş. Belediye personelleri, bakın enteresan gerçekten, belediye personelleri kaçak havuzu görmesine rağmen işlem yapmamışlar. Bu da yine Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği olayla ilgili ilginç bir detay. Yapı denetim firmasının mesela havuzun olduğunu bilmesine rağmen herhangi bir işlem yapmamış olması, topraklama ya da dengeleme sisteminin prodirilmemiş olması, yine yani bu olsaydı o sigorta atacaktı ve bir şekilde Ferdi Zeyrek'in hayatı kurtulacaktı. Yani kaza değil diyor bir kişi. Tek neden kaza değil. İşte söylediğim gibi 4 kişinin de asli kusurlu olduğu bilgisi yine bu raporda yer alıyor. Dava ne zaman, bir sonraki duruşma, neden bunu aktardım size, konuşuruz. 9 Ekim'de efendim, 9 Ekim'de davadaki bir sonraki duruşma görülecek. Bakalım bu bilirkişi raporu istenen cezalarda ya da kararda, mahkeme heyetinin kararında ne kadar etkili olacak, hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. 7 Ekim'in gündemini, 7 Ekim 2026'nın gündemini paylaşıyoruz. Dünyada neler oluyor bölümüyle devam edeceğim. Yıl dönümü İsrail'in Gazze'ye saldırıları. Önce Hamas'ın İsrail'e, arkasından da 7 Ekim biliyorsunuz 2023'te o saldırılar gerçekleşmişti. Ondan sonra da İsrail'in Gazze'deki soykırımı, 3. yıl dönümü bugün itibariyle. Şöyle son durum nedir diye bir toparlama yapmak istedim. Biz 3 yıldır bu programlarda, bu frekansta, bu mikrofonda anlatmaya çaba gösteriyoruz. Gazze'de yaşananları, Gazze'de olup biteni anlatmaya çaba gösteriyoruz. Bakın hayatını kaybedenlerin sayısı, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı

Anlaşmasının ateşkesin daha doğrusu imzalanmasından bugüne kadar geçen süreç içerisinde ateşkes varken gerçekleşen İsrail saldırılarında 1460 Filistinli'nin yine hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Tabii hastaneler, altyapı tamamen çökmüş durumda. Bakın savaş öncesinde, bu gerilim, bu çatışmalar öncesinde 38 hastane vardı Gazze şeridinde faaliyette olan. Şu an 22'si o da son derece iktidai koşullar altında hizmet vermeye çaba gösteriyor. İşte doktorlar konuşuyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Hastanelerdeki mesela bu toplam hastanelerdeki yatak sayısı 3950'den 2600'e geri durumda. Ya da görüntüleme cihazları, değil mi? Bizim hayatımızın, size sağlık, hepimizin başına geliyordur. Gidiyoruz hastanelere, görüntüleme cihazları hayat kurtarıyor. Bakın şu an itibariyle Gazze'deki bu görüntüleme, tanısal görüntüleme cihazı olarak doktorlar, Gazze'deki doktorlar bunu tanımlıyorlar. %62'sinin kullanılmaz hale geldiğinden bahsediliyor. Doktor sayısı sadece 1300 doktor var. 2 milyonun üzerinde Gazze'liye yardım etmek çabası içerisinde olan 1363 doktor var. Şöyle söyleyeyim size, şöyle aktarayım. Bu çatışmalar sırasında doktorların %34'ü hayal etti. Yani insanların sağlığını kavuşturmasını sağlayan, sağlığına kavuşmasını sağlayacak o bilim insanları, doktorlar, doktorların %34.6'sının hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. İlaçların %44'ü tükenmiş durumda. Anestezi, insülin, kemoterapi ilaçları şu an itibariyle çok ciddi ulaşım sorunu yaşıyor Gazze'liler. İşte açık kalp ameliyatı gibi kritik hizmetler artık askıya alınmış durumda. Radyoterapi, açık kalp ameliyatı gibi hizmetler bir şekilde askıya alınmış durumda. Yeni doğan bebeklerden bahsediyoruz. Yeni doğan bakımında kuvvet sayısı 162'den 122'ye düşmüş durumda. Bunlar insani boyutu Gazze'de yaşananların. Son 3 yıl, işte bugün 3. yıl dönümü, 7 Ekim'de yaşanan, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının 3. yıl dönümü. Binaların, ki geçtiğimiz günlerde Google üzerinden uydu görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Binaların %82'si hasarlı. Çoğu, binaların büyük çoğunluğunun tamamen yıkıldığını da yine nereden öğreniyoruz? Bu arada Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi de bu gerçekliği bir şekilde gösteriyor. Daha onlarca başlık aktarabilirim sizlere. Dünya durdurabildi mi İsrail'i? İşte ortaya, işte ateşkes anlaşmasından dedim size, 3 gün sonra 1. yıl dönümü, o 2025'te imzalanan, Mısır'da imzalanan anlaşmanın 1. yıl dönümü. Durduramıyor dünya bir şekilde İsrail'in bu saldırgan politikalarını, durduramıyor. Devam edelim biz diğer başlıklarla. Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri eğitim sistemine daha fazla yatırım yapılması talebiyle protestolar için sokaktalar. Öğretmenler, çiftçiler ve sendikalarda bu öğrencilere bu taleplerinde, bu taleplerinin hayata geçirilmesi için destek veriyorlar ve polisle de, bazı kentlerde göstericilerle polisler arasında da çatışmalar yaşanıyor. Bazı kentler dediğim şu, 30'dan fazla kent ve kasabada, işte Marsilya, Nice, Lyon, Paris, bu kentlerden bahsediyoruz. Hepimizin bildiği kentler, bilmediklerimizde de Fransa'nın çeşitli bölgelerinde de 10 binlerce öğrenci sokakta. Fransa Eğitim Bakanlığı ülke genelinde bu protestolar nedeniyle 891 okulda derslerin tamamen ya da kısmen durdurulduğunu açıkladı. Yine lise öğrencilerinin sendikalarından açıklamalar var. 1800 lisenin bloke edildiğini söylüyor sendika ya da kapatıldığını belirtiyor. Yine üniversitelerin %80'inde, düzeltiyorum, %90'ına benzer eylemlerin gerçekleştiği bilgisi yine elimizde, bunu da görüyoruz. Hani böyle 68, tabii Fransa öğrenciler, üniversite öğrencileri deyince yaşı yeten dinleyicilerimiz bileceklerdir. Yakın tarihe meraklı dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 68 dönemini, 68'leri de üniversiteler ve Fransa deyince hani insanın aklından geçmiyor değil. Almanya'da enteresan bir tartışma var. Ben hani bu büyüklükte, bu boyutta, bu kademede bir gözaltı hatırlamıyorum. BND'nin, Alman Dış İstihbarat Servisi Teşkilatı, BND'den bahsediyorum.
eski başkanlarından August Hanning'in gözaltına ihanet, vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı

ilgisi gerçekten dediğim gibi son dönem soğuk savaş döneminde belki hani oldu mu olmadı mı bir tarama yapmak, bir bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda sadece o değil, özel kalem müdürü de yine göz altında. Federal Yargıtay Başsavcılığından bir açıklama var Almanya'da. Henning'in hakkında vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırıp elde etmeye çalışma, vatana ihanete teşebbüs ve istihbari casusluk faaliyetleri açısından güçlü şüphe bulunduğu bilgisi söylemiştim. Federal Yargıtay Başsavcılığından yapılan açıklamada belirtiliyor. 98-2005 yılları arasında bu isim BND başkanlığını yürütmüştü ki Merkel'in başbakanlık görevini devralmasının ardından, yani 2005-2009 yılları arasında sadece BND'de değil sonrasında da İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı yapan bir isimden bahsediyoruz ki bu görevinde polis, iç güvenlik, göç, mülteciler ve kriz yönetimi gibi konularda sorumluydu kendisi. 2009'da da emekliye ayrılmıştı Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanının gözaltına alındığı bilgisinin detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Tabii 2022'ye kadar Alman medyasına bakınca da çok farklı ayrıntılar da görüyoruz burada. Emekliye ayrıldıktan sonra da bir danışmanlık şirketi kurduğunu öğreniyoruz Hanning'in. Tahmine göre 2010 yılı ilkbaharında elindeki bilgileri ücret karşılığı düzenli olarak temin etmesi için eski bir iş arkadaşına, ki o özel kalem müdürü, o eski iş arkadaşı, o da gözaltında, onunla bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Soruşturmada mevcut bilgiler, ortaya çıkan yine Alman medyasına yansıyan bilgilere göre Haziran 2022'ye kadar yaklaşık 2000 belge ulaştırıyor eski özel kalem müdürü BND'nin eski başkanına. Aralarında BND'nin de iç kullanımı için hazırlanmış devlet sırrı niteliğinde çok gizli belgelerin de bunlar arasında bulunduğu belirtiliyor. Peki bunlar, tabi akla gelen soru şu: hangi ülkeye bu kişi çalışmış? Şu dakikaya kadar buna dair herhangi bir bilgi de yok. Onu da söyleyeyim, hani medyayı tarayınca ya da Federal Yargıtay Başsavcılığı'nın Almanya'da yaptığı açıklamalara bakılırsa şu ana kadar bu bilgilerin hangi ülkeye satıldığı, verildiğine dair de net, somut bir bilgi de yok. Amerika'daki seçimlere çok az süre kaldı. 30 günden az süre kaldı. Kasım ayında biliyorsunuz bir ara seçim var. Ona dair enteresan haberler, enteresan gelişmeler var. Ama onları izniniz olursa şöyle yarına bırakayım. Neden? Ben spordan güzel haberlerim var birkaç. O haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela basketbolda iki ülke ekibinin, Türk ekibini karşı karşıya getirecek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası, Süper Kupa finali bugün Mersin'de oynanacak ki Yunanistan'ın Athinaikos, düzeltiyorum tekrar yanlış okudum onu, bu ekibi saf dışı bırakarak FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin'le Galatasaray Çağdaş Faktoring'i mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin bu akşam saat 19'da nerede? Servet Tazegül spor salonunda karşı karşıya gelecek. Mersin temsilcisi ev sahibi avantajıyla tabii çıkacak bu maça. Kupa, Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmek için ter dökecek. Peki Fenerbahçe Sarı Lacivertli ekibe bir bakalım. Bu Fenerbahçe ise bugün kazanırsa, bu Süper Kupa finalini kazanırsa 2023 ve 2024'ten sonra 3. kez bu kupanın sahibi olacak. Her iki kulübümüze de, yani Avrupa'nın en büyüğü olacak olan basketbol açısından söylüyorum bunu, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde, vallahi ben Fenerbahçeliyim biliyorsunuz bunu söylüyorum zaten, ama her iki kulübümüze de başarılar, yürekten başarılar diliyorum. Voleybolda da 2026 Voleybol Kadınlar Şampiyonası kupa finalinde Vakıfbank ve Eczacıbaşı Peron karşı karşıya geldi. 3-2 mağlup etti Vakıfbank Eczacıbaşı'nı ve kupanın sahibi oldu. Buradan Vakıfbank'ı da tebrik edelim. Tabii şöyle söyleyeyim, bu Vakıfbank'ın 6. şampiyonluk sayısını
6'ya çıkarttı Vakıfbank ve kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı. Gerçekten buradan Vakıfbank'ı da tebrik edelim. Son bir not spordan. Arjantin milli takımına veda etti. Kim? Lionel Messi. Milli takımın formasını dün son kez giydi. 21 yıldır milli takımda görevliydi. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız. Bir dostluk maçı, Benin'le bir dostluk maçı oynadı Arjantin. Son golü 3-0 kazandı Arjantin karşılaşmayı. Messi de milli takımdaki son golünü de 71. dakikada penaltıdan kaydetti. İki de asist yaptı. Hani akıllara tabii başka soru da gelmesin. Hani gol atması için bu penaltı mı verildi? Hemen böyle aklımız Türkiye'deki tartışmalara gidiyor. Hayır, hiç öyle değil. İki de asist yaptı Messi. Gerçekten Arjantinler için kötü bir gündü, onu da söyleyelim. Şöyle hatırlatayım, bu sezon sadece 41 maç, 36 gol, 20 asist Messi'den bahsediyoruz. Milli takım formasıyla 208 maçta 126 gol, 70 asist yaptı Arjantinli yıldız. Bütün kariyeri boyunca da şöyle bir bakınca, tabii daha futbola veda etmedi, futbola devam edecek. Tüm kariyeri boyunca da 1178 maça çıkmış, profesyonel maça çıkmış Lionel Messi. Kaç gol atmış? 32. Ronaldo ile biliyorsunuz yarışıyor. Ronaldo'nun da bir 20 golü galiba kaldı 1000'e ulaşması için. Messi'nin de 932 gol attığını, 426 asistle oynadığını geride kalan dönem itibariyle hatırlatmak istedim. Böyle futbolcular, böyle sporcular daha doğrusu kolay gelmiyor. Ne mutlu ki bize Ronaldo, Messi gibi sporcuları, futbolcuları izleme şansımız da oldu diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 7 Ekim 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Teknik masada Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya, Ozi'ye müzik listeleri için teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofondayım, sabah 7'de. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Ekim 2026 19.08 vallahi saniyelerle kaçırdık. Yok ya, yani şimdi dürüst olalım. Mikail diyor ki abi 07 diyebilirsin diyor. Sağ olsun, o da bize kıyak geçiyor ama yok ya, dürüst olmakta fayda var. 19.08 bütün dostlara selam olsun. Güzel bir günden güzel günlere giden bir Türkiye'den merhaba diyelim. Öyle diyelim yani. Güzellikler hep beraber olsun diyeceğim. Tabii ki sıkıntılar oluyor. Dünyada oluyor, ülkemizde oluyor. Güzellikler de oluyor. Ondan sonra hem güzellikleri hem sıkıntıları, tartışmaları konuşacağımız bir program. Bölgenin Kalbi. Tabii ki ağırlıklı dış politika, güvenlik meselelerine yoğunlaşacağız. Bugün futbol meselesi yok. Hiç aklıma bir şey de gelmedi. MHK'de zaten soruşturma devam ediyor. İşte Bakan Bey'in açıklamaları var Sayın Akın Gürley'in. Yani devam edecek, soruşturmalar devam edecek, diğer soruşturmalara falan da soruldu. Yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı'nın programına katılmıştım. Ondan sonra devam ediyor anladığım kadarıyla. TFF'de istifalar var ya, orada iki arada bir deredeyim şimdi yani. Valla şimdi bir tarafta sen söylediğim gibi İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nun şu cümlesine katılıyorum: 30 yıllık bir ahlaksızlık, bir kokuşmuşluk var. Yani Haluk Ulusoy'a kadar giderim, yani Ali Uraslar'a kadar giderim. Ondan sonra şimdi bütün bedel İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu. Ya İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'ndan önce baylo kullanan Mehmet Büyükekşi vardı ya. Mehmet Büyükekşi değil mi? Mehmet Büyükekşi miydi o adamın ismi? Değil mi? O vardı ya. Şimdi herkes bir anda İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na yüklenmiyor. Herkes demeyeyim daha doğrusu. Birileri. Böyle federasyon istifa, federasyon başkanı istifa. Herhalde kendi kontrollerinde birini istiyorlar. Kendi kontrollerindekileri de bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Kimsenin günahını da almayayım ama kendi kontrollerindekileri de istifa ettiriyorlar. Bir operasyon federasyona diye tahmin ediyorum. Gördüğüm o. İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nda o irade var mı? Ben o iradenin olduğunu düşünüyorum. Ama gücü var mı, o tartışılır. Orada da devlete düşen bir görev var. Güç versinler. Açık söyleyeyim, omuz versinler. Sadece Sayın Bahçeli'nin verdiği destek yetmez. Orada Sayın Bahçeli sürekli bir destek veriyor. Yani burada dediğimiz gibi bir çete var. Yapı falan değil. Tabii ki yapı olarak gündeme geldi. Sayın Ali Koç döneminde yapı olarak tanımladı. Tabii ki o dediğim gibi, yani sonuçta bu oturduğu koltuğun nezaketi çerçevesinde yapı olarak şey yapıyor ama yani bizim sokak ağzıyla bildiğiniz çete, yani çıkar amaçlı bir suç yapılanmasından bahsediyoruz. Suç işlediğini düşündüğüm. Çünkü baksanıza, hakem atıyorlar, şey yapıyorlar. Bu işin akçeli işler boyutu da çıkabilir. Raporu işte Yasin Kol'la ilgili çıktı. Bir sürü para hareketi var falan. Yani federasyondaki gelişmeler, tabii takibini yapalım. Cuma günü biraz daha detaylı şey yapalım. Ulaşabilirsek bir bazı bilgileri de vakıf olup konuşalım ama ben federasyonla ilgili onu görüyorum. Yani İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'ndan daha çok onun yerine birini oturtmak. Yani anladığım kadarıyla o çete sistemini devam ettirmek isteyenler var. O devam ettirmek isteyenlerle bir mücadele gerekiyor. Velhasıl kelam futbolla ilgili şimdilik bu kadar diyelim. Siyaset biraz hareketli, bölge hareketli, NATO hareketli. Onlara biraz bakalım. Bir de tarihsel anlamda bugünün özel bir günü var. Yani tarihsel derken çok geriye gitmeye gerek yok. 3 sene öncesine gittiğimizde 7 Ekim 2023 Hamas'ın İzzettin El-Kassam Tugaylarının yaptığı Aksa Tufanı Operasyonu. Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında da başlayan 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail'in soykırımı. 3 sene geçti. 3 yıl sanki yani asırlar gibi geçti. O kadar acıların yaşandığı bir şeydi ki yani bir an önce bitmesini dilediğimiz, bir an önce o soykırım sorumlularının bedel ödemesini dilediğimiz bir 3 seneydi. Ama halen o soykırımın sorumluları koltuklarında oturuyorlar. Bugün Bezalel Smotrich şeyi tehdit etmiş. Biliyorsunuz soykırımın sorumlularından biridir. Irkçıdır, günümüzün nazilerindendir. Katildir, katil ruhludur. İtamar Ben-Gvir daha beter. O bir tık daha üstte. Kendi aralarında yarışıyorlar. Smotrich'te İtamar Ben-Gvir yarışıyor. Netanyahu zaten zirvede, o ayrı mesele. Direkt icracı makamda. Affedersiniz. Bezalel Smotrich Sina Yarımadası noktasında Mısır'ı tehdit etmiş. Demiş ki Sina eğer Mısır'a yönelik işte İsrail'e saldırması durumunda Sina Yarımadası diye bir yer kalmayacağını söylemiş. Atom bombası mı kullanacaklar? Nükleer var, nükleer mi kullanacaklar? Öyle bir yer kalmayacak demek. Tehdit, nükleer tehdit olabilir. Katillerden biri konuşmuş yani. Şimdi buna da bakacağız. Tabii Türk siyasetindeki gelişmelere bakacağız. Önce isterseniz onunla da başlayalım. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hatta bugün sıcak gelişmeden başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay biliyorsunuz AK Parti'ye katıldı. Tepki çekti. Kim tarafından? Muhalefet tarafından tepki gördü. Cumhur İttifakı tarafından sevinçle karşılandı bu gelişme. Tartışmalar fazla, işte siyasette etik, işte halkın oyunun gasp olarak değerlendiren çıktığı falan filan. Şimdi Cemil Tugay ilginç bir şey yaptı. Bu arada 12 Eylül'ün ilk idamı 7 Ekim. Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Pehlivanoğlu. Onu analım, evet. 12 Eylül'ün ilk idamı bugün, Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam edilmesinin yıl dönümü, rahmetle analım. 12 Eylül darbesinden sonra gerek ülkücü olsun gerek solcu olsun çok sayıda insan da asıldı. O darbecilerin işkencelerinin yanı sıra değerli hemen bakalım Serhan Yumaklı hatırlatmış. Hemen bir kontrol edebilir misiniz? Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Pehlivanoğlu'nun bugün idam edilmesinin yıl dönümü. Mustafa Pehlivanoğlu diye hatırlıyorum. Bir arkadaşlar da kontrol ediyorlar şu anda da. Mustafa Pehlivanoğlu olması lazım. Bulamadınız mı? Serhan Yumak. Değil mi? Mustafa Pehlivanoğlu. Evet, doğru. Doğru. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bugün Necdet Adalı mı? Necdet Adalı da mı bugün idam edildi? Bir de onu kontrol edebilirim. 8'i değil mi? 8'i evet, çünkü aralarında yani ben aynı gün olmadığını biliyorum. Evet, bir gün var, yarın da Necdet Adalı, ona da Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. O 12 Eylül darbecilerinin, Amerikancı darbecilerin astığı Türk gençleri diyelim, hangi düşüncede olursa olsun bir kavga verdiler, kendileri için doğru olduklarını düşündükleri bir kavga verdiler. Ama mücadeleleri evet çetindi. Ama o darbeciler işte o gençleri hiç gözünü kırpmadan ipe götürdü, idama götürdü. Mustafa Pehlivanoğlu'na da, Necdet Adalı'ya da, ondan sonra diğer idam edilen o mahkumlara da Allah'tan rahmet diliyorum. O katil cuntacıların umarız deyim yerindeyse yerlerinde yatmasınlar. Hani bizim halkımız der ya, yerinde yatmasın. Ondan sonra hakikaten yerlerinde yatmasalar inşallah, huzursuz bir şekilde yatarlar, ateş dolu şeyler içinde yanarlar, yatarlar, onu söyleyelim. Gelelim tekrardan siyasete. Cemil Tugay dedik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti'ye katıldı bugün. Zaten konuşuluyordu. Sadece şimdi bazı bir yerlerdeki geçişler, tabii ki son dönemlerde tartışmalar çok, özellikle de işte yolsuzluk iddialarıyla başlayan operasyonlar sonrasındaki geçişlerde işte baskı iddiaları da oluyor. Normal bir şeyler de oluyor. İşte mesela bazı geçişlerden sonra affedersiniz tekrardan bir su molası alabilir miyim? Gıcık geldi de o yüzden bir türlü şey yapamadım yani. Velhasıl kelam birçok tartışma yaşandı. Şimdi ama Cemil Tugay'da şöyle bir durum var. Bir kere şeye geçmedi. Yani mutlak mutlak kararı sonrasında zaten devam etti. Özgür Özel'i kurultay sürecinde İzmir'de destekleyen tek belediye başkanıydı. O Özgür Özel'in CHP'de genel başkan olduğu süreçte. Özgür Özel'le devam ettiler. O zamanlar Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı. Sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Sonra farklı farklı iddialar oldu. İşte Ekrem İmamoğlu bunu başkasını göstermek istemiş aday. Ondan sonra Özgür Özel, Cemil Tugay da ısrar etmiş falan filan. O tartışmaları geçiyorum. Sonrasında mutlak butlan kararı, sonrasında CHP'den istifa süreci ama yeni partiye geçmedi Cemil Tugay. Herkes ondan sonra ne oluyor? İzmir AK Parti'ye mi geçecek? Geçiyor mu, geçecek mi falan filan. Tabii Cemil Tugay'ın da arada yaptığı açıklamalar var. En son 1,5-2 ay önce gündeme geldi. AK Parti'ye 14 Ağustos'ta geçecek diye, işte AK Parti kuruluş yıl dönümünde geçecek diye konuşuldu. O zaman da geçiş olmadı. İyi Parti'den katılımlar falan vardı. Yeni partiye gidecek mi gitmeyecek mi? Özgür Özel'in de Cemil Tugay ile ilgili olumlu cümleleri vardı o tarihlerde. Sonra dediğimiz gibi bugün deyim yerindeyse aylardır konuşulan konu mevzu gerçekleşti. Tugay AK Parti'ye geçti ve İzmir ilk defa, evet yani AK Parti döneminde sonuçta merkez sağa geçiş oldu. Çok sayıda merkez sağ adayın kazandığını biliyoruz. Ama İzmir ilk defa AK Parti tarafından yönetilebilir duruma geldi bugün itibariyle. Şimdi geçişlerde tabii birçok şey tartışılıyor. İşte dediğimiz gibi o yolsuzluk iddialarıyla başlayan operasyonlar sonrasında işte iddialar, baskı falan filan. Ben Cemil Tugay'a yönelik bir baskı olduğunu düşünmüyorum, görmedim de. Yani açık söyleyeyim, yani öyle bir görüntü de yok. Haber falan da yoktu. İşte operasyon oldu, olacak falan filan diye İzmir'e yönelik bir operasyon şeyi yoktu. Bazı belediyelerle ilgili, İzmir'deki bazı belediyelerle ilgili operasyon süreçleri işledi ama Cemil Tugay ile ilgili çok duydum, hatırlamıyorum ama burada başka bir dinamik mi devreye girdi, o ayrı, bilmiyoruz tabii ki. Yani Cemil Tugay'ın bugünkü açıklaması artık ya o tanımları sevmiyorum. Ben şimdi bir dinleyicimiz demiş ki gavur İzmir şimdi oldu milli. Hayır, o zaman da gavur değildi. O zaman onu eleştirdik. Bugün bir tanesi, ya yani bir tanesi diyorum, ismini ağzıma aldığım anda ağzımı kirlettiğimi düşündüğüm biri. İşte İzmir daha önce de işgal edildi, korkma diye bir tane tweet atmış. Böyle çok meşhur gezinen biri. Dediğim gibi ismini ağzıma alırsam ağzım kirlenir, böyle sizlerin kulakları kirlenir diye söylemeyeceğim. Ya ben bu cümleleri sevmiyorum. Yani İzmir her zaman güzel İzmir'dir. İzmir her zaman millidir. İzmir her zaman bu ülkenin en güzel, bütün vilayetlerimiz tabii ki güzel, özel şeyler. Ki o dönem ki o cümleyi de, o kelimeyi de eleştirdik. Ya bugünkü ne ya? Ya düşman ordusu mu girdi? Ne oldu? Yani İzmir'e, yok işte İzmir daha önce de işgal edilmişti. Ya AK Parti bu ülkenin partisi ya. Aynen CHP gibi, aynen Yeni Parti gibi, aynen MHP gibi, aynen DSP gibi, aynen işte İyi Parti gibi, aynen TKP tip gibi. Bu ülkenin partisi ya. Geçişi eleştirebilirsiniz, etik bulmayabilirsiniz, siyasi ahlak olarak doğru bulmayabilirsiniz. Kimisi de doğru bulabilir. Der ki ben, şimdi adam diyor ki ben diyor hizmet etmek için geldim. Doğrudur, yanlıştır, bilmiyorum. Bakın ben tamamen ortada konuşmaya çalışıyorum. Göreceğiz zaten, sonuçta onu seçmen cezalandıracaktır eğer samimi bulmazsa. İşte 2 sene sonra, 3 sene sonra sandık. O sandığa gittiğinde zaten gereken cezalandırma. İşte genel seçimler gelecek. Genel seçimlerde cezalandırma olur. Eğer samimi bulunmazsa, AK Parti'ye yönelik bir tepki olursa cezalandırma yapılır. Ama bu tanımlar ne ya? AK Parti Yunan mı? Ya böyle bir cümle kullanılabilir mi? Yok, İzmir daha önce de işgal edildi. O zaman ben de sorarım, yani Mavi Vatan agresif dış politikadır, Karabağ'da bilmem şunlar bunlar vardır diyen insanlara gidip oy verdiniz. Siz o zaman Ermeni çetelerinin mi aparatısınız? Siz Yunan ordularını, o Mavi Vatan agresif dış politikadır Yunanlar kullandı. O zaman siz gittiniz Yunan'ın desteklediği şeyi de oy verdiniz. O zaman işgalci güç siz oluyorsunuz aslında, derler o kişiye. Bilenler biliyordur, görmüşlerdir belki X'teki paylaşımı, görmüşlerdir. Millet iradesi nerede deniyor? Ya geçmişte de geçişler oldu. İşte Abdülhatif Şener var. Ya iki taraftan da her zaman geçişler oldu. Son dönemde yoğun bir şekilde muhalefetten iktidara geçiş oluyor. %100 iktidara geçiş olmuyor. Ama yoğun bir şekilde ağırlık ortalamaya bakıldığı zaman. Ay ay. Yani şimdi Serhan Yumaklı öyle bir cümle ediyor ki az önce söylediği bütün şeyleri alt üst ediyor. Ne diyeyim Mikail şimdi bu şahsa? Yani burada sonuçta bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu cümle kullanılsa itiraz ederim. AK Parti'ye kullanıldı, ona da itiraz ediyorum. Bana şöyle bir cümle kullanıyor. Yani şimdi ben nasıl bir tanım yapayım Serhan Yumaklı hakkında? Nasıl bir ahlaki tanım yapayım? Nasıl bir şey tanım yapayım? Yani bu cümle hoş bir cümle değil. Yani espri falan, şimdi şaka yaptım diyor. Ben sonuçta aktardıklarını, eleştirilerini her zaman aktarmaya da çalışan biriyim. Neyse girmiyorum. Milletin iradesi nerede diye bir şey söylemiş dinleyicimiz. Doğru söylüyor. Yani elbette ki milletin iradesi önemli. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi yasalarda parti geçişi yasaktır diye bir şey var mı? Yok. Yani ilgili düzenlemelerde işte falan, yani belediye başkanı seçildiği partiden sonra kadar gider diye bir kesin şey var mı? Yok. Parti değişimleri oluyor. Geçmişte de oldu. Dönem dönem iktidardan da muhalefete geçişler oldu. Bugün tam geçiş sağlamadan muhalefete çalışanlar var biliyorsunuz. Mesela muhteşem işte geçmişte bir dönem bağırsaklar Türk ordusu için, kahraman Türk ordusu için bağırsaklarını temizliyor. Yani o mensuplarına, Türk ordusunun mensuplarına nasıl bir tanım yaptığını sizler artık çıkartın. Bağırsaklarını temizliyor Türkiye diye. Şöyle yani Bülent Tanış bugün muhalefetin temsilcisi gibi yani. Şimdi böyle geçişler oluyor. Şimdi sindirme meselesi falan değil. O yüzden burada ben normalde dediğim gibi ortadan nesnel bir şekilde analiz etmeye çalışıyorum. Çünkü İzmir, gerçekten şunu kabul edelim. İzmir çok kötü yönetiliyor. İzmir'e ben de gidiyorum geliyorum. Bakın çok değerli bir arkadaşım, değerli bir avukat, ismini de vereceğim. Müge Özarman diyor ki işte bir o bahsettiğim şahsın paylaşımını alıntılamış. İzmirli bu arada kendisi, değerli arkadaşımız. Başarılı da bir avukattır. Kumpas süreçlerinde de bu arada, deyim yerindeyse, stajını kumpas süreçlerinde yaptı. O Ergenekon balyoz dönemlerinde yaptı. Çok da cevvaldir yani. Çok da başarılı bir hukukçudur Müge Özarman. Diyor ki hanımefendi 88-89 yılından beri İzmir'de yaşamadı. O az önce bahsettiğim İzmir daha önce de işgal edildi diyenin paylaşımını alıntılayarak söylüyor. İzmir'de yaşamadığı ve kısa süreli gidip gelerek şehrin ne hale geldiğini anlayamadığı gibi belediyeciliğin fiilen zaten öldüğü İzmir için çevre ve kentsel düzenlemeyle bu temizlik bakımından AKP'nin faydalı olacağına ikna olamaz. Gider bunu sanki savaş varmış gibi ortaya sunar. Eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Aylardır Alsancak'ta İzmirli dostlarımız varsa şey yapsınlar, yazsınlar bunlar doğru mudur değil midir diye. Ondan sonra aylardır Alsancak'ta sokaklar kazılmış, öylece bırakılmış vaziyette. Şehir toz içinde, yürünmediği gibi trafiğe de kapandı sokaklar. Su boruları, elektrik hattı ortada. Bundan iki sene evvel, hatırlarsınız hepiniz o görüntüyü. İki sene evvel aşırı yağmurlu bir günde sokakta biriken yağmur sularının ortasında karşıdan karşıya geçen iki vatandaşımız elektrik kaçağı yüzünden öldü. Konak Belediye Başkanı hanımefendi istifa bile etmedi. Çöpe, kokuya artık hiç girmiyorum. Hem kimsenin belediyeye çöktüğü yok. Cemil Tugay falan filan kendi rızasıyla gittiği iyi olur diyor. Ondan sonra velhasıl kelam. Şimdi İzmir'de böyle, bu arada Suat Bey'e de selamlar, Suat Ekici'ye selam göndermiş, sağ olsun, var olsun. İzmir gerçekten kötü yönetiliyor. Şimdi Cemil Tugay döneminde AK Parti'ye geçti. Bu dönemde de kötü yönetilir. Yine ceza kesilir. Sonuçta bu kentler bizim kentlerimiz. Bütün kentlerimizde problem vardır. İstanbul'da da vardır, Ankara'da da vardır, İzmir'de de vardır, Antalya'da da vardır, Konya'da da vardır, Kocaeli'de de vardır. AK Parti'nin yönettiği belediyelerde de vardır. MHP'li belediyelerde de vardır. CHP ve Yeni Parti'nin yönettiği belediyelerde de vardır. Ama İzmir artık yani mızrak çuvala sığmıyordu. Çöp dağları mı dersiniz? Çöpler toplanamıyordu, hatırlayın. Yani halen toplanamıyor galiba. Yani çöp meselesinde falan. Yani sloganlarla konuşmak kolay, bakın. Hakikaten sloganlarla konuşmak kolay. Ben Ankara'da hatırlıyorum, bir hafta bir kesintisi oldu. Feleğimiz şaştı. belediye başkanı işte o zaman da Melih Gökçek'ti galiba. Herkes bir tepki gösterdi yani. Tepki gösterilir. Bu gösterilmek zorunda. Ya gösterilmemesi abes zaten. Ama şu mantığı çözememiştim ben. Ya bu olmasın da ben ceketi koyayım. Hangi taraf olursa Konya için de geçerli. Konya belediye başkanı kötü yönetiliyorsa CHP'nin adayı ise CHP'yi seçmek lazım. MHP'nin adayı ise MHP'yi belirlemek lazım. Takım tutar gibi parti tutmak nedir ya Allah aşkına? Orası CHP'li. Ya bırakın. Orası AK Partili. Bir de düşman tanımı. CHP'li ise düşman. AK Partili ise düşman. MHP'li ise düşman. Yani şimdi mesela bu güzel bir soru. Bakın güzel bir soru. Kötü yöneten belediye başkanı AKP'de de mi iyi çalışacak? Şimdi aynen bakılacak. Sonuçta Cemil Tugay için Karşıyaka'da da çok böyle olumlu puanlar yok. O zaman ben de sorarım. İzmirli seçmen tepki gösterirse o zaman sorarım. Cemil Tugay aday gösterildiğinde niye seçtin o zaman? Yani Cemil Tugay bu kadar kötüyse, yani beğenmiyorsan, zaten sorumlu buluyorsan, beğenmediğin biri ise niye seçtiniz o zaman? Yani öyle bir durum var. Ya çöpler sonuçta kentin içinde bir sürü çöpler toplanmadı, grevler oldu, şu oldu, çalışanlar para alamadı. Çöp sorunu vardı, açın arşivlerden bakın şimdi hangisini hatırlatayım. Yani siyasette bu tartışmalar, şimdi taraflı yayın yapmak değil ama siz tarafsınız. Siz taraf olduğunuz için şimdi sol tarafta veya sağ tarafta bulunduğunuzda size göre ben taraf oluyorum. Değilim. Ben merkezde durmaya çalışıyorum. Çünkü İzmir'de bizim AK Partili'nin de Cumhuriyet Halk Partili'sinin de hepimizin. Kimse kusura bakmasın. Asıl zarar veren bu zihniyet. Bu zihniyet zarar veriyorsunuz. Zarar vermeyin. Biri diyor ki İzmir milli oldu. Değil kardeşim. İzmir zaten milliydi. Hayır kardeşim. Biri diyor ki İzmir işgal edildi. Hayır kardeşim, İzmir işgal falan edilmedi. AK Parti Yunan değil. AK Parti bu ülkenin partisi. Değil. Normal düşünün, sağlıklı düşünün. Düşünemiyorsanız bir psikoloğa gidin. Bir sene, iki sene tedavi olun. Bir hastaneye yatın, Bakırköy'e yatın falan. İnsanları düşmanca görmekten vazgeçin. Bir bakın. Duruma bakın. Yani o yüzden söylüyorum. Şimdi İzmir'de ne olacak? Şimdi geçişler engellenebilir. Bana sorarsanız kişisel olarak, duygusal olarak derim ki evet, bir partiden bir aday, mesela milletvekili geçişleri engellenebilir, şey geçişleri engellenebilir, mesela siyasi partiler yasasında bir düzenleme olabilir. Ben de savunurum bunu, bakın. Ama mevcut düzenlemede bir engel var mı? Yok. Geçiş oluyor. Eleştiririz. O ayrı. Ama bunun geçişi engelleyecek bir şey var mı? Yok. Şimdi bakacağız. İzmir 2 sene sonra, 3 sene sonra ne olacak? İzmir'e bakacağız. O kadar konuşuldu. AK Parti'ye de şu artık, AK Parti'nin sınavı başladı. Yani AK Parti'nin sınavı başladı. Evet, mesela değerli dinleyicimizin şöyle bir şeyi de olacak. Mesela verisi varsa bu da çıkacak. Eğer bu saat, şimdiye kadar hükümet destek verdi mi? Bir onu, o da mesela gündeme gelecek. Evet, bunları da konuşmak lazım. Ki hükümet diyor ki ben diyor her türlü desteği veriyorum. AK Parti'nin meclisi işte Ankara'da, İstanbul'da da öyle. Onu söylüyor. İşte muhalefete diyor ki destek verilmiyor falan filan. Ama bunları da göreceğiz. Bakalım ne olacak İzmir'de. İzmir çünkü benim de çok beğendiğim, çok sevdiğim, çok güzel bulduğum, hakikaten ya tabii ki bütün ülkemizin bütün Artvin'inden Hakkari'sine, işte Muğla'sından Kars'ına, Yozgat'ına, Yozgat esprileri çok döner ama Yozgat'ı da çok severim. Ondan sonra Yozgatlı dostlarım da çok severim. Konya'sına, Kocaeli'sine, İstanbul'una. Bunlar güzel, hepimizin güzel kentleridir ama işte İzmir gibi, İstanbul gibi, Bursa gibi, Diyarbakır gibi çok böyle özel kentlerimiz vardır. İzmir özel bir kenttir. İzmir'in artık hak ettiğini yaşaması gerekiyor. Yani bu kutuplaşmadan vazgeçin artık. Diyorum ya, bir şey söylüyorsun, hoppa sen tarafsız. Bir şey söylüyorsun başkası. Ya şimdi bu geçiş, şimdi Cemil Tugay'ın İzmir'deki gazeteci arkadaşlar çıkarsın. Şimdi yeni parti çıkarsın. Aydın'da da yaşandı. Şimdi tabii ki ben buna karşıyım. Neye karşıyım? Bir önce bir taraf taarruz ediyor. Sonra bu tarafa geçince bu taraf duruyor, diğer taraf taarruz ediyor. Ya kardeşim, taarruz edilecek biri ise niye geldi? Taarruz edilecek biri ise niye yıllarca içinizde tuttunuz? Soruları sorarım ben yani. İşte mesela İzmir'deki CHP seçmenine sorarım. Veya yeni parti seçmeni, artık yeni parti seçmeni olanlara. Cemil Tugay'ı bu kadar kızgınsanız, beğenmiyorsaydınız falan filan. Niye seçtiniz o zaman? Yani sırf ceketimi koydum, ben seçtiririm diyen zihniyetle neden mücadele etmediniz? Ben 2014 yılında şöyle bir tepki koydum. Bireysel olarak çevreme de söyledim. Ondan sonra dedim ki Ekmelettin İhsanoğlu çok kaliteli bir insan, birikimli bir insan falan filan. Ama dedim doğru aday değil, ben oy kullanmayacağım. Haydi başladılar. İşte bugün taarruz eden zihniyetin aynısı. Oyları bölüyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Seçimden iki gün sonra bana bunları söyleyenler söylemeye başladı. Ya ben işte size dürüst davrandım ya. Ben dedim ki kardeşim düzgün adam, iyi bir adam, bilgili adam ama olmaz dedim. Benim gibi düşünen binlerce insan vardı bakın. Binlerce. Bizleri böyle suçladınız. Her zaman bir kavga içindesiniz. Ya etmeyin kardeşim ya, bir durun, bir düşünün. Akıl var, mantık var. İnsanları suçluyorsunuz, ediyorsunuz falan filan. Yapmayın. Bir durun. İşgalci ne demek ya? İşgal gücü ne demek ya? Bu ülkenin partisine söylenmez bu. Bu CHP'ye de söylenmez. Bu yeni partiye de söylenmez. Yani mecburiyetten seçemezsiniz ya. Mecburiyetten seçtik. Niye mecburiyetten seçeceksiniz ya?
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Biz işte bir dostumuz onu yazmış. Biz İzmirlilerin mecburiyetten seçtiği bir konuma getirildi. Ya seçmeyin mecburiyetten. Ben hayatım boyunca mecburiyetten oy atmadım ya, yemin ediyorum. Benim gibi binlerce insan olduğunu da biliyorum. İşte azınız yani. Çünkü ben ailemden bunu görüyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partili bir ailede yetiştim. Ve babamın öğrettiği, anamın öğrettiği şey şuydu. İlkeli ol. Neyi savunuyorsan ona göre hareket et. Ve dedim ona göre hareket edeyim. Benim ilkem belli, planlarım var. Bazı şeyleri bilmiyoruz, etmiyoruz. Yani her şeyi bilmek zorunda değilim. Ekonomiyi bilmek zorunda değilim. Tarımın bazı verilerini bilmek zorunda değilim. Ama belli bildiğim uzmanlık alanlarım vardır. Güvenlik, dış politika falan filan. Bu konularda belli kriterlerim vardır. Ve bunu uygulayan partiye veya siyasete yönelirim. Giderim oy veririm. Parti ya, takım tutmam ben. Ben Fenerbahçeliyim. Takım tutmaya gelirse sadece bir tek Fenerbahçe'de orada duygusal davranabiliyorum. Onun dışında Allah bana akıl vermiş, şey vermiş, görebiliyorum, okuyabiliyorum satır aralarını. Elbette beşer şaşar. Hepimizin hatası var. Benim de hatalarım vardır. Bizlerin de hataları vardır. Ama ya 3 ay önce savunduğuna şimdi küfür edemezsin. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Onu da söyleyeyim. 3 ay önce ağır cümleleri ettiğine şimdi kahraman muamelesi yapılmaz. Garip. Garip. Yani hakikaten garip. Ne diyeyim? Bu İzmir mevzusu, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına giremedik ya Mikail. Kısa bir ara verelim de ondan sonra şey yapalım. Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar beraberiz.

0: I'll always remember you like a child girl. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet. Aradan sonra tekrar beraberiz. Şimdi yazan dostlar var yine. Ant Yazgan yazmış sağ olsun. İyi yayınlar demiş. Güzel şeyler söylemek istiyorsunuz. Niyetiniz güzel falan sağ olsun. Gerçekten siyaset böyle bir şey değil. Türkiye'de böyle olabilir. Bakın işte böyle eleştiri yapın. Yapacaksanız böyle eleştiri yapın. Öyle şey değil. Eleştirinizi düzgün yapın. Ondan sonra bazılarına söylüyorum. Bütün hepsine söylemiyorum. Herkese söylemiyorum. Çok güzel, hakikaten derdini düzgün bir şekilde anlatanlar var. Bir de saygısızca anlatanlar var. O saygısızca şeylerini çok muhatap almaya da çalışmıyorum ama. Şimdi diyor ki Ant Yazgan. Şimdi İzmir'i yönetemeyen adam sırf muhalefetten iktidara geçti diye İzmir'i yönetebiliyorsa o zaman orada daha başka ciddi problemler vardır. Bu sefer adama sorarlar. Demek ki siz bu zamana kadar İzmir'e merkezi hükümeti olarak eziyet ettiniz denir. Ayrıca parti hiç önemli değil. Bir partiden benden oy alıp başka bir partiye geçiyorsa o yer kullanılacak bir durumdur. Kusura bakmayın, bizce siyaset böyle değil, olmamalı. Saygılar değil mi? Saygı bizden sağ olsun. Önemli. Şimdi evet, bunlar tartışılacak. Zaten bir kere ağır ifadeler, ağır eleştiriler, tenkitler sosyal medyada da belki kabul edilemeyecek de olsa, hangi taraftan olursa olsun belki de hakaretler oluyor. Yani geçmişte de oldu. Günümüzde de olacak. Bu Cemil Tugay için de geçerli. Geçmişte işte Latif Şener için de geçerliydi. Turan Çömez için de geçerliydi. Başka isimler için de geçerliydi. Günümüzde de oluyor. Yani geçmişten bugüne var. Bu geçişlerde en meşhur zaten yaşıtlarımız bilir belki. Ben 48 yaşındayım. Fırıldak Kubi diye biri vardı. O şey, tabii kimse için söylemiyorum bunu. Ama bu geçiş, parti geçişi noktasında artık o uçuş yapmıştı. Yani uç noktadaydı. Parti üstüne parti değiştiriyordu. Şimdi bir parti değiştirene ben bir şey demem. Uzlaşamamıştır, anlaşamamıştır. Başkasıyla anlaşmıştır. Bilmiyorum. Ama Ant Yazgan'ın söyledikleri de önemli. Zaman onu da gösterecek. Yani şimdi Cemil Tugay eğer bir anda İzmir'in problemlerini çözülmeye başlarsa başka soruma gelecek. Acaba hükümetten İzmir'e geçmişte destek yoktu da bu destek başlayınca mı projeler geldi, veya geçmişte de destek vardı da bir irade yoktu, yapamıyorlardı şimdi. Her türlü, bakın herkes yine konuşacak. Ama bir mesela belge süreçleri de ortaya çıkabilir. Bilgiler çıkabilir, belgeler çıkabilir falan. Yani Cemil Tugay tartışması bitmeyecek, İzmir tartışması bitmeyecek. Bu daha devam edecek. Ondan sonra ama onun dışında dediğim gibi artık İzmir'de bir AK Parti belediyesi var. Büyükşehir'de önümüzdeki 2-3 sene bir anlamda hem zor geçecek siyaseten.

0: yani mücadele anlamında, söylem bazında da. Ama aynı zamanda hatta şu espri de yaşanıyor, yapılıyor. Artık İzmir'de 2-3 sene İzmir'de yaşanır diye. Çünkü hükümet de aldığı belediyeyi tekrar bırakmak istemeyebilir. İzmir'de çok ciddi, yoğun bir şekilde yatırımlar yapılabilir. Bu da dünyanın her tarafında var. İlkesel olarak belki olmamalı. Belki olmamalı. Ant Yazgan'ın yazdığı gibi. Siyaset böyle olmamalı diyor ya. Yani şimdi ilkesellik ideal çerçevede siyasetle hayat pratiği biraz farklı. Maalesef böyle oluyor. Burada da genel seçimlere muhalefeti yazılanacak kadrolarıyla. Ya şöyle bir kadro da düşün ya Allah aşkına. Şimdi birileri, yine ben ne anlatsam boşa gidecek de, onlara ben psikolog önerisi yaptım zaten. Onlar gitsinler, tedavi olsunlar. Hakikaten yani ben çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Onların normal olduğunu düşünenlerden değilim ama şöyle bir espri yapacağım. Ya bu nasıl bir kadro? Ben Canan Kaftancıoğlu tutuklanmış mıydı? Gözaltına mı alınmıştı? Görevinden mi alınmıştı? Neydi? Görevinden alınmıştı galiba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde 5000 kişi falan toplanmıştı il başkanlığı önünde. Ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bittiğinin resmi zaten bu. Bakın 4-5 sene öncesinden bahsediyorum. Henüz bu bölünme yaşanmamış, butlan yok, Kemal Bey'in herkes arkasında falan filan. Ben şunu söyledim yani, bittiğinin resmi. Çünkü bundan 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanı alındığında ıslık çalsan 100 bin kişi toplanırdı diye düşünüyordum. Şimdi bu neden şeyi gösteriyor? İlkesel değil de tamamen günü kurtarmaya yönelik aday belirlemeler, işte siyaset üretmeler yaparsan, ilke milke kalmazsa ortada, senin kadroların da buna göre şekillenir. Şimdi dava insanlarının yanındakiler de dava insanıdır. Ve onlar seninle beraber ölüme giderler. Hiç şey yapmazlar. Geçmişte biz bunu gördük, dava insanlarını da gördük. Yani bu ülke, bu millet dava insanlarını da gördü. Beraber ölüme gidecek insanlar vardı liderlerinin peşinde. Siyasi liderler de dahil bunun için. İşte Demirel'in çok önemli kadroları vardı. Demirelci olarak bilinirdi. Demirel'i cezaevine atın, cezaevinin önünde yatarlardı. Ecevit için öyle, Erbakan için öyle, Türkeş için öyle falan. Erdoğan için de öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya arkadaşları suç işledi cezaevine girmek için, daha belediye başkanlığı döneminde, düşünün yani. Şimdi bu kadrolardan demek ki sizin bir ortaya koyduğunuz bir dava yok. Sizin ilkeselliğiniz yok. Sizin seçtiğiniz insanlar dakikasında sizi size sırtını dönüyor diyelim. Çok ağır bir ifade kullanmayalım. Sizin belirlediğiniz insanlar, ben belirlemedim bu isimleri. Bizim Mikail de belirlemedi yani. Burada yorum yazan bu insanlar için kavga eden insanlar da belirlemedi. Böyle garip yorumlar yapan dahil olmak üzere. Ant Yazgan gibi çok doğru, çok meramını düzgün anlatabilen insanlar da belirlemedi. Biz belirlemedik bu insanları. Kim belirledi? Bugün sizin o birileri için bana laf söylüyorsunuz ya, o birileri belirledi işte. Bana niye kızıyorsunuz? Gidin o birilerine kızın yani. Senin belirlediğin adam bak böyle oldu deyin. Bu böyledir yani. Şimdi bunu düşünmediğimiz anda ya ilke dava, bakın az önce söyledim. Bugün Devlet Bahçeli liderdir mesela. Bugün Erdoğan liderdir. Ama muhalefette lider gösterebiliyor musunuz bana? Davası için, kadroları için, ya kadrolarının lider için böyle öne atılacağı bir liderlik vasfı gösteren isim gösterebiliyor musunuz bana? Türk siyasetinde en önemli eksikliklerden biri bu değil mi? Yani eğer gösterdiğiniz adaylar, seçtiğiniz adaylar, belirlediğiniz adaylar ilk başta siz düştüğünüzde size sırtınızı dönüyorsa, yani bu nasıl bir mücadele arkadaşlığı, yol arkadaşlığı? Eskiden ülküdaşlık, yoldaşlık olarak tanımlanan şeyler vardı. Nerede? Mafyada bile omerta yasası vardır. Böyle konuşmama şeyi. Hatırlayın, Ekrem İmamoğlu içeri girdi, herkes bir anda, deyim yerindeyse yani şey olarak söylüyorum, ötmeye başladı herkes. Niye? Hani dava? Hani mücadele? Bu, bence bunu da sorgulamanız lazım. Bana kızanlar için söylüyorum bunu. Bana kızanlar var çünkü görüyorum yani. Esas bunu sorgulamanız lazım. Ben işte mesela az önce mecburiyetten değerli dinleyicimiz yazmış. mecburiyetten seçtiği biri konumuna geldi. Mecburiyetten seçmeyin işte, ben de onu söylüyorum. Bakın hepimiz aynı yerdeyiz. Benim, evet, bir tarafa daha meyilli olabilir. Sizin düşünceniz farklı tarafa meyilli olabilir ama aynı yerdeyiz. Bugün İzmir'in başına bir şey gelse, bugün Van'ın başına bir şey gelse, bugün Hakkari'nin, Bolu'nun, Trabzon'un, Adana'nın başına bir şey gelse, Ankara'nın, 81 vilayetim, hepimizin canı yanar ya. Bu burada şey yok, bu işin lamacımı yok. Hepimiz bu coğrafyanın insanıyız, hepimiz Türk milletinin ferdiyiz. Yani bir farkımız yok. O yüzden işgalciymiş, şuymuş, bakın bunu Cumhuriyet Halk Partili'ye de söyleyemezsiniz. Bunu Yeni Partili'ye de söyleyemezsiniz. Ben eleştirebilirim ama Yeni Parti için işgal etti falan demem. Ha şunu söylerim, en fazla şöyle eleştiri yaparım. Genel siyasette gidip bana Yunan teziyle, İsrail teziyle gelip karşıma Amerikan teziyle gelip çıkar gelirlerse derim ki kardeşim bu partinin yönetim erkeği işgal edilmiş. En fazla budur yani, misal. En sert eleştiri budur. Ama bir partiye geçiş yaptı diye o parti nedeniyle AK Parti'ye Yunan işgalcisi şey yapamazsınız. Bu hadsizliktir de açık söyleyeyim yani, bu kabul edilebilir bir şey değil, dediğim gibi bunu kabul etmek mümkün değil. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına gelecektim, bir türlü gelemedik, biraz onlardan da bahsedeyim. Dünkü konuşması çok konuşuldu. Şimdi dörtlü bir başlıkla şey söyledi yani, de uzun bir konuşma yaptı grup toplantısı yeni yasama döneminin. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı. Şimdi Sayın Bahçeli bu açıklamalarını, tabii diğer birbiriyle bağlantılı uzun bir konuşma, oraya da geleceğim, hızlıca anlatacağım. Sayın Bahçeli son günlerde 3 Ekim'de de dün de şeyi vurguladı. Bu fon yolsuzluğu, fon hırsızlığı noktasındaki rahatsızlığını dile getiriyor. Uygun bir dille. Sonuçta bugün icracı makamda olan iktidardaki, yani daha doğrusu ittifak ortağı parti. O yüzden uygun bir dille burada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve burada bir arınmadan da bahsediyor. Israrla 3 Ekim'de de vurguladı. Dün de vurguladı. Hatta onu da hemen bulayım. O cümleyi de bulayım. Yani bir yağmur stratejisi açıkladı mesela. Yağmur stratejisi şu: yağmur bütün inanç sistemlerinde, geleneksel ve kültürel öğretilerde arınmayı, temizlenmeyi, tazelenme ve yenilenmeyi, bolluğu ve bereketi temsil ederek Rahman'a atfen rahmetle sembolleşir. Rahmet zahirde bolluğun devam ediyor. İşte nefisten bakın, ha, zahirde bolluğun, bereketin, temizlenmenin ve yenilenmenin, batında ise huzurun, refahın, saadetin, nefisten arınmanın, kalp kirinden temizlenmenin, düşünce buhranından salaha kavuşmanın muştusudur. Rahmet diyor, o yağmurun rahmeti. Türk sosyal hafızasında ve kültürel ritüellerinde geniş bir yer bulmaktadır. İslam dünyasında yaşananları hatırlatıyor. Ondan sonra omuzlarımızda yük var diyor. Bunların diyor bölgemizde, dünyada ve bölgemizde arınarak temizlenmenin, tazelenerek yeniden doğmanın yükü omuzlarımızdandır diyor. Omuzlarımızdadır diyor. Bu fon krizini falan tabii anlattı az önce, dediğim gibi başlangıçta. Ve sonra devamında şunu söyledi Devlet Bahçeli. Önemli bir şey söyledi, ilginç bir şey söyledi. Cumhur İttifakı'nda dedi, adayımız işte Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmelidir dedi. Aday olması, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesini mümkün olacaktır. Hatırlarsanız sürekli dinleyicilerimiz hatırlar, benim yaklaşık bir ay önceydi. Bir ay önce miydi, işte 20-25 gün önce Sayın Bahçeli ile bir sohbetimiz olmuştu. Genel merkezde sağ olsun bizi kabul etmişti. Biz sohbet etmiştik. O sohbette söylemişti, adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Onu da duyurmuştuk zaten. İşte onu söyledi ve dedi ki açık açık seçimler yenilenmelidir diye devam etti. Ve sonra herkesin merak ettiği şeyi söyledi. Yani o yanıtını aradığı şeyi, MHP'nin, güçlü bir MHP'nin yasamada etkili olması gerektiğini. Şimdi sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanından bahsediyoruz. Yani evet, bir Cumhur İttifakı var ama iki tane ayrı parti var. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bunlar ayrı partiler. MHP'nin liderinin AK Parti'ye AK Parti'ye oy vermesi, oy istemesi beklenemez. Seçim konuşmasını yaptıktan sonra, yani işte Recep Tayyip Erdoğan adayımızdır, ondan sonra seçimler yenilenmelidir dedikten sonra yasamada MHP'li olmalıdır dedi. Şimdi burada tabii ki birçok şeyi falan, parçaları da birleştiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının deyim yerine hani gazetecilik tabiriyle şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Benim anladığım şu, şimdi bu fon krizinden acayip rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada fon krizi, fon yolsuzluğu, fon hırsızlığı falan, ihaneti, ihanetle de eşdeğer çünkü bu. Yani kim olursa olsun, Hayati Yazıcı ise Hayati Yazıcı veya oğlu, işte Hayati Yazıcı'nın oğlundan bahsediliyor biliyorsunuz. Yani AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Oysa o, yani kimseyi peşinden suçlu ilan etmiyorum, kimseyi peşinden masum ilan etmiyorum. Bunu diğer şeyler için de söyledik. Bunu sürekli şimdi birileri atlar, işte diğerleri için öyle söylemiyorum diye sürekli dinleyicilerimiz bilir. İddia diye hep anlatırız yani. Sonuçta biz yargı merci değiliz. Kimseyi yargılayacak bir merci de değiliz. Biz iddia olarak konuşuruz. Şimdi kimse sorumlu, o sorumluların bir kere çok ağır bedel ödemesi gerekiyor. Bu ülkeye yaklaşık 1 trilyon dolara yakın. 800-900 milyar, işte 1 trilyon dolar diyorum, özür dilerim. 1 trilyon lira yakın. 1 trilyon dolar deyince uçtu gitti ya. 800-900 milyar liradan bahsediliyor Türkiye'nin zararı. 20 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin zararı derken vatandaşımızdan yapılan vurgunun bedeli. Şimdi bunun dolaylı etkileriyle beraber ekonomiye, borsaya, şirketlere, borsa üzerinden şirketlere etkisiyle beraber Türk ekonomisinde de zararları var. Birileri hırsızlık yapacak. Birileri açgözlülük yapacak, doymayacak. Yani neydi? Aksırana tıksırana kadar yiyecekler. Doymayacaklar böyle açgözlüler. O açgözlülerin bedelini millet ödeyemez. Şimdi Sayın Bahçeli de bundan rahatsız. Sayın Bahçeli diyor ki anladığım kadarıyla. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. AK Parti seçmeni de rahatsız. Cumhurbaşkanı da rahatsız. Bakın onu da söyleyeyim. Gördüğümüz. Cumhurbaşkanı gördüğümüz ve duyduğumuz. Cumhurbaşkanı da rahatsız. AK Parti seçmeni rahatsız. Cumhurbaşkanıyla deyim yerindeyse dava arkadaşlığı yapanlar da rahatsız. Ama bir kesim var ki rahatsız değil. Onlar acaba biz nasıl kurtarırız derdindeler. Biz nasıl kurtarırız? Şimdi herkesin gözünü diktiği kesim orası işte. Şimdi AK Parti seçmeni çok kızgın. Açık söyleyeyim. Kimle konuşsak biz bunları nasıl savunacağız? Millet haklı. Gelip kızıyorlar bize. İşte biz bakın bunlar böyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı diye. Söylüyorlar, haklısın diyoruz diyorlar. Açık söyleyeyim. Bunu söylüyorlar. AK Parti seçmeni kızgın. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki Cumhur İttifakı bu ülkenin geleceği için önemli bir teminat. İşte Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk asrı olarak tanımlıyor. Gelecek yüzyılın inşasında bugün komuta mevzisi Cumhur İttifakı'dır diyor. Bu nedenle AK Parti ve MHP'nin güçlü olarak bir şekilde bu mevziyi koruması gerekiyor. Ama AK Parti seçmeni bu mevziden eğer seçmen bazında söylüyorum uzaklaşmaya başlarsa bu riskli diyor. Anladığım kadarıyla diyor ki bu nedenle yasamada MHP'nin güçlü bir şekilde yine Cumhur İttifakı'nın aynen devam etmesi çerçevesinde, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi çerçevesinde güçlü bir MHP ile bu hem arınma gerçekleşir hem de diyor bir anlamda güçlü bir MHP Cumhur İttifakı'nın da aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destekleme bağlamında garantisi olur. Ben bunu anlıyorum. Yanılıyor olabilir miyiz? Olabilir. Şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Sayın Bahçeli'nin konuşması bu nedenle biraz tartışma oluşturdu. Kulağıma gelenler AK Parti içinde de çok tartışma oluşturmuş. Yani bir kakafoniden bahsediyor zaten AK Parti içinde. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının dava arkadaşları var. Gerçekten o davaya inanmış insanlar. Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı davasına inanmış insanlar var falan. Bir de dediğim gibi hani bir zümre dedim ya. Bir zümre var ki onların tek davası şey. Ben geçen söyledim ya, iç cepheden anladıkları sadece cep olmuş. Yani iç ve H bölümünü çıkartmışlar. Cep bölümü kalmış. Sadece cep doldurma. Başka hiçbir dertleri yok. Milletin parasını alıyorlar, onu alıyorlar, bunu alıyorlar, dolduruyorlar. Doldur babam doldur. Aksırana tıksırana kadar doldurmaya çalışıyorlar. Şimdi o kesimle mücadele kritik. Türkiye'nin geleceği için, iç cephenin tahkimatı için o kesimin bedel ödemesi lazım. Herkes bunu söylüyor. Ve haklılar. Bu konuda konuşanlar haklı. Yani bir çıkar amacıyla konuşmuyorsa, gerçekten samimiyetiyle konuşuyorsa, ki seçmeni samimiyetle konuşuyor, bunu biliyoruz, AK Parti seçmeni. Bakın şunu da söyleyeyim, şimdi burada AK Parti seçmenini şey olarak görmeyin. AK Parti seçmeni inanılmaz sorguluyor, inanılmaz. Ve ceza da kesiyor. İşte 2024 yerel seçimleri bunun çok önemli bir göstergesi. Ciddi ceza kesiyor. Diyor ki böyle böyle, ben diyor tamam diyor, genel seçimde diyor Tayyip Erdoğan'ı destekledim ama AK Parti'yi desteklemiyorum diyor mesela. Çat oylarını çekiyor bir anlamda. Öyle sorgulayan da bir, açık söyleyeyim, seçmen kitlesi gördüm. Bir analizim var maalesef. Muhalefette şöyle bir şey var. Muhalefet, ki benim ailemde dahil olmak üzere, onu da söyleyeyim. Ne olursa olsun işte Erdoğan karşıtlığına oy kullanmak. Benim için mesela, benim gibiler için veya benim düşünce mantığıma göre en tehlikeli düşünce olur. Bu gitsin de kim gelirse gelsin mantığı. Bir ortaya alternatif koymadığınız zaman kaos beslersiniz. Bu böyledir yani. Bunu nasıl, nerede yaşadık? Ben Sayın Ali Koç'a da çok kıymet veririm. Aziz Başkan'a da çok kıymet veririm. Ama biz 2018 seçiminde bunu yaşadık. Aziz Yıldırım gitsin de kim gelirse gelsin diye. Bir koalisyon kuruldu. Ali Koç da oradan zarar gördü. Açık söyleyeyim. Zararlı çıktı. O koalisyon yüzünden bir sürü işte hedefini gerçekleştiremedi falan filan. Ne oldu? Çok lokal örneğinden bahsediyorum. Bir de üye genelini düşünün. Şimdi bu açıdan esas mesele bu anladığım kadarıyla. Devlet Bahçeli diyor ki bu kritik dönemde AK Parti seçmenini kaybetmememiz lazım. AK Parti seçmeniyle işte milliyetçi muhafazakar ağırlıklı. Yoksa baktığımız zaman liberal olup da AK Parti'ye oy veren de var. Sosyal demokrat olarak kendini tanımlayıp oy veren de var. Farklı farklı düşünce dünyasından insanlar da oy veriyor. Solcuyum deyip oy veren de gördüm ben, açık söyleyeyim. Ondan sonra. Ama ağırlıklı olarak milliyetçi muhafazakar. Yani seçmen geçişlerinin çok böyle, deyim yerindeyse, çok böyle tırnak içi söylüyorum, çok eleştirmek anlamda, olup manada söylemiyorum, sırıtmayacağı bir geçişkenlik olacağı için Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla böyle bir, tabii seçim satım haline de girdiği için, ülkücü milliyetçi hareketi aynı zamanda talimat veriyor. Artık meclis çalışmalarına başlıyoruz. Çünkü Türkiye'de iki sene öncesinde başlar seçim çalışmaları, teşkilatlar bazında. Çünkü MHP kurultaylarını da biliyorsunuz tamamladı. Hatta dün Sayın Bahçeli açıkladı, o bilgileri de aktardı, hemen şey yapayım. 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattıkları kurultay süreci 4 Ekim 2026 itibariyle ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla sona ermiştir. 15. olağan kurultay da yakında yapılacak. Şimdi kurultay süreciyle beraber aynı zamanda artık genel seçime hazırlıklar da başlayacak diyelim. O yüzden MHP lideri bir anlamda seçmenine de, ülkücü milliyetçi harekete de talimat da verdi ve bir taraftan da dedi ki AK Parti seçmenini de eğer uzaklaşmak, yani AK Parti'den gidip deyim yerindeyse tırtıklamak değil, uzaklaşabilecekleri bu tarafa yönlendirmek diyelim. Kısa bir müzik arası, sonra tekrar birlikteyiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Son dilimdeyiz. Bir 10 dakikamız, 11 dakikamız var. Şimdi Eylül ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri siyasete bir virgül koyalım. Yani çünkü siyaset konuşunca da millet valla bir anda herkes destekleyen desteklemeyen, beğenen beğenmeyen herkes yazıyor, şey yapıyor. Çok böyle ağır, böyle gerçekten şey yapmayan, insani konuşmayanlar dışında tüm eleştirileri başka üstüne eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ben ana diğer dostlara eleştirileri çerçevesinde teşekkür ediyorum. Diğer dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Şey yazana da bu arada, biz İzmirlilerin mecburiyetten seçtiği biri. Bu da bir tespit, onu söyleyeyim. Yani saygısızlık etmiyor, bir şey yapmıyor. Bu tespiti yapıyor. Diyor ki böyle bunu hissettik. Ben de diyorum ki sohbet ediyoruz. Mecbur değilsiniz diyorum. Bu da ben de düşüncemi söylüyorum falan. Ondan sonra işte yine düşüncelerini yazdı bugün. Sağ olsun İsmail Kamalı falan da o da eleştirilerini olumsuz bakış açısını yazdı. Teşekkür ediyorum. Sadece dediğim gibi Serhan Yumaklı da şaka yaptığını söyledi. O da şu an dinliyorsa sağ olsun. Yani o cümle çok böyle haz ettiğim bir şey değil. O yüzden tepki verdim ama Serhan Yumaklı da sürekli bizim dinleyicilerimizdendir. Ama dediğim gibi arada bir iki tanesi var böyle çıkıyor. Mutlaka bir tane ve iki tane böyle ayrı kutu çıkıyor böyle. Garip garip cümlelerle kendini almaya çalışıyor. Değil mi Mikail? Böyle arada bir tanesi çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok. Olur, o kadar da olur. Hepinize sevgiler. Suat Ekici'ye de sevgiler. Sağ olsun, var olsun. Dediğim gibi biz hepimiz aynı yerdeyiz. Aynı mücadeleyi yürütüyoruz. Yöntemlerimiz farklı olabilir ama hepimizin derdi Türkiye, Türk milleti, Türk tarihi, Atatürk'ümüzle de metağına kadar uzanan Osmanlı, Selçuklu, Göktürkler hepsiyle beraber. İyisiyle, kötüsüyle, eksiğiyle, gediğiyle hepsi bizim. Hepsi bizim tarihimiz, gelecek de bizim. Biz yazacağız. Bizler yazacağız, çocuklarımız yazacak. O yüzden ne kadar iyi bir şekilde bırakabilirsek, bağımsız bir ülke bırakabilirsek, aydın bir ülke bırakabilirsek, güzel bir ülke bırakabilirsek o kadar kârdır diyelim. Tekrar baştaki cümleme geçeyim. Amerikan Dış işte Savunma Bakanlığı'ndan Eylül ayı sonunda 6 tane ülkeye davet gidiyor. Çağrılan devletler Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Almanya, Hollanda. Şimdi bunlar Bergen Grup diye adlandırılan Norveç'in Bergen kentinde Haziran ayından bir toplantıyla belirlenen grup. NATO içinde, bu grubun içinde İngiltere ve Fransa yok, Baltık yok. Şimdi şeyi saymayın, şimdi o güney hattını saymayın. Şimdi bunlar yukarı hattı. Şimdi güney hattında biliyorsunuz Türkiye var, İtalya var, işte Yunanistan, Romanya. Ondan sonra bu arada Serhan Yumaklı yazmış, bağımsız Türkiye, aydın Türkiye hedefimiz. Aynen öyle, yani bağımsız bir Türkiye, aydın bir Türkiye. Hani Türk asrı diyebileceğimiz hepimizin derdidir o. Türkiye'nin yüzyılı, Türk asrı. Bunu Devlet Bahçeli de söylemiş olabilir. Tayyip Erdoğan da söylemiş olabilir. Kemal Bey de söylemiş olabilir. Özgür Bey de söylemiş olabilir. Kim söylerse söylesin, biz onu destekleriz. Türk asrına yürüyeceğimiz günler hepimizin şeyidir inşallah, hedefidir. Velhasıl kelam, işte Bergen toplantılarına girdik. Şimdi şey görmeyin, Türkiye işte Romanya, ondan sonra Hırvatistan falan, Yunanistan, İtalya, İspanya falan yok. Buradaki saydığımız ülkeler ağırlıklı olarak bir Avrupa'nın, işte Batı Avrupa'nın merkez ülkeleri, işte İngiltere, Fransa, Almanya, işte Almanya Bergen grubunun içinde, onu da söyleyeceğim falan. Baltık, işte Rusya ile mücadele ekseninde değerlendiriliyor bu mesele. Şimdi Batı emperyalizminin Rusya ile mücadelesi ekseninde değerlendiriliyor. Ama Amerika, yani Trump yönetimi diyor ki kardeşim diyor, ben bu grubu alıyorum diyor. İngiltere sen dışarıda dur diyor. Fransa sen dışarıda dur diyor. Baltık sen de dışarıda dur diyor. Şimdi herkes şu soruyu merak ediyor. Amerika NATO'yu parçalıyor mu diyor. Şimdi Almanya aslında Rusya ile karşı karşıya gelme politikalarında, militarizasyon olsun, işte geçmişten gelen düşmanlıkları tekrardan hayata geçirme olsun, aslında İngiltere'den farklı değil. Ama Almanya'nın bir özelliği var, şimdi onu da anlatacağım. Almanya'yı bir özelliğinden dolayı Amerika bu tarafta tutuyor. Şimdi Amerika, Trump yönetimi NATO'yu şöyle dizayn ediyor. Üç sac ayakta. Şimdi sadece para boyutuyla öne çıktı ama ya yine burada da para boyutu var tabii. O ayrı mesele ama hani NATO'nun bütün üyeleri işte %5'lik bilmem savunma harcamasını yani gayri safi işte hasılasında %5'lik dilim ayıracak savunmasına diye bir şart koştu ya. Çünkü Trump şu konuşması her şeyi belirliyor. Diyor ki kardeşim diyor, ben Avrupa'nın diyor savunmasına diyor şu kadar para harcıyorum diyor. Hemen o cümleyi de bulabilirsem. Önümde duruyordu, bir sürü not da var. Bulamazsam diyor özet olarak söyleyebilirim. Yani benim diyor, ben diyor Avrupa'nın savunmasına bir sürü para harcıyorum. Ben Avrupa'nın güvenliğini sağlıyorum. Ondan sonra ama Avrupa kendi başına göre iş yapıyor diyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Yani Amerika'nın derdi şu. Kardeşim ne olursa olsun sadece mesele para değil. Kendi başınıza iş yapmayacaksınız. Ben senin güvenliğini sağlıyorsam, şemsiyesini ben oluşturuyorsam sen bana bağlısın. Her yıl Truth Social'da yazdığı cümle. Her yıl 100 milyarlarca dolar harcanarak aynı ülkeleri koruduğumuz NATO'yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm. Biz onları koruyacağız ama onlar özellikle ihtiyaç anında bizim için hiçbir şey yapmayacaklar. Trump'ın mantığı bu. Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen sene Aralık ayında şunu söylemişti. İsrail, Güney Kore, Polonya giderek Almanya, Baltık ülkeleri ve diğerleri gibi örnek müttefikler ortak savunma için üzerlerine düşeni yapan ülkelere özel ayrıcalık tanıyacağız demişti. Şimdi bu çerçevede, şimdi burada Baltıkları saymış da Baltıkları da bir nedenden dolayı istiyorlar, onu da söyleyeceğim. Şimdi Trump'ın mantığı şu, diyor ki ben diyor NATO'da şöyle bir ayrım yapıyorum diyor. İşte bu saydığım ülkeler arasında. Dediğim gibi Güney hattını saymayın, onu düşünmeyin. Bir, savunma tedarikinde ABD'ye bağımlılık. Şimdi İngiltere ve Fransa'yı burada bağımlı olarak görmüyor. Almanya'yı bağımlı olarak görüyor. Diğerlerini de bağımlı olarak görüyor. Şimdi Baltık'ta da bağımlılık var ama Baltık'la da bir yerle karşı karşıya geliyor. Onu oraya geleceğim. İki, sanayi politikası uyumlu olacak. Amerika'nın kontrolünde olacak. Normal ekonomik üretimden bahsediyoruz. Üç, ABD ile diplomatik uyum olacak. Yani Amerika'nın politikalarına itiraz etmeyecek. Şimdi burada İngiltere ve Fransa ile ayrıştığı nokta o. Almanya yarışıyor ama söyleyeyim farkı, Almanya aynı zamanda büyük bir ekonomik güç. O ekonomik gücü devre dışı bırakmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump yönetimi. O yüzden tutuyor. İşte Baltık'la da diplomatik uyum da var.